Saniyeler kaldı. Bonaccina düdüğünü çalıyor ama 21. şampiyonluk için her şey hazır.

0: Maçın başlama düdüğü çaldı. Santra yapıldı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Savunmaya çarptı. Mussolini bıraktı şimdi. Uzaklardan bir şut ve gol! Acayip bir gol. Bonazzoli! Bonazzoli attı. Cremonese 1-0 öne geçiyor. 29. dakikada. Çok büyük hata Lazio savunmasında. Bonazzoli. Bonazzoli'yi yere gönderdi. Male. Prost kardın. Müdahalesi var. Büyük hata savunmadan şut dışarıya. Fırsat kaçtı. Zerbin. 50. dakika maçta Zakanya işaretini verdi. Yaptı ortayı Zakanya. Kafa vuruşu. Kaleci Otero. Kaleci Otero'nun üstüne geldi top. Romagnoli vurdu kafayı ama top Odero'da kaldı. Tavares, Tavares yine ayakta kaldı. Sol kanattan otoban yaptı orayı Tavares. Müthiş de pas verdi. Nosin bıraktı. Isaksen ve gol! Nuno Tavares sol kanattan öyle bir geldi ki golle sonuçlandı bu pozisyon. Harika bir gol Lazio'dan. Pajero topun başında. Yaptı ortayı Pajero. Lazio savunması karşıladı. Gelişine bir vuruş dışarı gidiyor. Petzella denedi şansını. Sağ kanatta Bonazzoli var. Federico Bonazzoli. Bondo'ya. Bondo cezalarında vurdu Bondo. Olmadı, ikinci pozisyon müdahale. Pozisyon devam ediyor. Dele Başiro dışarı vurdu kafayı. Faul var ama Maleh yapıyor orada faulü zannediyorum. İşte Bondo içeri böyle gönderdi. Motta'nın müdahalesi. Bulaydia. Bulaydia. Tijani Nosdin. Nosdin içeri çevirdi. Bulaydia. Nosdin. Nosdin! İkide 2-1 öne geçiyor Lazio Cremonese deplasmanında. Nosling müthiş vurdu. Az önce ekrana gelmişti istatistik. Uzatmalarda 7 golü vardı Lazio'nun. Artık 8. Maç her an bitebilir. Bonazzoli taç Cremonese'nin. Ve hakem tacı kullandırmıyor. Lazio Cremonese deplasmanında 2-1'lik skorla galip gelmeyi başarıyor.
1: Luca Zuffarelli'nin düdüğü Roma Fiorentina maçı başladı. İyi seyirler. Aradan oynadı, buldu. Doyle Malin'i döndü yüzünü Malin. Yükleniyor Malin. Kat etti topla. Doyle Malin. Doyle Malin direkt. Sonrasında dışarı. Şans yanında değil Doyle Malin'in. İyi sürdü topu. Bir an için bocalar gibi oldu. Ama bir şekilde açı oluşturup vurdu. Sekti top üstüne, çarptı, dışarı çıktı. Korner kullanıldı. Kovistor takı. Sonrasında referans taraftara. Erken buluyor golü Roma. Çok çok etkili bir orta. Mancini iyi yerde.

sonrasında ağlara 1-0. Şimdi sağ kanattan yükleniyor Roma. Sule taşıyor topu, yuvarladı Zeki'ye topu. Zeki'nin pası Sule'ye tekrar. Ondan pas Hermoso içeride. Pas, vuruş, gol! Wesley! Bir gol daha geliyor Roma'dan. Şova devam ediyor Roma. Olimpico'da. Roma 2 Fiorentina 0. İşte Dybala'nın alkışları. Önce Mancini ve çok geçmeden Wesley. Aşmakta zorlandı biraz kalabalık savunmayı Roma. Bu bölümde Zeki. Kone yaklaştı. Kone ceza sahasına soktu topu. Son çizgi. Kone çevirdi. Gol geldi. Gol, gol, gol. Hermoso bu kez atıyor. 3-0. Manu Kone'den asist. Hermoso'dan gol. 3-0. İkinci golün asistini yapan Hermoso, üçüncü golde sahnede imzayı atan o. Kone hücuma katıldı, daha ileri çıktı, son çizgide topla buluştu ve sonrasında pozisyonu oluşturan, olgunlaştıran isim oldu. Şimdi kazandı topu Pisilli, yine geliyor Roma, Pisilli'den pas, çok kalabalık Roma, Sule'den Doyle Malin'a, ceza sahası içinde Malin, Malin kaleci De Gea. Biraz üzerine gitti top bu kez. Hata yapmadı De Gea. Hücumda Fiorentina. Yatarak müdahale başarısız. Şimdi döndü topla Braski. Braski vurdu, direkten döndü. Atak sürüyor. Yine şut şansı. Bir deneme daha bu kez de kaleci Sivilar. İkinci yarının hemen başı. Ve gole en çok yaklaştığı an Fiorentina'nın az önce oyuna giren Braski. Onun şutu direkte patladı. Şimdi sol tarafa Wesley. Wesley oynadı Doyle Malin'a. Malin hızlandı. Doyle Malin vurabilir. Doyle Malin direkt yine olmadı. Korner. Yine ufak bir temas ve sonrasında üst direğe çarpıyor top. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Wesley'den bu pas Doyle Malin driblinge başladı. Taktı peşine rakipleri. Burada açıyı oluşturuyor. Hem savunma hem De Gea. Malin top bekliyor içeride. Cristante Malin'i düşündü. İyi kontrol Doyle Malin. Ceza sahası içinde destek var. Malin yükseltti. Cristante kafayla çevirdi. Zeki yükselemedi. Bir kez daha Doyle Malin. Dakika 58. Ayak dışı orta. Bir kafa, gol! Gol! Gol! Gol! Pisilli! 4-0. Devam ediyor goller. İlk golün asistini yapan Pisilli bu kez imzayı atan isim. Israrla bir sağdan orta, bir soldan orta. İyi kurguladı pozisyonu Romalı futbolcular. Zeki bıraktı. El Şarawi, Zeki Çelik ceza sahası. Zeki vuruyor yandan dışarı. Bir katkı da o yapmak istedi. Ama dışarı attı Zeki. Ve maçı bitiriyor Luca Zuffelli. Farklı kazanıyor Roma. Roma 4, Fiorentina 0.

0: çok kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için al.

0: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
1: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
2: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Radyo Ortak yayınında günün gelişmelerini sizinle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Dün akşama giderek Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konya Spor oldu. Beşiktaş'ı mağlup ederek hemen maçın özetini izleyelim.
1: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı futbol oynamak için. Çok uygun bir hava, zemin güzel. Dolayısıyla her şey bu güzel futbol akşamı için ideal. İlk düdük ve mücadeleye Konyaspor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Sergen Yalçın görüntüde Beşiktaş'ın başında. 100. maçı bu.
2: Deniz Türüç topun başındaki oyuncu köşe vuruşu için. Deniz yaptı ortayı, karşıladı savunma, topun gelişine vuruş, müdahale geldi Beşiktaş defansından. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı, sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi, çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten.
1: Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
2: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş'ın baskısıyla beraber siyah beyazlı taraftarlar da ayaklandı. El Bilal Ture topla buluştu. Ture yaptı ortayı. Aslani hareketlenmişti. Savunma karşıladı. Amir Mourinho aslani yerde, oyun devam ediyor. Pozisyon da farklı açılardan görüntüye geliyor. Adil'le beraber hamlesi var orada.
1: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Muleka yerde kaldı, faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı İtirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Orkun da itirazlarından dolayı bir sarı kart gördü.
2: Mourinho kullandı taşı. Yangio onun vuruşu. Kaleci Bahadır.
1: Kupada ikinci yarı başlıyor, yarı finalde Agbadu. Şimdi Bardi top istedi, aldı. Berkan o bölgede, top kaybı. Yangio gol pozisyonu, yerde kalıyor Yangio. Penaltı bekledi Beşiktaşlılar. Pozisyon bu. Olayten gidiyor, Orkun'a verdi. Orkun vuracak, şut direkt. Direkte patladı. Orkun'un şutu aslında biraz da faul ile karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem.
2: Olaytan pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
1: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu. Olaytan iyi bir pat çıkarttı Aslani'ye.
2: Destek Berkan'dan hücuma, pasona. Berkan Kutlu çevirdi içeri. Bardi vurdu, top dışarıda. Çok önemli bir fırsat Konyaspor için.
1: Elbilal bıraktı Aslani. Yeniden Elbilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olaytan. Etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olaytan. Ve az önceki pozisyon. Aslani köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu, yandan dışarıya gidiyor Ndidi. Bir kez daha gole yaklaştı Beşiktaş. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top.

0: Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. Hemen bakalım pozisyona. İşte Bardi'nin savunma arkasına saktığı pozisyon. Elbette Varda kontrol edilecek bu pozisyon. Bardi topu fileleyerek gönderdi. Ama yardımcı hemen çekti bayrağı. Evet, en direkt vuruşlu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
1: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay İkbe yerde kaldı. 90+5. dakika, çok kritik bir an. Çok kritik bir an. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
1: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Sporuna geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor. Olay İkbe topu taşımaya devam ediyor. Olay İkbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
0: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Son düdük, tüm Osan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
2: Maç sonrasıyla devam edelim şimdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında hakemin art niyetli kararlar verdiğini ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı aynı zamanda taraftarın istifa çağrısını da anlayışla karşıladığını söyledi.
3: 94. dakikada öyle bir penaltı yemek, ama bu penaltı işine alıştık zaten. Derbilerde de başımıza aynısı geliyor. Kırmızı kartlar başımıza geliyor. Maalesef hani böyle bir maçın ardından çok bazı şeyleri ön plana çıkarmak istemiyorum ama hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını da çok normal karşılamıyorum. Burası Beşiktaş camiası. Yani bu kadar rakibe oyuna sokmak için hakemin gayret göstermesi de çok enteresandı. Yani bu ilk defa yaşamıyoruz bunu bu sene. Yaklaşık 8-10 tane aynı model hakemle maç oynadık. Yani bu kadar hakemlerin negatif olması, bize karşı olumsuz olması, sürekli rakipleri oyunda tutmaya çalışmaları çok enteresan. Yani oynayan takımla vakit geçirmeye çalışan bir takım arasında oynanan bir maçtı. Biz oynamaya çalıştık. Onlar vakit geçirmeye çalıştı. 0-0 bitirmeye, uzatmaya götürmeye, belki penaltıya götürmeye çalıştılar. Bu normal olabilir. Onların anlayışı bu olabilir. Yargılamıyorum ama biz oynamaya çalıştık. Kazanmaya çalıştık ama dediğim gibi şanssızlık futbolda her zaman var. Taraftar istifa diye bağırabilir. En doğal hakları onların. Tabii ki başarısızlıkta sorumluluğu benim almam, yönetimin alması çok normal. Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kala çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımız bırakmamı istiyorsa bırakırız.
2: Kupada finale yükselen tüm Osman Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ve oyuncular Şahspor'a özel açıklamalarda bulundular. Bakalım neler söylemişler.
4: Böyle maçlarda bazen bir fırsat beklersiniz. Bu bazen 90 dakika içerisinde olur. Bazen uzatmalarda olur. Olmazsa eğer rakibin daha etkin olduğu maçlarda belki penaltıyı düşünürsünüz artık. Ama öyle bir dakikada çok iyi bir kontra atak. İşte Muleka topu tuttu ve Kazım'ın büyük bir deparı. Öyle bir dakikada penaltı oldu ki bizim için maçı getiren, Beşiktaş için de telafisi olmayan bir andı. Çok güçlü oyunculara sahip Beşiktaş. Agbedu, işte Olaytan, Orkun, Endidi, El Bilal inanılmaz yere sağlam basıyorlar. Aslında bu sağ kenarından çok daha net göründü. İkili mücadele kaliteleri çok yüksek bir takım. Ama dediğim gibi inanılmaz savaşta oyuncularım. Onlarla gurur duyuyorum ama bunu söylerken de demin senin de bahsettiğin gibi bir final var. Yani evet haklarıdır. Sevindiler, sevindik. Ama çok çabuk bir şekilde finale adapte olmalıyız. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş bence iyi oynadı. Onları da kutluyor ve başarılar diliyorum. Aslında takımın temel sorunu buradaki özgüven eksikliğiydi. İşte yine mi kazanamayacağız? Acaba ligin dibine demir mi atacağız? Bunu hissediyordum. Açıkçası ben de bunu negatif anlamda düşünüyordum. Çünkü hep pozitif düşünemiyoruz. Her şeyi düşünmek zorundayız teknik adamlar olarak. Ama özellikle Galatasaray maçında alınan galibiyet ve sonrasında yakaladığımız seri bu takımın özgüvenini arttırdı. Kazanmaya olan inancını arttırdı. Kenetlenmesini arttırdı. Siz ne yaptınız derseniz benim adıma ben sadece görevimi yaptım, onları motive etmeye çalıştım, onlara inancımı belirttim ve sadece maç her maça göre bir plan yaptık hep bütün teknik direktörler gibi ve çok şükrediyorum yani şöyle şükrediyorum. Bütün maçları kazandığımız bütün maçları da kazanacak kadar oynamadık yani. Bugün de mesela Beşiktaş kazanabilir miydi? Evet kazanabilirdi. Bu da futbol dışında işte kırılma anlarının bize yardım ettiği zamanlar da oldu. Bugün final istiyorduk. Çok iyi mücadele ederek finale kaldık. Ve bugün dinleneceğiz. Yarın izin vereceğiz. Diğer gün ilk önce Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacağız. Ve artık tabii artık bunu yatsıyamam. Bunu artık gizleyemem. Lig maçlarına hazırlanırken de artık aklımızın bir köşesinde Antalya'da oynayacağımız Türkiye Kupası finali olacak. Elimizden geleni yapacağız. İyi oynamaya çalışacağız. Buna gücümüzün yetmediği anda savaşma modunu açacağız. Birlik beraberlik içerisinde o maçtan da Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkmaya çalışacağız.
5: Yeah, it's a big step.
6: Öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Gerçekten bugün çok büyük bir adım attık. Hayallerimiz için çok büyük adım söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir maç olduğunu söylemek istiyorum öncelikle. Çünkü çok çalıştık, çok mücadele ettik arkadaşlarımızla beraber. Sezon boyunca çok işler yaptık. Özellikle son haftalarda yapmış olduğumuz işler gerçekten takdir edilesi. Bu maç hakkında çok iyi analizler yaptık. Çok çalıştık bu maça da nitekim. Finale gitmek isteyen taraf bizdik. Çok önemliydi bizler için bu maç. Bunu bilerek sahaya çıktık. İlk yarı istediğimizi yapamadık. Evet, çok iyi oyun sergilediğimizi söyleyemem. Ama ikinci yarı oyunu domine ettik. Gerçekten iyi oynadık ve hak ettiğimizi gösterdik. Çok mutluyuz. Ne söyleyebilirim ki? Ne söylenebilir? Gerçekten camiamız adına, Konyaspor adına, takımımız adına, tüm arkadaşlarım adına çok mutluyuz. Sağlıklı bir şekilde finale gidip kupayı kazanmak istiyoruz.
7: It is amazing feeling.
6: Öncelikle duygularım gerçekten inanılmaz. Tarifi zor duygular. Bu camianın bir parçasıysanız eğer, büyük bir Konyaspor camianın parçasıysanız eğer, üzerinizdeki sorumluluk gerçekten kupaya hedef olmak durumunda. Nitekim biz de bu sezona başladığımızda kupanın hedef olduğunu, kupayı almak hedefimizde olduğunu birçok kez dile getirdik ve bunu söylemiştik. Çok gururluyum tüm takım arkadaşlarımla ve göstermiş olduğumuz özveri, gayret ve çalışkanlık beni çok mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarımız çok mutlu ve bugün sahada gerçekten ne istediğimizi, hedefimizin ne olduğunu gösteren bir takım vardı. Şükürler olsun ki golle beraber bugün galip gelmeye başardık ve finale gittik.
8: İnanılmaz bir tarif ve duygu içerisindeyim. Zaten buraya kaç gündür aramızda konuştuğumuzda da biz bu turu atlatacağız. Nasıl olursa olsun turu atlatacağız dedik. Tabii önümüzde bir final maçı daha var. Şu an kazandık. Son dakika golüyle kazandık ama aceleci olmamak lazım. Sonuçta önümüzde bir final maçı olacak. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Konyaspor'un kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum. Ben de bu hedefimi arkadaşlarıma anlattım. Onlar bana yardımcı olacaklar. Ben arkadaşlarıma inanıyorum. Onlar bana inanıyorlar. Çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman pozisyonlar da verdik. Zaman zaman pozisyonlar da yakaladık. Son dakika penaltı golüyle maçı kazandık.
2: Ve Fenerbahçe'nin yoğun sıcak gündemi bugün de etkisini gösterdi. Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.
9: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu. Sarı lacivertli kulüpte 1998-2018 yılları arasında 20 yıl başkanlık görevi yürüten Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula gireceğini duyurdu. Aziz Yıldırım aday olduğunu şu ifadelerle duyurdu. Benim her

0: Zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçemin geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanmıştı.
1: Bu süreçte adaylığını ilk açıklayan isim olan Barış Göktürk ise adaylığını geri çektiğini duyurdu. Göktürk, Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.
0: Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizen Göktürk, Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra, sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım dedi.
1: Cumartesi günü şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray yeni sezon öncesi kadro planlamasına da başladı. Detaylara birlikte bakalım şimdi.
0: Galatasaray'da kalacak ve gidecek isimler netleşiyor. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılar takımın kilit isimlerini bırakmayacak. Performansı düşen isimlerle ise yollar ayrılacak. Yönetim yıldız golcü Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Ancak 3 haneli astronomik bir teklif gelirse masaya oturulabileceği belirtildi. Sözleşmesi sona eren Icardi'ye ise veda edilecek.
2: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
0: Arjantinli'nin yerine daha genç ve Osimhen'e alternatif yedek forvet transfer edilecek. Galatasaray'da sezonun yıldızı Uğurcan Çakır kesinlikle kadroda tutulacak. Milli kalecinin yıllık ücretine de zam yapılması planlanıyor. Sarı Kırmızılılar Aston Villa'nın peşinde olduğu Gabriel Saray'a ise 40 milyon euro değer biçiyor. Galatasaray Brezilyalı oyuncuyu daha düşük bir bedel karşılığında bırakmayı düşünmüyor. Devre arasında kiralık gelen Noah Lang, Asprilla ve Sacha Boey'nin satın alma opsiyonları kullanılmayacak. Sözleşmeleri devam etmesine rağmen performansları yeterli görülmeyen Kaan Ayhan, Ahmet Kutucu ve Günay Güvenç'le de yollar ayrılacak.
2: Torreira ilk ay bıraktı. Ahmet Kutucu toparlarda gol!
1: Sezonu Udinese'de kiralık olarak geçiren Nicolò Zaniolo uzun yıllar İtalyan ekibinde kalabileceğini söyledi.
3: Nicolò Zaniolo Udinese'de devam etmek istiyor. Galatasaray'dan sezon başında İtalyan ekibine kiralanan yıldız oyuncu transferiyle ilgili Udinese'ye gelirken her şey son ana kadar belirsizdi. Çünkü beni gönderebilmek için Galatasaray'ın önce başka

0: bir oyuncu alması gerekiyordu. İlkay Gündoğan'ı transfer ettiler ve beni gönderdiler. Transfer döneminin son anlarıydı, dedi. Zaniolo geleceği hakkındaysa, Udinese'ye yaptıklarından dolayı inanılmaz bir minnettarlık duyuyorum. Kulüple konuşacağız. Burada kalmaya, hatta uzun yıllar kalmaya hazırım. Hala konuşmamız gerekiyor ancak Udinese'nin bana yapacağı her türlü teklifi değerlendireceğim. Bu kulübe karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum, ifadelerini kullandı. Udinese'de 33 maçta 7'şer gol ve asistle oynayan Zaniolo'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan ekibi 5 milyon euroya oyuncunun bonservisinin yarısını ya da 10 milyon euroya tamamını alabiliyor.
1: Trabzonspor'la devam edelim. Süper Lig'de 22 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paulo Nacho son 4 hafta skor katkısı yapamadı.
2: Trabzonspor'da Onaçu en suskun dönemini yaşıyor. Ligde 66 puanlı 3. sırada yer alan Bordo Maviller, Nijeryalı golcünün skor katkısının olmadığı son 4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor'da kiralık forma giydiği 2023-24 sezonundaki performansıyla öne çıkan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Onaçu, ilk döneminde Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, ikinci gelişinde ise 22 kez takımı adına tabelayı değiştirdi. Onaçu son olarak 28. haftada Bordo Mavilerin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Daha sonra deplasmanda Korendon Alanyaspor ve sahasında Rams Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi 31. haftada Tümosan Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Trabzonspor Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak son 4 maçta hanesine yalnızca 3 puan yazdırabildi. Onaçu Korendon Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamazken daha sonraki 3 karşılaşmada ise skor katkısı sağlayamadı ve bu sezon ilk kez üst üste 4 karşılaşmada gol atamadı. 2-0-1 metrelik santrafor ligde 22 golle krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Nijeryalı oyuncuyu 20 golle Eldor Shomurodov, 19 golle Fenerbahçe'den Anderson Talisca takip ediyor. Trabzonspor Onaçu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo Mavili ekip Onaçu'nun gol attığı maçlarda 43 puan topladı.
1: Çaykur Rizespor'un santforu Ali Sol gelecek sezon için farklı hedeflerinin olduğunu söyledi.
3: Takım olarak aslında yapacağımız şeyler belli. Planımıza sadık kalmak ve bunu yaparak da önümüzdeki maçların hepsini kazanmak. Bu önümüzdeki iki maç da aynı geçtiğimiz sezon içerisindeki geçtiğimiz tüm maçlar gibi önemli. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Rakibimizin kim olduğu fark etmeden. Bir sonraki rakibimiz Eyüp, sizin de söylediğiniz gibi. Hedefimiz tabii ki kazanmak.

0: Bunu bekliyorum aslında çünkü farklı hedefler oluşturdum ben de. Bunun için de yeni sezonu beklemem gerekiyor. Tabii ki aynı zamanda takımın hedeflerini de görmemiz gerekiyor. Ama bu kendi hedeflerimi, takımın hedeflerini öğrendikten sonra sizinle paylaşabilirim. Yeni sezonda ancak bu olabilir. Tabii ki takımdan ziyade de kendi hedeflerim ve kendi hayallerim de var. Bunun en önemlisi, en özeli de bu takım için burada olup bu takım için sahada oynamak. Ben buradaki her şeyden çok memnunum. Buradaki tesislerden, stadyumdan, kulüpte çalışanlardan, etrafımızdaki insanlardan, taraftarlarımız ne zaman sahaya adım atsak her zaman bizlerin arkasında olup ve oldular ve desteklediler.
1: Volkan Demirel'le yollarını ayıran Natura Dünyası Gençler Birliği yeniden Metin Diyadin'i göreve getirdi. Gençler Birliği son 2 hafta öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. Başkent ekibi bu sezon ikinci kez Volkan Demirel'le yollarını ayırırken ikinci kez Metin Diyadin'le anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcı 12 Aralık 14 Şubat arasında takımı çalıştırdığı dönemde Süper Lig'de 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamıştı. Diyadin bu sezondan önce Gençler Birliği'nde 2 dönem daha görev yapmıştı. 28 puanla 16. sırada bulunan Kırmızı Siyahlılar Lig'de Kasımpaşa ve Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de 13 Mayıs'ta Trabzonspor'u ağırlayacak. Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği playoff heyecanı yarın oynanacak 1. tur maçlarıyla başlıyor.
2: Trendyol 1. Lig'de playoff heyecanı başlıyor. Saat 20'de başlayacak ilk tur müsabakalarında Çorum Futbol Kulübü ile Ankara Keçi Örengücü, Bodrum Futbol Kulübü ile Pendik Spor karşılaşacak. Mücadeleleri kazanacak ekipler 2 maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Ligi 71 puanla 4. tamamlayan Çorum Futbol Kulübü 60 puan ve averajla 7.liği elde eden Ankara Keçi Örengücü'nü playoff ilk turunda konuk edecek. Ligi 64 puanla 5. tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü ile 63 puanlı takipçisi Pendik Spor 2022-23'teki 1. lig playoff finalinin ardından playoff'ta 2. kez birbirlerine rakip olacak. Akhisar Stadı'ndaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kuran Pendik Spor Süper Lig'e yükselmişti. İki ekibin bu sezonki maçları 1-1 ve 0-0'lık skorlarla tamamlandı.
1: Trendyol 1. Lig'de playoff finali oynayacak olan Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı. Yardımcı antrenör Güray Gündoğdu göreve getirildi. 25 yılının Mart ayında göreve getirilen Osman Özköylü'nün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada futbol A takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörü Güray Gündoğdu'yla devam etme kararı alındığı duyuruldu. 1. Lig'de normal sezonu 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor playoff finali oynayacak. Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursa Spor'da Başkan Enes Çelik yeni sezon için 12 milyon euroluk bütçe ayırdıklarını söyledi.
3: Bu transferlerde tabii bonserviste alacağımız oyuncu sayısı 1 ya da 2 olacak. Yani o noktada çok fazla bonservisli oyuncu olmamasıyla alakalı özel olarak bir çalışmamız var. Hani sözleşmesi biten ya da işte 6 ay kalan ya da çıkış maddeleri daha uygun şartlarla olan oyunculara daha fazla yöneliyoruz. Bu noktada 12 milyon euroluk bütçe çalışmamız vardı. Bununla alakalı da işte maaşlar, bu noktada bütün A takıma yapacağımız tüm harcamalar, işte bonservis harcamaları, maaş giderleri, 10 ay, 11 ay boyunca yapacağımız tüm giderler, kamp giderleri de dahil oluşturduğumuz bütçe bu. Bunun dışında zaten altyapıyla alakalı da bir harcamamız oluyor ama tabii çok kayda değer rakamlar değil. Yani ana rakamımız bizim A takım

0: takımla ilgili bu sezon 12 milyon euro şeklinde bir planlamamız var. İnşallah geçer diye herkes yorum yapıyor ama bunun altında olur diye düşünüyorum inşallah. Çünkü devre arasında yaptığımız transferler aslında bu senenin de transferleriydi. Geçen yıl devre arasında yaptığımız transferler. Yani o transferler olmasaydı belki bu kadar rahat çıkamayacaktık. Şu anda da belki 2 yerli değil 6 yerli alacağız diyecektim size. Dolayısıyla rakiplerimize de bakınca silme sıfırdan kadrolar kuracaklar. Yani biz o noktada avantajlıyız.
1: Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Atletico Madrid'i yenerek 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.
2: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde birbirinin rövanşında Arsenal Atletico Madrid'i ağırlıyor. Mücadelede 11. dakika. Atletico ata. Griezmann çevirdi içeri. Raya'dan dönen top Simeone vurmak istedi ancak Declan Rice. Çok kritik bir müdahale. İşte Raya'nın sektirdiği top Simeone'nin şutunda. Geçit vermiyor Declan Rice. Dakika 35. Penaltı beklentisi var Atletico Madrid'de. Oyun devam ediyor. Eze. Eze'nin pası Declan Rice. Declan Rice'ın şutunda. Atletico Madrid savunmasından dışarıya çıkıyor top. İşte Arsenal'ın penaltı beklediği pozisyon. Griezmann Trossard mücadelesinde. Hakem devam dedi. İlk yarıda son anlar. Saliba'nın pasına hareketlendi Gökereş. Oblak kalesini terk etti. Victor Gökereş arka direkte Trossard indirdi göğsüyle. Leandro Trossard'ın şutu Oblak'tan dönen top Bukayo Saka. Emirates'te Arsenal golü buluyor Saka'yla. İşte gol bir kez daha ekranda. Gökereş'in ortası. Trossard'ın önünde kaldı top. Offside yok. Bukayo Saka fırsatçılığını konuşturarak takımını öne geçiriyor. Oblak çok iyi uzandı ama çıkardığı noktada Bukayo Saka vardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Arsenal savunmasından büyük bir hata ancak Gabriel Simeone'ye vuruş şansı tanımıyor. Raya kalesini terk etmişti. Bu kritik pozisyonda Gabriel adeta gole izin vermedi. 56. dakika Griezmann'ın şutunda Raya'dan döndü top. Gabriel yerde, Griezmann da yerde, gözler hakemde. Penaltı beklentisi vardı Atletico Madrid'li oyuncuların ama öncesinde Gabriel'e faul yapıldığını işaret ediyor. Maçın hakemi Daniel Siebert. ...66. dakika... ...sol kanattan geliyor Arsenal... ...Incapi çevirdi... ...Victor Gökereş... ...müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi... ...Gökereş de şaşkındı bu pozisyonun ardından... ...maçta artık son anlar... ...Atletico için büyük bir şans ama... ...Alexander Charlotte istediği vuruşu yapamıyor... ...Arsenal savunması topu uzaklaştırdı... ...ve son düdük geliyor... ...Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra finale yükseliyor...
1: Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti Arsenal'ın menajeri Mikel Arteta gururlu olduğunu ancak henüz biten bir şey olmadığını söyledi. Turnuvaya yarı finalde veda eden Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ise hak edenin kazandığını vurguladı.
3: Yeah, it's an incredible night. We made history again together and
4: muhteşem bir geceydi. Birlikte yeniden tarih yazdık. Kulüpteki herkes adına çok mutlu ve gururluyum. Taraftarın oluşturduğu atmosfer, bize verdikleri enerji çok özel ve benzersizdi. Resmen her topa bizimle birlikte dokundular. Bu statta daha önce bu duyguyu bu kadar hissetmemiştim. Finale çıkmanın bizim için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorduk ve her şeyimizi ortaya koyduk. Sonuçta 20 yıl aradan sonra ve tarihimizde ikinci kez olmak üzere Şampiyonlar Ligi finaline yükseldik. Benim görevim her anlamda takımda dengeyi sağlamak. Henüz biten bir şey yok tabii ama şimdi keyfini çıkaracağız. Sonra da hemen çalışmaya başlayacağız. Çünkü sadece 4 gün sonra Premier Lig'de oynayacağımız zorlu bir West Ham United maçı var.
3: It's huge but we have the ability and the conviction to do that for sure.
5: Bueno, vamos por partes. Yo creo que si quedamos eliminado es que el rival.
6: Açıkça söylemek gerekirse, elendiysek rakibimiz hak ettiği için elendik. Fırsatları değerlendirdiler. Özellikle ilk yarıda gelen fırsatı kullanıp

0: tur atlayan taraf oldular. Şahsen huzurlu ve sakinim. Çünkü takımım elinden geleni yaptı. Kimse bizim buraya geleceğimizi bile beklemiyordu. Son derece diri ve güçlü bir takımla mücadele ettik. Bulunduğum yer nedeniyle taraftarımıza ve oyuncularıma minnettarım. Onlarla gurur duyuyorum. Sezon başında mücadeleci bir takım olmak istediğimizi söylemiştim. Nitekim bunu başardık. Evet, bir şey kazanamadık ama hiç de kolay olmayan işler başardık. Bence Mikel Arteta Arsenal'da müthiş işler başardı. Uzun zamandır Premier Ligi kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyeye gelmek istiyordu. Çok güçlü bir finansal yapıya sahipler ve çok çalışıyorlar. Bulundukları yeri hak ettiler.
1: Que va relacionado con el trabajo y lo pueden representar y la verdad que estoy muy contento por ellos.
2: Şimdi banko ekranımızla devam edelim. Özellikle Arsenal'ın bu Şampiyonlar Ligi'ndeki serüveni, Premier Lig'de de iddialı bir sezon geçiriyor Arsenal. Biz de banko ekranımızda detayları paylaşalım istedik. Tarihi bir sezonun eşiğinde. 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın. İki maçı var aynı zamanda, onu da belirtelim. Burnley West Ham deplasmanına gidecek. Burnley ile evinde oynayacak. Crystal Palace deplasmanına gidecek. Maç fazlasıyla City'nin 5 puan önünde yer alıyor. Bunu da ifade edelim. Ve 22 yıl sonra artık şampiyon olmaya Premier Lig'de çok yakın. Peki hemen bir de Avrupa'da son zaferini 1994'te kupa galipleri kupasını alarak yaşamıştı. 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finalinde rakibi Bayern Münih ya da Paris Saint Germain olacak Arsenal'ın. Ve başarılarına da bakacak olursak 1995 UEFA Süper Kupayı Milan'a kaybetti. 1995'te Kupa Galipleri Kupası'nı finalde Real Zaragoza'ya kaybetti. 2000'de UEFA Kupası finalinde Galatasaray'a kaybetmişti. 2006 Şampiyonlar Ligi finalinde de Barcelona'ya kaybetmişti Arsenal. Bakalım bu kez Premier Lig'deki bu iddialı çıkışını Şampiyonlar Ligi'nde nasıl taçlandıracak Arsenal. Ve devam edelim. Finalin adı bu akşam belli olacak. Arsenal'ın rakibi Paris Saint Germain ya da Bayern Münih olacak. Detaylar ekrana gelsin.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist bu akşam belli oluyor. Avrupa Kulüp Futbolu'nun bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Bayern Münih Allianz Arena'da Paris Saint Germain'i ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Paris'te oynanan ilk maçı ev sahibi Paris Saint Germain 5-4 kazanmıştı. Karşılaşma ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk Şampiyonlar Ligi maçı olarak tarihe geçti. Toplamda 9 golün atıldığı nefes kesen mücadele ayrıca en çok gol atılan yarı final karşılaşması olarak da tarihteki yerini aldı. Bundesliga'nın bitimine 4 hafta kala 35. şampiyonluğunu ilan eden Vincent Kompany'nin ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de en fazla favori gösterilen takım konumunda. Alman devi 2020 yılında kazandığı son Şampiyonlar Ligi kupasını finalde PSG'yi 1-0 yenerek 6. kez müzesine götürmüştü. Bayern Münih'te Serge Gnabry ve Rafael Guerrero forma giyemeyecek. Son şampiyon Paris Saint Germain ise ilk Şampiyonlar Ligi kupasını geçtiğimiz yıl Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Allianz Arena'da kazanmıştı. Fransa'da üst üste 5. şampiyonluk için gün sayan Luis Enrique'nin öğrencileri üst üste 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu içinde fazlasıyla motive durumda. Başkent ekibinde ilk maçta sakatlanan Eşref Hakimi dışında eksik bulunmuyor. Devler Ligi'nin en golcü takımları arasında yer alan iki iddialı takımın mücadelesi saat 22'de başlayacak.
2: Devam edelim. UEFA Avrupa Ligi'nde de final için İstanbul'a gelecek takımlar yarın belli olacak.
3: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan 4 takım final hedefi için son hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonunda yarı final rövanşları eş zamanlı olarak oynanacak. Almanya temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek. Diğer yarı final rövanşında ise iki İngiliz takımı Premier Lig ve yarı final ilk maçının ardından bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Aston Villa 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak. Dev organizasyonda finale yükselmek, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen

0: Emir Ege Tıknaz için ayrı bir önem taşıyor. 21 yaşındaki milli futbolcu takımın finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.
1: UEFA Konferans Ligi ile devam edelim. Finale çıkacak takımlar yine yarın belli olacak. Arda Turan, Fatih Terim'den sonra UEFA organizasyonlarında finale çıkacak İkinci Türk teknik direktör olmak için takımıyla mücadele edecek.
2: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final ikinci maçları oynanacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace'la deplasmanda mücadele edecek. 39 yaşındaki genç teknik adam, Shakhtar'ın Palace'ı elemesi durumunda Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör unvanını alacak. Yarı finalin ikinci ayağındaysa Strasbourg'la Rayo Vallecano Fransa'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Rayo Vallecano kulüp tarihinin ilk Avrupa finali için sahaya çıkacak. Fransa ekibi ise 95-96 yılında kazandığı Intertoto kupasının ardından müzesine bir Avrupa kupası daha getirmek için mücadele edecek.
1: EuroLeague Final Four aşamasına yükselen ilk ekip Olympiakos oldu.
0: Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek EuroLeague Final Four organizasyonuna ilk rezervasyonu Olympiakos yaptı. Playoff serisi 3. maçında Monaco'ya konuk olan Kırmızı Beyazlılar sahadan 105-82 galip ayrıldı ve adını Final Four'a yazdıran ilk ekip oldu. Seriyi 3-0 kazanan Olympiakos'ta Evan Fournier 22 sayılı sahanın en skorer ismi olarak öne çıktı. Alec Peters 18 sayı ve 6 reboundla oynarken Thomas Walkup 14 sayı üretti. Güçlü rakibi karşısında galibiyet alamayan Monaco'da Matthew Strazel 21, Jaren Blasengame 19 sayı kaydetti. Dörtlü finalde ev sahibi olmanın avantajını yaşayacak Olympiakos, Fenerbahçe Beko Jakiris eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak. Gecenin diğer maçı ise Bulgaristan'ın Botevgrad kentinde oynandı. İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv güvenlik endişesi nedeniyle yurt dışında oynamak zorunda olduğu maçta Real Madrid'i 76-69 mağlup etti. Hapoel'in iki Amerikalısı Elijah Bryant ve Chris Jones 19'ar sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Real Madrid'de Trey Lyles 14 sayıda kaldı. İspanya'da oynanan ilk iki maçı kazanan Real Madrid seride 2-1 önde bulunuyor. Eşleşmenin dördüncü randevusu 7 Mayıs Perşembe akşamı yine Bulgaristan'da oynanacak. Karşılaşmada hakemlerimizden Emin Moğol Koç da görev yapacak.
1: Ana haberi noktalıyoruz bu haberle birlikte. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: futbolun sıcak gelişmeleri,
1: konuşacak fazlasıyla konumuz var.
0: Canlı bağlantılar ve özel dosyalar futbol meydanında.
2: Şimdi neyin sızlanması bu transfer mransfer? Yok 3 dönem transfer lazım.
3: Büyük kulüp, küçük kulüp, Anadolu kulübü, İstanbul kulübü ayrımı yaparsan geçmiş olsun.
4: Bir sakatlık, bir cezalı olduğu zaman arıyorsun, bunu arıyorsun.
5: İşlerin yoluna girmesinin birinci koşulu iyi bir yönetim ve teknik direktörlük marifeti.
6: Kondisyonları 5 tane olan takım gördün mü?
0: Dinamik, heyecanlı, duyuran bir futbol programı için ekran başına.
7: Hiç kimse kulüpten büyük değildir.
8: Değildir.
9: Çok konuşulan bir pozisyon vardı.
2: Seni istemiyorum, bittin git.
10: Bir tane kontrat at, tabelaya bir bakayım, 3 puan cepte kardeşim, ne olursa olsun.
11: Hocanın üstüne çok büyük bir baskı vardı.
12: Bu maçın faresiz olduğunu düşünüyorum.
13: Burada size düşen bir sorumluluk var.
14: Eksikler ve yokluklar sizi farklı yere götürebilir.
15: Konuşacak çok şeyimiz var.
0: Futbol Meydanı bu akşam 21'de A-Spor'da.
16: Genel izleyici için uygundur.

Efendim iyi pazarlar. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Hep yapıyoruz. Bir kez daha tekrarlayalım. O günleri yaşamayanlar için keyifli

0: bilgileri öğrenme, ilginç anekdotlar edinme fırsatı, ama o günleri yaşayanlar, o günleri hatırlayanlar için o hatıralarını bir kez daha güzel bir şekilde yad edebilme imkanı diyelim. Ama biz o günden bugüne çıkarımlar yapıyoruz. Bugünden o güne bazı karşılaştırmalar yapıyoruz. Dolayısıyla hani böyle körü körüne geçmişe bakmıyoruz. Oradan buraya hareketle bir takım çıkarımlar yapmaya uğraşıyoruz. Evet, keyifli, çok keyifli bir program hazırladık sizlere. Bu güzel pazar gününde hiç vakit kaybetmeden ilk bölümümüze başlayalım. Geçmiş zaman olur ki diyelim. Bakalım neler getireceğiz ekrana. Efendim, bugünlerde gazeteler, yazılı basın eskisi kadar rağbet görmüyor ama bizim... Tabii biraz da mesleğin getirdiği, okuldan bu yana gelen gelenek bu. Vazgeçemediğimiz basın organıdır diyeyim gazeteler. Şu kağıdı elinizde tutmanın hazzı bir başkadır. Evet, dijitalleşme, sosyal medya vesaire dünyanın her yerinde, her teknolojik gelişmelere paralel olarak ön plana çıktı. Ama bugün... Japonya'da sadece bir gazetenin tirajının bizim ülke gazetelerinin toplam tirajı kadar olduğunu vurgulamak içinde bulunduğumuz durumun göstergesi olabilir. Şimdi neden bu girizgahı yaptım? Çünkü unutulmaz gazete manşetlerinde futbol maçlarının ertesi güne yansıtan o karşılaşmaları gazete manşetlerine taşıyacağız ekrana. Son derece enteresan manşetler var, onları hatırlayacağız. Kimisi komik, kimisi dramatik, ama içinde önemli gazete manşetleri de var. Çünkü gazeteye manşet atmak, Kemal abi sen bu mesleğin duayenlerinden birisin, evet. Önemli iştir.
1: Tabii.
0: Özel iştir, öyle değil mi?
1: Yani gazetenin başlığı, o zamanlardan bahsediyor, şimdi yerinde eller esiyor da... meydana gelmiş olayı veyahut oynanmış bir maçı, ne bileyim önemli bir haberi... başlıkla daha kafadan hemen ona bir ilgi alanı oluşturmak gerekir. Yani ola ki tezgahın önünden geçiyordur birisi, gazeteye gözü takılır, başlığı bir görür, hiç almadığı bir gazetedir mesela. O başlık onu çeker, hemen gazeteyi alır. Onun için başlık çok önemlidir.
0: Şimdi tabii ama özellikle 90'lı yıllardan sonra belli bir form tuttu gazete manşetlerine, belli bir tarz başladı. Bugüne kadar da devam ediyor sanki o. Bu gazete manşeti sanki onlardan biri gibi geldi bana.
1: İngiltere, ha.
0: O dönemde bu gazetemiz bu tarz başlıkları çok kullanırdı. Bu herhalde Leeds maçı, Leeds revanşından sonra bayağı sorunlu bir iki karşılaşmaydı. Zaten biliyorsun burada da son Tabii. derece dramatik bir olay yaşanmıştı. Böyle bir başlık atmış ama unutulmaz başlıklardan biridir bu. Yani eleştirebilirsiniz.
1: O başka.
0: Ama akılda kalıcılık anlamında son yılların en akılda kalıcı manşetlerinden biri.
1: Yani...
0: İngiltere, enteresan. Devam edelim. bu da 1990'lı yıllardan, 1992 Ekim'inden Aydınspor bir birlik maç, eşekler adam olur, bu Fener adam olmaz manşeti. Otomaç gazetesinde.
1: Ama onlar geç kalmış. Onun birinci maçı var esas.
0: Bu...
1: Aydın'ın.
0: Altılık maç.
1: Yani.
0: Ama herhalde o kadar üst üste gelmiş ki Kadıköy'de Gerson'un golü gelmişse yeni bir Aydın faciası yaşanacaktı diyor.
1: Ha.
0: Onlardan hareketle bu manşeti atmış o günün Fotomaç gazetesi. Eşekler adam olur, bu Fener adam olmaz manşeti. Evet, devam edelim. Ha, bu 6-0'lık karşılaşma. Tarih bunu da yazar. Bu da bir başka spor gazetemizden, Fanatik'ten.

0: Meşhur 6-0'lık.
1: 6-0'lık maç o karşılaşma. Doğrusunu söylemek gerekirse tüm gazetenin ilk sayfasını kaplamış. Hakikaten öyle. Devam edelim. Ha, bu geçen hafta Milli Maçlar programında da ele aldığımız Hırvatistan maçı sonrası yarı finale çıktığımız maç. Kupayı getirin Viyana kalsın.
0: Şu başlık şu ana kadar gösterdiklerini, söylediklerin içinde en iyisi.
1: Değil mi?
0: Tarihle bağlantılı. Kim attıysa bu başlığı, hangi gazete bu?
1: Bu hangi gazete, Sabah mı? Sanki şeyinden öyle gibi algılıyorum. Hürriyet de olabilir, Milliyet de olabilir.
0: Bu yani tarihle çok bağlantılı, çok esprili bir başlık.
1: Değil mi?
0: Evet. Yani şu ana kadarkilerin içinde en iyisi.
1: Viyana kalsın, kupayı evet. Getirin.
0: Evet.
1: Evet, devam edelim. Bu da son yıllarda çok uygulanan bir yöntem. Ersun Yanal'ın Trabzon'da eleştirilerin odak noktasında olduğu dönemde bu kafayla ancak Bodrum'a gidersin. Bir
0: Laz ayağıyla, Laz lehçesiyle.
1: Bir yerel gazetenin, bu hangi gazetenin spor şeyi, bunu da bakalım. Express, evet. Bu yerel gazete mi? Evet.
0: Yani bu da güzel.
1: Değil mi? Bir şeyi var.
0: Yani diğerlerine daha gelmedik ama deminki bir, bu iki olur.
1: Peki.
0: Yani biraz hani bu şimdi son günlerde kelimelerle çok oynanıyor.
1: Kelimelerle çok oynanıyor. Bu şekilde manşetler şey daha bu, ön plana çıktı Kemal abi. Hayır, İngiliz basınında da var bu ama bizde çok yapılmaya başlandı.
0: Şimdi bak şu başlık, bu kafayla ancak Bodrum'a gidersin olsaydı hiçbir esprisi yoktu.
1: Evet.
0: Ama gidersin, Karadeniz tam Trabzon lehçesiyle evet. Olduğu için ben yani beğendim, evet, evet. Öyle diyeyim yani.
1: Evet, doğru. Peki devam edelim bakalım. Ha, bu şey maçı, Liverpool-Beşiktaş maçı sonrasındaki bir şey. Plakasını aldınız mı? Kamyon çarpmışa döndük diyor üst başlıkta, Anfield Road'da. O Serkan yanılmıyorsam plakasını aldınız mı şeklinde bir manşette de tamamlamış.
0: O sekizlik maç mı?
1: Evet.
0: Tabii. Yani Anfield Road'da kamyona çarpmışa döndük. Plakasını aldınız mı hani?
1: Bir hani öyle bir espri vardır ya, ondan hareketle belki söylenmiş.
0: Yani.
1: Skorboard'u da bir çekmişler. Altta skorboard'un da bir görüntüsünü eklemişler. Evet. Plakasını aldınız mı manşeti de.
0: Evet.
1: Böyle bir manşet. Devam edelim peki. Ha, bu Galatasaray'ın krallar gibiydiler. Şeyden sonra.
0: Bu tabii UEFA'dan sonra.
1: UEFA'dan sonra otobüs üzerinde. Ya ne muhteşem görüntü.
0: Görüntü çok muhteşem. Krallar gibiydiler başlık da çok iyi. Ama bana göre Galatasaray yönetimlerinin en büyük tarihi hatası o yıl yapılmıştır. Neden? Faruk Başkan.
1: Pazarlamada bu işi iyi kullanamadıkları için diyeceksin.
0: Bugün Galatasaray'ın 3 milyara 2,5 milyar borcu var değil
1: aşağı
0: mi?
1: Yukarı.
0: Bugün Galatasaray'ın 3 milyar net parası vardı kasasında. Eğer o kupayı kullanabilselerdi. Yani hiçbir şey yapmadılar. Sadece işte Galatasaray'ı bu otobüste dolaştırdılar. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bir heykel mi ne yaptılar? Bakırköy'e mi ne bir yere?
1: Çekmecede var galiba.
0: Yani
1: çekmece.
0: Bir orada bir işte hep sokakta. Halbuki siz bugün Fenerbahçe'nin yapmaya çalıştığı, hani fol yok yumurta yokken, siz bu kupa zaferiyle bir kampanya yapsanız kaç bu? 2000.
1: 2000.
0: 19 senecik olmuş. Bugün Galatasaray ne borcu ya? Kasasında 2-3 milyar parası vardır. Dalgasını ya, geçiyor.
1: O kupanın minyatürünü yapıp satsan, üzerine ya, bir ya, şey ya, yapsan. Ya, futbolcuların imzalı formasından işte.
0: Tabii.
1: Ya inanılmaz. Bu şu anda herkesin aklına gelebilecek onlarca
0: o yıllarda
1: pazarlama
0: çok
1: unsuru var.
0: Yurt dışına gidiyoruz.
1: Çok az yapıldı.
0: Yurt dışındaki toplam 6 milyon Türk vatandaşı rakam temsil edildi. 4,5 milyonu Galatasaraylıydı ya.
1: Tabii.

0: Yüzer mark verin desen, soruyorum o günkü yönetimi. Yüzer mark çık.
1: Kaçan çok büyük bir fırsat, öyle bir daha da kolay yakalanmıyor işte bu işler.
0: Stat orada yapılmıştı.
1: Ya.
0: Ali Samiyen yıkılıp yerine yeni bir Ali Samiyen orada yapılmıştı.
1: Ya.
0: Fenerbahçe kime sordu orada o stadı yaparken? Aziz Yıldırım dedi ki ya bunu ayıp dedi bu stat dedi. Buraya yap dedi, yaptı. Sen de oraya UEFA'yı kazanmışsın desen ki biz bunu yıkıp buraya...
1: Kim ne diyecek?
0: 35 bin kişilik, 40 bin kişilik stadı yapıyoruz işte. Hadi bugün kongreleri etkileyen kişi başta olmak üzere. İşte kapalıyı yapar mısın? Öbür kimse...
1: Sen Fenerbahçe o şekilde yaptı. Şimdi sen, eleştiriyoruz öyle, ama bir yandan da aklını teslim etmek lazım.
0: Tabii ben yani şöyle, sen açığı sen yapar mısın? İşte ne bileyim öbür numaralının yarısını sana, yarısını sana versek. 1,5 senede Galatasaray bugün Ali Sami'nin orada 40 bin, 45 bin kişilik baba bir stat yapmıştı. Ama işte bu görüntü bir de heykel.
1: Bununla başka kaldı. Şey yok.
0: Evet.
1: Peki kaldı mı başka manşetlerimizden? Ha, bu işte o Aydın maçı bu Kemal abi. Tarihe geçen rezalet.
0: Tabii bu şimdi arkadaş Milliyet mi bu, hangisi?
1: Şu fotoğraf iyi bence.
0: Tamam, soyunma odasını
1: fotoğraf
0: koymuş.
1: Önemli
0: Oğuz
1: fotoğraf.
0: Moğuz orada
1: pek kim çekmiş onu şu anda yanında var ama ben göremiyorum burada.
0: Ben de göremedim.
1: Şu yanda isim var. Bu önemli fotoğraf.
0: Şimdi bu Milliyet galiba.
1: Bu Milliyet'e benziyor evet.
0: Yılmaz Caner tabii Milliyet. Foto muhabiri çünkü.
1: Nerede gördün?
0: En yukarıda bak. Aydın havası yarım düzine golün sayısı.
1: Evet, bu fotoğraf da o zaman.
0: Tabii. Şimdi o gün tercümanda ben sorumluydum. Benim yaptığım gazeteyi keşke getirseydik.
1: Ya. Ya. Ben bizde o şeylerin arasında var mı?
0: Or var tabii. Getirdim ben sana. Şeyden, Taksim'deki kütüphaneden çıkış aldım arkadaşlardan. Türk basın tarihinde, spor basın tarihinde hadi öyle diyelim. İlk defa bir takım resmi ters kullanılmıştır. Hmm. Fenerbahçe'nin o gün sahaya çıkan. Ben geldim maçtan. Arkadaşlar dedim, Fenerbahçe'nin takım resmini çektiniz mi dedim. Foto muhabir arkadaşlara. Dediler ki ya bu takım mı? Yani sordum dedim. Hepsi dediler çektik tabii. Aydın'ı da çektik, onu da çektik.
1: Evet.
0: Bana dedim içinizde en çok beğendiğiniz hani renk menk olarak. Yani duruş önemli değil. Bir Fener takım fotoğrafı getirin dedim. Bu arada bizim sayfa sekreteri Mehmet Korkmaz falan abi işte gol mol filan ya dedim bırak golü dedim. Bu fotoğraf da var bizde. Şu soyunma odası var ya o küçük aşağıda. Neyse getirdiler. O zaman böyle şey ışıklı şey var. Koyduk biraz da büyütüyor. Bir baktım güzel bir takım fotoğrafı. Mehmetciğim bunu dedim ters koy dedim. Tarihi rezalet diye başlık. Nasıl ters dedi bayağı ters koyacaksın dedim.
1: Peki kaldı mı başka çocuklar? Bu Fenerbahçe Beşiktaş'ın 80'li yılların sonu mu bu? Sanıyorum o dönemde Rıza Feyyaz ve Zeki'nin golleriyle yenildiği bir maçın arkasından yine dediğine göre 80'li yılların sonu 90'ların başı olabilir. O dönemden kalma bir manşet. Başka var mı? Bu bence çok tartışılabilecek bir manşet ya. Yani bilemiyorum kaç yılı bu o şey maçı.
0: Manchester maçı.
1: Manchester maçı.
0: Türk ne? Ne? Türk polisi futbolcularımızı dövdü. Türk polisi herhalde evet. Olacak o.
1: Evet.
0: Diyerek maç tekrarı için UEFA'ya başvuruyor. Evet tabii. Yani şöyle koskoca Manchester United ufacık Galatasaray'a elenirse böyle yangın çıkartır tabii o zaman yani lafın gelişi.
1: Evet. Peki bu kadar değil mi çocuklar? Bir tane. Ha bu son. Bu da bence bu güzel bir kurgu. Bir zamanlar tarih yazardı. Şimdi adını bile yazamıyor. Sabri'nin adını Sarbi diye yazmışlar formaya.
0: Aa oradan evet hareketle. Bak ben ona dikkat etmedim de hatta dedim ki ya kardeşim yani ne alaka nerede biz hiç bak şimdi vallahi gördüm. Demin içeride çocuklar abi
1: ne bu dedin?
0: Abi dediler başlık şeyleri bunlar. Ben öyle bir baktım. Vallahi demin yine baktım görmüş şimdi görüyorum ha.
1: Sarbi.
0: Evet.
1: Bir zamanlar tarih yazardı şimdi adını bile yazamıyor. Bence iyi bir kurgu olmuş.
0: Ama şimdi tabii bu Sabri'nin günahı değil.
1: İyi.
0: Sabri'ye bu formayı
1: bunu,
0: yapan.
1: Bunu Sabri'ye yalnız üzerine yapıştı kaldı. Adı böyle. Bu yazık. Çocuğun ne günahı var
0: ne
1: burada?
0: Ne günahı var. Ayıp. Evet. Bak ben sana başka bir şey söyleyeyim Ender'cim. Tabii Sabri bizim yeni neslin çocuklarındandır. Ben hep burada da söylemişimdir.
1: Yani bu üzerine yapıştı bu forma olayı.
0: Ben Sabri'yi bugün 25 yaşında olsa atıyorum rakamı. Takımımda her zaman tutarım.
1: Öyle faydalı adam.
0: Hiç.
1: Faydalı futbolcuydu.
0: Ama 50 sene evvel olsa bu, Sabri'ye bu formayı kralı giydiremezdi. Kralı, başkan dahil. Şimdikiler ha. Çok saf. Mesela hemen çok çabuk bir mesela diyeyim. Bizim Ziya. Fenerbahçe'de yıllarca kaptanlık, milli takımda kaptanlık yapmış adam.
1: Evet.
0: Giydirsene. Yiza diye formayı mesela attım kafadan.
1: İmkan yandı. Yok değil mi?
0: Dalga mı geçiyorsun ya?
1: Belki fark etmemiştir diye düşünüyorum ama.
0: Yani yazık.
1: Evet. Üzüldüm. Peki tarihe geçen unutulmaz gazete manşetlerini bu şekilde hatırladık. Hadi bir futbolcu bir hikaye diyelim. İlginç bir futbolcu ve ilginç bir hikaye var şimdi. Bilemiyorum kaç kişi adını duymuştur. Fuat Saner'den bahsedeceğiz.
0: Deli Fuat.
1: Yani tekniğiyle dönem dönem hani Can Bartu'yla böyle kıyaslanır olmuş bir futbolcu derler. Ama biz tabii onu Kemal abi'den soracağız. 70'li yılların ilk yarısında özellikle çok ön plana çıkmış bir futbolcu değil mi?
0: Tabii.
1: Ama geçenlerde yine yapmıştık. Fuat da 27 yaşında futbolu bırakıyor ama nasıl bırakıyor?
0: Ya.
1: Bence o çok önemli bir hikaye. Orada ciddi bir gider var. Evet seni dinleyelim Kemal abi. Fuat Saner'in hikayesi için.
0: Fuat'ı Feriköy'den aldı Fener. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra işte yeni transfer tabii. Geldi işte o zaman şey... Kurbaldere'deki stat, şey antrenman sahası.
1: O 69-70 Fenerbahçe'sinde.
0: Bak bu resimde var. Şu kağıttakinde yok. Levent'in yanında sol başta. Levent, Fuat, Hazım, Abdullah, Selim, Yılmaz. O gün Ercan, Numan, Ziya, Yaşar.
1: Evet.
0: Şimdi
1: o zamanki sarı lacivert forma renkler daha farklıymış ya. Sarı sarı gibi, lacivert lacivert gibi yani.
0: Yani
1: daha farklı bir sarı lacivert sanki.
0: Bak dikkat edersen formalar aynı değil.
1: Şeyler değil mi? Çubukların
0: çubuklar.
1: Kalınlığı.
0: Dikkat ettin mi?
1: İşte,
0: bak şartlı. Levent'in formasına bak, yanındaki Fuat'ın formasına bak.
1: Fuat kalecinin yanındaki.
0: Bu tarafındaki evet.
1: Yani bize göre bana şu anda ekranda kalecinin bana göre sağında kalıyor. Evet. Size göre solunda.
0: Çok rahmetli var be.
1: Evet. O 6 gol yenilerek şampiyon olduğu, 6 gol yiyerek şampiyon oldu 69-70 sezonunda o takımda oynuyor değil mi Fuat Saner?
0: 69'da?
1: Evet.
0: Yok canım.
1: Burada öyle bir şey var bende. 69-70. Bakayım.
0: Bir dakika, Ziya 64'te geldi. Ercan 65'te geldi rahmetli. Yılmaz 66'da geldi rahmetli. Fuat 69, ha, Sabri Hoca olabilir.
1: Evet. İlk şeyi.
0: Olabilir.
1: Burada da sol başta değil
0: sol
1: mi?
0: Sol en başta. Evet.
1: Kaleci Yavuz mu?
0: Yavuz tabii. Yavuz kulaklar içindesin.
1: 69'da evet o gelmiş.
0: Evet. Şimdi Fuat'ın enteresan bir durumu vardı. Fuat şu futbol camiası içinde o günlerden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Fener, Galatasaray, Beşiktaş falan. Zaten diğerleri daha büyümemiş. Trabzon daha yok ortada. Bütün bu Feriköy.
1: Mesela bir yıl sonra da 30 maçın tamamında oynamış. Yani tabii. İstikrarlı da.
0: Tabii. O da sol başta oturan var ya. En başta.
1: Çömelerek. Evet.
0: Çömelerek. Onun yanında ilk başta oturanın yanında da Rıdvan. Benim top arkadaşım, Allah rahmet eylesin. O da çok iyi oyuncuydu. Fuat o günkü futbol aleminin içinde, top oynayan futbol aleminin içinde ekonomisi en iyi olan oyuncuydu.
1: Öyle yazıyor. Varlıklı bir ailenin çocuğu olduğu için pek eyvallah yokmuş.
0: Varlıklı bir ailenin

0: Çocuğu biraz da bu sebepten dolayı hani her cahil derler ya.
1: Evet.
0: Yani filan böyle futbol tekniği, görüşü çok iyi. Ondan sonra oyunda yardımlaşması var filan. Biz de isim taktık Deli Fuat diye. Yani şöyle hani diyoruz ya.
1: Niye deli ama o zaman bir şey var.
0: Ya işte böyle bir şey. Ya antrenmana gelmiyor mesela. He. Bir Eskişehir maçı var. Burada bahsetmişsiniz. Fener'in. Fuat antrenmana gelmiyor bir haftadır. Yok oynamıyor. Kapalı tribüne çıktık. Yanımıza geldi. Oturuyor. Maç seyredeceğiz. Bir anons yarım saat kala. Fenerbahçeli futbolcu Fuat Saner acele soyunma odasına gel.
1: Antrenmana falan çıkmadığı için maç kadrosunda yok.
0: Yok abi kadroda yok. Ne oluyor falan dedik. Ne oluyor dedim. Ne bileyim ya dedi. Acil soyunma, burada yok Fuat. Bu resimde yok. Acil soyunma odasına. Allah Allah. Ha dedik git oğlum seni çağırır. Ya eve gidecekti ha. Yani demiş ki. Yani öyle maça hani Fener yendi yenilmedi filan.
1: Onun da ilgilenmiyor.
0: Yani demiş ki ya çıkayım hadi biraz. Yani soyunma odasına gidiyor. Ya, başarılar diliyor. Yukarı çıkıyor. Ha. Yani eve 15-20 dakika seyredecek kaçacak. Ondan sonra gidecek yani. Allah Allah dedi. Dedik oğlum git bakalım ne oldu ne bitti neyi hayırdır inşallah aşağıya bir iniyor. Fuat soyunma odasına bir giriyor Ziya bu vaziyette.
1: Tutulmuş.
0: Tutulmuş.
1: O da benim gibi benim de belim tutuk şu anda.
0: Boynu tam böyle formayı giyerken boynu böyle kalıyor. Masajlar bilmem neler imkanı yok. Doktor da o zaman masör Orhan bizim falan diyorlar ki yani mümkün değil. E ne yapacağız? Diyorlar ki Fuat buradaydı tribüne çıktı. İnşallah eve gitmemiştir. Ano ve Fuat Sabri Hoca Allah rahmet eylesin.
1: Tabrik eder. Kiraz,
0: soyun diyor. Nasıl soyunacağım diyor. Yani soyun diyor işte Ziya'nın hali böyle. Sen oynayacaksın. Ya ben nasıl oynarım diyor. Antrenman yok bir şey. Maçla alakası yok. Tabii mecbur hadi ya soyun falan diyorlar. Neyse Fuat başlıyor soyunmaya. Ondan sonrası sansürlüdür. Çıkıyor sahaya. Maç başladı. 15. dakika falan yalan söylemeyeyim yani şimdi o kadar hatırlıyorum. Sen Santra'da bir topu al. Eskişehir'le oynuyorlar ha.
1: O zamanın çok iyi takımı. Al,
0: tak tak tak tak tak tak Deniz Kalesi'ne daha ceza sahasına gelirken bir çak çatala. Böyle kaldık biz. Antrenman yapmayan adam. Maçta hiç umurunda değil. Böyle ama yani o Santra'dan Eskişehir ceza sahasına kadar havada gitti diyebilirim. Hani var ya şimdi filmler, uzay filmleri falan, havada yürüyenler falan. Aynı onlar gibi. Fener 2-0 kazandı. Birisi de attı. Gol. 2-0 kazandıydı. Neyse. Ha sonra ne oldu? Aynı Fuat. İşte geliyor gitmiyor. Bir gün idmana gittik. Dere ağzına.
1: Didi mi kadro dışı bıraktı onu? Didi dönemi mi?
0: Şimdi Didi döneminde başka şey var. Hmm. Şöyle... Beykoz'da Fener Ali Samiyen'de hazırlık maçı oynayacak.
1: Evet.
0: Ali Samiyen'de. Didi Ziya ile Fuat'ı koymuyor takıma. Diyor ki ben ötekilere bakayım hani siz nasıl olsa as oyuncusunuz. Bakayım kimler hani acaba.
1: Tamam. Bunlar, zaten bir özel maç hazırlık maçı.
0: Özel maç. Bunlar da bozuk. Hadi ya diyorlar soyunma odasını kapısını vurup çıkıyor ikisi de. Hmm. Ertesi gün rahmetli Erdoğan Şener'in yazıhanesinde basın toplantısı yaptılar. İkisi de. İşte bizi kimse kadrocu, biz Fener'e bu kadar bilmem ne hayatımız. İkisi de süresiz kadrodu. Sonra bir süre sonra, söyleyeyim mi onu mu?
1: Ne oldu?
0: Rahmetli İslam Çubi ben, Mahmut Küçük rahmetli, Didi'nin evine gittik. Bak bak fotoğraftaki Ahmet Erol, beyaz saçlı menajer. Arkada, Fuat Fener'e geliyor.
1: İlk transferi bu. 80 bin liraya gelmiş. 150 bin de Feriköy verilmiş. Fena da para değil o zaman.
0: Tabii canım iyi para. Neyse gittik Didi'nin evine. Dedik ya işte yapma bunlar takımın şey oyuncuları yani. Hani sen bir iş yapayım derken yani kendi ayağına çelme takıyorsun falan filan. Neyse Didi ertesi gün açıklama yaptı. Bunlar affedilmişlerdir. Kadroya tekrar alındılar diye.
1: Gidiş, bırakış dönemi.
0: Antrenmandayız bir gün yine. İşte saat 10'muştu. Antrenman var. Bekliyoruz Fener takımı.

0: çıkacak filan. Bir baktık, bu dedi ki Fuat, beyler o abi de toptancıdır konuşurken, zor anlarsın konuştuğunu. Bak burada da Faruk abi rahmetli, Ahmet Erol, o da ne duruldu, kimdi o ya meşhur ya. Ay, ayıp bana.
1: Faruk Ulgaz'la mı?
0: Bülent abi öteki de, ayaktaki de. Bıyıklı, solda, beyaz gömlekli. Bülent Gedeleş değil mi? Bak bakayım.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Bülent Gedeleş.
0: Tabii, yönetim kurulu üyesi.
1: Faruk Ulgaz, Ahmet Erol.
0: Evet, Ahmet Erol. Geldi bu, çıktı sahaya. Takım sahaya çık, antrenman yapacak. Beyler beni omuzlarınıza alın dedi. Manyak mısın oğlum sen dediler. Ne olur? Biz de kenarda diyoruz ki ya ne oluyor ya? Ya alsanız arkadaş dedi beni omuzlarınıza dedi. Ya ne diyorsun sen dediler ya. Bıraktım topu dedi. Nasıl yani dediler. Şu anda futbolu bıraktım. Ya kardeşi alın omuzlara ya dedi. Abi omuzlara aldılar bunu. Foto mabiler şak şak şak şak resimler. Ertesi gün Fuat futbolu bıraktı.
2: Allah Allah. 27 yaşında.
0: Evet.
2: Şöyle yazıyor burada. Vefaya satmak istemişler. Ben mal mıyım öyle istediğinize
0: yok,
2: göre?
0: Öyle değil mi olay? Satamazsın abi, gitmez. Ha. Gitmez. Ekonomisi de sağlam baba tarafı.
2: Ben demiş ki ben öyle pazarda satışa çıkarılacak sebze meyve değilim. Beni satamazsınız. O zaman jübile yapalım demişler. Ne jübilesi ya demiş.
0: Katiyen. İşte jübile o. Jübilesi o.
2: Ben dilenci değilim. Paraya ihtiyacım tabii yok demiş.
0: Şimdi
2: enteresan.
0: Şey, nerede oturuyor biliyor musun? İnşallah orada oturuyordur hala ama oturuyor galiba. Derazındaki idman sahasının yanında ilk yapılan 14-16 katlı evet, mı ne bir evet, büyük rezidans evet, vardır. Evet. Orada Fuat'ın evi. Foto muhabirleri çekelim mi çekmeyelim mi diye bana soruyor.
2: Şaka mı, gerçek mi soruyor.
0: Ya şaka mı ya, bu gırgır mı geçiyorlar? Ya dedik kardeşim çekin ya, gırgırsa gırgır deriz dedik. Ve Fuat futbolu bıraktı.
2: Ay canım, enteresanmış.
0: Düşünebiliyor musun? Şimdi bunlar 3 kişiydiler sevgili Ender. Fuat Saner, Cemil Turan, rahmetli Doktor Reşet Derman var. Derman ver abimiz. Bunların üçünü yan yana getir, konuşmaya başlasınlar bir saat. Eğer bir cümle aklında kalırsa adam tutamazsın. Üçü de toptancı, düşünebiliyor musun?
2: Peki Fuat Saner'i bu şekilde hatırlamış olduk.
0: Çok şeker adamdır ama. Çok şeker adamdır. Bak şimdi kulübe gidiyormuş galiba sık sık, öyle diyorlar, geliyor diyorlar. Çok şeker adamdır.
2: Evet. Enteresan bir hikayesi var. Onu da o günleri yaşamayanları bu şekilde hatırlatmış olalım dedik. Peki geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Çok keyifli bir bölüm var şimdi.

0: Evet, şimdi Kemal Sunal'ın futbol filmlerine, Kemal Sunal'ın içinde olduğu futbol filmlerine bakacağız. Çünkü o döneme ait orada gerçek maçlardan gerçek kesitler var içinde.
1: Var, tabii.
0: Biz biliyorsunuz burada futbolcuların rol aldığı filmleri falan işte Taçsız Kral'dan tutun da gösterdik. Ama bu enteresan bir şey. Kemal Sunal'ın içinde olduğu filmler ve orada gerçek futbolculardan, gerçek maçlardan kesitler var. O günlere bir dönüp o keyifli anları bir iade etmek istedik açıkçası. Bunların tabii başında da sanıyorum Hababam sınıfındaki bölümler geliyor. Hadi bir bakalım. Şimdi bunlar işte Hababam sınıfı Fenerbahçeli, kızlar Galatasaraylı ve o dönemde de maçtan, o sıradaki maçtan da veya gerçek görüntüleri de ya da işte çekimlerini de tribünde yapmışlar gerçekten.
2: Evet, tabii tabii. Mahmut Hoca diyorum. Geldi. Yok deme.
0: Mahmut Hoca'nın
3: yok deme.
0: Kendilerini bastığı pozisyon. Bunlar o sırada izliler.
2: Mahmut Hoca sinir krizi geçiriyordur şimdi okulda.
4: Şaban.
2: Ne? Ne kaş gözü yapıyorsun oğlum? Gören de Mahmut Hoca arkanda sanır.

0: ne? Aa, Mahmut Hoca. Öpeyim hocam.
1: Bu şapkalar o zaman da varmış ya. Tabii ki kartondan yapıyorlar ya.
2: Kartondan yapıyorlar.
0: Hocam olan oldu, bari şu maçı seyredelim.
3: Ya. Hadi dedim, düşün peşime. Hadi.
0: Cim bom bom. Aman Fenerbahçe.
4: Beni. Beni.
0: Evet. Bakın, bir, Mahmut Hoca gelemedi.
1: Bir başka film yine Fenerbahçe maçında kaçmış o babam.
5: Hoş bulduk hocam.
1: Dönüşte yakalandılar yine. Yine kafalarda o şapkalar var.
5: Çok iyiydi hocam.
6: Çok iyiydi hocam.
7: Süper galibi.
8: Aslandılar.
9: Semra hocanızı da davet etmişsiniz.
10: Güdük gördün mü, bak kıskanmış.
11: Ah Trabzon'a yaktın bizi.
1: Ya burada da bir Trabzon yenilgisi var. Maçtan sonra.
12: Siz ne zaman dışarı çıktınız?
11: Biz çıkarız mesele efendim.
12: Ahmet sağ olsun Ahmet. Ulan bu çocuğu da mı kendinize benzettiniz?
11: Bana bakın çocuklar, Mahmut Hoca gene her zamanki yerinde.
12: Biz zaten şapkalı hayatta iki şeyden çekiyoruz işte, bir Mahmut Hoca şeyleri, bir de Trabzonspor.
1: Kağıt tabaka gibi satılırdı. Onları kartonları iç içe böyle tabii, değil mi?
11: Gerildik.
13: Ya vah vah.
1: Evet.
12: Hocam Allah'ını seversen.
1: Ababam sınıfındaki bu sahneler çok mi? Keyifli sahneler. Şöyle bakıyorum. İnek Şaban filmi var, Gol Kralı var, Garip var. Bence
14: o Yavuz değil mi bizim?
1: Bence
14: Yavuz ya.
1: Salak mı? Evet, burada Yavuz var. Bu hangi film? Bu Salak Müneler. Bence bu. Altın arıyorlar ya. Bence bu en keyiflilerden biri. Şuna bakalım. Kayseri Fenerbahçe maçı İstanbul'da oynanan. Kemal Sunal aşağıda tüneli kazmışlar bu ekip, dört kardeş. Kayserililer onlar da, hepinizin malumu. Tribünler tıklım tıklım.
14: Tabii bu başka bir arazi.
1: Tabii. Yanına da öyle koymuşlar.
15: Nereye çıktı lan?
16: Top sahasına çıkmışım. Hem de bizim Kayseri Spor oynuyor.
1: Hem de bizim Kayseri Spor oynuyor.
14: O zaman yani futbolun özellikle üç büyükler platformunda ne kadar büyük ilgi çektiği, ne kadar herkesin çok merakı olduğunun belgesidir bu filmler. Yoksa Kemal Sunal'ın rahmetlini durup dururken niye yani futbol maçıyla 4-5 tane ilgili filmi olsun? Niye? Hem zaten oynayanlar muhteşem bir ekip. Yani öyle bir ekip Türkiye'de.
1: Şu Kayseri da müthiştir ya.
14: Bir araya getiremezsin. Bu başka bir şeyden tabii ki, film için çekilme bu bir aralık. Bak Cemil Memsa. Osman'a bak.
17: Benim vazifem gol atmak biliyorsun.
14: İnan istedim bu eski. Polisler kovalıyor falan. Yani futbol o kadar çok ilgi çekiyor ki ülkede. İnsanlar o kadar çok futbol hastası ki. Ve kaliteli hastalık var o zaman. Şimdiki gibi değil, kimse alınmasın olmaya. O yüzden de Kemal Sunal ve ekibi, Metin Akpınar, Zeki Alasya,
1: Halit Akça,
14: Halit Akçatepe, bir Metin sağ galiba. Diğerleri hepsi vefat etti. Bu futbol sahalarında futbolla ilgili böyle filmleri var bunların. Yoksa boşu boşuna niye?
1: Doğru.
14: Yani futbol değil de başında gangsterlik. Şimdi mesela bir sürü dizi var gangsterlikle ilgili. Gangsterlikle ilgili. O mafyayla falan yaparlardı. Ha komedi mafyayla olur mu, olmaz mı? Olur tabii. Ama demek ki patron kimse yani yukarıda.
1: Yapımcı.
14: Yapımcı futbolun değerini o zaman çok iyi biliyormuş. Onlar da zaten büyük sanatçı. Şu Kemal Sunal var ya, Allah rahmet eylesin. Şimdi herkesi güldürüyor değil mi? Kendi de gülüyor yerle. Hiç gülmezdi biliyor musun?
1: Öyle derler ya.
14: Hiç abi ya.
1: Biz son derece ciddi
14: derler. Defalarca oturduk. Yani biri gırgır yapsa bir komik bir şey ola ki ya. Kemal Sunal böyle bile yapmaz. Dinler, bakar. Enteresan yani.
1: Peki son derece keyifli film sahnelerini bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi unutulmaz anlar diyeceğiz. Bakın hangi unutulmaz anlara gideceğiz. Şimdi bir usta meslek büyüğünden bahsedeceğiz. Halit abiden, Halit Kıvan.

0: maçtan. İlk ve ilk anlattığı maç ve son anlattığı maçı hatırlayacağız. İlk son derece enteresan bence. 8 Haziran 1956'da oynanan Dinamo Moskova Fenerbahçe maçı. Asıl anlatan Niyazi Sel
1: kim?
0: Niyazi Sel mi kim? Kim?
1: Fenerbahçe'nin efsane sağ açıklarından biri.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Topu bıraktıktan sonra spikerliğe başlamıştı.
0: Önemli şey ama yani tabii. Demek ki o belagatı var.
1: Tabii ya. Efsane sağ açıklarından biri Niyazi Sel.
0: Ve o karşılaşmada ikinci yarıya biraz geç geliyor. Belki de bilerek yapıyor bunu. Öyle de derler. Ve Halit abi, Allah uzun ömür versin, Halit Kıvanç geçiyor mikrofonun başına. 3-1 bitiyor o karşılaşma ama o dönemin iyi takımı Dinamo Moskova, tabii. Yaşinli.
1: Tabii tabii.
0: Tek gol kaydediyor Fenerbahçe. O golü de anlatmak Halit abi, Halit Kıvanç'a nasip oluyor. Bu Pele ile bir fotoğrafı.
1: Bu 70 Dünya Kupası.
0: Evet.
1: Halit abi, Metin Oktay, rahmetli Necmi Tanyolaç ustam ve Pele. Tercümanın o Dünya Kupası'nda yaptığı en önemli röportajlardan biridir bu.
0: Evet, ilk anlattığı gol Halit abinin Basri Dirimlili atmış golü. Hmm. O Basri'nin golü. İşte 1958 İsveç, 70 Dünya Kupası Pele. Gerçekten bizim mesleğimizin çok önemli isimlerinden biri, belki birincisidir. Özellikle spikerlik anlamında. Tabii. Ben Türk Milli Takımı 500. maçını anlatmakta bana nasip olmuştu. 100. maç Halit abideydi. Halit abi bana 500. maçta bir pas atmıştı. Tabii çok mesleği bıraktıktan çok yıllar sonra. Son maçı biz hep o zaman çok küçüğüz tabii biz de. Erken bıraktığını düşünürüz. 22 Haziran 1983'te oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı. Trabzonspor Beşiktaş maçı. Ve o gün Necdet demiş ki, Necdet Ergün, biz gideriz, arkamızdan yüzlerce futbolcu gelir ama Halit Kıvanç gibiler gitti mi çok kolay değil. Hakikaten arkasından gelenler, yani biz de bu mesleği yapıyoruz. Fakat tabii Halit Kıvanç olmak kolay değil.
1: Hey gidi günlere.
0: Değil mi?
1: Biz Halit abiyle beraber kısa bir sürede olsa çalıştık tercümanda. Benim tercümana ilk geldiğim yıl, Halit abi geleli 2-3 sene olmuştu zaten. Biz seneden biraz fazla, yanlış hatırlamıyorsam, birlikte çalıştık. Ondan sonra spiker ya.
0: Evet.
1: Spiker, konuşmayı seven bir adam spiker olur. Yoksa konuşmayı sevmeyen, konuşamayan adam spiker olmaz.
0: İmkan var mı buna?
1: Şimdi
0: biraz çenemizin düşük olduğu söylenebilir.
1: Kesin. Yani yoksa yapamazsın. Eski binadayız. Yani fareli bina dediğimiz Cağaloğlu'nda. Halit abi de yandaki odada bazen yazılarını daktilo da böyle yazıyor. Bazen de alt katta bir yerde var, orada yazıyor. Küçük bir merdiven arası var böyle 5-6 basamak.
0: Burada ayan ışıkla.
1: Ayan ışıkla. Necmi abiye getiriyor. Necmi abinin odası var, müdür Necmi abi. Şimdi Halit abinin bir özelliği vardı. Halit abi elinde yazmış yazıyı. Yani daktilo da yazmış. Şimdi bak Necmi'cim. Yani ben diyorum ki bu Fuat Saner, ya Halit Allah aşkına kes yutrası ya, bu radyo mu ya, yaz yazını ver Allah aşkına Necmi yazmış zaten ama o yazıyı bir kere de
0: anlatıyor,
1: anlatırdı Necmi abi, Halit Allah aşkına bak vaktimiz yok, sayfa bekliyor ya, tamam yazdıysan bırak şuraya yazını derdi. Çok iki yani üstad, öyle diyeyim.
0: Öyle... Halit Kıvanç'ın sesinden maç dinlememiş olmayı ben bir kayıp olarak görürüm.
1: E tabii. Yani.
0: Onun anlatımıyla bir maçı dinlememiş olmayı yani biz ucundan kıyısından yakaladık hakikaten. Çok da aslında şey değil, 56-83, 27 yıl anlatmış. Evet. Az da zaman değil.
1: Tabii yani 30 seneye yakındır Halit abi. Fener kongre üyesidir. Fenerbahçe kongre üyesidir. Ta kaç seneden beri.
0: Evet.
1: Yani Halit abi 25 doğumludur.
0: Kaç?
1: 25. Çünkü akreditasyonlarını ben çok doldurdum.
0: Ben yapardım diyorsun.
1: 25 doğumlu ne oluyor yani? 2020 dersen 95 mi oluyor?
0: Aşağı yukarı. Değil 94 mi? Diyelim.
1: Evet. Nereden baksan 70 yıllık falan Fener üyesi. Halit abi. Yani benim aklımda kaldığı kadarıyla. 1951'deki Fener Beşiktaş maçında, gazetenin adını şimdi unuttum. Orada öyle bir yazı yazıyor ki Halit abi. Bu maç cidden

0: Evet. 8 Haziran 1956, 22 Haziran 1983 anlattığı ilk maç ve son karşılaşma jübilesini de Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla yapmıştı. Sonra mikrofonu tekrar... da yanılmıyorsam İlker abiye bırakmıştı, İlker Yasin'e.
1: Çok iyi hatırlıyorum. Sonra bizden tekrar Milliyet'e döndü. Hmm. Yani tercümana gelmişti Milliyet'ten. Sonra tekrar Milliyet'e...
0: Maç anlatımlarının yanında ama televizyonculuğu sayısız program, organizasyon vesaire tabii, sunmasıyla da tabii. Ondan sonra televizyon sahnesinde olmaya, ekran tabii. Önünde, beyaz ekranda olmaya devam etti.
1: Tabii.
0: Ama maç anlat, çünkü maç anlatmak hani tabii ki oynamak kadar değil ama sırılsıklam oluyorsunuz o karşılaşma bittikten sonra.
1: Canım tabii olan yani o tık tık tık oynanıyor, onu takip edeceksin, söyleyeceksin. O zaman hele televizyon da yok. Radyoda ben seni dinliyorum kardeşim. Tabii. Ben sana inanıyorum. Bana iyi pas mı verdin, o kötü pas mı?
0: Maçı yaşatabilmek lazım.
1: Tabii o çok
0: radyodan
1: önemli. Şimdi televizyonda kolay.
0: Yani tarif etmek lazım. İşte orta yuvarlan, rakip alanı bakan
1: filan falan.
0: Sağ iç boşluk mu, ceza sahası yan çizgisiyle taç çizgisi arasında kalan bölge mi gibi.
1: Ben evde bunu dinlerken öyle diyeyim. Ben maçı gözlerimin önünde oynatacaksın bana. Spiker olarak.
0: Aynen.
1: Ya, televizyonda kolay, onu zaten görüyorum. Çin'de de çok yanlış şeyler söylüyorlar biz görmemize rağmen. Neyse.
0: Yani biraz stil değişti işler. He,
1: yani Halit Kıvanç tabii hala bir efsane olarak.
0: Evet.
1: Hatıralarımızdadır, aklımızdadır.
0: Ki. Böylece sevgili meslek büyüğümüzü Halit abiyi de bu şekilde hatırlamış olduk. Buradan da selam olsun ona.
1: Evet.
0: Allah uzun ömür versin diyelim. Son bölüme geçelim. Ve biliyor muydunuz da çok enteresan bir Türkiye Kupası'ndan bir takımı sizlere hatırlatacağız. Birçoğunuzun aa diyeceğine eminim. Bir amatör takım çünkü. Şimdi bir yandan milli maç arası, bir yandan seçim derken futbola özlem var. Ziraat Türkiye Kupası salı çarşamba günü oynanacak. Salı günü evet. De Galatasaray Yeni Malatya maçı var. Güzel bir maç. Dolayısıyla kupadan bir anekdotla bitirelim istedik. Türkiye Kupası'nın ikinci sezonu, 63-64 sezonu, bir amatör takım futbolda bir ilki başarıyor o sezon. Ve Samsun bölgesinin amatör takımı Samsun Yol Spor önüne geleni yeniyor.
1: Kim var? Oturanlar sol baştan ikinci.
0: Sol baştan. Osman değil mi o?
1: Fenerli Osman.
0: Fener Arpacı. Osman Arpacıoğlu
1: tabii,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Allah Allah, enteresan.
1: Tabii.
0: Doğru, biz yaptık. Niye enteresan diyorum. Tabii. Burada yaptık, Samsun Yol Spor'dan geldi diye.
1: Tabii.
0: Ve Samsun Yol Spor işte Şeker Spor, o zamanın iyi takımı Hacettepe'yi yenerek geliyor. İzmir Spor o sezonun güçlü takımlarından biri.
1: Tabii.
0: İzmir Spor tamam diyorlar artık herkes. Buraya kadar İzmir Spor'u nerede geçecek? Sanki bu seneki Ümraniye'nin durumuna benziyor. Aynen. Tabii bu amatör bir takım. Tabii. Ümraniye birinci lig takımı. Tabii. Ama aynı öyle bir masalsı hikayeyle İzmir Spor'u da eliyor. Samsun Yol Spor. Ve çeyrek finale yükseliyor rakip Beşiktaş. Hatırlıyor musun o eşleşmeyi?
1: Tabii.
0: Çok, o dönem konuşulmuştur herhalde.
1: Tabii,
0: 63-64
1: tabii,
0: sezonu.
1: Tabii. İzmir Spor da yani o zaman takım ha.
0: Baksana. Yol Spor çeyrek finalde. İzmir'de şeref turu yapan takım. Muazzam bir şey. Alsancak'ta İzmir Spor'u 1-0 yeniyor. Bursa Spor'u yedi zaten. Beşiktaş'la bir karşılaşma yapacak. Beşiktaş'la Bursa'yı eliyor demek ki.
1: Ha, yani onu çok iyi hatırlamıyorum ama bu Samsun Yol Spor bir tane
0: Beşiktaş,
1: daha var. Trabzon İdman Ocağı biliyorsun.
0: Beşiktaş maçı da Samsun'da 1-0 yeniyor Beşiktaş. İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. 1-1 oluyor. Herkes ne oluyor ya tabii. Diyor. Sonra 2-1 yeniyor Samsun Yol Spor'u. Beşiktaş eliyor çeyrek finalde ama ilk kupanın bugünkü adıyla Ziraat evet. Türkiye Kupası'nın ilk büyük sürprizi, ilk sürpriz takımıdır. Samsun Yol Spor o sezonun flaş ekibiydi. Diyorum ya bu sezonda Ümraniye öyle enteresan evet. Gidiyor. Bu yıllar içinde Lüleburgaz'dan tutun işte.
1: Trabzon İdman Ocağı var.
0: Trabzon İdman Ocağı. Bazı takımlar hakikaten çok ön plana çıkan başarılar yaşadı. Son yıllarda işte

0: yine benzer 1461 bir ara şeyler yaptı. Var yani bu anlamda ama ilk örnek budur. Kupanın ikinci yılında bir amatör takım Samsun Yolspor çeyrek finalde oynayarak bu da olabiliyormuş.
1: Bak sabırsızlıkla bekliyor Beşiktaş'ı.
0: 15 bin kişi seyredecek. Yolspor umumi kap, umumi kaptan.
1: Kim ismi?
0: Kazanmamamız için sebep yok dedi. İsmini göremedim burada.
1: Böyle başlık mı olur?
0: Değil mi?
1: Sarı çizmeli Mehmet Ağa.
0: İddialı rakibi Beşiktaş'ın Yolspor.
1: Hay, bir de iddialı rakibi Beştaş'ın Yol Spor diyorsun.
0: Öyle yani.
1: Umumi kaptanı diyor. Bir üstünü adını yazsana adam ya. Kaç defa çıkacak abi o zaman gazeteye? Samsun Spor, Yol Spor'un
0: kaptanı. Şu anda yazanı gördüm, söylemeyeyim o yüzden.
1: Necati Karakaya.
0: Evet.
1: Allah selamet versin Necati abi.
0: Evet. İlk kupanın büyük sürprizi de buydu. Samsun, Yol Spor'un yaşattığı sürprizdi. Kemal abi ağzına sağlık. Keyifli bir program oldu.
1: Bir şey söyleyecektim tabii. Ama demin unuttum ya. Fuat'la mı ilgiliydi acaba ya?
0: Hangisiydi yani, acaba?
1: Biriyle ilgili bir şey söyleyecek. Halit abiyle mi ilgiliydi?
0: Halit abi? Abiyle olabilir mi?
1: Vallahi işte böyle şey olunca hafızamız fena değil ama.
0: Bence gayet iyi.
1: Isıtınca,
0: maşallah.
1: Isıtınca düşünüyoruz hafızadan bir şeyler. Yoksa soğukken evvel Allah.
0: Peki yani. İnşallah hatırlar diğer programa söyleriz.
1: Tabii canım.
0: Ağzına sağlık. Değerli izleyenler, sizlere iyi pazarlar diliyoruz. Mutlu yarınlar diliyoruz. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Futbolu hayata, hayatı futbola katan program Artı Futbol, futbol severleri bekliyor.
1: Heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
2: Oyun müdahalesi hiç yok.
3: Ayakta kalacaksın.
2: Kurtaracak herhalde ya.
4: O hatayı yaparsan al golü yer.
5: Kimse onun kariyerini sorgulamıyor.
0: Süper Lig maçlarının yorumları.
1: Konuşulacak çok fazla detay var.
4: Şans vermek lazım. Nasıl vereceksin şans?
5: Biyomluk da senden yiyor.
6: Bu da güzel bir şey.
7: Acayip yetenekli bir oyuncu.
8: İyi oynadı kaybetti ama sonuçta kaybetti.
0: Sıcağı sıcağına röportaj ve analizler eşliğinde Artı Futbol'da.
2: Bize futbolu yeniden mi öğretiyorsun Sayın TFF yetkilileri?
9: Şimdi biz ne söylersek haca çıkabiliriz.
5: Herkes sahadaki duruma bakıyor.
4: En azından daha politik olabilirdi.
3: Rakipten alıyor, rakibe veriyor.
9: Çok ciddi bir kariyer sahibi oldular.
4: Aman Allah'ım yarabbim.
1: Dünden kalan çok fazla not var.
0: Futbol severlerin vazgeçilmez tutkusu Artı Futbol yarın 21'de A-Spor'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Spor Merkezi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Kulüplerimizin gündemini konuşacağız. Fenerbahçe'de çok hareketli bir seçim gündemi var. Beşiktaş dün Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılıyor. Efe Can Öztaş'la konuşacağız. Galatasaray'da Samsun Spor mağlubiyeti yaşandı. Rakip bu hafta Antalya Spor, yine bir şampiyonluk maçına çıkacak Sarı Kırmızılılar. Hazırlıkları yine Emre Kaplan'dan öğreneceğiz ve İbrahim Uslu ligde özellikle düşme hattındaki takımları çok yakından takip ediyor İbrahim. Bu hafta yine kritik maçlar var düşme hattında. Bunları da değerlendireceğiz. Top dolu bir spor merkezi programı yine bu akşam sizleri bekliyor olacak. Erdem Akbaş birazdan aramıza katılacak. Erdem'in istihbarat çalışmaları devam ediyor ama hoş geldiniz diyeyim hızlı bir şekilde. Güzel bir program olsun hepimiz için. Hareketli bir gündem var tüm kulüplerde.
1: Bayağı hareketli.
0: Evet, yani özellikle şampiyonlukta artık son iki haftaya giriyoruz. Galatasaray tabii çok büyük bir avantajla yarışı devam ettiriyor. Fenerbahçe'nin çok hararetli bir seçim gündemi var. Beşiktaş'ta dün mağlubiyet sonrası hocanın durumu biraz tartışılmaya başlandı Efecan. Bunu konuşacağız. Trabzonspor'da da transfer konusu var elbette. Hareketli bir spor merkezi programı bizleri bekliyor. Biz Fenerbahçe ile başlayalım. Birazdan Erdem de yeni bilgilerle birlikte aramıza dahil olacak. Bugün Sayın Aziz Yıldırım adaylığını resmi olarak açıkladı ve Barış Göktürk daha önce

0: adaylığını açıklayan bir isimdi. O adaylıktan çekildi ve Sayın Yıldırım'a destek vereceğini ifade etti Barış Bey. Şu an için iki adaylı bir seçim öngörülüyor Emre. Aziz Bey'in adaylığını açıklaması seçim sürecine nasıl etki eder? Fenerbahçe'de nasıl bir kongre öngörüyorsun? Biraz biz bunu konuşarak istersen başlayalım.
1: Tabii, hatta bugün Ali Koç'un da, bir önceki başkanı Fenerbahçe'nin, Sayın Ali Koç'un da yeniden aday olabileceğine dair bazı bilgiler vardı ama son gelen bilgi daha farklı bir şekilde takdir ettiği ve adaylığı düşünmediği şeklinde. Tabii Aziz Yıldırım yani sadece Fenerbahçe tarihi için değil, Türk futbolu adına çok kült figürlerden bir tanesi. Yani çok uzun yıllarında Türk futbolunun en zirvede yer almış isimlerden bir tanesi. Onun dönüşü birçok şeyi değiştirebilir. Tabii ki henüz seçilmiş ya da başkan olmuş değil, ya da daha farklı dengeler olacaktır. Erdem birazdan çok daha detaylı bize o kısımları anlatır ama yani Aziz Yıldırım'ın varlığı bu seçim sürecini en azından yani televizyoncu gözüyle şöyle bakayım, çok daha izlenir kılacak Fenerbahçe'nin seçim sürecini Sayın Aziz Yıldırım'ın varlığı. Ve yani çok da iddialı bir şekilde hazırlandığını biliyoruz. Hem yönetim listesi olarak hem sonrasında yapmayı düşündüğü hamleler olarak, işte takımla ilgili, hocayla ilgili kafasında belli ki bazı planlar da var. İddialı bir şekilde hazırlanıyor. Diğer adaysa Sayın Hakan Safi, ki yakın dönemde yine Ali Koç döneminde yönetici olarak kendisini görmüştük. Orada da ciddi bir iddia var. Yani Fenerbahçe seçimi hakikaten çok izlenir bir durumda. Dışarıdan ilgiyle takip edilecek bir durumda. Ben tabii ki çok fazla iç tarafını bilmiyorum. Dediğim gibi Erdem yayına girerken bile hala diplomasi yapıyordu. Tahmin ediyorum ki çok daha net ve sıcak bilgiler var kendisinde. O anlatacaktır. O anlattıktan sonra bizim üstüne konuşmamız belki daha rahat olabilir.
0: İbrahim, senden de bir yorum rica edeyim seçime dair. Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasına dair.
2: Aziz Yıldırım'ın ismi bile taraftarları heyecanlandırdı. Kişiden ziyade Fenerbahçe taraftarı şunu artık özledi eskisi gibi. Mesela Galatasaray'da Osimhen var. Eskiden Fenerbahçe genelde en büyük yıldızları getiren takım olarak lanse ediliyordu. Ama bu son yıllarda artık Galatasaray'a doğru kaymaya başladı. Fenerbahçe'de bir transfer özlemi de var. Ki Aziz Yıldırım her zaman en iddialı futbolcuları takımına getirmiştir. Roberto Carlos'lar, Anelka'lar, daha saymamız gereken birçok isim daha. Aziz Yıldırım'ın varlığı taraftarlarda ilk yarattığı etki bence bu oldu. Tabii zor bir süreç. Fenerbahçe artık hemen hemen her yıl seçim yapıyor. Bu kaostan çıkabilmesi lazım ki tekrar şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelebilmesi için mutlaka gerekli diye düşünüyorum.
0: Erdem, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Kusura bakmayın bu arada. Yani,
0: estağfurullah. Ya
3: son dakika bir telefon geldiği için açmak zorunda kaldım.
0: Hiç problem değil.
3: Şu dönemde de telefonları açmamak olmaz yani. Emre de burada tecrübeli bir muhabir arkadaşım olarak anlıyordur beni. Yani telefonu açmak zorunda kalıyoruz yani.
1: Yeri geliyor yayında bile açmak zorunda kalıyoruz. Yani,
3: olabilir, çünkü Fenerbahçe'nin şu gündeminde yayında da telefonu açmamız gerekebilir. Öyle bir şey olursa da haklarını helal etsinler izleyiciler.
0: Biz biraz seçimi Sayın Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasını konuşarak başladık. Senden de aslında seçimle ilgili bir giriş yorumu almak isterim. Bugünkü açıklamalarla birlikte sence nasıl bir süreç Fenerbahçe camiasını bekliyor? Sendeki son bilgiler, edindiğin son istihbaratlarla birlikte istersen senden de bir yorum alarak başlayalım.
3: Tabii Furkan, uzun uzun konuşacağız ama an itibariyle Fenerbahçe'de seçim iki adaylı olacak. Şu an gözüken tablo o. Herkesin merak ettiği kısımdan başlayayım. Sayın Ali Koç'un adaylığıyla alakalı bir durum yok. 2027 için Ali Koç bunu düşünebilir. 2027 için böyle bir planı olabilir ama 2026 yılında Sayın Ali Koç'un, ben bu yayına gelmeden önce araştırdığım, konuştuğum bilgi aday olmayacağı yönünde. Ali Koç bu seçime, bu seçimin bir parçası olmayacak. Öncelikle onu söyleyelim. Ama fikrini belirtir mi? Tarzı değil. Ben fikrini de belirteceğini düşünmüyorum ama bu seçimin bir parçası olmayacak. Yanındaki insanlar onu seçime biraz zorladı. Zorlayanlar oluyor. Medyadan da Sayın Ali Koç'un sanki girmesini isteyen isimler de var. Ama Ali Koç'un böyle bir tavrı yok. Şu an için yok. Zaman ne gösterir bilmiyorum. Aziz Yıldırım bugün adaylığını açıkladı. Ve birleşme çağrısında da bulundu. Barış Göktürk bu daveti kabul etti. Perşembe günü akşam itibariyle biz direkt bilgilerden devam edeyim. Aziz Yıldırım, Barış Bey'in de katıldığı bir toplantı yapacaklar. Cuma günü Altunizade'de tam anlamıyla o ekip, artık yeni bir ekip.
0: Toplantı yarın.
3: Toplantı yarın akşam. O ekip artık Barış Bey'in de dahil olması, onun ekibinin de gelmesi, onun iletişimcileri, onun yöneticileriyle beraber Aziz Yıldırım'ın yeni gençleştirilmiş bir ekibi var. Bu ekip artık neye başlıyor? kendi hayal ettiği Fenerbahçe'yi oluşturmak için

0: çalışmalara başlıyor. O çalışmalar neler? Bendeki bilgi, bunu açacağım birazdan ama bendeki bilgi, Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanı olursa Aykut Kocaman'la çalışmak istedi ve bir numaralı teknik direktör adayının Aykut Kocaman oldu. Bu bir ayıp değil. Bunu söylediğiniz zaman Aziz Yıldırım'a zarar veriyorsun gibi yorumlar da görülüyor sosyal medyada. Ya bu ayıp. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin çok önemli bir değeri. Aziz Yıldırım'ın da onunla çalışmak istemesi çok normaldir.
1: Yani Fenerbahçe'nin son belki de en başarılı olduğu dönemde takımın başında Sayın evet. Kocaman vardı.
0: Tamam, bu kısmı bir söyleyelim. Aykut Kocaman bir numaralı teknik direktör adayı. Peki. Aziz Yıldırım'ın. Barış Bey aksini düşünüyor mu? Düşünüyorsa toplantıda söyleyecektir ama Barış Bey'in biri yerli, biri yerliye yakın dediği iki teknik direktör adayı vardı. Ben o isimleri de burada söyleyeyim. Programımız biraz şenlensin. Nuri Şahin ve Montella.
2: Yerliye yakın denen Montella.
0: Yerliye yakın olan Montella, yerli olan Nuri Şahin'di. Bu masada gündeme gelir mi onu bilmiyorum. Onların konusu. Ben bilgileri veriyorum burada. Barış Göktürk de aynı şekilde o toplantıda belki söyleyecektir. Başkanım Montella mı olsa, Nuri Hoca mı olsa ama şu an bendeki oradaki ekibe dair, yani Aziz Yıldırım'ın o seçim ekibinden aldığım yani bilgilere göre işte Sayın Aykut Kocaman, Nuri Şahin, Barış Göktürk'ün çünkü birleşmeden adayı. Önceki adaylarıydı ve Montella gündeme gelebilir. Bu isimleri bir kenara bırakalım. Yine Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin çok değerli bir ismi.
1: Doğru.
0: Yüksek Divan Kurulu'nda Oğuz Çetin'le alakalı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları olmuştu. Fenerbahçe'nin bir futbol aklı var gibi açıklaması olmuştu. Oğuz Çetin bir yapılanmada yer alabilir ama bunda tam emin değilim. Ama Oğuz Çetin gibi değerlere Aziz Yıldırım yer verilmesi gerektiğini savunuyor. Hasan Çetin Kaya ile alakalı şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin çok başarılı dönemlerinde Samandıra'daki idari menajerdi. Belçika'da uzun yıllardır kulüpte sahibi. Hasan Çetin Kaya'nın geri dönmesiyle alakalı bir gündem var. Yani Aziz Yıldırım'ın böyle bir yapılanması var. Futbola dair. Bu net bilgidir. Bunu da paylaşalım. Bundan bir hafta 10 gün önce Aziz Yıldırım Türkiye'de birçok insanın tanıdığı menajerle beraber transfer çalışmalarına başladı. Bir hafta 10 gün.
1: Yabancı bir menajer.
0: Yok, yerli bir menajerle. Yerli bir menajerle. Fenerbahçelilerin de yakından tanıdığı bir menajerle transfer Peki. çalışmalarına başladı. Bu süreç devam ediyor. Yani Aziz Yıldırım'ın saha içine dair hazırlıkları var. Kendisi açıkladıkça bir şeyler öğreneceğiz. Biz öğrenirsek paylaşırız burada. Yönetim kurulu listesini oluşturmakla alakalı da görüşmeleri devam ediyor Aziz Yıldırım'ın. An itibariyle de bir kısmını elbette oluşturdu. Çünkü zaten kendi yol arkadaşlarım dediği bir ekip var. Barış Bey'den dahil olacak bir ekip olacak. 2-3 kişi ya da sayısını şimdi kestiremiyorum. Almak istediği isimler var. Yani Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesi oluşturmakta zaten zorluk çekmez. İmzalar veriliyor. Ya şimdi Hakan Safi cephesine de geleceğim birazdan.
1: Tabii yani ki.
0: Aziz Yıldırım'dan başladım bugünün daha sıcak konusu Doğru. diye. Aziz Yıldırım'ın zaten imza toplamak gibi bir problemi yok. 500 imza adaylık için 500 imza gerekiyor. Bunlar da Altınözade'deki ofisine teslim ediliyor Aziz Yıldırım'ın. İlerleyen günlerde de daha kapsamlı açıklamalar olacaktır. Barış Bey'in iletişim ekibi Aziz Yıldırım'ın yanında olacak. Bu süreçte medyayla özellikle çok daha iletişimi sağlayacak ekip Barış Göktürk'ün iletişim ekibi olacak. Orada da değerli kıymetli insanlar var. Aziz Yıldırım'ın serüveni bu şekilde başladı Furkan. Dediğim gibi zaman içerisinde...
1: Şunu sormak istiyorum. Tabii. Belki isim şu anda vermek doğru olmaz ama en azından liste oluşturmasının zaten çok zorlanmayacağından bahsettik Sayın Yıldırım'ın. Geçmişten bazı isimlerin tekrar yanında birlikte evet. yol yürüme ihtimallerini nasıl görüyorsun?
0: Geçmişten zaten o geçmişten yanında olan isimlerin önemli bir kısmı
1: kadro...
0: var. Kemik kadronun çok önemli kısmı var. Sadece bir isimde soru işareti var mı? Ben şimdi söylemeyeyim. Değişebiliyor çünkü bu durumlar.
1: Tabii ki doğru.
0: Sadece bir isimde soru işareti varmış. O soru işareti de ya kabul etmez ya da başkanım bana bu seferlik müsaade eder ya da devam eder. Onun dışında kemik kadro aynen devam ediyor. İlave yeni yüzler eklemek istiyor. O isimler kabul ederse onlar olacak. Barış Bey'den bazı isimler dahil olacak ve Aziz Yıldırım'ın birazcık daha böyle update edilmiş, güncellenmiş, daha gençlerin olduğu, harmanlanmış bir yönetim kurulu listesi oluşacak. Barış Bey cephesini de aktarım orada. Barış Lütfen. Bey Ankara'daydı 2 gündür. Çok önemli temaslarda bulunduğunu ifade etti. Ankara'da görüşmelerimi yaptım. Dönüyorum. Bugün de şu an hatta biz buradayken Ankara'daki dernek başkanlarıyla Barış Bey bir araya geliyor. Dernek başkanlarının yönetim kurullarıyla da dar bir ekiple bir yemek yeniyor. Elbette buranın

0: Gündemi seçim. Ankara'da yaklaşık benim duyduğum 4000 galiba kongre üyesi. Yanılmayayım ama daha fazla da olabilir. 4000 kongre üyesi var. Yani İstanbul'dan sonra da en fazla kongre üyesinin olduğu bölge.
1: Kilit
0: Ankara.
1: Noktalardan
0: kilit,
1: birisi.
0: Kilit illerden bir tanesi. Hatta Beşiktaş'ta da öyledir yani. Beşiktaş'ta çok Ankara'nın evet. seçimlerinde bir ağırlığı. Fenerbahçe'de de Ankara'nın ciddi bir durumu var.
2: Hatta bir önceki seçimde Sayın Ali Koç'un kaybetmesinin sebebi
0: aynen
2: olarak
0: öyle,
2: o gösteriliyordu.
0: Aynen öyle. Hem de çok doğru bir noktayı hatırlattın. Sayın Ali Koç oraya gidecekti. Gitmedi. Geldiğimiz noktada Ankara kilit role sahip. Barış Göktürk orada yarın dönüyor bildiğim kadarıyla. Devamında da Aziz Yıldırım'la bir araya gelecek. Öncesinde anlatmıştım. Bir araya geldiklerinde neler konuşurlar. Başkan vekili Barış Göktürk'ün olacağı söyleniyor. Bunu birinci ağızdan teyit etmedim ama söylenti bu yönde. Bunu da teyit edersek paylaşırız ama Barış Göktürk orada yetkili bir pozisyonda olacak. Aziz Yıldırım'ın o bazı noktalardaki adımlarını da dizayn eden isimlerden bir tanesi de Barış Göktürk. Yani isimlerden bir tanesi değil. Aziz Yıldırım ve Barış Göktürk. Şimdi burayı öyle okumak lazım. Öyle de anlatmak lazım. Şimdi haksızlık olmasın. Yani Aziz Yıldırım ve Barış Göktürk. Birlikteler. Yani Aziz Yıldırım oranın önderi. Barış Göktürk de çalışkan ismi. Onu söylüyor. Çalışacağım diyor. Bugün de bir açıklaması oldu. Hatta bize paylaştılar ilk olarak. Devamında da zaten medyaya düştü. Onu da ben hızlı bir şekilde orada önemli bir bölüm var. Diyor ki Barış Göktürk, geçmiş kırgınlıkların unutulması adına ben bu sürece kefil olarak her kongre üyesiyle, her basın mensubuyla, her paydaşla arada köprü vazifesi görerek Fenerbahçe'nin başarısı için birlik ve beraberliği sağlayacağım diyor. Yani Aziz Yıldırım şimdi 20 yıllık bir figür olduğu için 20 yıl içerisinde yıpranmış birçok ilişki var. Bu ilişkileri onaracağım diyor Barış Göktürk. Burada diyor üzerime düşen tüm sorumluluğu aldım, devam edeceğim diyor. Bu kapsamda iletişim ekibimiz 11 Mayıs 2026 tarihinde göreve başlayarak tüm paydaşları bilgilendirecek. Ben söyleyeyim, Barış Bey'in zaten ekibi buradaki iletişimi yürütecek olan ekip. Bunu da beklediğimiz gelişmeler bunlar.
1: Adaylıktan çekilirken de aslında Barış Bey yaptığı açıklamada herhangi bir beklentisi olmadığından evet. ifade etmişti, bahsetmişti daha doğru ifadeyle. Ya bu noktada hani başkan vekili görevi olabileceği konuşuluyor ama şu an için zannediyorum ki henüz orada netleşmiş bir durumda yok. Yani Barış Bey, Aziz Bey'in listesinde hangi görevde, hangi pozisyonda olacak? Bunlar muhtemelen biraz daha ilerleyen günlerde netlik kazanacak gibi görünüyordur. Hakan Bey açısından da son durumu alacağım ama öncesinde Efe Can'dan da bir ufak onun da görüşünü merak ediyorum. Bugünkü arka arkaya gelen açıklamalarla beraber şimdi Erdem Aziz Yıldırım cephesinin teknik direktör adaylarından bahsetti evet. aslında. Bir numara Aralı isim Aykut Kocaman dedi. Barış Bey'in iki adayı vardı. Nuri Şahin ve Vincenzo Montella. Belki bu birleşmeyle bu iki isim tekrar masaya Sayın Aziz Yıldırım'ın açısından da belki değerlendirilebilir. Senin bunlarla alakalı olarak yorumun nasıl olur Fenerbahçe cephesinde?
3: Yani öncelikle biz tabii dışarıdan bir göz olarak baktığımız özellikle sosyal medyadaki tepkileri de analiz edebilme şansına erişiyoruz. Yakın çevremizden de Fenerbahçeliler oldukça sokakta konuşuyorlar bu durumu. Seçim gündemi zaten yaklaşık 4 senedir Fenerbahçe'nin gündemini meşgul ediyor. Zaten bir sonraki senede seçim olması Fenerbahçelilerin bu seçimdeki en rahat seçimi geçirebileceklerinden bir döneme girebildiklerini görebiliyorum ben. Onu söyleyebilirim öncelikle. Çünkü artık şurada bence Sayın Aziz Yıldırım şunu diyebilir. Biz bir sonraki seneye başarısız olursak zaten aday olmayız. Yani zaten seçim var. Biz geleceğiz, şampiyon olacağız ve yolumuza devam edeceğiz ya da etmeyeceğiz diyebilir. O yüzden ben Fenerbahçelilerin bu seneki seçimde en rahat seçimi geçireceklerini düşünüyorum. Karar verme aşamasında da Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe camiasının efsane isimlerinden bir tanesi. O yüzden yanında da Barış Göktürk gibi genç bir ismin olması bence onun yararına olur. Mantıklı bir hamle bence ikisi adına da. Ki Fenerbahçe camiası için de Sayın Hakan Safi de önemli bir aday, önemli bir figür. O yüzden bence iki adaylı Fenerbahçe'nin kazanabileceği bir seçim olacak görebiliyorum ben bunu. Montella ile Nuri Şahin hamlesi de bence tamamen Süper Lig bilen iki hoca üzerine olur. Ama tabii Başakşehir orada Nuri Hoca'yı bırakacak mı ya da bir bonservis bedeliyle mi bırakacak? Onları da konuşmak gerekiyor.
1: Montella ile milli takımın bir yapılanma evet. süreci var. Devam eden bir süreci var. Dünya Kupası var. Avrupa Şampiyonası var. Sonrası elemeler vesaire.
3: Aykut Kocaman hamlesi bence daha Fenerbahçe kimliğini bilen, coğrafyasını bilen, Fenerbahçe'nin kimyasını net bir şekilde yönetebilecek bir figür olduğundan dolayı daha mantıklı bir hamle olur gibi duruyor ve kılçıksız olur. Zaten Sayın Aziz Yıldırım'la beraber hem Aykut Kocaman'ın efsane olduğu dönemlerden bir tanesi teknik direktörlükte Avrupa Ligi'nde bir yarı final ve bir şampiyonluk var. O yüzden Aykut Kocaman hamlesi bence tartışabiliriz.

0: Bir de Fenerbahçe taraftarı oldukça tabii Ali Koç döneminde, Sayın Ali Koç döneminde tartışılan hamleler olmuştu. Sayın Ersun Yanal'ı istemişti Fenerbahçe taraftarı ve gelmişti ama başarısız olmuştu. Aykut Kocaman da bence camiada hayır denebilecek isimlerden biri değil diye düşünüyorum ben.
1: Peki, şimdi Efecan aslında doğru bir noktaya parmak bastı. Fenerbahçe'de özellikle çok kısa bir süre içerisinde Erdem çok güçlü isimlerin adaylık konusunda adaylığını açıklamaları aslında tüm Fenerbahçe camiası için de bence önemli pozitif noktalardan birisi. Yani bu kadar belki de olağanüstü bir durumda, süreçte Sayın Aziz Yıldırım olsun, Sayın Hakan Safi olsun, yani bu sorumluluktan kaçmadı aslında camianın önemli isimleri. Hakan Bey cephesindeki son durum nedir bugünkü açıklamalarla birlikte?
2: Bugünkü açıklamalar aslında direkt davet. Yani evet. Sayın Aziz Yıldırım'ın
1: birleşme çağrısı.
2: Bizim de senin sorundan yola çıkarak cevap verebileceğim konu, o birleşme çağrısına ne düşündü? Net bilgileri söyleyeyim. Hakan Bey şunu diyor: benim lügatımda çekilmek kelimesi zaten yok diyor. Birleşmede söz konusu değil diyor. Ben hazırlığımı yaptım, hazırlığımı yapmaya devam ediyorum. Fenerbahçe başkanlığı için elimi taşın altıma koydum. Gençler bize güveniyor diyor. Ben diyor gençleri mutlu etmeye geliyorum diyor. Tek hedefim de şampiyonluk. Bunun için hazırlıklar yapıyorum diyor. Kavgaya ayıracak bir vaktim yok diyor. Kavga edeceksen Fenerbahçe için ederim diyor. Bu sebeple Hakan Safi hiçbir şekilde bu seçimde çekilmeyeceğini, birleşmeyeceğini, her şartta, her koşulda Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu ifade ediyor. Hazırlığını da 5 aydır Fenerbahçe'nin durumunu yakından takip ederek yaptığını. Herkes böyle konuştuğumuz zaman sadece futbol olarak algılıyor ama voleybol maçına da gitti, görüldü. Basket maçına gittiği de görüldü. Basketbol maçına gittiği de görüldü. Fenerbahçe'nin tüm branşlarında zaten 5 aydır yönetimin yanında protokol tribünde Hakan Safi'de fotoğraflarda görüyorduk. Ben zaten diyor her maça giderek, Kadıköy'deki her maça giderek, basketbola, voleybola zaman ayırarak Fenerbahçe'nin yanındayım diyor. Ve bu yanında olma durumumu başkanlıkla bir an evvel oraya da geleceğim, orada önemli bir haberimiz var, onu da paylaşacağız. Bir an evvel başlamasını, sandığın koyulmasını ve seçime gidilmesini istiyor. Hakan Safi hiçbir şekilde birleşmeyecek Furkan. Bunu bugün zaten
1: yani minimum iki adayla bir seçim.
2: Kesin olarak şu an itibariyle üçüncü bir aday çıkmazsa, en güçlü isimlerden bir tanesi konuşulan Ali Koç'tu, o da düşünmüyor. Şu an itibariyle iki adayla bir seçim var. Yani kalan 30 günde Hakan Safi seçilirse çok çok büyük sürpriz olur. Hatta ben imkansız değil mi? Hayatta imkansız diye bir şey yoktur en nihayetinde ama Hakan Safi hiçbir şekilde birleşmeyeceğini, çekilmeyeceğini, ya bir ifadesi var. Yani Feriştah'a gelse de adayım diyor.
1: Çok iddialı. Yani artık hani
2: ben bunu diyor.
1: Bu bize artık en az iki adaylı bir seçimin olacağını neredeyse kesin gözüyle bakmamızı sağlıyor.
2: Bunu diyor. Kesin olarak aday hazırlıklarını yaptı. Şimdi onları söyleyeyim. Hakan Safi'nin yol haritası nedir?
1: Lütfen.
2: Seçim ofisini tuttu. Kendisi çalışacağı bir ajans. Sonuçta bu işler elbette bir iletişim işi aynı zamanda. Bütün başkanlar çalışıyor. O iletişim ajanslarına da saldırı yapılıyor. Sosyal medyada da onların işi bu yani. İletişim ajansıyla anlaştı. Seçim ofisini tuttu. Marşım hazır diyor. Marşımı yaptım diyor. Sahaya ineceğim diyor. Herkese dokunacağım. Dernekleri gezeceğim. Benim en temel amacım kalplere dokunmak, insanlara dokunmak, insanlarla sarılmak, kongre üyeleriyle bir araya gelmek, neler yapabileceğimi bizzat anlatmak diyor. Birçok ili gezecek. Onun takvimi hazırlanıyor. Birçok ili gezecek. Yani o ildeki kongre üyeleriyle bir araya gelecek. Ve devamında herkesin merak ettiği konu, Hakan Safi ne yapacak? Transferde ne yapacak? Hakan Safi kimleri getirecek?
1: Hakan Bey'in teknik direktör adayları...
2: Oraya da geleceğim. Serdar Çelikler söylemiş bunu ama ben de bugün yayını bekliyordum. Yapacak bir şey yok. Hakan Safi diyor ki net olarak 4 tane baba transfer yapacağım. Yani öyle acaba olan değil.
1: Soru işareti.
2: 4 tane net. Baba transfer yapacağım. Şu an mevkileri de biliyorum ama mevkileri bugün söylemeyeceğim. mevkileri bugün paylaştık.

0: Geçmeyeceğim. İzleyicilerimiz bizlerde kalmaya devam etsinler. Bugün söylemeyeceğim mevkileri. 4 tane baba transfer yapacağım. Fenerbahçelilerin mutlu olduğu ve o transferi şu tanıma sokuyor. Üst düzey transferler. Yani Fenerbahçe seviye atlatacak transferler. Kimdir? Asensio'dur. Kimdir?
1: Kante'dir.
0: Kante'dir. İşte kimdir? Her ne kadar performansı eleştirirse de Ederson'dur. Üst seviye oyunculardır. 4 tane baba transferi bu takıma katacağım. Şu an için buna. Hatta şu ifadeyi de kullandığını biliyorum. Şu karmaşa olmasaydı dün Şampiyonlar Ligi maçlarındaydı. Yani bu oynanan son iki maçtaydı. Gidecekti. O maçları izlemeye gidecekti. Ciddi temasları olacak transferle alakalı. Hoca adayıyla alakalı da ser verip sır vermiyor. Yani hani söyleyeyim yani bende de o bilgi yok. Hoca adayıyla ilgili. Hoca adayıyla ilgili.
1: Tahmin
0: bilgim
1: var
0: yok.
1: Mı? Yani
0: tahmin
1: yerli
0: yok.
1: Yabancı.
0: Yok. Yerli yabancı tahmin yok. Ama şunu diyor ki en iyisini getireceğim diyor. En iyisini getireceğim diyor. Yani iddialı biraz. Hakan abi, Hakan Safi iddialı bir isim. Bunu belli de ediyor. Bunu belli de ediyor. Konuşmalarına da yansıyor. Bu iddiasını da ortaya koyduğunu açıklamalarından düşünüyorum. Hoca konusunda da şu an için bende bir bilgi yok. O bilgiye ulaşırsak paylaşırız ama seçim takvimi içerisinde elbette bu konuda bazı şeyler verilecektir. Bazı renkler verilecektir. Bu sorulacaktır. Birçok gazeteci soracak. Yayınlara muhakkak gidecek. Teknik direktör konusunu şimdi sen bana sordun ama bir de Hakan Safi'ye sorulacak. Yani Hakan Safi orada ne yanıtlar verecek?
1: Belki de en çok belki bu soruyu edecek, duyacak.
0: Duyacak. Hoca konusu Hakan Safi ile alakalı bir bilinmez dersem teknik direktörü sır gibi sakladı. Sır gibi saklıyor teknik direktör konusunu. Söylemiyor da en yakınları dahi bilmiyor. Ben de soruyorum bu arada. Yani nasıl Aziz Yıldırım'ın hoca adaylarını merak ediyorsak Hakan Safi'ninkini de merak ediyoruz. Yerli mi yabancı bilmiyorum. Hakan Safi'nin futbolla alakalı planlaması bu. Doğru futbol aklını getireceğim diyor. Transferi de diyor kongrenin, o çok önemli. Kongrenin önüne koymak istiyorum diyor. Yani 6-7 Haziran mı? 6-7 Haziran'a ben diyor bu transferleri koymak istiyorum. Bu transferleri duyurmak istiyorum. Bu transferlerde geldiğim aşamayı aktarmak istiyorum diyor. Bu sebeple amacı tamamen, hedefi tamamen transfer çalışmaları hızlı bir şekilde bitirmek. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi, varsa sorun oraya geçeyim.
1: Sorularım olacak ama sendeki bilgileri
0: şimdi şöyle bir bilgi var. Kesmeden. Biraz farklı bir pencere açacağım. O sebeple orası önemli. Fenerbahçe'de şöyle bir gündem var. Ya bunu Mustafa İnce'ye atamadım gerçi ama transferin ileri bir tarihe ertelenmesiyle alakalı ileri bir tarihe alınmasıyla alakalı kongrenin seçimli olağanüstü genel kurulun tarihinin değişmesiyle alakalı bir konu var, gündem var. Şöyle söyleyeyim. 6-7 Haziran'daki seçimin ileri bir tarihe 10 güne alınmasıyla alakalı bir gündem oluştu. Fenerbahçe yönetimde şu an için. Yönetim başkan adaylarıyla Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'la bu konuyu konuşacak. Başkan adaylarından gelecek geri dönüşe göre karar verilecek Cuma günü. Hakan Safi şunu diyor. Bu konuyu ben sordum. Hakan Safi'nin aynen cümlelerini aktarıyorum. Seçimi ileri tarihe almasınlar. Alabiliyorlarsa daha öyle erkene alsınlar. Çeksinler. Ben bir an evvel koltuğa oturmak, transferleri yapmak, Şampiyonlar Ligi ön elemesine girmek, bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek istiyorum. Benim kaybedecek zamanım yok. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir dakikası bile yok diyor. Seçimi değil ileriye, biraz daha erkene alsınlar diyor. Hatta bu konuyla alakalı da şöyle bir sıcak haberi vereyim. Yarın Saadettin Saran'la bir araya da gelecek. Elbette fikirlerini kendisi de söyleyecektir. Seçimin ileriye değil daha erkene çekilmesini istiyor.
1: Bunun sebebi peki nedir?
0: Sebebi ne söyleyeyim? Çok doğru bir soru. Neden bu konu gündeme geldi? Şu an için Fenerbahçe'de aidatını ödeyen üye sayısı 44 bin. Yani Haziran seçime gidecek üye sayısı 44 bin.
1: Oy kullanma hakkına sahip.
0: Sahip.
1: Kişi sayısı
0: çünkü
1: 44
0: bir anda
1: bin.
0: Açıklandı ya seçim.
1: Evet.
0: Yani onun içinde son bir ayda yatırmış olmanız gerekiyor,
1: doğru,
0: gibi kurallar var. 44 bin. Son seçimde Haziran sayısı 49.268'miş. Yayına girmeden baktım. Son seçimden daha az. Birinci sebeplerinden bir tanesi bu, kongre üyelerinin böyle bir talebi var. Kongre üyelerinden böyle bir talep gelmiş.
1: Üyelerden gelen bir talep.
0: Evet, yani kongre üyelerinden böyle bir talep gelmiş. İkincisi zemin bakımı ayın o tarihinde 30-31'i gibi galiba bir tarih var. Üçüncüsü bayramdan çıkılıyor tam bir hafta, insanların herhalde bir planı var. Tatil planı olabilir.
1: Olabilir.
0: Olabilir.
1: Doğru.
0: Bu da normal. Ama an itibariyle böyle bir gündem var. Bu

0: Sıcak bir bilgi. Yarın görüşecek, hatta Aziz Yıldırım'a da bu konuyu götürecek Fenerbahçe yönetimi, ona da soracak. Başkan adayları kabul etmezse bu konu kapanır. Başkan adaylarından biri kabul eder, biri kabul etmezse bu konu bence yine kapanır. Ya tahmin bu bence. Başkan adayları kabul ederse belki değişir. Öne çekilir mi bilmiyorum ama Hakan Safi öne çekilsin diyor. Aziz Yıldırım tarafı ne diyor? Ben sıcak bakacaklarını düşünmüyorum. Oraya dair bir bilgim yok. Yani sordum, cevabını alamadım. Alırsak onu da paylaşırız.
1: Tabii.
0: Ama an itibariyle Fenerbahçe'de böyle bir durum var. Seçim tarihi değişebilir. Yani seçimin ileri bir tarihi. Yani 10 gün. Onu da söyleyelim ki burada kafalar karışmasın. Yani 6-7 Haziran değil de
1: 16-17 gibi mi?
0: 16-17 gibi. Aynen şuraya bir bakalım. 6-7 Haziran değil, 13-14 gibi veya işte 20-21 gibi, bilmiyorum. Oraya sarkacağını tahmin etmiyorum ama biraz 10 gün, bir hafta 10 gün ileriye alınması gibi bir gündem var. Sıcak bir gündem, sıcak bir konu. Hakan Safi cephesi şunu diyor. Bırak ileri almayı, erkene çekilsin. Ben hızlı bir şekilde koltuğa gelmek, transferleri yapmak.
1: Fenerbahçe'nin gerçekten kaybedecek
0: bir dakikası. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir dakikası yok. Şimdi Fenerbahçe yok. Eylül'de seçim yaptığı için ben Fenerbahçe'de artık Eylül'de olmuş hazır. Ben eleştiri kısmına girmiyorum. Yani Eylül'de de seçimi gördüğü için camia, kulüp. O yüzden ne karar alınırsa şaşırmam yani.
1: İlk resmi maç çok yüksek ihtimalle 21 Temmuz. Evet. Yani 21 ya da 22 Salı veya
0: ama şu var,
1: bu hafta.
0: Ama şu var. Sezonu Fenerbahçe 25'inde Haziran'da muhtemelen açacak.
1: Hazırlıklar.
0: İşte hazırlıklar, işte tesislerde oyuncular ufak ufak gelecek.
1: Toplanma
0: falan. 3 Temmuz itibariyle 3-5 Temmuz'da zaten 5 Temmuz'da yurt dışı kampı başlıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe 25-26 işte o civarlarda açacak. Yani göreve gelen yönetimin 20 günü var sezonu açmak için. Şimdi transferleri de o süreçte yetiştirmek de kolay değil.
1: Hiç değil.
0: Hiç değil. O yüzden bir an önce yapılsın. Bu taraf onu diyor. Hakan Safi tarafı onu diyor. Bir an önce yapılsın bu seçim diyor. Durum bu şekilde Fenerbahçe ile alakalı. Bu sıcak gündemi konuşacağız. Yarın dediğim gibi bir araya gelecek. Aziz Yıldırım'a da bu konu iletilecek. Seçimin ileri tarihe alınması konusu Aziz Yıldırım'a da iletilecek. Sayın Aziz Yıldırım nasıl karşılar bilmiyorum. Benim tahminim yani ileri tarihe alınmasını doğru bulmayacağı yönünde. Bu tahmin. Ama bir şey olursa, bilgi olursa elbette biz Alspor ekranlarında paylaşacağız. Daha çok fazla konu var Furkan.
1: Benim sorularım da olacak. Özellikle Sayın Aydınlar'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili, aha, onun yansımaları nasıl oldu? Onunla ilgili belki kulislerde ne konuşuluyor? Bununla ilgili bilgin varsa onu da merak ediyorum ama çok kısa Emre'den bir yorum almak istediğim, aha, konu şu. Bu seçim erteleme durumu, seçimin tarihinin değişme durumu, yani 10 gün ya da 15 gün ileriye alınma durumu nasıl sence etkiler olası bir senaryo Fenerbahçe'yi? Çünkü çok vakti yok hazırlanmak için yeni sezona Fenerbahçe'nin.
2: Yani geçen sene bu biraz göz göre göre oldu mesela. Geçen sene Eylül'e alınırken seçim hep bunu söylemiştik. Yani Fenerbahçe'nin lehine olacak bir şey olmadığını söylemiştik. Nitekim yani Fenerbahçe adına hakikaten çok zor bir sezon oldu. 4 sezondur Galatasaray'la şampiyonluk yarışı içerisinde, yani birebir çok sert bir şampiyonluk yarışı geçiyor ama bu sezonlar arasında belki de Fenerbahçe'nin en zorlandığı sezon oldu. Çünkü sene başladı, işte maçlar başlamışken bir başkan değişikliği, sonrasında bir hoca değişikliği. Bunlar sezon devam ederken çok kolay işler değil. Bir de özür dilerim, karşınızda da uzun süredir devam eden bir başkan var, işte Sayın Dursun Özbek var, uzun süredir devam eden bir teknik direktör, uzun süredir devam eden bir takım var. Bununla mücadele edebilmek için yani o bir şeyleri oturtmak gerekiyor ve Fenerbahçe'nin hakikaten Erdem'in dediği şey doğru. Yani bir günü yok kaybedecek. Haziran sonunda sezon açılacak. Yani şu anda mesela Erdem'in anlattıklarından tabii ki hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Hakan Safi ilerleyen dönemlerde çok daha kendi projelerine dair, bakış açılarına dair şeyler anlatacaklardır ama yani şu an dışarıdan görünen zaten yani belli olmayan çok fazla şey oldu. Yani zaten bir seçim olacak, başkanlardan biri seçilecek ama daha çok net kimsenin kafasında da bir plan yok açıkçası. İşte teknik direktörle ilgili farklı düşünceler var. Oyuncularla ilgili, yani mevcut oyuncuları koruyacak mı, gönderecek mi, hangilerine gelen teklifleri değerlendirecek. Yani bunlarla ilgili daha aslında çözülmesi gereken çok fazla şey var. Biraz şu anki durum kongre üyelerini ilgilendiren kısmındayız şu anda işin. Yani taraftar daha farklı şeyleri merak ediyor açıkçası. Yani Fenerbahçe'de Aziz Bey'in o efsane dönemleri var. Yani Türk futbol tarihine hakikaten damga vurmuş bir isim. Ki hem saha içi başarı hem de tesisleşme noktasında gerçekten Fenerbahçe'ye o dönem çağ atlattı. İşte stadın yapılması, basket

0: futbol salonudur. Onun dışında yine tesislerdir. Aziz Yıldırım orada Fenerbahçe'ye çağ atlattı ama genelde geçmişi düşünürken biz hep olumlu anıları hatırlıyoruz. Yani Aziz Bey'in de neden görevden ayrılmak durumunda kaldığını, efsanesi olduğu camiada, yani işte o efsane bir seçim var biliyorsun 2018'de.
1: Evet, Ali Sayın Ali Koç'la girdi.
0: Karşı karşıya geldikleri ve ben hatırlıyorum o dönem Sayın Aziz Yıldırım, biz bu binada değildik ama kanalı ziyarete gelmişti seçim öncesinde. Çok rahat kazanacağını düşünüyordu mesela. Yani hatta şunu söylemişti, yine tecrübesine bir atıfta bulunalım. Yani o dönemde de seçim için çok büyük bir vakit yoktu. Şunu söylemişti, ya Sayın Ali Koç'un biraz daha zamanı olsa seçimi kazanabilirdi. İyi gidiyorlardı ama kısa vakit olduğu için biz bu seçimi kazanacağız dedi. Beklediği gibi olmadı çünkü.
1: Çok da ağır bir yenilgi almıştı o seçimde.
0: Çok ciddi bir fark oluştu, kimse onu beklemiyordu. Yani doğru. Evet, Sayın Ali Koç zaten o dönem için Fenerbahçe camiasında bir umut olarak görülen bir isimdi. Çok beklenilen gibi olmadı ama o dönemki düşünceyi hatırladığımızda yani Fenerbahçe'nin kurtarıcısı gibi gözüküyordu açıkçası. Ona rağmen daha yakın bir seçim bekleniyordu ve Sayın Ali Koç ciddi bir farkla kazanmıştı. Yani şunu anlatmak istiyorum. Evet, o az önce İbrahim de söyledi. İşte Ortega'lar, Roberto Carlos'lar, Anelka'lar bizim çocukluğumuzda Türkiye'ye bir yıldız geliyorsa Fenerbahçe getirirdi bunu. Yani bu geleneği aslında biraz Fenerbahçe başlattı yakın dönemde. Şimdi Aziz Yıldırım'la ilgili hep onlar hatırlanıyor ama son döneminde getirdiği oyuncuları da biraz hatırlamak lazım. Yani tabii ki zaten Fenerbahçe kongre üyeleri bunu çok daha iyi tahlil edecektir ama hep o olumlu anıları hatırlarsak çok doğruya varamayabiliriz gibi düşünüyorum.
1: Erdem,
2: evet.
1: Sayın Aydınlar'ın adaylıktan çekilmesi nasıl karşılık buldu Fenerbahçe camiasında? Bununla ilgili nedir genel kanı?
2: Şaşkınlık var ama ben buradaki yayınımızı hatırlıyorum. Bugün gelirken de bizim Sabah gazetesinde de yazılarına devam eden çok sevdiğim gazeteci büyüğümüz, meslek büyüğümüz Gürcan abiyle konuştum.
1: Gürcan, selamlar işte. Gürcan abi.
0: Çok selam olsun.
2: Gürcan abi ilk Mehmet Ali Aydınlar ismi çıktığında ben Gürcan abiyi aradım. Gürcan abi bana şöyle bir ifade kullanmıştı. Konsorsiyum oluşursa demişti. Biz de buradaki yayında hatırlarsın ilk Mehmet Ali Aydınlar ismi evet. çıktığında bu ifadeyi çok sıklıkla dile getirmiştim. Yani öncelikle bir konsorsiyum oluşsun. Bundan da kastı Aziz Yıldırım bana açıktan desteğini açıklasın ya da Ali Koç'a açıktan desteğini açıklasın değil. Muhalefet edilmesin. Bu şartlar oluşursa Mehmet Ali Aydınlar adaylığı düşünüyormuş demiş.
1: Yani tek aday, çatı aday.
2: Evet abi, birazcık da camia işte tabii Mehmet Ali Bey artık gelsin. Biz de ona eleştirilerimizi yapmayalım.
1: Tursun
2: i̇şte
1: Bey'e yapıldığı gibi.
2: Eski defterleri açmayalım.
0: Aslında çok da öyle olmadı.
2: Eski defterleri açmayalım. Mehmet Ali Aydınlar da aday olsun. Mehmet Ali Aydınlar bu fikir oluşursa adaylığı düşünüyordu. Ama geldiğimiz noktada burada eleştiri getireceğim. Yüzlerine de söyleyeceğim için problem yok. Bazı gazeteci arkadaşlar alenen Mehmet Ali Aydınlar'ın seçime girerken belki de hiç daha konuşulmamış konuları sosyal medyada çok net bir şekilde konuşuluyormuş gibi yansıttığı için herkes Mehmet Ali Aydınlar çok net bir şekilde girdi, adaylığını açıkladı ki oysa Mehmet Ali Aydınlar'dan resmi bir adaylık açıklaması duymadık. Bakın Mehmet Ali Aydınlar'dan, Sayın Mehmet Ali Aydınlar'dan resmi adaylık açıklaması duymadan çekildiğini açıklamasını duyduk değil mi? Çok garip.
1: Doğru.
2: Bunun sebebi yapılan o kötü iletişim. Buradan ben Mehmet Ali Bey'in yanında bu işi yürüten insanlara da söyleyeyim. Böyle bir iletişimle zaten seçilme ihtimali ben görmüyordum. Görmüyordum. Yani bu iletişim tarzıyla olmaz. Yani belli gazetecilerle belli haberleri işte onu alıyor, bunu getiriyor, şunlar. Bir transfer listesi yazılmış, 8 tane mevki var. Yani seçime var şurada zaten bir ay. Yani neyse bundan dolayı çok aday kesin girdi gibi gözüktü ve Mehmet Ali Bey çekildi ve insanlar bu yüzden şaşırdı. Ben çok şaşırdım mı? Açıkçası konuştuğum, güvendiğim bazı insanlar böyle bir ihtimal olabileceğini ifade ediyordum. Şaşkınlıkla karşılandı. Mehmet Ali Bey bence Fenerbahçe için her zaman elini taşın altına koymaya hazır bir isim, maddi manevi. Bugün yayına gelmeden önce öğrendim. 250 milyon para girişi yapacakmış net bir şekilde. 250 milyon euro net bilgi bu arada. 250 milyon euro tek seferde sıcak para girişini Fenerbahçe sağlayacaktı. Bu kesin.
1: O zaman şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Yeni göreve gelecek olan yönetimi nasıl bir tablo bekliyor? Nasıl günler bekliyor?
2: Çok güzel bir soru.
1: Ekonomik daha anlamda.
2: Bugün güzel paslar atıyorsun.
1: Nasıl bir tablo var şu an
2: Fenerbahçe'de? Şöyle söyleyeyim, bunu hatta bizim işte ekip de izliyordur, sosyal medya ekibi de. Onlara da

0: buradan belirteyim ki dikkatlerini çeksin. Fenerbahçe şu an hiç transfer yapmadı diyelim. Hiç transfer yapmadı bu yaz. Hiç oyuncu da satmadı. Aralık ayına kadar ödemesi gereken net rakam 98 milyon euro.
1: Hiçbir şey yapmasa.
0: Hiçbir şey yapmıyor. Bak transfer yapmıyor, oyuncu da satmıyor. Böyle böyle kaldık. Böyle bunlarla, bu masa, sandalye, bardakla, her şeyle kaldık. Bizim masrafımız 98 milyon euro. Aralık ayına kadar. Yani gelecek olan yönetimin hiçbir şey yapmasa dahi 98 milyon euro. Ama oyuncu satar işte. Oyuncu sattın, oyuncu alacaksın. Bunlar başka konular. Böyle bir tablosu var Fenerbahçe'nin. Finansal tablosu.
1: İnanılmaz.
0: Şimdi bunu karşılayacak bir başkan adayı, bunu karşılayacak bir yönetim kurulu olması gerekiyor artık. Mecburiyet. Fenerbahçe için mecburiyet. Bunun sebeplerini kongre üyeleri tartışsın. Bu bizim, benim en azından benim gündemim değil. Kongre üyeleri konuşsun. Oy verenler de onlar. Biz burada bilgiden devam edelim. Ama 98 milyon euro Fenerbahçe hiç transfer yapmasa dahi, oyuncu almasa dahi, satmasa, hiçbir şey yapmasa 98 milyon euro. Ciddi bir rakam.
1: Çok.
0: O sebeple Fenerbahçe'yi yönetecek olan yönetimlerin de, başkanların da bu sorumlulukla, yani bu bilinçle aday olmaları, göreve gelmeleri gerekiyor. Mehmet Ali Bey 250 milyon euro para girişi yapmaya hazırmış. Hakan Bey'in böyle bir yani söylemi vardı daha önce, yaptı. Aziz Yıldırım zaten bu konuda gerekeni yapacağını ben tahmin ediyorum. Yılların tecrübesi, önemli bir yönetim kurulu kuracak. Yani Fenerbahçe bir şekilde sorunlarını çözer. Yani bir şekilde halledilir ama tablo bir, biz tabloyu
1: Fenerbahçe
0: anlatalım.
1: Fenerbahçe ekonomik anlamda hiç güçlük çeken başkanlarla karşılaşmadı zaten yakın geçmişte.
0: Olmadı. Öyle bir alışkanlığı yok.
2: Evet. Ya camia olarak Fenerbahçe'nin şöyle bir alışkanlığı var. Yani diğer Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan ayıran, her zaman para vermek isteyen Fenerbahçeliler var yani. Ve gerçekten doğru, çok büyük paraları vermek isteyen, destek olmak isteyen.
1: Bu anlamda güçlü bir,
2: yani işte iş adamları,
1: camia yapısı var.
2: Yani önemli iş adamları, işte Fenerbahçeli önemli iş adamları, yıllardır hep bunu biliriz. Bu gelenektir yani. Fenerbahçe ihtiyacı olduğu zaman, yani böyle bizim belki hayalimizde göremeyeceğimiz paraları tek seferde verebiliyor ki, yani Fenerbahçe'yi son yıllarda bu kadar sportif anlamda başarısızlık var. Zaten sportif başarısızlık olduğu zaman ekonomi de bundan etkileniyor. Ciddi bir şekilde ayakta durabiliyorsa hala Fenerbahçe, hala bu kadar iddialı konumdaysa, en önemli sebebi zaten bu camia yapısı. Yani ülkenin belki de en büyük iş adamı Sayın Ali Koç Fenerbahçe başkanlığı yapıyor. İşte onun öncesinde Sayın Aziz Yıldırım, o da kendi alanında çok çok önemli bir iş adamı. Onun dışında onun yönetim kurullarında yer alan isimler var. İşte Sayın Mehmet Ali Aydınlar hiç belki fotoğrafın içine girmeden yaptığı katkı ortada. Yani Fenerbahçe bu anlamda çok şanslı.
3: Ama tabii Mehmet Ali Aydınlar'ın beklediği ortamı Fenerbahçe'de bulabilmesi çok zor. Camiada zaten bir şampiyonluk hasreti var. 10 yılı geçti. Yani öyle gel sen aday ol, sana muhtacız gibi bir algıladım ben.
1: Fenerbahçe'nin de çok yapısında gibi böyle bir,
3: onu diyorum işte,
1: durum yok.
3: Fenerbahçe'de her zaman rekabet vardır. Hem sağ içi hem sağ dışı. Hatta Erdem'le sezon boyunca yaptığımız programlarda hep onu dile getirdi zaten. Fenerbahçe iyi giderken bile mutlaka bir muhalif taraf da bir şeyler yapıyor arkadan. Yani öyle Mehmet Ali Aydınlar'ın beklediği bir ortamın Fenerbahçe'de oluşması bence imkansız.
0: Yani bir ortam henüz daha eleştiri yapılmadan bile, hani yapıldı aslında, eleştiriler vardı belli kitleden ama daha sert eleştiriler olacaktı. Şimdi ben burada bazı kısımlarını anlatmayayım ama şunu söyleyeyim. Mehmet Ali Bey aday olsaydı çok ciddi bir eleştiri tufanı böyle bekliyordu yani. Hani Sayın Aziz Yıldırım'ın
1: onun sinyallerini aldık.
0: Ya evet, onun sinyalleri alındı. Onun sinyallerini Mehmet Ali Bey de aldı. Elbette benim de duyduğum bazı şeyler oldu. Yani yapılacak olan eleştirinin ayarı böyle, hani gerçekten Mehmet Ali Bey çok saygın bir isim. Ülkemizin çok önemli bir iş adamı. O saygı, o konsorsiyum oluşmadı. Mehmet Ali Bey de girmemeyi tercih etti. Ama şunu söyleyeyim. Bu demek değil ki bir daha Fenerbahçe başkanlığı aday olmayacak. 2027 yılı belki de Mehmet Ali Bey'in de aday olduğu bir seçim olacak. 2027 yılı belki de Sayın Ali Koç'un aday olduğu bir seçim olacak. 2027 yılında belki de bu sene seçecek olan başkan tek aday olarak girecek.
1: Peki,
0: yani
1: o zaman
0: Fenerbahçe ne olacağını kestiremez.
1: Güzel bir noktaya değindin. Sayın Ali Koç.
0: Evet.
1: Fenerbahçe kongre yapısında, mevcut kongre yapısında çok güçlü, evet, bir isim olduğunu biliyoruz, evet, artık özellikle. Bu seçimde sence, bilgi olmayabilir, tahmin de olabilir,
0: kimi destekleyecek?
1: Nasıl bir noktada durur? Ben destek kelimesini kullanmayayım. Nasıl bir noktada konumlanır sence?
0: Kongreye gelir bence. Tahminim o. Konuşma yapacağını zaten düşünmüyorum. Oyunu verir. Fenerbahçe demokrasisine inanan, ona her şeyin üstünde tutan bir insan yani. Oyunu verir. Seçimde nasıl bir duruş sergiler?

0: Bugün ya yakın olan, bugün şimdi olağanüstü bir toplantı var gibi sosyal medyada bazı haberler oldu. Çok büyük meslek büyüklerimiz de haberleştirdi. Ben de onu araştırdım. Ya böyle bir toplantı yok. Zaten Sayın Ali Koç'un yanında olan insanlar hep yanında olan insanlar. Yani onlarla her gün toplantı yapıyor olması lazım. Yani o insanlarla hep beraber zaten, ekibiyle beraber. Yine de konuşuyor. Şu an için bir karar yok. Sayın Ali Koç 2026'daki seçime girmeyecek. Şey ne, duruşu ne olacak? Birine destek verir mi? Zaten burada merak edilen o. Ben sanmıyorum. Evet. Açıktan Sayın Ali Koç'un bu iddiaya destek veriyoruz gibi bir cümle ağzından yanındaki insanlara dahi belki söylerse söyler duyacağımızı düşünmüyorum. Zaten Sayın Ali Aziz Yıldırım'la arasında belli bir mesafe var. Yani orada çok ilişkilerinin iyi olmadığı zaten biliniyor. Hakan Safi ile konuştuklarını biliyorum. Ara ara konuşuyorlar ama bu konuşma sana bir destek veriyoruz değil. Ben tarafsız kalacağını düşünüyorum Sayın Ali Koç'un. Bu seçimi uzaktan izleyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin iyi olmasını istediğini biliyorum ama yani herkesten çok istiyordur. Yani herkes gibi o da çok istiyordur. Tüm Fenerbahçeliler gibi iyi olmasını istiyordur. Duruşunun da bu yönde olacağını tahmin ediyorum. İlerleyen günlerde buna dair bir tavrı olursa zaten öğrenirsek paylaşırız. Ama bugün sosyal medyada işte bazı haberci arkadaşlar Sayın Ali Koç'un seçimi düşündüğünü ifade etti. Yani şimdi ekran görüntüsü var. Hiçbir şekilde düşünmüyor. Yani buradan kimseyi yalanlamak gibi bir derdim yok. Sayın Ali Koç'un seçime girmek gibi düşüncesi olmadı. Bugün çıkan haberler doğru değildi, öyle özetledim.
1: Bence Ali Bey'in beklediği seçim, hazırlandığı seçim bu seçim değil. Yani belki 2020.
0: Belki 2027 belki olur.
1: Onu da tabii zamanla görürüz. Efecan, yeni göreve gelecek olan yönetimi bekleyen ekonomik anlamda zorlu tablodan bahsetti Erdem. 98 milyon euro hiçbir hamle yapmasa dahi yeni göreve gelecek olan yönetimin Aralık ayına kadar bulması gereken rakam. Bu anlamda da zaten takvimin sıkışıklığından bahsediyoruz. Ekonomik evet. anlamda da sanki zor bir görev devralacak yeni yönetim Fenerbahçe'de.
2: Öyle ama 2018'e döndüğümüz zaman baktığımızda tabii Sayın Ali Koç da Sayın Aziz Yıldırım'ın o dönemlerde sponsor bulamadığı bir ortamda Fenerbahçe'ye başkanlık yapmıştı. Fenerbahçe bu zor dönemleri her zaman, az önce Emre abi de söyledi, camiayı seven, camiaya para vermek isteyen birçok zenginle beraber ortamı düzenleştiriyor, düzgünleştiriyor. Mali anlamda inanılmaz destek veren eski başkanları var Fenerbahçe'nin. Sayın Ali Koç da tabii Sayın Saran da başkan olduktan sonra hemen sponsorluğunu yeniledi. Ali Koç'a gidilirse, Sayın Ali Koç'a gidilirse ben kıracağını zannetmiyorum ki Aziz Yıldırım'la aralarında herhangi bir yakınlık olması dahi şu an. Ben Sayın Ali Koç'un kıracağını düşünmüyorum. Orada daha önceki yönetimlerde Sayın Aziz Yıldırım'ın yanında olan, daha sonra Sayın Ali Koç'un yönetiminde olan çok ülkemizin inanılmaz derecede zengin olan isimleri var. Fenerbahçe'nin ben mali anlamda çok zorlanacağını düşünmüyorum o açıdan. Ki Sayın Hakan Safi, o da aynı şekilde Fenerbahçe için 25 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettirmiş bir isim. O yüzden ben kaybederse bile Sayın Hakan Safi yeni seçilecek yönetime destek verebileceğini düşünüyorum. Ki Fenerbahçe'de bu bütünlük bir önceki yönetimde sağlanamamış olsa da Sayın Ali Koç döneminde bu yönetimde ben olabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık camianın da sabrı kalmamış durumda Fenerbahçe'de. Yaklaşık 12 senedir şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan bir Fenerbahçe taraftarı var. O yüzden ben burada eğer seçilecek yönetime destek verecek kişilerin veya bir sonraki dönemde aday olabilmeyi düşünen isimlerin bu yönetime destek verirlerse eğer önümüzdeki sezon içerisinde başkanlıkta da önemli şekilde pay sahibi olacaklarını düşünüyorum. Bu nedenle ötürü ben Fenerbahçe'nin bir finansal durumda sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.
1: İbrahim, katılıyor musun Efecan'a? Fenerbahçe biraz ortak akılda fikir noktasında son dönemde birleşmekte zorlansa da ekonomik anlamda aslında herkes taşın altına elini sokuyor Fenerbahçe'de son dönemde.
3: Şimdi Fenerbahçe büyük bir camia. Para bulmakta sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ben burada önemli olan futbol aklı. Yani yapılacak transferlerle birlikte bu parayı nasıl yönetebileceği bence daha kıymetli. Fenerbahçe her zaman para bulur. Katılıyorum sizlere de. Yani birçok noktadan eski yöneticiler, eski başkanlar hepsi gittiğinizde geri çevirmeyecektir. Keza Ali Koç da böyle bir söylemi de oldu zaten seçimi kaybettiği süreçte bile. Fenerbahçe'nin öncelikle futbol aklına bence ihtiyacı var. Saha içinde de bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Para bir şekilde bulunur. Nasıl yöneteceğiyle alakalı farklı konuların üzerine

0: gitmesi lazım. Mesela hocaları da söyledik. Yani bence hocalarda da artık bir revizyon yapılmalı. Denenmişi denemekten ziyade artık daha bir...
1: Yeni yüzler mi?
0: Yeni yüzler, futbol sürekli güncelleniyor ve artık daha genç potansiyel, yüksek potansiyeli olan hocalara gidilip Fenerbahçe yeni bir şeyler denemeli yani artık.
1: Yani alışılmışın biraz dışına çıkması kesinlikle gerekiyor yani, her anlamda.
0: Fabri'yi gördük işte, geldi bizim ülkemizde. Sonrasında doğru, yardımcı antrenörlükten şimdi nerede?
1: Beden eğitimi öğretmeni diye bir durum ortada. Şampiyonluğa ulaştı. Erdem'den de Fenerbahçe'ye dair, özellikle varsa tabii ki takıma dair de son bilgileri toparlamasını isteyeceğim. Sonrasında Beşiktaş'ın Konyaspor mağlubiyetini konuşacağız. Bu hafta ligde rakip Konyaspor.
2: Evet, Konyaspor.
1: Zor bir deplasman. Ligin belki de şu an en formda takımı Konyaspor. Evet. Takımda neler oluyor bu seçim gündeminin dışında Erdem?
3: Elbette onları da paylaşalım. Cuma günü öncelikle bir derneğin önemli bir gecesi olacak. Oraya başkan adaylarının katılmasını bekliyoruz. Sayın Aziz Yıldırım gelir mi? Yani onun adına bir şey söylemeyeyim. Hakan Safi gelebilir. O derneğin gecesi önemli. Orada seçim atmosferinde cuma akşamı seçimin nabzını orada tutacağız. Hatta ben o sebeple Konya'ya maç günü gideceğim. Maç sabahı gideceğim. Cuma gecesi orayı takip edeceğiz. Orada bir şey olursa hemen hızlı bir şekilde Aspor'dan paylaşırız cuma gecesi. Diyelim seçim defterini kapatayım. Daha çok haber olacak seçimle çok ilgili. Hepsini konuşacağız zaman içinde. Takıma dönecek olursam hızlı hızlı bilgileri vereyim. Merak edilen bir isimdi. Dorgeles Nene ile alakalı. Nene kasında fıtık vardı. Nene bununla alakalı gitti Münih'te. Tamamen birazcık da inisiyatif alarak Münih'e gitti. Tedavi oldu. Alternatif tıp. İşte kayropratik bir deniyor galiba, öyle
1: doğru,
3: bir tıp,
1: evet.
3: Alternatif tıp yöntemi. O sonuç vermedi. Ağrıları iyice arttı. Son dakika bilgisi olarak şunu söyleyeyim. Nene sezon sonunda ameliyat olacak. Dorgeles Nene ameliyat olacak. Kasındaki fıtıkla ilgili. Yani şu an için ameliyata karar verildi. Değişiklik olacağını da düşünmüyorum. Bunu söyleyeyim. Milan Škriniar maçta oynamayacak. Konya deplasmanında yok. Bir maçta daha oynayabilir sağlık heyeti. Yani bir maçta daha oynayabilir. Hani kaptan olarak oynamak isterse, zorlarsa kendini maksimum o kadar, o riski maksimum o kadar risk alabilir diyor sağlık heyeti. Bu maçta yok. Konya deplasmanında olamayacak.
1: Yani olursa da belki yani Eyüpspor maçı.
3: Eyüpspor maçından hani birazcık daha tedavi. Eyüpspor maçında belki. Ama Konya'ya gitmek ister mi Milan Škriniar? Yani kaptan olarak takımın yanında olduğu maçlar oldu sakatlığı döneminde. Onu net değil, henüz net değil. Gidebilir. Böyle bir gündem oluşabilir. Milan Škriniar Konya'ya takım arkadaşlarının yanında olabilir ama sahada olmayacak. Škriniar sakatlığı sebebiyle sahada yok. Asensio takımla çalışıyor. Full idmanlara devam ediyor. Yine kadroda olacak. Süre verilirse süre alabilecek duruma geldi Marco Asensio. Fenerbahçe'deki durum bu. Seçim gündemi elbette var ama futbol takımı devam ediyor. Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şansı da devam ediyor.
1: Evet. Yani son iki haftaya giriyoruz.
3: Bu bilinçle
1: 4 puanlık fark var.
3: Bu bilinçle takım hazırlanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın alacağı sonuç elbette belirleyici olacak. Fenerbahçe Konya deplasmanında kazanmak, Galatasaray'ı kaybetmesini elbette bekliyor. Yani doğal olarak bu olmazsa sezonu ikinci olarak noktalayıp Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak istiyor oyuncu grubu. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Seçimi bekliyoruz. Seçimden sonra zaten hızlı bir şekilde bizim gündemimiz bitmiyor. Yani bitmeyecek de transferdi, seçimdi. Sonra yeni hocaydı. Kamptı, Dünya Kupası'ydı. Yani karman çorman bir süreçte
1: bir bakacağız. Fenerbahçe'leri
3: yeni sezon başlamış. Yeni sezon başlamış hepimiz için. Medyada çalışanlar için de öyle. Yani sezonun nasıl bittiğiyle nasıl başladığını anlamıyorsun. Doğru. Bir de şöyle bir durum var Furkan. Ben bunu net olarak itiraf edeyim. Abi transfer dönemini ben sevmiyorum. Açık söyleyeyim. Gerçekten sevmiyorum. Yani transfer dönemi bundan daha da yorucu. Yani sürekli telefondasın, 7-24 uyuyamıyorsun, işte uyusan da birileri bir şey yapıyor, böyle psikopatça bir duruma dönüşüyor.
1: Ben
3: yani
1: sezon devam ederken başlayan transfer dönemini sevmiyorum, yani devre arası transfer dönemini hiç sevmezdim. Çünkü bir yandan seyahatler var, deplasmanlar var, bir yandan transfer
3: ya o da var,
1: gündemi var.
3: Yazın da kötü.
4: Yazın da zaten işte
3: kötü.
4: Ağustos'ta falan lig başlıyor. Bir yandan maç da
1: bir ay üç ay zaten devam ediyor. Ben,
4: zaten büyük transferler genelde oralara kalıyor.
3: Ben mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi yaz ayları olduğu için haliyle

0: Takımının önüne geçmiş durumda Fenerbahçe'de. Yaklaşık bir ay var kongreye, tam olarak bir ay var. Daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir dün akşama gidelim. Beşiktaş'ı konuşarak devam edelim spor merkezine. Sezonun en kritik maçlarından birisi, kalan tek hedef Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu. Belki de haftalardır, aylardır Sayın Başkan'ın, Sergen Yalçın'ın hep işaret ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde veda etti Beşiktaş turnuvaya. Maç sonunda eleştiriler vardı hoca için, hatta istifa tezahüratları oldu. Hocanın çok bence kritik açıklamaları var bu konuda, ama dün istersen öncelikle maç sonu neler yaşandı, soyunma odasında özellikle neler yaşandı Efecan, bunu konuşarak Beşiktaş bölümüne başlayalım.
1: Tabii şöyle, dün Orkun Kökçü de flash röportajda şunu söyledi. Tek bir hedefimiz vardı, ondan da eğlendik dedi. Beşiktaş için hedef maçlarda sıkıntı yaşadığını sürekli dile getiriyorduk ama Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının karşısında böyle bir yenilgi, özellikle son dakikada gelen bir penaltı golüyle.
0: Çok özür diliyorum bu arada. Bugün Euroleague'de playoff serisi 3. maçı vardı. Fenerbahçe-Beko Zalgiris deplasmanında sahaya çıkmıştı. Temsilcimiz maalesef 81-78 rakibine mağlup oldu. Seride durum 2-1'e geldi. 3 galibiyete ulaşan taraf Final Four bileti alacak. Fenerbahçe'nin hala avantajı devam ediyor ama son dakika bilgisi olarak da bu sonucu paylaşmış olalım. Serinin 4. maçı da yine Litvanya'da Zalgiris'in sahasında oynanacak. Lütfen Efecan, devam et, kusura bakma.
1: Yani Beşiktaş taraftarı da böyle bir yenilgiyi beklemiyordu. Onu açık bir şekilde söylemek gerekiyor ki tribünler de neredeyse tamamen doluydu. Siyah beyazlı taraftarlar bir hayal kırıklığına uğradılar. Zaten maç sonunda senin de söylediğin gibi inanılmaz bir tepki vardı. Hem Sergen Yalçın'a hem de yönetim tarafına. Ama açıkça şu tabloya baktığımız zaman devre arasında Sergen Yalçın kimi istediyse Sayın Başkan Serdar Adalı o isimlere giderek, gerekirse belki de vermek istemeyeceği rakamlara kadar çıkarak o isimleri Sergen Yalçın'ın takımının kadrosuna ekledi. Yani burada Sayın Başkan Serdar Adalı yapabileceği ne varsa her şeyi yaptı. Özellikle Sergen Yalçın kimi istediyse, Serkan Reçber kimi istediyse hiçbir geri adım atmadan o da oyuncuları buraya getirdi. O yüzden ben burada Sayın Başkan'ı çok eleştirmeyeceğim. Hatta eleştirilmesini de haksız buluyorum Sayın Başkan Serdar Adalı'nın. Ama burada teknik heyetinde oturup bir bakıp önüne bir tablo çizmesi lazım. Çünkü bir para
0: öz eleştiri şart.
1: Evet. Artık. Beşiktaş'ta biraz da bu öz eleştiri durumu olmadığı için bence Beşiktaş şu anda bunları yaşıyor. Beşiktaş camiası bunları oturup bir değerlendirmesi gerekiyor. Taraftarın tepkisi var. Evet. Sergen Hoca'nın da, ben soyunma odasındaki olan duruma dönmek istiyorum. Oradaki bilgileri vermek istiyorum. Sayın Başkan soyunma odasına indi maç sonrası. Burada tabii Sergen Hoca'ya da geçmiş olsun dilerim. Kendisinin şekeri, tansiyonu biraz yükseldiği için hatta flash röportaja dahi gelememe durumu vardı. Çok sinirlenmiş. Tansiyonu ve şekeri yükselmiş hocanın. Başkanla tabii soyunma odasında kendisini beklerken de şekeriyle tansiyonu ölçülüyor, bakılıyor. Onu bekliyor görüşmek için. Daha sonrasında Sayın Başkan Sergen Hoca ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Sergen Hoca şöyle bir cümle kullanıyor Sayın Başkan'a. Trabzonspor maçında iç sahada ben tekrardan bu tepkileri almak istemiyorum. Taraftar beni istemiyor. Benimle ilgili istifa tezahüratında bulunuyorlar. Ben bırakmak istiyorum diyor Sergen Hoca. Sayın Başkan Serdar Adalı da kendisine diyor ki birazcık şu an sakin olalım. Önümüzde iki maç var. Evet, bu iki maç Beşiktaş'ın dördüncülük koltuğunu etkilemeyecek ama Trabzonspor maçıyla beraber belki bir ortam düzeltilebilir. Bu ortamı da düzeltmeye çalışalım diyor Sayın Başkan Serdar Adalı. Ve böylece de tabii Sergen Hoca'nın yanına gelen 2-3 futbolcu da var. Bunlardan bir tanesi hem kaptan Orkun Kökçü hem de takımın deneyimli isimlerinden Salih Uçan. Sergen Hoca'yı bırakmaması konusunda ikna etmeye gelen iki isim Beşiktaş adına. Sergen Hoca da başkanın bu kararını saygıyla karşılıyor ve istifası geri çevriliyor Sayın Sergen Yalçın'ın. Ama şu an Beşiktaş'ın tablo şu tamamen. Sergen Yalçın'ın Trabzonspor maçıyla Rizespor maçında kesinlikle takımın başında olmasını bekliyoruz. Ama ilerleyen günlerde, özellikle sezon bitiminde ben Sergen Yalçın kesinlikle Beşiktaş'a devam edebilir mi diye bir soru sorarsan bana, ben ona kesinlikle devam edebilir diyemem. Çünkü Sergen Yalçın'ın bir stili, bir karizması, bir aurası var ve sürekli

0: de o yönde ilerleyen bir teknik direktör. Kendisi de tabii basın toplantısında dile getirdi. Ben taraftarımız beni istemezse ben bu koltukta oturmam dedi.
1: Evet, hocanın ifadesi şu: taraftarımız bırakmamı istiyorsa bırakırız.
0: Evet.
1: Sergen Yalçın'ın basın toplantısındaki açıklaması.
0: Biraz da bu konuyu, bu açıklamayı aslında Trabzonspor maçında Beşiktaş taraftarının göstereceği tepki ya da Sergen Hoca'nın yanında olabileceği destek etkileyecek. Eğer bence Trabzonspor maçında Beşiktaş camiası Sergen Yalçın'ın yanında olursa Sergen Hoca'nın devam etme ihtimali oldukça yüksek. Ama Trabzonspor maçında Beşiktaş taraftarı bu tepkisini sürdürürse ben Sergen Hoca'nın devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ve bunu bilgi olarak da söyleyeyim, hem yorum olarak söyleyeyim. Özel bir bilgi de vermek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç, aynı zamanda futbol komitesinde de bulunan isimlerden bir tanesi. Programa girmeden önce kendisiyle konuşma ve değerlendirme alma fırsatında bulundum. Kendisi de bize özel demeç verdi. Onu da paylaşmak istiyorum. Sergen Hoca'nın son durumunu sordum. Devam edip veya etmeyeceğime hakkında. Sorun yok. Hocanın motivasyonunu düzeltip devam edeceğiz dedi Sayın Başkan. Buradan da Beşiktaş taraftarlara Sergen Hoca ile ilgili son bilgilendirmeyi kulüp yönetimi tarafından tutulan tavrı da bildirmiş olalım.
1: Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Murat Kılıç'ın A-Spor'a özel açıklaması. Evet. Bir sorun yok, hocanın motivasyonunu düzeltip devam edeceğiz.
0: Evet. Burada da bazı Beşiktaş taraftarlar şunu da söyleyebilir. Biz inanmışlarla mı yoksa inandırılmışlarla mı yola devam edeceğiz diyebilirler Sergen Hoca için. Ben bu yorumu yapıyorum. Ama tabii Beşiktaş'ı da bu süreçten çıkartabilecek en kritik isimlerden bir tanesi de Sergen Yalçın. Sayın Başkan da kendisine soyunma odasında hatta şunu da söylemiş: biz bu yola beraber başladık, beraber devam edeceğiz. Bu cümleyi de kurmuş Sayın Başkan. O yüzden Beşiktaşlı taraftarların tamamen takınacağı tavır Sergen Hoca'nın Beşiktaş'lık geleceğini belirleyecek.
1: Yani Trabzonspor maçındaki atmosfer belirleyici olacak. Evet. Anladığım kadarıyla Beşiktaş'ta hocanın geleceği için. Ama şimdi Emre çok deneyimli tabii, ona dönmek istiyorum. Ben iş bu noktaya geldikten sonra olumlu anlamda dönebilen çok fazla süreç hatırlamıyorum. Büyük kulüplerde özellikle teknik direktörler için. Sence buradan toparlayabilir mi hoca, yönetim, Beşiktaş? Şurada iki hafta kaldı ve yeni sezon planlaması aslında konuşulması gereken bir dönemde, süreçte. Bugün hocanın geleceği tartışılıyor, konuşuluyor.
2: Ya tribünde bir kere bir hocayla ilgili istifa tezahüratı yapılırsa artık onun dediğin gibi çok fazla geri dönüşü olmuyor. Yani eleştiri olabilir. Zaman zaman işte hem medyada olabilir, sosyal medyada. Mesela Okan Hoca için de yapılıyor bir tane beraberlikte. Yeni sezona başlanmasın mı falan gibi gerçeklikten kopuk şeyler söyleniyor. Ama bunun ölçütü bence stadyumdur. Yani stadyumdaki atmosfer bize her şeyi anlatır ve orada bir kez bu bağ koparsa bunu toparlayabilmek çok kolay değil. Yani tabii ki Sergen Yalçın Beşiktaş tarihinin en önemli figürlerinden bir tanesi ve hem teknik adam olarak hem zaten oyunculuk dönemi çok büyük bir efsane. O yüzden yani bunu çevirebilecekse tek çevirebilecek insan Sergen Yalçın. Yani mevcut şartlarda ben yine de çok kolay görmüyorum. Ya bu kupa konusuna gelecek olursak, dün aslında tamamen belki benzer örnek değil ama farklı şartlar da var, ama şunu anlatmak için örnek vereceğim. Beşiktaş son lig maçında rotasyon yaptı Antep maçında. Evet. İşte as oyuncular sonradan yine girdi ama hep bu kupa motivasyonu vardı. Yani ligde biraz rotasyon, ligde bir amaçsızca ortaya konan bir oyun ve kupa maçı bekleniyordu. Mesela aynı şeyi dün Atletico Madrid yaşadı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde. Onlar da ligde rotasyon yapıyorlardı Şampiyonlar Ligi için. Yani oyunculara o devamlılığı sağlamadığınız zaman o odak kayboluyor. Yani bu çok doğru bir yöntem değil. Biz buraya odaklanacağız, diğer tarafı çok önemsemeyeceğiz yöntemiyle eldekini de genel itibariyle kaybediyorsunuz. Genelde bunu görüyoruz. İşte dün iki tane benzer örnek yaşandı. Atletico Madrid de yarı finalde veda etti. Tabii ki tamamen birebir örnek değil ama benzerlik taşıdığı süreç açısından için söylüyorum. Yani Beşiktaş adına Sergen Hoca da hep yeni bir yapılanmadan bahsediyordu. İşte birkaç transfer dönemine ihtiyacımız var diyordu. Bence burada haklı. Yani bu konuda Sergen Hoca'nın haksız olduğunu söyleyemem. Çünkü hakikaten kadro tabiri caizse böyle bir karman çorman, çorbaya dönmüş bir vaziyetteydi. Adım adım inşa ederek işte bu dönemde savunma için bir hamle yapıldı. Zaten sene başında Orkun gibi önemli bir figür dahil edildi. İşte Oh dahil edildi. Birkaç tane daha belli yerlere ihtiyaç var ama yani en baştaki şeyi bir daha söyleyeyim. Çok da böyle uzatmaya, dallandırmaya, budaklandırmaya gerek yok. Yani tribünde o tezahürat bir kere yapılırsa onun çok fazla geri dönüşü olduğunu görmedik bugüne kadar.
1: İbrahim, sen nasıl değerlendirirsin? Dün akşam

0: 2 mağlubiyeti. Bu arada Beşiktaş'ı konuşuyoruz ama Tümosan Konyaspor'u, başta İlhan Palut olmak üzere Konyaspor yönetimini, tüm yetkilileri gerçekten kutlamak gerekiyor. Özellikle İlhan Palut'a bence bir parantez açmak lazım. Bu sezon 4 büyüklerin kabusu oldu İlhan Hoca. Ligde zaten Galatasaray'ı ve Trabzonspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Kupada önce Fenerbahçe'yi eledi kendi sahasında, ardından dün deplasmanda Beşiktaş'ı yine mağlup etmeyi başardı. Yani bu anlamda kesinlikle konuşulmayı ve takdiri hak eden bir isim. Tüm İlhan Hoca nezdinde Konyaspor camiasını da kutlayalım. Bence kupaya da renk atıyorlar. Finalde de rakip kim olacak tabii henüz belli değil. Gençler Birliği veya Trabzonspor, iki takımdan birisi yükselecek finale, ama yine Konyaspor'un finalde çok güçlü, evet, adaylardan biri olacağı aşikar. İbrahim, istersen Konyaspor'da biraz konuşarak
1: Konya'ya
0: devam
1: geçeceğim.
0: Edelim.
1: Aslında şuradan başlamak istiyorum. Beşiktaş 5 sezondur şampiyonluk yarışından uzak. 5 sezondur hep erken havlu atıyor. Şimdi biraz da taraftarın penceresinden olaylara bakmak lazım. Tamam, Sergen Yalçın, Emre'ye katılıyorum. Beşiktaş'ın çok önemli bir figürü. Herkesin yani panzehir olarak Sergen Yalçın'ı gördüğünü inkar etmemek lazım. Sergen Yalçın gelecek, düzeltecek. Aynı Galatasaray'daki Fatih Terim etkisi gibi bir şey beklendi. Nitekim ligde ufacık bir ışık verdiği zaman bile tribünlerde 30 bin üzerinde seyirci gelmeye başladı. Beşiktaş taraftarı üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Beşiktaş'tan tek beklentileri bu sezon özelinde derbi kaybetmeyin, Ziraat Türkiye Kupası'nı alın. Ve çok vefakar yani. Ben buradan Beşiktaş taraftarını kutlamak istiyorum. Aynı durum Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de olsa oraya 30 bin seyirciyi götürmek gerçekten çok zor. O yüzden bir alkışı Beşiktaş taraftarına veriyorum ve tepkileri de anlıyorum. Sergen Hoca işte flash röportajda şöyle bir şey dedi. Camiada sabır kalmamış. E hocam, çok normal değil mi? 5 sezondur zaten finalde yoksun. Önündeki tek hedef Ziraat Türkiye Kupası. Buna vurgu yapılmış. Özel primler açıklanmış. Ve nispeten senden daha düşük bütçeli ve daha güçsüz bir kadro belki Konyaspor. Yani iç sahada oynuyorsun. Seyircin de gelmiş. Burada bence tepki çok normal. Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığını anlıyorum. Ve Sergen Yalçın döneminin de 2 hafta sonra biteceğini düşünüyorum. Sergen Yalçın özelinde şunu da söylemek lazım. Önceki gelişinden baktığımızda bir performans düşüklüğü de var hocada. Artık bu ekibinden mi kaynaklı mı, Sergen Hoca'nın psikolojisinden kaynaklı mı onu bilemiyorum. Ama Eyüp Spor maçında ben bunu fark etmiştim. 2-2'lik beraberlik sonrası taraftarla konuşma dilinde yani ben büyük sıkıntılar gördüm hocanın. Yani o kendinden emin, özgüvenli Sergen Yalçın'ı orada görememiştim. O görüntüyü de hafızama attım. Yani Beşiktaş hayal kırıklığını bu şekilde tanımlayabiliriz. Rakibini de gerçekten tebrik etmek lazım. Gün boyu Konyaspor Oteli'nden ben yayınları gerçekleştirdim. Futbolcularla konuştuk, yönetimle konuştum, İlhan Hoca ile konuştum. Yani neredeyse yayında şunu diyebilecektim. Yani maçın favorisi Konyaspor. O kadar motiveler ki. Yani ben o işi aldım orada. Yani Konyaspor dedim çok zor bir karşılaşmaya çıkacak ve Beşiktaş'ı eleyecek gibi bir vibe'ı aldım. Çünkü çok inanmışlar. Hedefleri ligde kalmaktı. İlhan Hoca ile birlikte 12 maça çıktılar. 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetleri bulunuyor. Yukarı giden bir ivmelenme. Ligde hedefsizler. Artık 40 puanla ne yukarı ne aşağı oynuyor. Tek direksiyonu bir tek Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdiler. Nitekim Fenerbahçe'yi elemeleri de büyük bir referans aslında. Burada yani Sergen Yalçın bu önlemi alması gerekiyordu. Baktığımızda da belki aynı senaryo gerçekleşti. Fenerbahçe karşılaşması 120 artı 2'de maçı kazandı. Beşiktaş karşılaşmasında 90 artı 5'te.
2: İkisi de penaltıyla.
1: İkisi de penaltıyla ve ne kadar dirençli bir futbol oynadığını gösterdi. Tabii Berkan Kutlu'ya da bir parantez açmak lazım. O da Galatasaray'dan bedelsiz gitti. Ve Konyaspor'da gerçekten yükselen bir futbolu var. İlhan Palut da onun milli takım için alması gerektiğini vurgulamıştı. Dün de yine iyi performansı vardı. Bir de şunu da söylemek lazım. Belki kimse bilmiyordur bunu. Sasha Boy da dünkü karşılaşmayı Tüpraş Stadyumu'nda Loja'dan takip etti. Berkan Kutlu'yla çok yakın bir arkadaşı var. Evet. O da Berkan'a destek amaçlı maça gelmişti. Tekrar Konyaspor'u kutluyorum. Bu hafta da Fenerbahçe karşılaşmasında nasıl bir performans ortaya koyacaklar onu da merakla takip edeceğim.
3: Yorgun çıkacaktır kesin. Ona eminiz yani, ama Konya Kupa'daki maçta Konyaspor Fener özellikle merkezi çok iyi kapatmıştı İlhan Palut. Fenerbahçe'yi kanatlara yönlendirdi. Zaten orta yaptığın zaman Fenerbahçe'de ceza alanı içerisine girdiği zaman da yüksek toplarla çok faaliyet üretebilen oyuncu

0: yok. Talisca bir forvet değil. İlhan Hoca o maçı o şekilde çözmüş, uzatmalara götürmüş, zorlamış ve penaltıyla almıştı. Lig maçın havası farklı olur tabii. Konyaspor yorgun gelecek. Fenerbahçe'de eksikler var ama Konyaspor artık tüm konsantrasyonunu kupaya çevirmiş durumda. Ben araya girdim ama Furkan, bir şeye değinmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Efecan güzel bir demeç almış Sayın As Başkan'dan. Motivasyonunu düzeltip devam edeceğiz açıklaması. Ben bu açıklamayı şöyle değerlendiriyorum. Sergen Yalçın'ın ayrılık ihtimalinin doğduğu ilk açıklama olarak görüyorum. Yani demek ki Sergen Hoca'da bir motivasyon kaybı var. Yani Sergen
2: bu
0: Hoca'da
2: bir kabulleniş aslında.
0: Bu kabulleniş. Yani Sergen Hoca'daki bir motivasyon kaybı olduğunu Beşiktaş'ın en yetkili ikinci ismi.
3: Evet.
0: İkinci ismi Aspor'a, Efecan'a bu demeci vermiş. Yani Beşiktaş'ta bir ayrılık varsa ufukta, Efecan senin bu açıklamanla bence Beşiktaşlar öğrenmiş oluyor. Öğrenmiş oluyor.
2: Meşhur
0: yani
2: bir şey vardır ya, hocamızın arkasındayız.
0: Evet.
2: Ifadesi.
0: Aynen
2: en
0: öyle.
2: Fazla iki maç devam eder.
0: İki maç sonra devam eder. Demek ki Sergen Hoca motivasyonunu kaybetmiş. Şimdi motivasyonu düzeltebilecek iki hafta içerisinde neler olabilir? Ben Beşiktaş'ın fikstürünü sen daha iyi biliyorsundur ama kimlerle oynayacak?
4: Trabzonspor, Belediyespor.
0: Şimdi Trabzonspor maçını kazanırsa motivasyon yükselebilir. Ama Trabzonspor maçını kaybederse, bu benim tahminimdir, Sergen Hoca ile yollar ayrılır. Beşiktaş'taki gidişat teknik direktör değişikliğine doğru gidiyor.
4: Berabere kalırsa?
0: Berabere kalırsa da Rize Spor maçından sonra ben ayrılık olacağını tahmin ediyorum. Sergen Hoca eğer motivasyon kaybı durumu varsa bir sonraki maçın basın toplantısında umarım bir basın mensubu arkadaşımız senin bu demecini soracaktır. Sorarsa ben de takip edip öğrenmek isterim. Beşiktaş oraya doğru gidiyor. Yani yönetim devre arası transfer döneminin en çok para harcayan,
4: evet,
0: kulübü.
4: Yani sadece Türkiye değil, dünyada da öyleydi.
0: Dünyada da öyleymiş. En çok para harcayan kulübü. O yüzden yönetim üzerine düşeni yapmıştır Beşiktaş'ta. Sayın Serdar Adalı Beşiktaş'ta üzerine düşeni en azından transferlerle yapmaya çalışıyor. Şimdi transferleri yaparken de gayrimenkul projesiyle Beşiktaş'ı bir çıkmazdan çıkardı Serdar Adalı. Yani Serdar Adalı'nın neyi başardığı, belki sportif anlamda bir şey konuşamıyoruz, ortada yok ama Beşiktaş en azından kendi gelirini, ya yani kendi ihtiyaçlarını giderebilecek bir duruma geldi.
3: Evet.
0: Yine paraya ihtiyacı var bütün kulüplerde olduğu gibi. Başarı gelmiyorsa teknik direktör değişikliği yaşanır. Beşiktaş'ta gidişat bence, ben böyle görüyorum. Bu açıklamada ilk ateşin, fitilin yandığı açıklama
1: bunu
0: olabilir.
1: Sormak zorunda olduğum için soruyorum. Yönetimle ilgili bir kongre ihtimali doğabilir mi zamanla?
4: Yani
1: hocanın
4: şöyle,
1: ayrılığının yanında
4: tamamen Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetimin istifa etme gibi bir düşüncesi ve niyeti yok. Görev sürelerini tamamlayacaklar. Zaten planlamalar da bu yönde ilerliyor. Az önce Erdem abi de söyledi. Finansal açıdan Beşiktaş'ın inanılmaz zor durumda olduğu bir dönemden geçilirken Sayın Başkan Serdar Adalı hem bu mali anlamı düzeltmek için yoğun çaba sarf ediyor. Beşiktaş son 4 senedir alamadığı sponsorluk anlaşmalarını aldı bu dönemde, yakın dönemde. Ardından Sancaktepe'de bir tesis Beşiktaş'a kazandırıldı. Dikilitaş gibi bir büyük proje var ve önümüzdeki dönemde de geçtiğimiz bir sonraki yaz yani Beşiktaş'ın Kemerburgaz'dan bir tesis alma gibi bir planı var. Yani Beşiktaş'ta bu yönden finansal açıdan inanılmaz ilerleyen, rayına oturtulan bir finansal düzen var. O yüzden Sayın Başkan Serdar Adalı zaten sürekli bunu dile getiriyor. Dikilitaş projesi tamamlanmadan ben kulüpten ayrılmayacağım diyor. Zaten seçime gidilmesi durumunda da Dikilitaş projesi de iptal olmuş oluyor. Yani bunu Beşiktaş'ın kongre üyelerinin de bilmesi lazım.
0: Öyle bir,
4: evet, Beşiktaş'ta anlaşma. Seçime gidilmesi anında takdirinde Dikilitaş
1: çünkü yetki projesi bu yönetime, evet, verildi. Yetki ve tüzük gereği yönetim değişirse tekrar yeni, evet, gelen yönetimin yetki alması gerekiyor.
4: Yetki Sayın Başkan Serdar Adalı'ya verilmiş bir durum. O yüzden Dikilitaş yapılmadığı takdirde de Beşiktaş'ın kazanacağı, belki de bu yaptığı transferlerden harcadığı paraları ödeyemeyeceği duruma gelebilir. O yüzden Sayın Başkan'ın bu finansal yükümlülükleri kapatma açısından zaten bir planı var, bir rotası var. Bu rotada ilerlemeyi düşünüyor ve herhangi bir seçimde gündemde
1: yani
4: değil.
1: Yani olası bir kongre çok daha büyük bir felaket senaryosu oluşturabilir.
4: Evet, çünkü finansal düzeni düzeltmeye çalışan bir yönetim var ve futbolun patronu da burada Sergen Yalçın. Devre arasında futbol AŞ tamamıyla Sergen Yalçın'a emanet edilmiş durumdaydı. Sergen Yalçın ve Serkan Eçber beraber Beşiktaş'ın futbol planlamasını düzenleyen iki isim olarak yer alıyorlardı. Zaten Sayın Serkan Eçber de futbol

0: takımı genel koordinatörü olarak geçiyor. Bir sportif direktör olarak değil, futbol yapılanmasının birinci adamı olarak geçiyor. Zaten orada yapılan bütün işlemlerde de hem Sergen Yalçın hem de Serkan Reçber vardı.
1: Transfer görüşmelerini Serkan Reçber yürütüyor diye
0: biliyoruz. O yüzden tamamıyla ben burada şunu söyleyebilirim. Sayın Başkan Serdal Dalı yapabileceği neler varsa tamamıyla hepsini yaptı. Elini taşın altına koydu. Bütün sorumluluğu arkasına aldı. Ve Sergen Yalçın da Serkan Reçber'i destekledi. An itibariyle de hocasının arkasında duruyor. Desteklemeye devam ediyor. İki maçta hocadan süre istedi. İki maç sonra tekrardan oturup konuşulacak. Sayın Başkan, As Başkan Murat Kılıç da aynı açıklamayı bizlere verdi. Motivasyon kaybı olduğunu söyledi.
2: Burada şey ışığını bile alıyorum. Yani Sergen Yalçın yani kendi de bırakabilir. Motivasyon kaybı varsa...
1: Yok, bence öyle olacak zaten.
2: Motivasyon kaybı varsa Sergen Hoca'da bu kendi de bırakabileceğine işaret ediyor bir taraftan. Bir de şöyle bir durum var. Hatta finansal yapı dedin Efecan. Bankalar Birliği'nden dahi aslında bilerek bir evet. anlamda hani çıkmamaya gayret gösteriyor diye biliyorum. Yani bilerekten ziyade şu an o finansal yapıda Bankalar Birliği'nden kalmadı. Aslında Beşiktaş'ın işleyişi için çok daha iyi olduğu yönünde evet. bilgiler vardı.
0: Yani oradaki durumda şu abi. Beşiktaş'ta Bankalar Birliği'nden çıkmaması nedeni çok net açık. Zaten bunu Sayın Başkan sürekli olarak söylüyor ama anlaşılmayan durum tam olarak şurası. Ona değinmek istiyorum. Beşiktaş 2030'da çıkacak Bankalar Birliği'nden. Nedeni de tamamıyla çıkıldığı zaman bir nakit sıkıntı yaşıyor kulüpler. An itibariyle Galatasaray'la Fenerbahçe'de bu nakit evet. sıkıntısını yaşayan kulüplerden olarak yer alıyorlar. Beşiktaş onun nakit sıkıntısını yaşamamak için çok ufak olan bir rakamla ödeyecek ama çok ufak. Yani şöyle söyleyeyim tabiri caizse 500 bin euroluk kısmını bırakacak. Bankalar Birliği'nden
1: faizi
0: çıkış,
1: düşürecek.
0: Evet, faizi düşürecek ve Bankalar Birliği'nden çıkış yapmayacak. Anladım. 2030'da bu 500 bin euro, yani bunu örnekleme olarak söylüyorum evet. küçük bir rakam dediğim için, onu da ödeyerek çıkmış olacak. Yani ekstra bir daha fazla faizi kredi çekerek kulübün borcunu arttırmamak adına bu yapılıyor. Zaten bunu da aslında Sayın Başkan taraftarlara belki geçirememiş olabilir, biz buradan söyleyelim. Beşiktaş daha fazla krediye faiz ödemesin diye aslında evet. bu politikayı ilerletiyorlar. Tabii gelirken taraftarlar da şunu soruyor. Sayın Başkan, sen bize Bankalar Birliği'nden çıkma sözü vermiştin diyor. Sayın Başkan da şunu söylüyor. Biz evet onu söyledik ama şartları kulübün koltuğuna oturduktan sonra gördük. Beşiktaş'taki şartlar inanılmaz derece kötüydü ve bunlar da sponsorluk gelirleriyle arttırılmış durumda. Bankalar Birliği durumu da tamamıyla Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra çekilecek nakit akışına sağlamak için uygulanacak faiz yükümlülüğüne kendisini Beşiktaş kulübünü ele vermemek için yapılıyor.
2: Peki ben bir soru daha sorayım bu son olarak. Beşiktaş eğer Sergen Yalçın'ı yollarsa yerli mi yabancı hocaya mı daha yakın?
0: Yani şu an ben Beşiktaş'ın gündeminde herhangi bir hocayla görüşme yapacağını zannetmiyorum. Çünkü koltuğunda bir hoca var.
1: Yerli kim olabilir? Kaç aday var? Bir sürü aday var mı yerli Beşiktaş'ta?
2: Ben iki tane net sayarım. Genç.
1: Ben iki tane genç. Sayarım.
2: Genç nesilden.
1: Ben bir tane sayarım.
2: Bir tanesi
1: ama
2: yurt dışında görev yapıyor. Bir tanesi yurt içinde görev yapıyor.
1: Bir tanesi yurt dışında, bir tanesi yurt içinde.
2: Zaten belli oldu. Kim bilir? Son sayfa kim bilir?
3: Bu arada yönetimsel ben sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şu an Sergen Yalçın isminin Beşiktaş taraftarına anket yapsaydı Serdal Adalı. %95 falan Sergen çıkardı zaten. Yani taraftar ne istese onların da kalbine dokunmaya çalışıyor. Sahaya da yani başkan ne yapabilir? Bir transferle ilgili zaten Sergen Yalçın'ın bir demeci vardı. İşte sadece bizim istediğimiz oyuncular gelecekse gelecek, yoksa transfer yapmayacağız dedi. İşte
1: şöyle de bir
3: gelen oyuncular
1: var ama.
3: Demek ki Sergen Yalçın'ın transferi.
1: Şimdi tekrar bir teknik direktör değişikliği yaşanırsa Beşiktaş'ta devre arasında başlayan planlama ne olacak? Yapılan harcamalar ne olacak? Yeni gelen teknik direktör bu oyuncu grubuyla ilgili nasıl bir rapor verecek? Devre arasında gelen 7 oyuncu. Yani çok sorunlar var Beşiktaş'ta.
3: Sergen Yalçın sorunlar devam etse de o sıkıntı
1: Beşiktaş'ta.
3: Olacak.
1: Yani Sergen Yalçın devam ederse en azından planlama devam ediyor olacak. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Zaten varsa son yorumları alayım Beşiktaş'ta.
0: An itibariyle de transfer çalışmalarını Sergen Yalçın'la Serkan Reçber yürütüyorlar. Beşiktaş'ın orada belirlediği bir transfer listesi var. Ardından da Sayın Başkan'ın sunulan bir liste bu. Sayın Başkan'ın değerlendirmeleri almış ve görüşmeleri sürdürüyordu. Önemli isimlerle de biz bu ekranlarda paylaştık.
1: Dün biraz askıya alınmış olabilir o süreç. Yani hocanın da açıklaması, çünkü şu an bir planlamamız yok. İki maçı oynayıp bakacağız, evet. oturup konuşacağız dedi.
0: Yani o listede hocanın geleceğine bağlı olarak değişiklik gösterecek.
1: Trabzonspor maçında bence stat

0: buradaki atmosfer oldukça kritik. Sergen Yalçın'ın geleceği için tepki olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Geçelim Galatasaray'a. Cumartesi akşamı şampiyonluğunu ilan etmek istiyor Galatasaray. Samsunspor deplasmanında bu fırsatı vardı ama belki de çok beklenmedik derecede farklı bir mağlubiyet yaşadı Sarı Kırmızılar. Cumartesi akşamı rakip Antalyaspor. Antalyaspor maçı öncesi takımdaki son durumu merak ediyoruz ve bununla bağlantılı olarak da hep konuşulan konu son günlerde yeni sezonda bir kabuk değişikliği Galatasaray yaşayacak mı? Nedenli keskin bir değişiklik olacak bu, Emre? İstersen bunları konuşmaya başlayalım.
1: Şöyle, önce şu anki durumdan bahsedelim. Yani Antalya maçı öncesi biraz olağanüstü hal ilan edildiğini söyleyebiliriz. Çünkü Samsunspor maçından önce bunu farklı bir şekilde yapmak istedi Okan Hoca. Bir kere şunu söyleyelim. Yani hep motivasyon, işte rehavet, Galatasaray'da son bir aylık süreci konuşurken en çok kullandığımız kelimeler. Ve yani Okan Hoca'nın da buna sıklıkla vurgu yaptığını gördük. İşte bazen mesela Kocaeli maçı öncesi ilk yarıda yaşananları unutmayalım gibi bir açıklama yaptı. Yani hep motive etmek için oyuncuları ekstra bir yol bulmak zorunda kalıyor Okan Hoca ve yani çok da sonuç alamadı bu arada. Birçoğundan çok da sonuç alamadı. Fenerbahçe maçında zaten yani oyuncuları motive etmek için herhangi bir şeye gerek yok. Kendi kariyerleri için oynadılar, kazandılar ama onun dışında yani Nisan ayının başından beri Galatasaray'da bir düşüş olduğu aşikar. Yani bunun tabii ki çok kabul edilebilir sebepleri var. Çünkü hakikaten Galatasaray bu sene işte 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynamak, çok üst düzey takımlara karşı oynamak hem mental hem fiziksel çok yıprattı Galatasaray. Yani artık hani tabiri caizse Galatasaray bu sezonun bu haftalarında biraz cantın üstünde gitmeye başladı. Çünkü pil bitti artık oyuncularda yani. Ve burada da işte dediğim gibi Okan Hoca geçtiğimiz hafta Samsunspor maçı öncesi, hatta ben oradan yayını yaparken de, siz buradaydınız ben stat'taydım, yayını yaparken de söyledim. Yani bu bir derbi galibiyeti ya da bir şampiyonluk kutlaması değil o taraftara açık antrenman. Daha çok Samsun maçına yani oyuncuların artık o son kalan gücünü biraz daha arttırabilmek için yapılmış bir şeydi. Çok da karşılık...
0: Bir takviye aslında.
1: Takviye, yani bu, sürekli takviyeyle gidiyor Galatasaray şu son haftalarda. Ve işte Samsun maçında da gördük bunu. Aslında fena da başlamadı. Çok istediği bir senaryoyla başladı maç. Öne geçti Galatasaray ama devamını getiremedi. Tabii burada biz bütün hafta boyunca şöyle bir haksızlık yaptık. Çok fazla Samsunspor'dan bahsetmedik. Yani futbol neticede rakiple oynanıyor ve Samsunspor zaten sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın iyi haliyle bile son dakikada Osimhen'in attığı golle yenebildiği bir takım. Evet. Yani Samsunspor'u da burada yabana atmamak lazım ama Galatasaray cephesine yine dönecek olursam bu olağanüstü halle ilgili durum şöyle. Şampiyon olunsaydı eğer cumartesi günü oyunculara 4 gün izin sözü vermişti Okan Hoca. Hatta derbiden sonra bir gün izni vardı Galatasaray'ın. Derbiyi kazandık, ya bir gün daha izin verir misin hocam gibi bir yaklaşım oldu. Bunu kabul etmedi. Onun karşılığında dedi ki şampiyon olun cumartesi Samsun'da 4 gün izin vereyim size dedi. Olamayınca o 4 gün izin iptal oldu ve işte bir günlük izin ardından çalışmalara başladı Galatasaray. Az önce ekrana da geldiği için ve sıcak bilgi olduğu için de söyleyeyim, yani görüntü olarak ekrana geldiği için Gabriel Sara'nın durumuyla ilgili bir belirsizlik vardı. Hatta şu konuşuldu, yani Samsun'a gitti, oynamadığı işte transfer görüşmesi mi ne oluyor falan gibi ama zaten sakattı Gabriel Sara. Yani Uğurcan da Samsun'a gitti mesela, oynamayacağı belli. Ve şampiyonluk kutlaması olursa, yani o şampiyonluk yaşanırsa diye götürülmüştü. Sara'nın Antalya maçında oynaması çok kolay gözükmüyor. Yani bugün de antrenmana çıkmamış. Hatta yani sezonu kapatmış olabileceği konuşuluyor. Zaten iki maç var. Onun dışında başka bir eksik yok Galatasaray'da ama dediğim gibi bir olağanüstü hal ilan edildi. Tam söyleyememekle birlikte. Çünkü hem o izin durumu bir güne indirildi hem de şu anda tesislerde işte normal şartlarda oyuncuların misafirleri, yöneticilerin misafirleri gelip gidiyorlardı sezon boyunca. Bunların hepsini yasakladı şu anda Okan Hoca. Başkan da zaten, başkanın tesiste bir odası var. Yani bu yeni tesise geçtikten sonra oyuncularla daha sık vakit geçiriyor. Tesiste daha sık vakit geçiriyor. Bu haftayı büyük ihtimalle neredeyse tamamını o da tesiste geçirecek. Yani geçen hafta biz zaman zaman olası şampiyonluk kutlamalarından mesela bahsettik, neler planlandığına dair. Şu an asla bunlar telaffuz edilmiyor Galatasaray'da. Yani cumartesi günü saat 22 itibariyle Galatasaray maçını kazanıp şampiyon olursa o zaman planlama yapılacak. Yani gerçekten perde arkasında bir planlama da yapılmıyor. Çünkü başkan bu tip totemlere de inanıyor. Yani bu futbolun içinde olan şeyler bunlar.
0: Başkan çok uzun süredir deplasmana da gitmiyordu aslında ama Samsunspor maçında herhalde yani o şampiyonluk ihtimali üzerine sanırım Sayın Başkan da gitti.
1: Gitme planı yine yoktu bu arada. Hatta şunu söyleyeyim perde arkası bilgisi olarak.

0: maç günü normalde gitmeyecekti başkan. Yani akşam eğer şampiyon olsa Galatasaray tesislerde oyuncuları bekleyecekti. İşte derbilerde falan da öyle oluyor. Geldikleri zaman yanaklarından öpüp tebrik edecekti şampiyonluk için. Ama maç günü yönetimdeki bazı isimler, ya başkanım işte zaten şampiyon olacağız, siz de burada olun, o ana birlikte tanıklık edelim gibi bir yaklaşımla başkanı biraz da zorla çağırıyor açıkçası Samsun'a ve maç sonunda da o yöneticilere tepki gösterdiğini biliyorum başkanın. Tabii bir yandan oyunculara da bir tepkisi var. Çünkü hafta içi Fenerbahçe derbisinden sonra 5 milyon euroluk bir prim açıklamıştı. Dursun Özbek soyunma odasında, hatta Osimhen orada pazarlığı yürüten isim Galatasaray'da, prim pazarlığını. Onun talebi üzerine 5 milyon euroluk bir prim açıkladı. Hafta içi de 2,5 milyon eurosu yatmıştı hesaba. Yani ben daha ne yapayım tarafından bakıyor biraz başkan. Dediğim gibi onun dışında şu anda işte Sara'nın sakatlık durumu var. Bir olağanüstü hal durumu var Galatasaray'da ister istemez. Ve oyuncuları artık bu, yani son bir 90 dakika bütün sezonun emeği taşlanacak kazandığı takdirde. Oraya motive etmek için yoğun bir çabası var. Ama şunu söyleyeyim, yani şimdi ister istemez Galatasaray taraftarları şunu düşünüyor. Antalya Spor işte küme düşme durumu olan, onun mücadelesini veren bir yapıda. Yani kadro kalitesi olarak belki ligin en kötü birkaç takımından bir tanesi olabilir ama burada farklı bir motivasyonları var. Bir de işte Samsun maçındaki durumu görünce Galatasaray taraftarı bir acaba diyor, yani bir sıkıntı yaşar mıyız diye. Ama ben birkaç tane oyuncuyla konuştum bu hafta içerisinde. Takım içerisinden birkaç oyuncuyla konuşma imkanım oldu. Onların biraz rahat olduğunu gördüm. Yani rahat derken rehavet anlamında değil, yanlış anlaşılmasın. Yani biz bu hafta bu işi bitireceğiz, rahat rahat şampiyon olacağız şeklinde bir yaklaşımları var ama tabii sahaya nasıl yansıyacak göreceğiz.
1: Maç oynamadan sonuçlanmıyor.
0: Hiçbir şey diyemeyiz. Hele ki bu geçtiğimiz cumartesiden sonra hiçbir şey diyemeyiz.
2: Şimdi şurada bir daha gitmez deplasmana.
1: Artık deplasman kalmadı.
2: Seneye gitmez işte bir de.
1: Yani evet. Belki yani başkan için bir tecrübe oldu. Yani
2: bence bir daha artık onu sağlamasını yapmıştır.
0: Ya zaten çok Totem'in. Gitmiyor bu arada. Yani böyle istisnai durumlarda hatırladığım böyle işte kupa yarı finali, kupa finali gibi yerlerde. İşte Antep'e gelmişti en son Trabzon kupa finalinde. Onun dışında böyle çok istisnai durumlar harici gitmiyor zaten başkan deplasmanlara.
1: Şöyle bir durum da var herhalde Emre. Takımda belki de konuşulan, takım içerisinde. Hoca da bundan aslında bahsetti biraz Samsun maçı öncesi. Şimdi çok yoğun bir takvimden bahsediyoruz. Galatasaray'ın da özellikle mil takıma gidecek oyuncu sayısı çok fazla. Gerek amili futbol takımı, gerek diğer ülkelerin ulusal mil takımları. Bir Dünya Kupası süreci var. Çok arada boşluk da yok. Hatta neredeyse hiç yok, boşluk. Ligi erken bitirmek, şampiyonluğu daha doğrusu daha erken ilan etmek bu anlamda da çok kıymetliydi. Samsun'da olmadı ama belki bu hafta Antalya Spor maçında bunun da belki bir ekstra motivasyonu olabilir mi takımda?
0: Ya ben Samsun'da da bunun olabileceğini öngörüyordum açıkçası. Dediğin gibi yani geçen sene de biz bunu gördük. Hem sezon erken açıldı hem geç bitti ve ertesi gün, yani koca bir sezonu oynamış oyuncuların hepsi bir anda milli takım kampıyla devam ettiler hiç hız kesmeden. Bu sene de Dünya Kupası senesi olduğu için çok fazla oyuncu milli takıma gidecek. Yani bu hafta işi bitirip önümüzdeki hafta biraz daha işte hem biraz kutlama hem biraz dinlenme durumunu oluşturmak istiyor Galatasaraylı oyuncular. Ama bunlar sonraki işler tabii. Şu anda önce o 90 dakikayı oynayıp kazanması gerekiyor Galatasaray'ın. Tabii bir de şu var, yani şampiyonluk maçına çıkıp sonunda şampiyon olabileceğiniz bir maça çıkıp 4 gol yemek tabii ki çok can sıkıcı ve ya benim hatırladığım, ben Galatasaray'da böyle bir şey hatırlamıyorum. Yani en son çıkıp şampiyonluk maçına kazanamadığı maç işte Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezon. Orada da avantaj zaten Galatasaray'ın elinde değildi, yani Beşiktaş'ın sonucuna bağlıydı. Yani kazandığı takdirde şampiyon olacağı maçı kazanamadığını ben hatırlamıyorum Galatasaray'ın ve üstüne 4 gol yedi. Evet, bu biraz can sıkıcı ama yani sezonun geneline baktığımızda da işte Avrupa'da ilk 16, Juventus'u eleme durumu, burada 5 gol atıyorsunuz, Liverpool'u 2 kere yeniyorsunuz, İşte dün elenen Atletico Madrid'e karşı son dakikada sarı atsa belki kazanacaksınız gibi. Yani Galatasaray tarihinin en efsanevi Avrupa sezonlarından birini yaşadı ve sezon boyunca da, şimdi tabii dediğim gibi bu şok etkisini anlayabiliyorum, insanların reaksiyonlarını o yüzden anlayabiliyorum ama ya sezon boyunca da bir Fenerbahçe'nin işte Kasımpaşa maçı, orada son dakikada golü yemese puanlar eşitleniyordu. Bir de Rize maçından önce Fenerbahçe'nin kazanıp maç fazlasıyla lider olma ihtimali vardı. Onun dışında sezonun başından itibaren rakiplerini de yanına yaklaştırmadı Galatasaray. Yani hem bu Avrupa'yı oynarken 7 puan, 4 puan hep oralarda o fark kaldı. Yani bu avantajı bu oyuncular oluşturduğu için.
1: Ki Okan Buruk döneminde en çok puan kaybettiği sezon ligde.
0: Evet yani.
1: Kaybedilen 22 puan var.
0: Özellikle sezonun ikinci

0: yarısında işte Nisan'dan beri 3. mağlubiyet oldu. Kupayı da dahil edersek 4 oluyor yanılmıyorsam. Yani işte burada hem Okan Hoca'nın hem oyuncuların oluşturdukları bir çıta var. Kendi yükselttikleri çıtanın biraz altında kaldılar. Yani ben çok böyle acımasızca eleştirilmesini o yüzden doğru bulmuyorum. Sen pas atarken şunu söyledin, bir kabuk değişimi olacak mı
1: Galatasaray'da? Evet, kadroyu konuşalım istiyorum biraz, planlamayı daha doğrusu.
0: Ya bunu yapmayı planlıyor Galatasaray yönetim ve yapmak da zorunda gibi gözüküyor açıkçası. Özellikle son haftaları itibariyle bunu görüyoruz. Çünkü şimdi 4 sene üst üste şampiyonluğa giden, yani henüz şampiyon olmadı tabii ama şampiyonluğa çok yakın olan bir takım var ve oyuncuları motive etmek bazen çok kolay olmayabiliyor. Yani işte teknik, taktik, o kısımlar daha kolay hallediliyor ama motivasyon kısmını, yani bu oyunculara bir motivasyon bulabilmek çok kolay değil. İşte Samsun deplasmanına giderken evet şampiyonluk iddiası var ama ya zaten 3 senedir şampiyonuz, zaten oluyoruz gibi bir durum oluyor. Bence bir kabuk değişimi olacaksa bunun en önemli sebebi bu. Ama bunu yapabilmek de çok kolay değil. Şimdi biz bir haftadır kendi içimizde de böyle işte hem gazeteci arkadaşlarımla hem de normal hayattaki arkadaşlarımla bunu konuşurken biraz zor olduğunu görüyorum. Çünkü işte değişebilecek isimler konuşulan, Davinson Sanchez'den bahsediliyor mesela işte Samsun maçındaki performansıyla birlikte. 5 milyon euro maaş alıyor Davinson Sanchez. Geçen yaz zam yapıldı. Yani Sanchez bu maaşı buradaki ortamı bırakıp nereye gider? Çok gideceği bir yer yok gibi duruyor.
1: Çok mümkün değil, evet.
0: İşte onun dışında savunmada Sacha Boey'nin ben opsiyonunun çok kullanılacağını zannetmiyorum. Zaten işte Roland Schalai'ye teklifler var. Belki değerlendirilebilir istenen seviyede olursa. Yani orada bir işte yerli oyuncu düşüncesi de var Galatasaray'da. Birkaç tane yerli oyuncu dahil etme düşüncesi var. Ama eldeki isimleri gönderme konusunda olay o kadar rahat değil. Mesela Lucas Torreira için acaba bir değişiklik olur mu gibi bir düşünce var. Burada da yani Torreira çünkü devre arasında ayrılmak istediğine dair bazı mesajlar vermişti yönetime.
1: Hatta şu konuşuluyor, senin mutlaka çok daha net bilgin vardır. Torreira'nın buradaki yakın çevresine, işte evindeki aşçısı olsun, şoförü olsun, sanki bir veda hazırlığı yaptığı konuşuluyor Torreira'nın.
0: Çok net söyleyeyim. Ocak ayında çevresindeki insanlardan birine söylediği şey buraya kadarmış Lucas Torreira. Yani Türkiye'deki benim maceram buraya kadarmış şeklinde. Çünkü orada Brezilya'dan Galatasaray'da aldığına çok yakın bir maaş teklifi geldi. Ve en önemli kısmı babasının yaşadığı bir rahatsızlık vardı ki bunu kendisi de dile getirdi performansındaki dalgalanmanın sebebi olarak aklının orada olduğunu. Babasına yakın olmak istiyordu. Fakat şimdi gelinen noktada biraz o iş de değişti. Çünkü babası çok şükür ki daha iyi durumda. Geçen hafta
1: buradaydı. İstanbul'daydı.
0: Yani taraftar açık antrenmanda yer aldı. Sağlık durumu biraz daha iyi ve Torreira şu anda kalma yönünde iradesini değiştirmiş durumda. Burada şu an bir gitme isteği yok. Ama Ocak ayında dediğim gibi net ifadesini biliyorum. Buraya kadarmış dediğini biliyorum. Şu an oradaki durum değişti. Onun dışında da kim gidebilir? İşte Mauro Icardi ile çok yüksek olasılıkla sezon sonu yollar ayrılacak.
1: Hiç masaya oturulmayacak mı Icardi ile? Yani hiç şu konuşulmayacak mı? Atıyorum X rakam kazanıyorsun. Gel biz bunu Y rakamı yapalım. Sen burada çok önemli iz bıraktın, artık simge oyunculardan birisisin. Gel 1+1 yıllık bir sözleşme yapalım, bizimle devam et gibi bir konuşmanın olma olasılığını kaç görüyorsun?
0: Ya nezaketen tabii ki bir görüşme yapılacaktır şimdi. Mauro Icardi sıradan bir oyuncu değil, sıradan bir figür değil. Galatasaray için çok önemli anlamlar ifade ediyor. Ve bir ayrılık olacaksa da zaten böyle kırmadan, dökmeden daha saygı çerçevesinde olacaktır. Ben yani Icardi'nin de son dönemde işte Fenerbahçe derbisi sonrasında o orta sahaya gelip üçlü çektirmesi, işte sosyal medya paylaşımları falan derken sanki o vedayı o da hazırlıyor gibi yani. Taraftarı o vedayı biraz hazırlıyor gibi görüyorum. Muhakkak bir görüşme olacaktır ama ben bu görüşmenin çok nezaketenin ötesine geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü şimdi Mauro Icardi bugün 10 milyon euro yıllık ücreti var. 6 milyon euro artı imaj hakları 10 milyon euro. Şimdi siz 10 milyon euro alan, burada bir süperstar seviyesine yükselmiş bir adama şimdi şunu diyemezsiniz. Ben seneye sana 2 milyon euro vereyim, devam et. Çok da hayatın olağan akışında tabii olabilecek bir şey değil. Nereden teklif gelir, nereye gider, ne düşünür? O kısmını açıkçası ben de çok bilmiyorum Mauro Icardi ile ilgili ama sezon sonunda bu hikayeye bir tatlı bir şekilde son vermek istiyor hem yönetim hem Icardi tarafı.
1: Sürpriz bir ayrılık bekliyor musun? Yani sürprizden kastım yani Barış Alper örnek olarak geçtiğimiz sezon resmi teklif gelmişti ama ayrılık olmamıştı. Bu yaz döneminde tekrar bir hareketlilik olabilir mi Barış'la ilgili olarak?
0: Yani olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Barış uzun süredir hep takip ediliyor. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde iyi de bir performans gösterdi. İşte yazın Dünya Kupası oynayacak. orada gösterecekleri de

0: piyasasına etki yapabilir. Ama yani şu da var. Şimdi geçen sene teklif geldi. Galatasaray yönetimi bence çok doğru bir şey yaparak. Çünkü birkaç gün vardı transferin bitmesine. 40 milyon euro civarında bir bonservis teklifini reddetti Galatasaray. Yani bu çok kolay reddedilecek bir şey değil aslında ama bu sezonki hedeflerini düşünerek, yani Şampiyonlar Ligi'nde koyduğu hedefi düşünerek Barış'la ilgili teklifi reddetti. Barış'ı da mutlu edecek bir sözleşme yapıldı. Yani özellikle biraz performans primleriyle desteklenmiş 5 milyon euronun üzerinde bir yıllık kazancı var şu an Barış'ın. Hem bu durum hem de Galatasaray'ın hedeflerini de düşünürsek, yani Barış'ın ayrılması için son dönemde mesela işte Arsenal'la ilgili haberler çıkıyor. Yani o seviyede bir teklif gelmesi lazım. Yani Galatasaray'ın geldiği nokta itibariyle bunu Okan Hoca da söyledi. İşte Avrupa hayaliniz var mı diye sorulduğunda, ya benim buradan daha iyi bir takım bulur muyum bulamaz mıyım açıkçası kafamda soru işareti var dedi Okan Hoca. Çünkü Galatasaray maddi anlamda belli bir seviyeye geldi. İşte bu sene şampiyonluğu garantilediği takdirde yine Şampiyonlar Ligi'nde muhtemelen ilk 16 hedefiyle, gerçekçi hedef bu çünkü, ilk 16 hedefiyle yer alacak. İyi tesisleri var, iyi bir stadı var. Yani Galatasaray gibi takım bulabilmek de çok kolay değil açıkçası.
1: Doğru. Bu konforu terk etmeye değecek bir kulüp.
0: Sen çok
1: ya
0: güzel
1: da seviye
0: yani
1: olmalı.
0: Ben uzun anlattım. Sen tek iki kelimeyle gerçekten çok güzel özetledin. Hem yani maddi anlamda da diyorum ya, 5 milyon euronun üzerine çıktı şu an Barış'ın maaşı. Bunu hem bunu alacak, hem iyi bir takım olacak, hem işte kariyeri açısından ileriye doğru bir adım olacak. Bunların hepsini bir arada bulabilmek kolay değil. Saray için teklifler var Galatasaray'a gelen. Özellikle İngiltere'den, işte Aston Villa'nın ilgilendiği söyleniyor. Birkaç kulüp daha var ki geçen sene de bu arada Saray için teklif gelmişti. Yani 30 milyon euro civarında bir rakam gelirse Galatasaray'ın direkt olarak el sıkışacağını düşünüyorum. Bir de işte Roland Schalai için de hem kış döneminde işte Liverpool'un bir ilgisi oldu. Yani Okan Hoca da Roland Schalai'nin kariyerine gerçekten çok önemli bir katkı yaptı bu arada. Yani çok böyle orta seviye, yani 10 üzerinden 6'lık 7'lik bir hücum oyuncusuyken çok iyi bir bek oyuncusuna dönüştürdü Roland Schalai, ki oyuncu bunu çok istemiyordu açıkçası. Yani hücumda devam etmek istiyordu. Buna rağmen biraz zorunluluktan, biraz da taktiksel anlamda düşünerek iyi bir bek oyuncusuna çevirdi. Salah için de ben teklifler olacağını düşünüyorum. Galatasaray 8 milyon euroya aldı yanılmıyorsam Roland Schalai'yi. Böyle bir çift taneler görülürse o zaman masaya oturulabilir.
1: Bu konu hakkında herkesin farklı farklı yorumları, bilgileri var ama seninle bunu hiç konuşmadık. Victor Osimhen konusunda senin beklentin, bilgilerin, istihbaratın nedir? Yani konuşulan rakamları çok gerçekçi buluyor musun? Taraftarın bence durumunu en çok merak ettiği oyuncu Victor Osimhen.
0: Ben şöyle, yani istihbarat konusuna gelecek olursam şöyle, işte Barcelona gibi, Arsenal gibi kulüplerin ilgilendiği söyleniyor. Yani bu gerçek, bunda herhangi bir abartılmış bir durum ya da işte uydurulmuş bir şey yok ki çok değerli insanlar da bunu söyledi, değerli gazeteciler de söyledi. Ama benim şahsi görüşümü soracak olursan, ben Victor Osimhen için o rakamların çok ödeneceğini düşünmüyorum. İşte 125 milyon euro söyleniyor, 150 milyon euro söyleniyor. Yani Osimhen'i kötüleyecek halimiz yok ama geçen sene mesela bu teklifi yapacak takım 75'i verip bir masaya otururdu diye düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Çünkü bu sene evet Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptı Osimhen ama ligde bir devamlılık problemi yaşadı işte sakatlıklardan dolayı ve o yatırım yapılacaksa da çok ince eleyip sık dokunularak yapılacak bir yatırım bu. 100 milyon euro, 125 milyon euro. Türkiye için, Galatasaray için yani Victor Osimhen müthiş bir seviye. Belki bu seviyede bir oyuncu bir daha Türkiye'de hiç izlemeyeceğiz. Umarım izleriz ama çok kolay bir şey değil. Ama oralardan baktığım zaman bir de az önce Barış'ta söylediğim gibi ya Victor Osimhen bugün 21 milyon euro kazanıyor Galatasaray'dan. Net kemiksiz rakamı bu. Hatta imaj haklarıyla biraz daha yükseliyor. Şimdi bu rakamın 1/3'ünü bile ismi geçen takımlar, işte Barcelona zaten finansal anlamda çok da iyi bir tablosu yok. İşte Arsenal tabii ki İngiliz takımları yüksek rakamlar ödüyor ama net eline geçecek bu rakamın 1/3'ünü bile alabilmesi çok kolay değil. Ben o yüzden yani Osimhen'in ayrılığını çok gerçekçi görmüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ufak ufak noktalıyoruz biz de programı çünkü Fenerbahçe'nin seçim gündemini konuştuk. Beşiktaş'ın Konyaspor mağlubiyetinin yankılarını konuştuk. Galatasaray'ın bekleyen Antalyaspor sınavı ve transfer planlaması, yeni sezon kadro planlaması nasıl olacak? Tüm bu konulara değindik. Dört kıymetli muhabir arkadaşım Erdem Akbaş, İbrahim Uslu, Efecan Öztaş ve Emre Kaplan, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Spor Merkezi'ni bu haftalıkta noktalıyoruz değerli izleyenler. Birazdan Son Sayfa programında Koray Balıoğlu sizlerle birlikte olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: futbolun sıcak gelişmeleri,
1: konuşacak fazlasıyla konumuz var,
0: canlı bağlantılar ve özel dosyalar futbol meydanında.
2: Şimdi neyin sızlanması bu transfer mransfer? Yok 3 dönem transfer lazım.
3: Büyük kulüp, küçük kulüp, Anadolu kulübü, İstanbul kulübü ayrımı yaparsan geçmiş olsun.
4: Bir sakatlık, bir cezalı olduğu zaman arıyorsun, bunu arıyorsun.
5: İşlerin yoluna girmesinin birinci koşulu iyi bir yönetim ve teknik direktörlük marifeti.
6: Kondisyonları 5 tane olan takım gördün mü?
0: Dinamik, heyecanlı, duyuran bir futbol programı için ekran başına.
7: Hiç kimse kulüpten büyük değildir.
8: Değildir.
9: Çok konuşulan bir pozisyon vardı.
2: Seni istemiyorum, bittin git.
10: Bir tane kontrat at, kabeleye bir bakayım, 3 puan cepte kardeşim, ne olursa olsun.
11: Hocanın üstüne çok büyük bir baskı vardı.
12: Bu maçın faresiz olduğunu düşünüyorum.
13: Burada size düşen bir sorumluluk var.
14: Eksikler ve yokluklar sizi farklı yere götürebilir.
15: Konuşacak çok şeyimiz var.
0: Futbol Meydanı bu akşam 21'de Aspor'da.
16: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1943 yılına gidelim.
1: 1943 yılında tüm dünyayı sarsan İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri spor etkinliklerinin de en aza inmesine neden oldu. Savaşın getirdiği çeşitli yokluklar kulüplerimizi ve sporcularımızı da önemli ölçüde etkiledi. Kulüplerimizde malzeme sıkıntısı had safhayı buldu. İçinde bulunulan zor durumlara rağmen Türkiye'de spor faaliyetleri durmuyor, maddi ve manevi fedakarlıklarla yürüyordu. Bu arada Mısır'dan gönderilen formalar kulüplerimize dağıtılınca biraz rahatlama oldu. Ancak gelen formaların hepsinin şekli aynı, sadece renkleri değişikti. Sol üst ve sağ altla, sağ üst ve sağ altları aynı renkli karelerden oluşan formalar giyiliyordu. Galatasaray'ın klasik iki parçalı, Fenerbahçe'nin klasik çubuklu ve Beşiktaş'ın o kar beyazı veya kömür karası formalarının yerlerini dört kareden ibaret formalar aldı. İstanbul Kupası'nın ikinci yılı 1942-43 sezonunda oynandı. İlk kupanın finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu kupanın finalinde de karşısında Beşiktaş'ı buldu. Galatasaray final maçında güzel bir oyun çıkardı. 20. dakikada Gündüz Kılıç'ın golüyle 1-0 galip duruma geçen sarı kırmızılı takım, 62. dakikada Cemil Gürgen Erlentürk'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kemal Gülçeli'nin 65. dakikadaki golü Beşiktaş'a biraz umut verse de Galatasaray defansı siyah beyazlı takımın forvet hattına başka izin vermedi. 89. dakikada Gündüz Kılıç kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak takımına kupayı getirdi. Böylece İstanbul Kupası ikinci yılında da Galatasaray'ın oldu. 1943 yılında Türk sporu için önemli bir yere sahip olan İnönü Stadyumu'nun temeli atıldı. İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Doktor Lütfü Kırdar'ın girişimiyle İstanbul'da yaptırılmasına karar verilen ve planları ünlü İtalyan stat mimarı Vietti Violi tarafından çizilen İnönü Stadı'nın temeli 19 Mayıs 1943 günü Vali ve Belediye Başkanı Doktor Kırdar tarafından atıldı. Planları çizmeden önce İstanbul'a gelerek şehri dolaşan İtalyan mimar en uygun yer olarak Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arkasında İstable Amire

0: adıyla anılan eski saray has ahırlarının bulunduğu alanı seçmişti. Burası kentin her yanına yakın, ulaşımı problem olmayan bir yerdi. Bu bölge ayrıca deniz yoluyla Üsküdar ve Kadıköy'e de yakındı. Zaten Esablı Amire'nin harap ahırlarının yıkımına da başlanmıştı. Bu mevkide en büyük problem İstanbul'un önemli bir bölümüne hava gazı veren hava gazı fabrikasıydı. Doktor Lütfü Kırdar bu fabrikanın da buradan kaldırılıp şehrin dışına bir yere naklinin düşünüldüğünü söyleyince stadyumun yapılacağı alan belirlendi. Vietti Violi buraya göre bir plan hazırladı. Ünlü İtalyan mimar öyle bir plan ve maket hazırlamıştı ki denizden bakıldığında koca stadyum Dolmabahçe Sarayı'nın güzel dış görünüşünü asla etkilemiyordu. Vietti Violi 1939 yılında daha İkinci Dünya Savaşı başlamadan İstanbul'a gelmiş ve bu yeri belirlemişti. Hatta stadın ilk temeli 19 Mayıs 1939 günü atılmıştı. Ancak araya giren İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar bu inşaatın başlamasına engel olmuştu. Sadece yer hazırlanmış ancak inşaat bir türlü başlayamamıştı. Ünlü İtalyan mimarın planına ve hazırladığı makete göre stadın deniz tarafındaki açık tribünü en alçak noktayı teşkil ediyor. Karşısında ve hava gazı fabrikası tesislerinin bulunduğu yerdeki açık tribün kapalı tribünler hizasına yükseldiği gibi tam orta yerinde de yüksek bir maraton kulesi yer alıyordu. Stadın iç yüzündeki iki küçük kulecikten birinde bir disk atan atletle bir cirit atan atlet olacaktı. Bugüne dek ne o iki küçük kulecik üzerine o heykeller konulmuştur ne de stadın dış yüzündeki rölyefler. Tümünün yerleri boş kalmıştır. Ve inşaat eski bir sporcu olan yüksek mimar Şinasi Şehingray'ın kontrol mimarlığında başladı.
1: Şimdi ise spor tarihinde öne çıkan bir dönem olan 1956 yılındaki spor olaylarına göz atalım.
2: 19 Şubat 1956 Pazar. Bu müsabaka için evvela Macar takımı Mithat Paşa Stadı'nın oyun sahasına giriyor. Önde futbol üstadı olarak vasıflandırılan Puçkaş, arkasında Farago ve onları diğerleri takip ediyor. İşte Bozik, Kihi ve Lantos. Macarlar oyun sahasının ortasına geldiler.
0: 1956 5 Şubat günü Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol severler güne ayrı bir heyecanla başladı. Çünkü futbol dünyasının gözünde efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımı amili futbol takımımızla karşı karşıya gelecekti. Dünya futbolunda o yıllarda efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımının Türkiye'ye gelişi bile başlı başına büyük bir olaydı. Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü takımlarından biri olan ünlü Macaristan milli takımını taşıyan uçak İstanbul'a indiğinde Türk futbol severlerinde heyecanı başlamıştı. 1956 kışı İstanbul'u birden etkilemişti. Macar milli takımını getiren uçak Yeşilköy Havalimanı'na indiğinde şiddetli tipi vardı. Maçın oynanacağı İnönü Stadı tüm İstanbul gibi kalın kar tabakasıyla kaplıydı. Sahada maç oynanamazdı.
3: Türk milli takımının o günkü Macaristan milli takımını 3-1 gibi bir skorla İstanbul'da yenmesi, yani bizim futbol tarihimizin milli takımlar bazında dünya üçüncülüğümüz var, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılışımız falan var da ama o Macar galibiyeti hakikaten efsane Macar galibiyeti olarak tarihe geçmiştir. Neden? 54 Dünya Kupası'nda bir Macar milli takımı var. Bütün dünyanın imrenerek keyifle seyrettiği bir Macar milli takımı. Ve 54 Dünya Kupası'nın da en büyük favorisi. Yani diyorlar ki açık ara şampiyon olur. Keşke ötekiler katılmadan teslim olsalar falan gibi yazılar çıkıyor gazetelerde. Ve bu Macar milli takımı grup maçlarında, o zaman statü çok değişik, bugünküne benzemiyor, Almanya'yı yendi. Ve büyük bir rastlantı eseri final Almanya ile Macaristan arasında düştü. İki takım oynayacak. Macaristan nasıl olsa Almanya'yı daha evvel yendi. Şimdi de yenip Dünya Kupası'nı kazanacak ama öyle olmadı. Ve kupayı Almanya kazandı. Tabii o maçta Puşkas'ın sakatlanması büyük bir dezavantajdı Macar milli takımı için. Ama yine de o Macar milli takımı Dünya Kupası'nı kaybetmiş olmasına rağmen şöhretinden ve beğenisine hiçbir şey kaybetmedi. Ve o kadar enteresan ki neredeyse bütün ülkeler Macaristan Futbol Federasyonu'nun önünde değil tabii telefonla veya artık neyle o zaman haberleşiliyorsa teknik olarak kuyruğa girdiler. Ya ne olur gelin bizde de bir özel maç oynatın, oynayın şu takımla diye. Bunlar arasında Türkiye'de oldu. Ve o Macar milli takımı iki çok önemli oyuncusu gelmedi Türkiye'ye. Birisi kaleci Grosis, biri de Kocis futbolcu sağ açık. Onun dışında Puşkasıyla, şusuyla, busuyla, hepsiyle Macar milli takımı Türkiye'ye geldi.
0: Macarlar da durumu kabul etmişti. Vakitlerinin kısıtlı olmayışı Türkiye Futbol Federasyonu'nun işini daha da kolaylaştırmıştı. Bu efsane takımın yaratıcısı ve Macaristan futbolunun bir numaralı ismi olan Gustav Sebeş durumu anlayışla karşılamış. İstanbul'da kar dinip ortalık düzelene kadar diğer şehirlerde birkaç maç oynamayı kabul etmişti. Bu haber İstanbul dışında büyük sevinç uyandırdı.
3: İstanbul'da bizim milli takımla oynamadan önce İzmir ve Ankara muhtelitleri o zamanki lafla karmalarıyla oynadılar. Yani biraz turşuları da çıktı diyebiliriz. O zamanki yol yorgunlukları işte şimdiki gibi uçak kalkıp bir saatte gitmiyor. Ve en sonunda İstanbul'a geldiler. Bizim milli takımdan oynayacaklar. Enteresan şeyler var çünkü hava çok kötü. Maçın teyir olma ihtimali var. Yani o karda, kışta, zeminde, İnönü'nün hele o zamanki halinde. Ya maçı işte ertelesek mi falan filan derken Allah'ın işi derim ben hep. Öğlenin saat 11'de güneş açtı İstanbul'da. Bir tane bulut kalmadı havada. Düşünebiliyor musun? Soğuk, serin ama yani yağmurun damlasının düşme, karın damlasının düşme ihtimali yok. Çünkü yazın bile bu kadar berrak bir hava olmaz. Acaba dedim hani biz de o zaman daha genciz. Acaba dedim bizim futbola bir kıyak mı buluyor yani nedir diye. İşte ben de o zaman 11 yaşındayım. Rahmetli babamın sayesinde. Çünkü yöneticiydi işte çok büyük bir kulüpte. Numaralı tribünden o maçı önce götürülmüyordum. Hava çok soğuk, kar, kış, kıyamet, hasta olur diye rahmetli annem izin vermiyor. Fakat bir anda öyle hava açınca, yani belki ısı olarak açmadı ama atmosfer olarak açınca izin çıktı. Ben de gittim. Çünkü numaralı yani İnönü Stadı'nın eski numaralısından birinci bloğun iki şeyliydi, iki katlıydı. Birinci katın en üstünden ayakta seyrettiydim hatta. Ve biz o Macar milli takımını o açan güzel havada 3-1 yendik. Dünyada yankı uyandırdı. Ya işte Türkler Macarlara 3-1 yenmiş falan filan. Hani 1-0 falan da değil. 3 tane atmışız. Bayağı yankı uyandırdı. Bizim milli takımdan bayağı bahsetmeler oldu. Dünya basınında. Turgay, Büyük Ali, Büyük Ahmet. Çok enteresan. Büyük Ali bir sağ bek değil. Fakat o zaman Can Demir sakat, bir sağ bek bulunamadı ve Büyük Ali'den bir sağ bek yaptılar. Bek hattı o zamanki deyimiyle, diziliş tanımıyla. Mustafa Naci Nusret hafattı. Mustafa sağ bek, Beton Mustafa lakabı. Naci Erdem sağ şu anda Fenerbahçe'nin kaptanı. Nusret Beşiktaşlı. Sonra Vefa'da da oynadı. Forvet dediğimiz yani hücum hattında İsvendiyar, Coşkun, Metin, Kadri, Lefter. Hatta o maçta Suat Mamat oynamadı Galatasaray'la. Coşkun abi rahmetli Coşkun Özen'in ilk takımda senelerce görev yaptı. O oynadı sağ içte. Gollerimizden birini penaltıdan, diğerini normal Lefter attı iki tane. Bir tane de Metin Oktay attı. Ve biz o Macar milli takımını sadece kaleci Grosis ve Kocis'in olmadığı, Puşkaslar falan filan. Hatta ben bana hep Farago, Buzanski, Lantos Kaleci Farago diye bir yedek kaleci. Buzanski sağ bek, Lantos sol bek.

Gün, futbol tarihimize damga vuran karşılaşmanın günü. Milli takımımız 4 yıllık Avrupa'da bir fırtına gibi esen ünlü Macaristan'ı İnönü Stadı'nda 3-1 yendi. Takvimler 9 Mart'ı gösteriyor. Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Tarihi maçlara ev sahipliği yapacak olan Ali Samiye'nin inşaatı uzun ve sancılı sürdü. 1943 yılında ihtiyacı görecek şekilde inşası başlayan, 1945 yılında açılan ama ulaşım zorluğu sebebiyle terk edilen Ali Samiyen, takvimler 1956'yı gösterdiğinde Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Küçük bir not. Stadın inşası Galatasaray'a devredildikten tam 8 yıl sonra, yani 1964 yılında tamamlanabildi. Geçelim olimpiyat tarihine. 1956 kış olimpiyatları, 1956'da İtalya'da düzenlenen tarihteki 7. kış olimpiyatı. 1956 yılında kış olimpiyatlarına 32 ülke katıldı. Sovyetler Birliği ilk kez olimpiyatlara katılmış ve diğer tüm ülkelerden daha fazla madalya kazanmıştı. Sovyetler Birliği 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı. Avusturya 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 11 madalyayla ikinci oldu. Avusturya'yı 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 7 madalyayla Finlandiya 3. sıradan takip etti. Alp disiplininde yarışan Tony Saylor tüm kategorilerde, yani iniş, slalom ve büyük slalomda altın madalya kazandı.

1956 yılına yaz olimpiyat oyunlarıyla devam edelim. 1956 yaz olimpiyatları ya da resmi adıyla 16. olimpiyat oyunları 1956 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlendi. Türkiye Melbourne olimpiyat oyunlarına yalnızca güreşçilerle katıldı. Atasporumuz güreşte, madalyaları ise bir bir sıraladık. 1956 yılı Melbourne olimpiyatlarında Greco-Roman stil 73 kiloda Mithat Bayrak, serbest stil ağır siklette Ahmet Kaplan, serbest stil 57 kiloda Mustafa Dağıstanlı birinci oldu. Olimpiyat tarihinin en özel anlarından birisi olarak gösterilen Macaristan su topu milli takımının 1956'da Sovyetler Birliği'ni 4-0 mağlup etmesi. 61 yılı devirdi Macaristan o günden bu yana. Yalnızca olimpiyat ve dünya şampiyonalarına damga vuran bir su topu milli takımına sahip olmasından öte, spor tarihine damga vuran kült bir maçla da anılıyor o yılki olimpiyatlar. İlk bakışta bir spor müsabakasından çok bir muharebeyi andıran bu isim, 1956 yılında yapılan bir su topu karşılaşmasına dayanıyor. Germany, but on performances there was little doubt that the gold medal would go to either Hungary or to Yugoslavia. Meeting Russia's forcing play with clever. Aradan geçen 61 yıla rağmen hala konuşuluyor olmasının en temel sebebi ise Macarların Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının en önemli sembollerinden birisi olması. Avustralya'da düzenlenen 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda gerçekleşen su topu yarı final mücadelesi merakla bekleniyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanların işgalinden Sovyetler tarafından kurtarılsa da Sovyetler

0: Birliği'nin ülke yönetimi üzerindeki hakimiyetini bırakmayı reddetmesi, Macarların bu maça farklı bir gözle bakmasına neden olmuştu. Ülkede çıkan ayaklanmayı Sovyetlerin güç kullanarak bastırması ve Budapeşte'nin bombalanması üzerine takımın en genç üyesi ve yıldızı Ervin Zadar da bu fikirlerin altında maça hazırlandıklarının altını çiziyordu.
1: And Yugoslavia 3 and drawn 1, their total 7. So a win or a draw would give the gold medal to Hungary, while a win would place Yugoslavia first. There's no doubting that the...
0: Artık yalnızca kendimiz için değil, tüm Macar halkı için oynuyorduk. Bu maç bizim karşılık verebilmemiz için tek şansımızdı. Macarlar tüm güçleriyle saldırıyor, havuzda adeta halklarının kurtuluşu için bir mücadele veriyorlardı. Macarlar maçı çok iyi götürüyordu ve hatta 4-0'lık skorla öndeydi. Maçın son anlarında ise Sovyet oyuncusu Valentin Prokopov savunmakta görevli olduğu iki golün sahibi Zadar'a yumruk attı. Zador'un sağ gözüne gelen yumrukla yüzü kanadı ve işte o an ortalık karıştı. Yarıda kalan maç yetkililer tarafından 4-0 Macarlar lehine tescillenecek ve maç artık Melbourne Kan Gölü olarak anılacaktı. O dönemde henüz 21 yaşında olan Zadar, olimpiyatların ardından ülkesi Macaristan'a dönmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi tercih etti. Burada stopunun bir spor olmaması üzerine yüzme antrenörü ve iş adamı olarak hayatına devam etme kararı aldı.
1: Points is 2 for a win and 1 for a draw. Prior to this game, Hungary had won 4 matches, that is gained 8 points, and Yugoslavia...
0: Antrenörlük döneminde yüzme efsanelerinin arasında yer alan ve 1960 ve 70'lerde havuzda fırtınalar estiren Max Spies'in hocalığını yaptı. Spies, 1972 Münih Olimpiyatları'nda 7 farklı dalın hepsinde dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanmıştı. Phelps gelene kadar da rekor ondaydı. İngiltere ve İskoçya'da bulunmuş olsa da Doğu Avrupa'nın domine ettiği sporlardan biri haline gelen stopunda Macaristan'ın yerini açıklamak için olimpiyat ve dünya şampiyonalarına bakmak yeterli aslında. Macaristan bu sporun tarihine geçiyor. Tabii o kadar basit değil. Stopu kültürünün sebebine bakacak olursak iki şey ön plana çıkıyor. İlki ülkedeki su oyunları kültürü. Yüzme, atlama, dalış, su altı hokeyi ve benzeri birçok spor su topu kültürü kadar derin yer etmiş durumda ülkede. Macaristan her ne kadar denize ulaşımı olmayan bir ülke olsa da sıcak su kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilen kapalı havuz sayısı ve yüzücü eğitiminin çok yüksek olduğu bir ülke. Spor kültürüne ve Macaristan'a en az bir kez bile gitmiş herhangi bir insanın rahatlıkla görebileceği gibi. Sporcu genlerine sahip çocukların küçük yaşta spora başlaması, erkenden yüzme öğrenmesi ve sık sık devletin sağladığı yüzme havuzu imkanlarından yararlanması su kültürüne aşina olmalarını sağlıyor. Bunun yanında Doğu Avrupa'daki handbol kültürünün de su topuna yatkınlıkta şüphesiz bir etkisi var. Macar çocuklar herhangi bir beden eğitimi dersinde ya da herhangi bir hafta sonu aktivitesinde yüzmeyi ve handbolu birleştiren su topuna doğal olarak birçok ülkedeki akranlarından daha yatkın oluyor. Yapılması en zor sporlardan biri olan su topunun tarihine geçmek, spor kültürü en yüksek olan ülkelerden birçoğu için mümkün olmadı. Macaristan bunu gerçekleştirirken gençlerini kendi kültüründen ve genlerinden gelen öğelerle birleştirip fiziklerini bu kadar yüksek bir sporda söz sahibi olmasıydı.

0: Dardan evine eli en dolu dönen ülke oldu. 37'si altın, 29'u gümüş, 32'si bronz olmak üzere tam 98 madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri 32'si altın, 25'i gümüş, 17'si bronz olmak üzere 74 madalya alarak olimpiyatlarda ikinci oldu.
1: Спортсмены проходят первые 300 метров. Бег ведет новозеландец Халберг. Далее Хьюсон...
0: Ev sahibi Avustralya ise 13 altın, 8 gümüş, 14 bronzla 35 madalyanın sahibi oldu ve 3. sıraya aldı. Su topu dehalarını yetiştiren Macaristan ise 9 altın, 10 gümüş, 7 bronz, toplamda 26 madalyayla 1956 yaz olimpiyatlarında madalya sıralamasında 4. olabildi.
2: Konosov
0: 1956'nın Kasım 11'inde Türk atletizminin ilk büyük isimlerinden ve en eski spor yazarlarımızdan Ömer Besim Koşalay geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
3: ...1963 yılındaki spor olaylarına göz atacak olursak... ...o dönemlerde normal olarak görülen bir karara Galatasaray'la şahit olduk. Sarı Kırmızılı ekip Şampiyon Kulüpler Kupası'na yazı turayla veda etti.
0: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllar... ...hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde... ...önemli müsabakalara sahne oldu. 1963 yılı Galatasaray için Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na bir şanssızlık yılı oldu. 1962-1963 sezonunda Romanya şampiyonu Dinamo Bükreş'te Polonya şampiyonu Bayern'i eleyerek 3. tura yükselen sarı kırmızılı takımın karşısına Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri çıkmıştı. İtalya şampiyonu Milan. 27 Şubat 1963 günü İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, 14 Mart 1963 günü Milano'da oynadığı maçta da bu takıma 5 farkla yenilerek kupadan elenmişti.

Üçüncü tura kadar yükselmek hiç kuşkusuz büyük onurdu. Ancak bu turda Milan'la eşleşmek de talihsizliğin ta kendisi olmuştu. 1963-1964 sezonuna da Cimbom iyi girdi. 11 Eylül 1963 günü İstanbul'da 4-0 yendiği Macaristan şampiyonu Ferencvaros'a, Budapeşte'de 11 Ekim 1963 günü 2-0 yenildi ve averaj üstünlüğüyle tur atlayan taraf oldu.

İkinci turda ise Galatasaray'ın karşısına İsviçre şampiyonu Zürih çıktı. 14 Kasım 1963 günü Zürih'te yapılan maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, 27 Kasım'da İstanbul'da oynadığı maçı Metin Oktay'ın penaltılardan attığı 2 golle 2-0 yenince, iş statü gereği tarafsız sahada oynanacak 3. maça kaldı. 11 Aralık 1963 günü Roma'da oynanan 3. maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandıktan sonra 76. dakikada yediği gole Metin 84. dakikada cevap verince maç 1-1 berabere sonuçlanarak uzatmalara gitti. 92. dakikada Uğur'un golüyle sarı-kırmızılı takım 2-1 öne geçtiyse de 118. dakikada yenilen bir gol durumu 2-2 yaptı ve uzatma devresi de berabere sona erdi. Hangi takımın elenip hangi takımın tur atlayacağı statü gereği kurayla belirlenecekti. Maçın hakemi kura atışını saha ortasına ve takım kaptanlarıyla beraber yaptı ve kurayı kazanan taraf Zürih oldu. Böylece Galatasaray bir yazı turayla elenip turnuvaya veda etmiş oldu.

0: 1962'de UEFA tarafından takımlarımızın Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesiyle Türkiye'de de kupa düzenlemesi mecburileşir. 1962-63 sezonundan itibaren Türkiye Kupası adıyla başlatılan bu yeni organizasyonun ilk şampiyonu Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek Galatasaray olur. ...1963 yılı Türk milli futbol takımı için en kısır sene oldu. Bu yılın içinde Ay Yıldızlı takımımız oynadığı 4 maçta bir tek gol bile atamadı. 27 Mart 1963 günü İstanbul İnönü Stadı'nda İtalya ile oynadığımız Avrupa Kupası maçını 1-0 kaybederken... 22 Eylül 1963 günü Poznan'da Polonya ile oynadığımız özel maçta da 0-0 berabere kaldık. 28 Eylül 1963 günü Frankfurt'ta Almanya ile oynadığımız özel milli maçta da 3-0 mağlup olan milli takım, 9 Ekim 1963 günü Ankara'da Romanya ile oynadığımız milli maçta 0-0 berabere kaldı ve koskoca 1963 yılını milli takımımız bir gol sevinci bile yaşamadan kapattı. Akdeniz oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak için düzenlenen spor müsabakalarıdır. Olimpiyat kuralları çerçevesinde düzenlenen Akdeniz oyunlarının düzenlenme fikri ise ilk defa 1948'deki Londra Olimpiyatları sırasında Milletler Arası Olimpiyat Komitesi As Başkanı ile Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammed Tahir Paşa'nın Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Lübnan ve Suriye Milli Olimpiyat Komitesi temsilcilerine yaptığı teklifle gündeme geldi. Teklifi görüşmek üzere Mısır'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Türkiye'yi Burhan Felek temsil etti. Görüşmeler neticesinde 23 maddelik bir statü hazırlanarak Milletler Arası Akdeniz Oyunları Komitesi kuruldu. Merkezi Atina'da bulunan komite, oyunlarda uyulacak kuralları belirledi. Buna göre her 4 senede bir Akdeniz ülkelerinin amatör sporcuları arasında Akdeniz'e kıyısı olan bir şehirde yapılmakta ve 15 gün sürmektedir. Mısır, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye, Tunus, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkenin katıldığı 4. Akdeniz oyunları 21-29 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlendi. Türkiye, tamamı erkek 99 sporcu yolladığı şampiyonada 10'u altın olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak madalya sıralamasını 4. olarak tamamladı. 1963 yılında 22. Balkan Oyunları Sofya'da düzenlendi. 5000 metrede Muharrem Dalkılıç'ta altın madalya kazandığımız turnuvada bir de bronz madalya geldi. Bulgaristan'ın 152 puanla Balkan şampiyonluğunu kazandığı turnuvada Türkiye 24 puanla 5. oldu. 2'de kurulan 1. Futbol Ligi 5. yılını tamamlamış, sıra bu güzel organizasyonu Anadolu'ya yaymaya gelmişti. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, 1. Lig'den düşen İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının yanı sıra diğer büyük illerin ekiplerinden oluşan yeni bir lig hayal ediyordu. Orhan Şeref Apak bu amaçla ilgili olarak öncelikle Bursa ve Mersin kentine giderek amatör spor kulüp başkanları ve kentin önde gelenleriyle görüştü.
1: 62-63 yılında şöyle bir baktığınızda İstanbul, Ankara ve İzmir'in mali profesyonel liglerinden düşen takımlar artı Adana Demirspor yeni kurulacak ligin takımlarını oluşturuyorlar ya da kulüplerini oluşturuyorlar. Ama bunun dışında da çünkü takım sayısı az, şöyle düşünürsek bunları saydığımızda 11 takım falan çıkıyor. Onun dışında da o yıl Türkiye Amatör Futbol Birinciliğini kazanan Çukurova İdman Yurdu var. Şimdiki Mersin İdman Yurdu. Ona da teklif götürüyor.

0: Onlar da şampiyon zaten, hak etmişler. Onları alıyorlar.
1: Bursa'da ilk öneriyi Merinos'a götüren, buna karşın red cevabı alan Apan, temasları olumlu geçerken, maddi güçlük içindeki amatör kulüplerin birleşmesi fikri ortaya atıldı. Profesyonellik için gerekli olan teminat böylece bulunabilirdi.
0: O dönemlerde profesyonel takımların dışında futbolun çok canlı olduğu, etkin olduğu kentlerden biri de Bursa. Bu nedenle Orhan Şeref Apak Bursa'ya geliyor. Önce kurum kulübü, müessese kulübü olan Merinos'a olanakları iyi olduğu için onunla bir görüşme yapıyor. Merinos kulübünün yetkilileri bunu kabul etmiyorlar. Daha sonra Bursa'nın diğer önemli kulüplerine, tarihi geçmişi olan kulüplerine teklif götürülüyor. Hatta bu teklif götürürken birleşme yolunu öneriyor.
1: Maddi ve manevi imkansızlıklar içinde yıllardan beri ayakta kalabilme savaşı veren Bursa'nın 5 eski köklü spor kulübünün temsilcileri bir araya gelerek Bursa'nın adını taşıyacak bir kulüp kurarak profesyonel milli lige doğru ilk adımlarını atmaya karar verdiler.
0: Akın Spor biraz çekingen davranıyor. Buna karşın diğer kulüpler, düşünün ki bir 58'de devalüasyon var. Aynı yıl kapalı çarşı yangını geçiriyor Bursa. 1100 dükkan yanıyor. Yani büyük bir ekonomik sıkıntı var. 1960 ihtilalinin sonuçları zaten belli. Ama ihtilal hükümetleri ya da onu destekleyenler halka şirin görünmek de istiyorlar. Bir takım organizasyonlara giriyorlar. Belki de Türkiye 2. Lig'in kuruluşu da buna bağlı olabilir. Tabii bu sadece benim yorumum. Ondan sonra Bursa'ya geliyor, işte kulüplerle görüşmeler başlıyor. Kuruluşu, geçmişi daha 1924 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'na üye olan Bursa İdman Yurdu'na dayanan bir Acar İdman Yurdu var. Sanatkarlarla birleşip önce Sanatkarlar İdman Yurdu, daha sonra 34'ten sonra da Acar İdman Yurdu adını alan bir kulüp var. En eskisi o. Onlar bu işe olur veriyor son başkanlarıyla beraber. Ardından 1927'de kurulan İnkişaf Kulübü var. Onlar da 34'teki soyadı kanunundan sonra Akın Spor adını alıyor. Onlar da iki kulüp arasında rekabeti ateşleyen kulüplerden bir tanesi. Yani Acar Akın rekabeti Bursa'nın sembolü haline gelmiş. Daha sonra mübadele göçmenlerinin oluşturduğu işte Muradiye semtinin takımı, o da 1930'lara varıyor. Bir Muradiye Spor diye kurulup sonra Çelik Spor adını alınan bir kulüp var. Onlardan daha genç olan bir kulüp daha Pınar Spor. O da Pınarbaşı semtinin 1947 kuruluşlu. 1953'te 51'de Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin oturduğu semtin kulübü olan İstiklal Kulübü de var. İşte bu 5 kulüp birleşiyor. O sırada zaten kulüp sayısı 10 Bursa'da, amatör kulüp sayısı 5'i. Oturuyorlar, uzun görüşmelerden sonra bir takım teminatlar temin ediliyor falan. Hatta kimilerine göre 100, kimilerine göre 50 bin liralık bir teminat var. Futbolcuların alacaklarına karşılık olsun diye o dönemde bile. Bu teminatı bulurken dahi zorlanan bir kulüp yapısı var. O derece ekonomi kötü bir durumda. Buna rağmen bu temin ediliyor. Ve bir Haziran 1963'te resmi başvuru yapılıyor. 5 kulübün birleştiği, FES olduğu, yeni bir genel kurulu yapılarak yeni bir kulübün oluşmasına dair valiliğe bir başvuru yapılıyor.
1: Acar İdman Yurdu, Akın Spor Kulübü, Pınar Spor Kulübü, Çelik Spor Kulübü ve İstiklal Kulüplerinin birleşmesinden Bursa Spor Kulübü doğdu.
0: 1 Haziran 1963 kuruluş tarihi olarak belirleniyor. Tarihe öyle geçiyor. Kulübün renkleri nereden kondu derseniz, işte klasik yeşil Bursa olduğu için Ova'nın yeşili ve Uludağ'ın beyazını alan bir şekilde. Aslında Pınar Spor'un da yeşil beyaz ama onların rengini almaktan ziyade hepsini birleştirici bir renk olsun diye bu seçiliyor. Amblemdeki 5 yıldızın anlamı da bu. İşte siyah Acar İdman Yurdu'nu, sarı İstiklal'i, kırmızı Akın Spor'u, yeşil Pınar Spor'u temsil ediyor. İstiklal'i de siyah temsil ediyor.
1: Böylece Bursa Spor'u doğuran 5 kulüp de bu kulüpte ebediyen yaşayacaktı. 1 Haziran 1963 günü resmen kurulan Bursa Spor Kulübü böylece spor dünyamıza ilk adımını atmış oldu.
2: ...1977'de Türk boksu yeniden canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bu yıl içerisinde Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe, kupa

0: Kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finalini adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
1: Yıl 1977.
2: Lig'in düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvarladı. Tekrar Ali Kemal'de. Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya. Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin vurdu yerden gol. Gol. Hüseyin Trabzonspor'un Fenerbahçe önünde galip duruma getiren golü attı. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
1: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kajkalić. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci Ivan Čević ile anlaştı. Kajkalić de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası

0: kaygısı hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kaygan İç aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kaygan İç yazılı formayla mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu. 1903 yılında bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahne oldu. Sarı Moyo'nun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevene kazandı. ...1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
1: Arşiv Odası programının sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: genel izleyici için uygundur.
1: İlk düdük, iki takıma da başarılar. Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e, 45+2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde Alex, orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
2: Kayıt topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
1: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı.

0: İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dirk Kayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Dirk Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor, gerilerden Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha, bir kafa, ikinci hamle. Kayt ve gol! Dirk Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe mi? Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler. İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
1: Evet.
0: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kayt skora dengeyi getiren golü atıyor.
1: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
0: Ebu'ye Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
1: Yardımcı hakem verdi penaltı.
0: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde. Bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasić taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına. Hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray. Ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray.

0: sevgili seyirciler.
1: Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, Süper Derbi başladı. İki takıma da başarılar. Bekir. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo. Pierre Vebo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu Muslera. Yeniden Hamit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Eboué. Eboué'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Eboué geldi. Eboué'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu üçten dışarı.
2: Bence Baroni'ye çarptı gibi geldi bana ama.
3: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
1: İşte Melo. Kaleyi gördü, önü açıktı.
2: Halimize çarpmış.
1: Bruno Alves'e de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama yok. Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Gökhan Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru Drogba o bölgede. Mehmet Topuz karşısında gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok. İki çok kritik pozisyonda çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Vebo. Vebo vurdu Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Wesley Snyder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde. Sarı kart Bruno Alves'e.
2: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faula gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
1: Wesley Snyder orta

0: numarasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Sneijder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Ve bu kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk. Sneijder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasına bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Sneijder. Sağ taraftan Eboy atağa katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboy ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba'nın golü. Galatasaray 1-0 önde. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Kadriç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi. Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası. Kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa Sow'da hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak dağılacak Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: Son andaki bir hamle Musa'nın, direkten döndü evet.
0: Kayıt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dök kayıt. Ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera inanılmaz çıkarttı. ...119. dakika. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ı.

İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler,

0: için her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Taç atışını kullandı Fenerbahçe. Kayt. Meireles. Atak devam ediyor. Meireles. Bir kez daha Kayt. Meireles. Top son olarak ona çarpıp dışarı çıktı. Out. Üçüncü dakikanın içindeyiz. Az önceki pozisyon Meireles'ten Gökhan'a. Gökhan tek top oynadı ama Şevşu kademedeydi, tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu havaya rağmen mücadele. Olcan'dan sol tarafa doğru. Bu arada yerde kalan bir Fenerbahçeli var, Caner. Atak devam ediyor Yasin'le. Yasin uzaklardan vurdu, kaleci Volkan. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Top Galatasaraylılarda kaldı. Olcan. Olcan'dan Burak'a doğru. Burak, Volkan yattı. Topu bloke etti. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan da onunla birlikte. Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa Sov orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. Pozisyon ekrana geliyor. Beşinci dakikaya bağladığımız bölümünde Olcan şimdi. Kaleyi gördü, vurdu yandan dışarı. Olcan çok sert ve etkili vurdu. Dört futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahası içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Goller değişti şimdi. Çevşu peşinde. Melike'nin kamerada sıyrıldı ondan. Ceza sahasına da girdi. Ortası. Bir vuruş. Kaleci Musa Sol'un vuruşunda. Kayt'tan bir kez daha Caner. Ortasını yaptı. Bir kafa kaleci Muslera. İkinci yarıya Fenerbahçe başladı. Top dışarı çıktı. Taç Fenerbahçe'nin. Kayt. Emenike. İki Galatasaraylı bastırdı. Melo. Melo'dan Burak. Taç. Galatasaray kullanıcı. Felipe Melo. Semih'le oynadı. Şeyşu. Yeniden Semih. Müdahale Bekir'den ama Burak topu kazandı. Burak Bekir mücadelesi. Burak yerde, faul yapan Bekir. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Pozisyon bu. Bu arada Galatasaray serbest vuruşu hemen kullandı. Çeju. Hareketlenen yine Burak. Alves yanındaydı. Burak'ın kontrolü iyi olmadı. Taç. Fenerbahçe'nin değerli izleyenler. Gökhan. Kayt. Tekrar Gökhan Gönül'e. Gökhan. Peşinde Yasin var. Gökhan'dan Emre'ye doğru. Emre topu buluşturamadı Emenike ile. Selçuk girdi araya. Bir de pas Burak'a doğru. Müdahale Bekir'den. Burak topu kazandı. Sağ tarafta Veysel hata destek verdi. Veysel çok güzel sıyrıldı rakibinden. Veysel ceza sahasında ama kaleyi denedi Ağut.
1: Sabri variydi orada. Belki Galatasaray'da sağda oynayan.

0: bulaşıcı bir şey var o anda.
1: Çok güzel sıyrıldı Veysel rakibinden ama sonrasında şutu denedi. Kalenin bir kale boyu üzerinden dışarı gitti top. Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Aynı anda Caner'in şutuyla birlikte bu kez Fenerbahçe tribünlerinden meşaleler yandı. Selçuk topun gerisinde. Orta geldi kale sahasına doğru uzak direktliği. Son anda Bekir dokundu. Oyuna girer girmez gole yaklaştı Buruma. Araya girdi Olcan. Şimdi bir daha atak başlattı. Burak koşuyor. Alves, Burak. Burak yerde. Yardımcısıyla ve çizgi hakemiyle göz göze geldi. Oynayın dedi Mustafa Kamil Abitoğlu. Bu arada Burak'ın bir sarı kartı var itirazlardan sonra gelen. Kayt geriye doğru aşırttı. Sov indirdi. Emre vuramadı. İşte burada Musa sol doldurdu. Emenike
2: sağ ayak gol yapıyor. Sol ayak topa. Pardon demiş.
1: Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu üstten dışarı gitti top. Buruma. İşte böyle sıyrıldı Bekir'den. Önünü açtı şutunu kullandı ama çerçeveyi tutturamadı Buruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Çeju, Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emelike, Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı.
2: Muslera kurtarmıyor. Emelike kaçırıyor.
1: Bekledi. Şimdi Alper'e doğru. Alper sarıldı rakibinden. Ceza sahasında Alper. Araya savunma girdi. Göremedi geriye iyi Fenerbahçe savunması. Burak. Atak etkili gelişebilir. Burak biraz ağır davrandı. Ortası da doğrudan Volkan'ın üzerine oldu. Aynı anda mücadeleyi 90 dakikayı noktalayan düdüğü çaldı. Ceza sahasında Musa'sa offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Musa sol burada indirdi. Alper biraz kaval kemiğiyle vurmuş sanki. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. İşte Olcan Burak işbirliği. Burak vurdu. Yan ağlara takıldı top. Aynı anda Mustafa Kamil Abitoğlu'nun ilk uzatma devresini bitiren düdüğü geldi. Hakan taç atışını kullandı Selçuk'un bulunduğu bölgeye. Selçuk tek top Burak'a doğru. Burak sıyrıldı rakibinden. Ceza sahasına da girdi bir orta. Kafayı vuramadı Olcan. Emenike. Emenike ayakta kaldı çok güçlü. Emenike vurdu yandan dışarı gitti top. Kayt atak yapmış ve top istemişti. Biraz kızdı sanki Emenike'ye. Evet. Hocam senin evet, istediğin maç, oluyor galiba. Evet. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Süper Kupa'da dengeyi değiştirebilecek ilk penaltı vuruşu. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu topu ağlara gitti.
2: Bir anda ama elinden sekti.
1: Volkan köşeyi bildi. Ama top elinin altından ağlarla buluştu. Evet, Kayt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu topu dışarı gönderdi Selçuk. Felipe Melo topun gerisinde. Volkan dikkatli. Melo geldi. Vuruşunu yaptı. Onu da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan'la Melo arasında bir gerginlik. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı.

0: şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Yasin geriye doğru oynadı. Karol. Baskı Alper'den. Yonel Karol'la Alper arasındaki mücadele devam ediyor. Karol sıyrıldı rakiplerinden. 1-2-3. Şimdi Yasin aldı. Karol hareketlenmişti, ona göndermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Yine Podolski. Özellikle Sneijder ve Podolski'nin ceza sahası içi ve çevresinden attığı şutlara dikkat etmelerini istedi Vitor Pereira futbolcularından. Maçtan önce bu yönde özellikle uyarıları vardı. Mehmet Topal girdi araya. Fenerbahçe hızlı çıkabilecek mi? Galatasaray savunması toparlandı. Volkan Şen pası Hasan'a doğru. Hasan nereye gönderiyor? Kademede Hakan var, Emre. Sneijder. Volkan hızlı. Semih'ten kurtardı topu. Volkan Şen. Ondan De Souza. Sağ tarafta Şener hareketli. Bu arada Volkan'la Mete Kalkavan arasında bir diyalog oyun devam ederken. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. Hakan'ın pası Dinayer'a. Jason Dinayer. Yanında Emre Çolak var. Çizgide Semih. Volkan baskı yaptı. Dinayer yeniden. Hakan. Hazırlık pasları Galatasaray'dan. Sneijder. Emre. Atak yönünü sağ kanada çeviriyor. Orada Sinan. Kontrolü iyi. Karşısında Hasan Ali. Sinan Gümüş. Üzerine gidiyor Hasan'ın. Sol ayağına aldı topu. Sinan vurdu. Seken top dışarı gidiyor. Korner. Topla çok seri bir oyuncu Sinan Gümüş.
1: Şimdi ucunda
0: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler.
1: İki tane sol ayaklı oyuncu var ucunda. Ters. Sağda da solda da ters işler yapabiliyorlar. Galatasaray bugün mümkün olduğu kadar oyunu çok süratlendirmeden oynuyor. Dikkat et. Bu enerjiyi rentable azı şey yapmak için, harcamak için.
0: Yalnız
1: yakalarsam diyor hızlı gideyim.
0: Bir hayli
1: diyor.
0: Baskı uyguluyorlar.
1: Yakalarsam hızlı gideyim ama oyunu böyle çok çabuk oynayacak pozisyonda değiller. Ama Fener bir reaksiyon göstermedi Fenerbahçe. Bu oyuna reaksiyon göstermesi lazım Fener'in.
0: İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Orta geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı.

0: oyuncu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Emre'den Semih'e. Bir kez daha Emre Çolak. En geriye kalecisi Muslera'ya döndü Emre. Simon Kea. Alper. Sinan. Kaybetti topu. Alper o bölgede. Volkan hareketlendi. Şimdi onun koşu yoluna doğru. Semih'ten sıyrılırken yerde kalıyor. Sarı kart çıkacak Semih'e. Birinci dakika. Değerli futbol severler, pozisyon farklı açılardan geliyor görüntüye.
1: Net sarı. Volkan'a bu koşu mesafesini yüzüne dönmesini beklersen yakalamayacak. 0-0.
0: İki kişilik baraj Galatasaray'dan. 5 Fenerbahçeli ceza sahasında, ikisi yayın hemen içinde. Fenerbahçe tribünleri ekrandaydı. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcularda bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Selçuk kupayı kaldırıyor. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Galatasaray 3 yıl üst üste kupaya, Ziraat Türkiye Kupası'na damgasını vuruyor. Değerli futbol severler, taraftarlar stadyumu hızla dolduruyor. Ses ve ışık gösterileri eşliğinde iki takımın bayrak ve flamaları bu arada Süper Kupa'da kaidesine konuldu. Drone kamerasından işte çok güzel görüntüler eşliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu görüyorsunuz. Artık Süper Derbi'nin başlamasına çok az bir süre kaldı.

0: Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerin arkasında oyun alanına doğru geliyor. 19. Süper Kupa, Turkcell Süper Kupa finali için 19. Süper Kupa başlamak üzere. Muazzam bir atmosfer. İlk düdük. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Süper Kupayı kazansın. Günay Uzun gönderdi. Şkriniar'ın kontrolünde top. Out. Duran'a doğru. Şimdi Kerem ceza sahasında. Kerem gidecek. Son anda bir müdahale. Elle oynama beklentisi var. Devam edin dedi hakem. Günay parmaklarının ucuyla dokundu. Kaptanlara pozisyonu anlatıyor. Az önceki enstantane buydu. Ve Günay'ın kurtarışı. İşte Kerem. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top. Lemina, Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklentisi. VAR'daki incelemeden sonra devam kararı geldi. Şimdi Barış gidiyor. Barış gol pozisyonunda. Ederson zorlanmadan kontrol etti. Barış Alper bir anda savunmanın arkasına sarkmıştı. Musaba üzerine gidiyor bir kez daha. Eren'in Musaba vurdu yandan dışarı yahut. Musaba.
1: Top Eren Elmalı'da. Eren Asensio ona baskı yaptı. Top Asensio'da kaldı, yerden cezalarını gönderdi. Kerem bir karambol. Top kaleci Güney'e geliyor. Burada Eren'in hatasında pozisyon aramıştı Fenerbahçe ve el oynama var mı yok mu?
0: Abdülkerim, Barış Alper, faul, Halil Umut Meler, Galatasaray serbest vuruşu kullansın dedi. Pozisyon bu. Ceza sahasında itişmeler var. Halil Umut Meler pozisyonunu aldı. Orta geldi kale sahasına. Kafa, kaleci out. Kale sahası içinde çok önemli pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Böyle kızıyor kendisine Sanchez. Marco Asensio top hala kendisinde. Ortası son anda bir müdahale var, korner. Yunus Akgün takip etti Asensio'yu. Hemen kullandı Fenerbahçe. Asensio tekrar. Asensio yaptı ortasını. Boşta kalan top. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Genduzi. Genduzi ve gol! Matteo Genduzi! Golle merhaba diyor Fenerbahçe'ye. 28. dakika. Matteo Genduzi!
1: Serie A'da Lazio'da iki golü vardı. Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Derbiye geldi. Derbide golünü attı. Bu sezon gol sayısını 3'e çıkardı. Galatasaray sağ tarafı kullanıyor. Şimdi orta şansı. Orta geldi. Icardi vurdu kafayı dışarıya. Genduzi. Uzun oynadı. Eren ve Musaba birlikte hareketlendiler. Top Musaba'da kaldı. Musaba ceza alanında. Yerden şimdi Kerem. Etkili bir vuruş gelmiyor. Faul.
2: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: tabletle e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
6: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
8: Üretim öncülerinin mikrosu var.
9: Mikro yazılım, mikro kontene.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de...

0: Power Support Radio. Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi.

Tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
6: Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatili için kamu çalışanlarına yönelik tatil düzenlemesini açıkladı. Buna göre kamu personeli, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile ek olarak, pazartesi tam gün ve salı günü öğleye kadar idari izinli sayılacak. Bu düzenleme ile birlikte, kamu çalışanları için bayram tatili toplamda 9 güne çıkmış oldu.
5: Vakıf Faktoring, ekonomi haberlerini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: İzleyenler, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin dünün sıcak gelişmesiyle başlayalım. Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurulda aday olacağını duyurdu. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu. Sarı Lacivertli Kulüp'te 1998-2018 yılları arasında 20 yıl başkanlık görevi yürüten Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula gireceğini duyurdu. Aziz Yıldırım aday olduğunu şu ifadelerle duyurdu. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir.

0: Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanmıştı. Barış Göktürk'se aday olmayacağını, Aziz Yıldırım lehine seçim yarışından çekildiğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizen Göktürk, Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım dedi. Cumartesi günü şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefleyen Galatasaray bir yandan da yeni sezonun transfer planlamasına başladı. Galatasaray'da kalacak ve gidecek isimler netleşiyor. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılar takımın kilit isimlerini bırakmayacak. Performansı düşen isimlerle ise yollar ayrılacak. Yönetim yıldız golcü Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Ancak 3 haneli astronomik bir teklif gelirse masaya oturulabileceği belirtildi. Sözleşmesi sona eren Icardi'ye ise veda edilecek.
1: Ahmet Kutucu girdi cezalığına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
0: Arjantinli'nin yerine daha genç ve Osimhen'e alternatif yedek forvet transfer edilecek. Galatasaray'da sezonun yıldızı Uğurcan Çakır kesinlikle kadroda tutulacak. Milli kalecinin yıllık ücretine de zam yapılması planlanıyor. Sarı Kırmızılılar Aston Villa'nın peşinde olduğu Gabriel Saray'a ise 40 milyon euro değer biçiyor. Galatasaray Brezilyalı oyuncuyu daha düşük bir bedel karşılığında bırakmayı düşünmüyor. Devre arasında kiralık gelen Noah Lang, Aspria ve Sacha Boey'nin satın alma opsiyonları kullanılmayacak. Sözleşmeleri devam etmesine rağmen performansları yeterli görülmeyen Kaan Ayhan, Ahmet Kutucu ve Günay Güvenç'le de yollar ayrılacak.
1: Torreira İlkay bıraktı. Ahmet Kutucu topu alarda gol!
0: Beşiktaş kötü giden sezonda tek hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi. Taraftarlar Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.
2: Beşiktaş bu sezon tutunduğu tek hedefe de veda etti.
1: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konya Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
2: Avrupa ve Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Siyah Beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde elendi. Böylece Beşiktaş sezonu kupayla bitirme ve Avrupa Ligi'ne direkt playoff'tan katılma şansını kullanamadı. Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunu geçemeyen Siyah Beyazlılar Konferans Ligi'nde de playoff'ta elenerek lig aşamasına kalamadı. Süper Lig'de ise bir türlü şampiyonluk yarışının içerisine giremeyen Siyah Beyazlılar yine zirvenin gerisinde kaldı. Beşiktaş ligi ezeli rakiplerinin gerisinde 4. sırada bitirecek. Siyah Beyazlı taraftarlar sezonu kupayla tamamlama hayallerinin de

0: ellerinden gitmesinin ardından yönetim ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. Tribünler büyük umutlarla başlanılan sezonda hedefsiz kalınmasına tepki gösterdi. Süper Lig'de dördüncülüğü kesinleşen Beşiktaş, kupaya veda etmesiyle birlikte gelecek sezonu erken açacak. Siyah beyazlar ilk resmi maçına 23 Temmuz'da çıkacak. Beşiktaş'ın bu tarihte oynayacağı maçın Avrupa Ligi mi yoksa Konferans Ligi mi olacağını ise Ziraat Türkiye Kupası'nı hangi takımın kazanacağı belirleyecek. Süper Lig'de ilk üçte yer alan Trabzonspor kupaya uzanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan katılacak. Gençler Birliği ya da Konyaspor'un kupayı kazanması durumundaysa Siyah Beyazlar Konferans Ligi'ne gidecek.
1: Beşiktaş'ın kupaya veda etmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Serdal Adalı bir durum değerlendirmesi yaptı.
2: Beşiktaş'ta kupaya veda etmenin hayal kırıklığı yaşanıyor. Konyaspor mağlubiyeti sonrası tribünlerden yükselen tepkilerin odağında teknik direktör Sergen Yalçın vardı. Taraftarların yoğun protestosu sonrası deneyimli teknik adamın görevi bırakma kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yöneticiler de soyunma odasına giderek Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimin deneyimli çalıştırıcıya önümüzde iki maç kaldı, sezon sonunda oturup konuşuruz mesajını verdiği belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesi, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Sezonun bitmesiyle de yönetim ve Yalçın bir araya gelip gelecekle ilgili karar verecek.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda önce Fenerbahçe'yi ardından da Beşiktaş'ı eleyen Tümosan Konyaspor adını finale yazdırdı ve gözünü de şampiyonluğa dikti.
0: Tümosan Konyaspor kupada tarih yazıyor.
3: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konyaspor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
0: Yeşil Beyazlar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da eleyerek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor 120+2'de penaltıdan attığı golle güçlü rakibini geçmişti.
4: Yevtoviç, Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alardı, gol. Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
0: İlhan Polut'un öğrencileri yarı finalde ise deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Konyaspor Dolmabahçe'de 90+8'de penaltıdan attığı golle final biletini cebine koydu. ...22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak finalde yerini ayırtan Yeşil Beyazlar... ...şampiyonluk için Gençler Birliği Trabzonspor maçının galibiyle mücadele edecek. Tarihinde ikinci kez finale yükselen Konyaspor... ...daha önce 2017'de Başakşehir'le karşılaşmış... ...ve penaltılarda maçı 4-1 kazanarak ilk ve tek şampiyonluğunu yaşamıştı. Yeşil Beyazlar bu sezon İlhan Polut göreve geldikten sonra büyük bir çıkış gösterdi. 6 Şubat'ta takımın başına geçen 49 yaşındaki teknik direktör Konyaspor'a Türkiye Kupası'nda finale taşımasının yanı sıra ligde tehlikeli pozisyondan uzaklaştırmayı başardı. Palut küme düşme hattının sadece 3 puan uzağında 14. sıradayken aldığı Yeşil Beyazları 9. sıraya kadar çıkardı. Son dönemde Türkiye'nin en formda takımlarından biri olan Konyaspor son 11 maçta sadece bir kez yenilirken 8 galibiyet 2 beraberlik aldı. Yeşil Beyazlar İlhan Palut'la birlikte 4 büyüklerle oynadığı tüm maçları kazandı. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyen Konyaspor Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup etti.
1: Trabzonspor'da da yeni sezonun transfer çalışmaları başladı. MLS'de San Diego forması giyen kanat oyuncusu Anders Dreyer gündemde.
2: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor'da listeye alınan son isim Anders Dreyer oldu.

0: San Diego forması giyen 28 yaşındaki oyuncu için harekete geçen bordo mavililer MLS ekibiyle temas kurarak mali şartları sordu. Karadeniz ekibi San Diego kulübünden olumlu dönüş yapılması üzerine resmi teklif hazırlığına başladı. Kadroya iyi bir sağ kanat oyuncusunun alınmasını isteyen Fatih Tekke de Dreyer hamlesine sıcak bakıyor. Transferi noktalamak isteyen bordo mavili yönetim, Dreyer'in durumuna göre alternatif isimlere yönelecek. Şubat ayında başlayan MLS'te 11 maça çıkan kanat oyuncusu 5 kez fileleri havalandırdı. Dreyer, Danimarka milli takımıyla Dünya Kupası Avrupa elemelerinde forma giydiği 4 maçta ise 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak Fotomaç gazetesine bakalım ve manşette Aziz Yıldırım aday oldu haberini görüyoruz. Fenerbahçe Kulübü'nün efsane eski başkanı Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'da yapılacak seçimde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Yıldırım ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak destansı 120. yıl için Fenerbahçe başkanlığına adayım dedi, birleşme çağrısı yaptı ve bunun üzerine Barış Göktürk Aziz Yıldırım'ın çağrısıyla birlikte başkan adaylığından çekildi. Biraz daha alt kısma geldiğimizde aynı sayfada Ugarte bombası haberi dikkat çekiyor. Galatasaray'a Manchester United'ın Uruguaylı ön liberosu için müjde geldiği söylenmiş. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray dünya yıldızlarının peşine düştü. Bunlardan biri de Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte. İngiliz basını United'ın 25 yaşındaki ön liberoyu göndermek istediği ve sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktığını yazdı. Fanatik ana sayfayla devam edelim. Aziz Yıldırım'dan tarihi adım başlığını görüyoruz burada da. Kongre gündeminde sıcak gelişmeler. Aziz Yıldırım'dan kongre öncesi tarihi çıkış geldi. Destansı 120. yıl için başkanlığa adayım diyen efsane başkan camiada büyük heyecan yarattı. Yıldırım'ın listesindeki sürpriz isimler ve projeler şimdiden Fenerbahçe'nin gündemini salladı diyor haber. Yine aynı sayfada kocaman hazırlık başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Aykut Kocaman sesleri yükseliyor. Aziz Yıldırım'ın adaylık hazırlığında tecrübeli hocayla temas kurduğu iddia edildi. Sarı lacivertli camiada yeniden başlangıç senaryosu yüksek sesle konuşuluyor. Onun dışında bu sayfada Aslan'da ilk hedef Bertu, şampiyonluk planı belli. Kartal'da ayrılık kapıda, Fırtına'da paint seal bombası gibi başlıklar öne çıkıyor. Ve Milliyet gazetesinin 17. sayfasıyla devam edelim. Paris Saint Germain finale uçtu başlığını görüyoruz sayfanın en başında. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain 5-4 kazandığı unutulmaz mücadelenin rövanşında Bayern Münih ile berabere kalsa da yoluna devam etti. Fransa temsilcisinin golünü Dembele ağlara gönderirken ev sahibinde uzatmalarda Harry Kane'in sayısı sonucu belirledi. Ve Fenerbahçe sonunu getiremedi başlığıyla Euroleague haberine bakacağız. Sarı lacivertliler kazanması halinde Euroleague'de Final Four'a kalacağı mücadelede Žalgiris'e deplasmanda kaybetti. Fenerbahçe Beko son periyoda kadar önde götürdüğü karşılaşmada 81-78 mağlup oldu ve serinin 2-1'e gelmesini engelleyemedi. 4. maç Cuma günü oynanacak. Hayalimin çok ötesindeydi başlığıyla Sev Şampiyonlar Ligi'nde 7. kupayı kaldıran Vakıfbank'ın liberosu Ayça Aykaç Altıntaş'ın açıklamalarını görüyoruz. Final hayalimin çok ötesinde oldu. Bu harika takımdan güzel anlar biriktirerek ayrılıyorum ifadesini kullandı. Ve takvim 18 diyelim. Şoke eden Guendouzi iddiası. Yıldız futbolcunun takım arkadaşı Talisca ile sert bir tartışma yaşadığı.

0: yaşadığı ve ikiliyi araya giren futbolcuların sakinleştirdiği öne sürüldü. Ayrıca tecrübeli futbolcunun Talisca dışında 3 takım arkadaşıyla daha sorun yaşadığı ve bu oyuncuların Genduzi'nin tavırlarından rahatsız olduğu belirtiliyor şeklinde bir haber. Hemen yanında da koç aday olmaya soğuk başlığını görüyoruz. Şu an için aday olmayı düşünmediği belirtilmiş Ali Koç'un. İşte Yıldırım formül, efsane başkanın kafasındaki planı takvim açıklıyor demiş gazete. Aday olan Aziz Yıldırım'ın futbol aklı belli. Takım Aykut Kocaman'a emanet edilecek. Kocaman'ın yardımcısı Volkan Demirel olacak. Oğuz Çetin ise sportif direktörlük görevini üstlenecek diyor haber. Son olarak bir de Hürriyet 17'ye bakalım. Sergen Yalçın istifadan döndü başlığını görüyoruz İsmail Er imzasıyla. Maç sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a yenildiği maçın ardından soyunma odasında Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasında yaşananlar paylaşılmış ki az önce biz de bültenimizde ekrana getirmiştik. Yine bu sayfada da Fenerbahçe Final Four'u erteledi başlığını görmek mümkün. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi akışımıza geri dönelim. Fransa basınındaki iddialara göre Gaziantep Futbol Kulübü'nün golcüsü Muhammed Bayo Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
1: Muhammed Bayo Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün 27 yaşındaki golcüsü Süper Lig'de gösterdiği performansla kalitesini yeniden hatırlattı. Sezon başında Lille'den kiralanan Bayo, kırmızı siyahlı formayla ligde çıktığı 27 maçta 14 gol ve 3 asist kaydetti. Ginelli santrafor'un bu istatistiği Avrupa kulüplerinin gözünden kaçmadı. Stuttgart, Freiburg, Lazio ve Celta Vigo başta olmak üzere birçok kulübün Bayo ile ilgilendiği iddia edildi. Lille, Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu için yaz transfer döneminde birçok kulübün Fransız ekibinin kapısını çalması bekleniyor.
0: Çaykur Rizespor'un santrforu Ali Soğ gelecek sezon için farklı hedefleri olduğunu söyledi.
2: Takım olarak aslında yapacağımız şeyler belli. Planımıza sadık kalmak ve bunu yaparak da önümüzdeki maçların hepsini kazanmak. Bu önümüzdeki iki maç da aynı geçtiğimiz sezon içerisindeki geçtiğimiz tüm maçlar gibi önemli. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz rakibimizin kim olduğu fark etmeden. Bir sonraki rakibimiz Eyüp, sizin de söylediğiniz gibi. Hedefimiz tabii ki kazanmak. Çünkü takım olarak önemli hedefimiz var önümüzde. Ve bu hedefi de gerçekleştirmek istiyoruz. Evet, tabii ki bizler futbolcuyuz ama bunun öncesinde de bizler bir insanız. Tabii ki bahanelerin ardına saklanmayacağım, bahaneler aramayacağım ama zor bir süreçti benim için. Bu süreçte başa çıkmam gerekiyordu ve bunu da yaptığımı düşünüyorum. Performans anlamında da evet, tam olarak nerede olmam gerektiğini tam kestiremedim, neler yapmam gerekiyordu. Ama şu anda bakarsak daha rahat hissediyorum kendimi, daha iyi hissediyorum. Tamamen önümüzdeki sezonu bekliyorum aslında. Çünkü farklı hedefler oluşturdum ben de. Bunun için de yeni sezonu beklemem gerekiyor. Tabii ki aynı zamanda takımın hedeflerini de görmemiz gerekiyor. Ama bu kendi hedeflerimi, takımın hedeflerini öğrendikten sonra sizinle paylaşabilirim. Yeni sezonda ancak bu olabilir. Tabii ki takımdan ziyade de kendi hedeflerim ve kendi hayallerim de var. Bunun en önemlisi, en özeli de bu takım için burada olup bu takım için sahada oynamak. Ben buradaki her şeyden çok memnunum. Buradaki tesislerden, stadyumdan, kulüpte çalışanlardan, etrafımızdaki insanlardan, taraftarlarımız ne zaman sahaya adım atsak her zaman bizlerin arkasında olup ve oldular ve desteklediler.
0: Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği playoff heyecanı yarın oynanacak 1. tur maçlarıyla başlıyor.
3: Trendyol 1. Lig'de playoff heyecanı başlıyor.

0: Saat 20'de başlayacak ilk tur müsabakalarında Çorum Futbol Kulübü ile Ankara Keçiören Gücü, Bodrum Futbol Kulübü ile Pendik Spor karşılaşacak. Mücadeleleri kazanacak ekipler iki maç üzerinden oynanacak. İkinci turda 11 ve 15 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Ligi 71 puanla 4. tamamlayan Çorum Futbol Kulübü 60 puan ve averajla 7.liği elde eden Ankara Keçiören Gücü'nü playoff ilk turunda konuk edecek. Ligi 64 puanla 5. tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü ile 63 puanlı takipçisi Pendik Spor 2022-23'teki 1. lig playoff finalinin ardından playoff'ta 2. kez birbirlerine rakip olacak. Akhisar Stadı'ndaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kuran Pendik Spor Süper Lig'e yükselmişti. İki ekibin bu sezonki maçları 1-1 ve 0-0'lık skorlarla tamamlandı.
1: Maçlar için az önce yarın dedik, bugün oynanacak şeklinde düzeltelim bir kez daha ve devam edelim. Trendyol 1. Lig'de playoff finali oynayacak Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı. Yardımcı antrenör Güray Gündoğdu göreve getirildi. 2025 yılının Mart ayında göreve getirilen Osman Özköylü'nün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada futbol A takımı teknik direktörlük görevi için kulüp antrenörü Güray Gündoğdu'yla devam etme kararı aldığı duyuruldu. Birinci ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor playoff finali oynayacak. Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'da başkan Enes Çelik yeni sezon için 12 milyon euroluk bir bütçe ayırdıklarını söyledi.
2: Bu transferlerde tabii bonserviste alacağımız oyuncu sayısı 1 ya da 2 olacak. Yani o noktada çok fazla bonservisli oyuncu olmamasıyla alakalı özel olarak bir çalışmamız var. Hani sözleşmesi biten ya da işte 6 ay kalan ya da çıkış maddeleri daha uygun şartlarla olan oyunculara daha fazla yöneliyoruz. Bu noktada bir 12 milyon euroluk bütçe çalışmamız vardı. Bununla alakalı da işte maaşlar, bu noktada bütün A takıma yapacağımız tüm harcamalar, işte bonservis harcamaları, maaş giderleri, 10 ay 11 ay boyunca yapacağımız tüm giderler, kamp giderleri de dahil oluşturduğumuz bütçe bu. Bunun dışında zaten altyapıyla alakalı da bir harcamamız oluyor ama tabii çok kayda değer rakamlar değil. Yani ana rakamımız bizim A takımla ilgili bu sezon 12 milyon euro şeklinde bir planlamamız var. İnşallah geçer diye herkes yorum yapıyor ama bunun altında olur diye düşünüyorum inşallah. Çünkü devre arasında yaptığımız transferler aslında bu senenin de transferleriydi. Geçen yıl devre arasında yaptığımız transferler. Yani o transferler olmasaydı belki bu kadar rahat çıkamayacaktık. Şu anda da belki 2 yerli değil 6 yerli alacağız diyecektim size. Dolayısıyla rakiplerimize de bakınca silme sıfırdan kadrolar kuracaklar. Yani biz o noktada avantajlıyız.
1: Ve Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu değerli izleyenler. Paris Saint-Germain Bayern Münih deplasmanında berabere kaldı ve finalde Arsenal'ın rakibi oldu. Şimdi dünkü mücadelenin özetini bir izleyelim.
3: Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih Paris Saint-Germain'i ağırlıyor. İlk karşılaşmayı Paris Saint-Germain Fransa'da 5-4 kazanmıştı. Kvaratskhelia topla buluşan isim. Sol kanattan gelişiyor Paris Saint-Germain hücumu. Ceza sahası içine çevirdiği top Dembele golü atıyor. Ve Paris Saint-Germain deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Henüz 3. dakikada hızlı gelişen atak. Kvaratskhelia topu çok iyi taşıdı. Ceza sahası içine girdi ve boştaki arkadaşı Dembele'yi böyle buluyor. Dembele de topu ağlara yolluyor. Michael Olise yerde kaldı. Hakem bu faul sonrası Nuno Mendes'e sarı kart gösteriyor. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Bir başka Bayern Münih hücumu. Nuno Mendes gözler hakemde, elle oynama gerekçesiyle düdük çalıyor Pinheiro. Fakat Bayern Münih

0: oyuncularının ikinci sarı kart ve kırmızı kart beklentisi var. Karşılaşmanın hakemi aynı görüşte değil. Bir başka Bayern Münih hücumu. Kaleci topu uzaklaştırdı. Ardından savunma. Gözler bir kez daha hakemde. Penaltı beklentisi var Bayern Münih cephesinde. Vitinha'nın uzaklaştırmak istediği top Neves'e çarpıyor. Hakemin kararı devam. Neves kafayı vurdu. Neuer çok iyi uzanıyor. Gole izin vermiyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Paris Saint-Germain hücumu. Şut. Kaleci Neuer başarılı. Due'ye gol şansı tanımadı. Kvaratskhelia ceza sahası içi vuruş. Bir kez daha Neuer, bu kez ayağıyla çıkarıyor. Paris Saint-Germain'de Due topu taşıyan isim, vuruşu kaleci Neuer. Günün başarılı ismi yine gole izin vermedi. Kvaratskhelia iki kişinin arasından sıyrıldı. Kaleciyle karşı karşıya, istediği vuruşu yapamıyor. Oyuna sonradan dahil olan Kim Min-jae burada araya giren isim. Karşılaşmada son bölümün içindeyiz. Bayern Münih hücumu, ceza sahası içi vuruş, savunmadan dönüyor. Yaşanan karambol. Bu kez penaltı beklentisi var yine. Ama karar devam. Maçta artık son saniyeler. Davis'in pası, Harry Kane vuruyor ve 1-1 oluyor. 90+4'te geldi beraberlik golü Bayern Münih'te. Fakat bu gol final için yeterli olmuyor. Bayern Münih Paris Saint-Germain maçı 1-1 bitiyor. Paris Saint-Germain adını finale yazdırıyor.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde final için İstanbul'a gelecek takımlarsa bugün belli olacak.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan 4 takım final hedefi için son hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonunda yarı final rövanşları eş zamanlı olarak oynanacak. Almanya temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek. Diğer yarı final rövanşındaysa iki İngiliz takımı Premier Lig ve yarı final ilk maçının ardından bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Aston Villa 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak. Dev organizasyonda finale yükselmek, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Demir Ege Tıknaz için ayrı bir önem taşıyor. 21 yaşındaki milli futbolcu takımın finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.
1: Konferans Ligi'nde de finalistler bugün belli olacak değerli izleyenler. Arda Turan, Fatih Terim'den sonra UEFA organizasyonlarında finale çıkacak ikinci teknik direktör olmak için mücadele edecek.
3: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final ikinci maçları oynanacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace'la deplasmanda mücadele edecek. 39 yaşındaki genç teknik adam, Shakhtar'ın Palace'ı elemesi durumunda Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör unvanını alacak. Yarı finalin ikinci ayağındaysa Strasbourg'la Rayo Vallecano Fransa'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Rayo Vallecano kulüp tarihinin ilk Avrupa finali için sahaya çıkacak. Fransa ekibi ise 95-96 yılında kazandığı Intertoto kupasının ardından müzesine bir Avrupa kupası daha getirmek için mücadele edecek.
1: Inter bitime 3 hafta kala 21. Serie A şampiyonluğunu ilan etti. Milano ekibi son 6 sezonda 3. kez zafere ulaştı.

Milano ekibi bitime 3 hafta kala zaferini ilan ederek tarihindeki en rahat şampiyonluklardan birini yaşadı. Mavi siyahlılar 4 yıllık Simone Inzaghi döneminin ardından sezona Christian Kivu ile başladı. Rumen teknik adam profesyonel kariyerinde daha önce sadece Parma'da 13 maça çıkmıştı. Futbolculuk döneminde 7 yıl Inter forması giyen 45 yaşındaki çalıştırıcı kısa sürede camianın ve kamuoyunun desteğini kazandı. Christian Kivu 16 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğa ulaşan ilk yabancı teknik adam oldu. Çizmede şampiyon olan son yabancı 2009-2010 sezonunda Inter'i çalıştıran Jose Mourinho'ydu. Yaz transfer döneminde 96 milyon euro harcayan Inter, tercihini büyük yıldızlardan yana değil, gelişime açık oyunculardan yana kullandı. Yaşlandığı değerlendirilen kadroyu gençleştirmek isteyen Serie A ekibinin 23 yaş üzerinde tek transferi Manuel Akanji oldu. Bu yapılanmanın arkasındaysa tanıdık bir akıl vardı. Giuseppe Marotta. Juventus'ta 2010-2018 arasında kulübü yeniden inşa eden Marotta, son 7 yılda Inter'de de aynı modeli uyguladı. Milano ekibi düşük maliyet ve yüksek verim ilkesi üzerinden transfer stratejisini sürdürdü. Son 7 yılda gelen bonservissiz yıldızlar ve birbiriyle uyumluluğu yüksek kadro mühendisliğiyle mavi siyahlı ekip kısa zamanda başarılara koştu. Marotta Inter yönetiminde bulunduğu sürede 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı. 2024'te kulüp başkanlığına gelen deneyimli futbol adamı bu görevdeki ilk şampiyonluğunu da bu sezon kazandı. Sahadaysa kimlik değişmedi. Conte ile başlayan, Inzaghi ile devam eden üçlü savunma düzeni, Kivu ile de Inter'in vazgeçilmez düzeni olmayı sürdürdü. 3-5-2 düzeninde kilit rol oynayan kanat bek mevkiinde Federico Di Marco sezona damga vurdu. Yaşındaki İtalyan oyuncu 6 gol ve 18 asistle takımının en önemli hücum kozlarından biri oldu. Bu sezon sakatlıkları dolayısıyla daha az forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise en keskin sezonlarından birisini yaşadı. Serie A'da 1600 dakika ile sezonu kapatan 32 yaşındaki yıldız buna rağmen 9 gol 4 asistle oynadı.

Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda iki kez final gören Inter bu sezon aynı başarıyı yakalayamadı. Milano ekibi playoff turunda Bodo Glimt'e elenerek büyük bir şok yaşadı. Bu sonuç Kivu üzerindeki tartışmaları artırdı. Ancak lig performansı tüm eleştirileri bitirdi. Inter son yılların en dominant sezonlarından birine imza attı. Rakiplerine neredeyse hiç fırsat tanımayan mavi siyahlılar en büyük farkı gol yollarında oluşturdu. Inter en yakın takipçileri Milan ve Napoli'den toplam 64 gol fazla attı. Kivu'nun öğrencileri 35 maçta 82 kez fileleri havalandırırken Napoli 52, Milan 48 gol bulabildi.

0: Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Chelsea ligde oynadığı son 6 maçını kaybetti. Maviler 2 yıl aradan sonra yeniden Avrupa kupalarını ıskalamanın eşiğinde.
1: Chelsea uzun yıllardır eski başarılı günlerinin uzağında. 2000'li yıllarda sahipli kulüp modelinin öncülerinden biri olan Londra ekibi hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi performansıyla öne çıkıyordu.

0: ve başarı olarak yansımadı. Yıllardır şampiyonluk yarışının dışında kalan Chelsea bu sezona da ligin son 3 haftasına 9. basamakta girdi. Son 6 maçta mağlup olan mavilerin Avrupa kupalarına katılım için tek umuduysa FA Cup finali. Chelsea finalde Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Londra ekibinin bu başarısız tablosunun arkasında birden fazla sebep gösteriliyor. Yoğun transfer trafiği, şişkin kadro yapısı ve uzun vadeli sözleşmeler dengeyi zorlayan unsurlar olarak öne çıkıyor. Ancak en dikkat çeken sorun başlıklarından biri teknik adam istikrarsızlığı. Sezona Enzo Maresca ile başlayan, ardından Liam Rosenior'la devam eden Chelsea, İngiliz hocanın da görevine son verdi. Londra ekibinde sezonun kalan bölümünde geçici antrenör Callum McFarlane görev yapacak.
1: Kylian Mbappe Real Madrid'de sorun yaratmaya devam ediyor. Sezon devam ederken İtalya tatiliyle tepki çeken Fransız Yıldız, şimdi de taraftarların topladığı imzalarla kulüpten gönderilmek isteniyor.
2: Real Madrid taraftarları Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin takımdan gönderilmesi için imza topluyor.
3: Vinicius Junior bir şutlama dışarıya Mbappe'den.
2: İspanya basınında yer alan haberlere göre 200 bin imza hedefiyle başlatılan kampanya 1 milyon imzayı aştı. 27 yaşındaki futbolcunun kulüp personeline saygısızlık yaptığı, takım yemeklerine geç katıldığı ancak buna rağmen ceza almadığı iddia ediliyor. Sakatlığını bahane göstererek takımdan ayrılan ve kız arkadaşıyla Sardinya tatiline giden Mbappe'ye takım arkadaşlarının da tepki gösterdiği belirtiliyor. Büyük umutlarla transfer edilen ve çocukluğundan beri Real Madrid taraftarı olduğunu söyleyen Mbappe'ye son tepki de taraftardan geldi. Önce sosyal medya Mbappe dışarı sloganını paylaşan Real Madrid taraftarları, şimdi de futbolcunun takımdan gönderilmesi için imza kampanyası başlattı. Real Madrid formasıyla çıktığı 100 maçta 85 gol ve 11 asiste imza atan Mbappe'nin bu istatistiği de taraftarın kendisine olan nefretini ve diktatör lakabı takmasını engelleyemedi.
4: İbrahim Diaz, içeride Mbappe, Diaz gönderdi, Mbappe! Noktayı koyuyor maça, Kylian Mbappe!
2: Fransız yıldızsa tartışmaları iletişim ekibi vasıtasıyla yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. Yazıda hakkında çıkan söylentiler, gerçeklerin abartılı yorumu olarak nitelendirilirken, kulüp izniyle tatil yapan Mbappe, pazar akşamı oynanacak El Clasico için kulüp yönetiminde çalışmayı sürdürüyor ifadeleri kullanıldı.
1: Santos'ta Neymar, Robinho Junior krizi büyüyerek devam ediyor. Robinho'nun oğlunun temsilcileri kulübe giderek olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.
2: Santos'ta Neymar ve Robinho'nun oğlu Robinho Junior arasında yaşanan olayla ilgili kriz sürüyor. Neymar genç oyuncudan çalım yedikten sonra sinirlendi ve kendisine daha kontrollü oynamalısın uyarısında bulundu. Robinho Junior deneyimli futbolcunun uyarısının ardından tekrar aynı hareketi yapınca ikili arasında tartışma çıktı ve itiş kakış yaşandı. Robinho Junior Neymar'ın kendisine hakaret ettiğini ve yüzüne sert şekilde vurduğunu iddia etti. Olayın ardından 18 yaşındaki futbolcunun temsilcileri kulübe giderek Santos yönetiminden önlem alınmasını istedi. Ayrıca temsilciler güvenlik koşullarının sağlanmaması nedeniyle Robinho Junior'ın sözleşmesinin feshedilmesi için kulüpten toplantı talep etti. Santos cephesi ise temsilcilerin taleplerini yerine getirdi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Neymar Robinho'nun oğlundan özür dilemesinin ardından olayın kapandığını düşünse de soruşturmanın açılmasıyla birlikte bir cezayla karşı karşıya kalabilir.
1: La Liga 2 ekiplerinden Andorra'nın sahibi Gerard Pique, Albacete maçında hakeme gösterdiği tepki nedeniyle 2 ay men cezası aldı.
0: Gerard Pique 2 ay resmi müsabakalardan men edildi. Sahibi olduğu La Liga 2 ekibi Andorra'nın Albacete'ye evinde 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın devre arasında hakem Alonso de Ena Wolf'u tehdit ettiği iddia edilmişti. Başka bir ülkede olsaydı şiddet uygulayabileceğini belirten Pique'nin olayın ardından hakeme "Şimdi istersen bu dediklerimi raporuna yaz" dediği ifade edildi. Alonso DNA Wolf'un raporunda maçın ardından konuşan Piqué'nin saldırıya uğramamak için bir koruma eşliğinde ayrılın sözleri de yer aldı. Bu olay hakemle Andorra

0: Kulübü arasındaki ilk kriz değil. Andorra ekibi daha önce Alonso de Enewolf'un maçlarını yönetmemesi için resmi talepte bulunmuştu. Kulüp yönetimi federasyona tepki gösterse de çağrıları cevapsız kaldı.
1: Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisindeki 3. maçında deplasmanda Žalgiris'e mağlup oldu ve seri 2-1'e geldi. Fenerbahçe Beko Litvanya deplasmanında kazanamadı. Playoff serisi 3. maçında Sarı Lacivertlileri mağlup eden Žalgiris geride olduğu seride skoru 2-1'e getirdi. Temsilcimiz mücadeleyi 81-78 kaybetti. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin 16 sayı, Talen Horton Tucker 15 sayı, Devon Hall 14 sayı ve Tarık Biberovic 10 sayı ile oynadı. Serinin 4. maçı 8 Mayıs Cuma günü Litvanya'da oynanacak. Fenerbahçe Beko bir galibiyet daha alırsa Final Four'da Olympiakos'un rakibi olacak. The Athletic, NBA'in en abartılan oyuncusunu sordu. Oyuncuların cevabıysa Alperen Şengün oldu. NBA oyuncuları Alperen Şengün'ü hedef almaya devam ediyor. The Athletic'in düzenlediği ankette oyuncular Houston Rockets'ın All-Star'ı Alperen Şengün'ü ligin en abartılmış oyuncusu seçti. Milli yıldızımız NBA'deki 81 oyuncunun oylarının %12.3'ünü aldı. Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert ve Washington Wizards'ın gardı Trae Young %8.6 oy oranıyla en çok oy alan ikinci isimler oldu. Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Luka Doncic'in %3.7'lik oranla ligin en abartılan 10 oyuncusu arasında yer alması ise dikkat çekti. Birinci sırada %12.3 ile Alperen Şengün'ün yer aldığı listede ikinciliği Rudy Gobert ile Trae Young paylaşıyor. Dördüncü sırada Karl Anthony Towns, beşinci basamakta ise Paolo Banchero yer alıyor. Yedinciliği ise %3.7 ile Danny Avdija, Scottie Barnes, Luka Doncic ve Pascal Siakam paylaşıyor. La Liga'dan özetlerle Sabah Spor'unda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Altın ve dövizde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürürken son 5 yıllık veriler uzun vadede en yüksek getirinin Borsa İstanbul'dan geldiğini ortaya koydu. Enflasyonun %656 seviyesine ulaştığı dönemde BIST 100 endeksi %914 yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle savunma sanayi, bankacılık ve ulaştırma hisselerinde yaşanan yükselişler borsanın uzun vadeli yatırımcı için enflasyona karşı güçlü bir alternatif olduğunu gösterdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Reklam. İşini büyütenlerin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro konteyner.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
9: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS ile gel.
11: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
12: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil budur hissi.
16: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
17: Arabanı arabamla takoma.
18: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
19: Büyük rahatlık PTR.
20: Spor'un ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. EuroLeague, NBA

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Spor Radyo Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: Spor Radyo Spor'un radyosu.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle

0: alın, şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bir

0: Tabletle e-ticaret siteni aç, Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
2: Bu?
4: Bu?
2: Bu?
4: Bu? Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
7: Reklam.
8: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate Beşiktaş'la başlayacağız. Siyah beyazlılar kötü geçen sezonda tek hedefi kalan Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi ve mücadelenin ardından taraftarlar hem yönetime hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.
2: Beşiktaş bu sezon tutunduğu tek hedefe de veda etti.
3: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konya Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
2: Avrupa ve Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde elendi. Böylece Beşiktaş sezonu kupayla bitirme ve Avrupa Ligi'ne direkt playoff'tan katılma şansını kullanamadı. Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunu geçemeyen siyah beyazlılar Konferans Ligi'nde de playoff'ta elenerek lig aşamasına kalamadı. Süper Lig'de ise bir türlü şampiyonluk yarışının içerisine giremeyen siyah beyazlılar yine zirvenin gerisinde kaldı. Beşiktaş ligi ezeli rakiplerinin gerisinde 4. sırada bitirecek. Siyah beyazlı taraftarlar sezonu kupayla tamamlama hayallerinin de ellerinden gitmesinin ardından yönetim ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. Tribünler büyük umutlarla başlanılan sezonda hedefsiz kalınmasına tepki gösterdi. Süper Lig'de dördüncülüğü kesinleşen Beşiktaş kupa

0: Veda etmesiyle birlikte gelecek sezonu erken açacak. Siyah beyazlar ilk resmi maçına 23 Temmuz'da çıkacak. Beşiktaş'ın bu tarihte oynayacağı maçın Avrupa Ligi mi yoksa Konferans Ligi mi olacağını ise zira Türkiye Kupası'nı hangi takımın kazanacağı belirleyecek. Süper Lig'de ilk üçte yer alan Trabzonspor kupaya uzanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan katılacak. Gençler Birliği ya da Konyaspor'un kupayı kazanması durumundaysa siyah beyazlar Konferans Ligi'ne gidecek.
1: Beşiktaş'ın kupaya veda etmesinin ardından Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın bir durum değerlendirmesi yaptı.
2: Beşiktaş'ta kupaya veda etmenin hayal kırıklığı yaşanıyor. Konyaspor mağlubiyeti sonrası tribünlerden yükselen tepkilerin odağında teknik direktör Sergen Yalçın vardı. Taraftarların yoğun protestosu sonrası deneyimli teknik adamın görevi bırakma kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yöneticiler de soyunma odasına giderek Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimin deneyimli çalıştırıcıya önümüzde iki maç kaldı. Sezon sonunda oturup konuşuruz mesajını verdiği belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesi, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Sezonun bitmesiyle de yönetim ve Yalçın bir araya gelip gelecekle ilgili karar verecek.
1: Trabzonspor MLS'te San Diego forması giyen kanat oyuncusu Anders Dreyer'i transfer etmek istiyor.
2: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor'da listeye alınan son isim Anders Dreyer oldu. San Diego forması giyen 28 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Bordo Mavililer, MLS ekibiyle temas kurarak mali şartları sordu. Karadeniz ekibi, San Diego kulübünden olumlu dönüş yapılması üzerine resmi teklif hazırlığına başladı. Kadroya iyi bir sağ kanat oyuncusunun alınmasını isteyen Fatih Tekke de Dreyer hamlesine sıcak bakıyor. Transferi noktalamak isteyen Bordo Mavili yönetim, Dreyer'in durumuna göre alternatif isimlere yönelecek. Şubat ayında başlayan MLS'te 11 maça çıkan kanat oyuncusu 5 kez fileleri havalandırdı. Dreyer, Danimarka milli takımıyla Dünya Kupası Avrupa elemelerinde forma giydiği 4 maçta ise 2 gol 1 asisti katkı sağladı.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte göz atacağız. Başlayalım hemen. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfası Beşiktaş'a ayrılmış ve sayfanın en başında da dikkat çeken bir transfer haberi görüyoruz. Dumbia atağı başlığıyla. İtalyan basınında yer alan habere göre Beşiktaş, İsa Dumbia için teklifini 15 milyon euroya yükseltti. Görüşmeler devam ederken siyah beyazlıların 22 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda el sıkıştığı aktarıldı denmiş. Ancak bu transferde Beşiktaş'ın rakipleri olduğundan da bahsediliyor. Özellikle Serie A'nın köklü ekipleri Inter, Milan ve Roma'nın da 22 yaşındaki orta sahanın şartlarını sorduğuna dair detaylar paylaşılmış. Hemen bu haberin altında kredisi bitti başlığını görüyoruz. 53 yaşındaki teknik adamın koltuğu ciddi biçimde sallanıyor denmiş. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a tepki dinmiyor. Konyaspor maçındaki istatistiksel veriler siyah beyazlıların üretim anlamında sıfır çektiğini gösteriyor. Sadece bir şut kaleyi buldu ve bu durumda hem oyuncuların aslında yönetimin de ama en çok Sergen Yalçın'ın tepki görmesine sebep oldu. İstifaya da Başkan Serdal Adalı'nın engel olduğu detayı paylaşılmış. Yine aynı sayfada sol alt köşede Olaytan'dan özür başlığını görüyoruz.

Penaltıya sebebiyet veren ve 90 dakika sonrası gözyaşlarını tutamayan Beninli futbolcu taraftarlardan özür diledi. Junior Olaytan, tüm sorumluluğu üstleniyorum. Hiçbir mazeretim yok. Hepiniz beni affedin, çok üzgünüm ifadelerini kullandı. Evet, devam edelim. Fanatik gazetesine bakacağız şimdi. Burada da Sergen Yalçın'dan istifa kararı başlığını görüyoruz. Konya Spor maçı sonrası siyah beyazlılar karıştı. Sergen Yalçın istifa kararı alırken yönetim genç teknik adamı vazgeçirdi. Ancak 53 yaşındaki çalıştırıcının Trabzonspor mücadelesi sonrası görevi bırakmayı düşündüğü ortaya çıktı deniyor. Hemen altında Kartal sezonu erken açıyor haberini görüyoruz. Beşiktaş'ın kupaya vedası sonrası Avrupa yolu belirsizliğe girdi. Siyah beyazlıların hangi turnuvaya katılacağı Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanıp kazanmayacağına göre belli olacak. Kara Kartal'ın yeni sezonu 23 Temmuz'da açması ise kesinleşti diyor haber. Ve Milliyet 16 ile devam ettiğimizde Yalçın bıraktı adalı set çekti haberini görmek mümkün. Cengiz Malgır imzasıyla Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın Konyaspor'u yenilerek kupaya veda ettikleri maçtan sonra soyunma odasında bir araya geldiği Serdal Adalı'ya ayrılmak istediğini bildirdi. Başkan son iki maçta takımın başında olması gerektiğini belirterek deneyimli hocanın talebini geri çevirdi deniyor. Ancak Sergen Yalçın'ın durumunun biraz Trabzonspor maçına bağlı olduğu da söylenmiş. Trabzonspor maçı kritik ara başlığını görüyoruz burada. Sayfanın en altında Trabzonspor'a dair haberler var. Onlara da hemen bakalım. Muçi'den sert düşüş. Sezona hızlı başlayan ve attığı kritik gollerle Trabzonspor'a hayat veren Ernest Muçi frene bastı. 31 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran Arnavut Yıldız son 10 karşılaşmada ise suskun kaldı diyor haber. Bu arada Ozan ve Lovik'e görev başlığı da yine dikkat çekiyor burada. Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş'la karşılaşacak Trabzonspor ve Mustafa Eskihellaç ve Wagner Pina cezalı durumda bulunuyor. Batagov, Savic ve Okay Yokuşlu da sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Fatih Tekke'nin Ozan Tufan'ı sağ bekte, Matias Lovik'i de sol bekte görevlendirmesi bekleniyor şeklinde bir haber. Sabah 17 ile devam edelim. Ogün Şahinoğlu imzalı bir haber görüyoruz burada da. Başarısız olarak gitmek sana yakışmaz. Kupadan elenen Beşiktaş'ta istifa kararı alan Sergen Yalçın'ı yöneticiler engelledi. Başkan Serdal Adalı'nın bu yola beraber çıktık bırakmak olmaz dediği tecrübeli teknik adamı siyah beyaz ekibin as başkanı Murat Kılıç, devam et istediğin oyuncuları alıp kadroyu güçlendirelim. Yeni sezonda işler istediğin gibi gitmezse seni zorlamayız sözleriyle ikna etti deniliyor. Yine Trabzonspor maçına her iki tarafın da bakacağına dair bir detay paylaşılmış. Olaytan'ın da çok pişmanım açıklaması yine bugün Sabah gazetesinde de kendine yer bulmuş. Sayfanın en altında Yunus Emre Sel imzasıyla Trabzonspor haberleri dikkat çekiyor. Kabral için ilk adım atıldı. Fırtına Ocak ayında Benfica'ya kaptırdığı genç sağ bekte düğmeye bastı. Trabzonspor Portekiz ekibiyle temasa geçerek transfer şartlarını sordu. 23 yaşındaki futbolcunun en önemli tercih sebebi çok yönlü olması, hücumda da oynayabilmesi denmiş. Ve Fotomaç 5, Trabzonspor'a ayrılmış bu sayfa. Hemen Bordo Mavillerle ilgili diğer başlıklara da bakalım. İsviçre çakısı Ozan başlığını görüyoruz sayfanın en başında. Asıl mevkisi merkez orta saha olan Ozan Tufan bu sezon gösterdiği inanılmaz çok yönlülükle takımının vazgeçilmezi oldu. 6 farklı pozisyonda görev yaptı diyor haber. Ve Beşiktaş mücadelesinde gözlerin yine Ozan'da olacağı söylenmiş. Bu kez de sağ bek pozisyonunda görev yapması bekleniyor ki az önce de paylaşmıştık benzer bir haberi. Kabral teklifi başlığını yine Fotomaç'ta da görüyoruz bugün. Trabzonspor Sidney Lopez Kabral için Benfica'nın kapısını çaldığı pazarlıklar sürüyor denmiş. Ve kupa hayati önemde başlığına göz atalım. Fırtınanın kupayı kazanması halinde Bordo Mavililer Avrupa Ligi'ne playoff turundan dahil olacak. Bu tabloda ilk maçına 20 Ağustos tarihinde başlayacak.

0: Çıkacak büyük bir avantaj anlamına geliyor elbette Trabzonspor açısından. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Fenerbahçe ile devam edelim. Sarı lacivertliler olağanüstü seçimli genel kurula hazırlanırken eski başkan Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması geldi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu. Sarı lacivertli kulüpte 1998-2018 yılları arasında 20 yıl başkanlık görevi yürüten Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula gireceğini duyurdu. Aziz Yıldırım aday olduğunu şu ifadelerle duyurdu. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanmıştı. Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının üzerine Barış Göktürk seçimde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini duyurdu. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizen Göktürk, Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım dedi. Cumartesi günü şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefleyen Galatasaray bir yandan da yeni sezonun transfer planlamasına başladı. Galatasaray'da kalacak ve gidecek isimler netleşiyor. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılar takımın kilit isimlerini bırakmayacak. Performansı düşen isimlerle ise yollar ayrılacak. Yönetim yıldız golcü Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Ancak 3 haneli astronomik bir teklif gelirse masaya oturulabileceği belirtildi. Sözleşmesi sona eren Icardi'ye ise veda edilecek.
1: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
0: Arjantinli'nin yerine daha genç ve Osimhen'e alternatif yedek forvet transfer edilecek. Galatasaray'da sezonun yıldızı Uğurcan Çakır kesinlikle kadroda tutulacak. Milli kalecinin yıllık ücretine de zam yapılması planlanıyor. Sarı Kırmızılılar Aston Villa'nın peşinde olduğu Gabriel Saray'a ise 40 milyon euro değer biçiyor. Galatasaray Brezilyalı oyuncuyu daha düşük bir bedel karşılığında bırakmayı düşünmüyor. Devre arasında kiralık gelen Noah Lang, Asprilla ve Sacha Boey'nin satın alma opsiyonları kullanılmayacak.

0: Sözleşmeleri devam etmesine rağmen performansları yeterli görülmeyen Kaan Ayhan, Ahmet Kutucu ve Günay Güvenç'le de yollar ayrılacak.
1: Torreira ilk ay bıraktı. Ahmet Kutucu

Şimdi bir gazete turu daha yapacağız. Bu kez de Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine bakacağız gazetelerden. Yine başlayalım Fanatik gazetesinin 3. sayfasıyla. Bu sayfa sarı lacivertlilere ayrılmış ve hemen sayfanın en başında da destansı 120. yıl için başkanlığa adayım başlığıyla Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamayı görüyoruz değerli izleyenler. Beklenen açıklama geldi ifadesi kullanılmış ki öyle. Mehmet Ali Aydınlar başkan adaylığından vazgeçtiğini duyurmuştu. Dün Aziz Yıldırım'dan da beklenen açıklama geldi. Efsane başkan Fenerbahçe'nin geleceğinden endişe ettiğini söyledi. Sizlerden gelen çağrıya kulak vererek destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım ifadelerini kullandı. Yıldırım ayrıca adaylara seslendi. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum dedi. Ve bu açıklamanın ardından Barış Göktürk seçim yarışından çekildi. Ali Koç'a büyük baskı yapıldığına dair bir kutu haber var. Adaylık konusunda birlikte görev yaptığı yönetici arkadaşlarından Ali Koç'a bir baskı geldiğine dair haber dikkat çekiyor. Hakan Safi'nin ise bu çağrıya olumlu yanıt vermeyeceği söylenmiş ve Hakan Safi'nin önceliğinin yabancı hoca olacağı söylenmiş. Hemen bu haberlerin altında Aykut Kocaman hazırlıklara başladı başlığını görüyoruz. Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük için bir numaralı adayı Aykut Kocaman ikilinin kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Kocaman'ın ekibiyle birlikte hazırlıklara başladığı öğrenildi deniyor. Ve Fotomaç 3 yine Fenerbahçe sayfasına bakacağız. Alonso ve Luis başlığını görüyoruz sayfanın başında. Başkan adayı Hakan Safi'nin hoca adayları netleşiyor. Sarı lacivertli kulübün başkan adayı Hakan Safi'nin önceliği yabancı antrenör olacak. Safi'nin teknik direktörlük adayları arasında Xabi Alonso ve Felipe Luis isimleri öne çıkıyor. Hatta kongreye hocayla çıkacak şeklinde bir ara başlık var. Yerli olursa da İsmail Kartal'ın ilk sırada olduğu söylenmiş. Aziz Yıldırım'ın başkanlığa adayım açıklaması yine sayfada geniş bir yer tutuyor değerli izleyenler. Diğer adaylara yaptığı çağrı birlikte hareket edersek kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım şeklinde paylaşılmış değerli izleyenler. Bu arada yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de kaleci konusunda özel bir çalışma yürütülüyor. Ederson ve Livakovic ile vedalaşmayı planlayan Sarı Kanarya'da Berke Özer'in adı listeye yazıldı şeklinde bir dikkat çeken kutu haber var. Bir taraftan da tabii ki seçim gündeminin dışında yeni sezon planlaması kapsamında yapılan görüşmeler olduğunu da biliyoruz. Ve şimdi Milliyet Gazetesi ile devam edeceğiz. Burada sayfanın en başında Ali Sami Yen'den sonra Özbek başlıklı bir Galatasaray haberi görüyoruz. Yeni dönemdeki 2 yıllık görev süresini tamamlaması halinde Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Bildiğiniz gibi Mayıs ayında 23 Mayıs'ta yapılacak kongreye tek aday olarak gidiyor Dursun Özbek. Uğurcan'a 41 kere maşallah başlıklı bir Nevzat Dindar haberi var. Bu sezon yapılan transferler arasında en yüksek verim alınan ismin Uğurcan Çakır olduğunu söylüyor haber. Yaz ve kış dönemlerinde toplam 9 futbolcuyu kadrosuna katan Cimbom'da Singo ve İlkay Gündoğan beklentilerin altında kalırken devre arasında

0: transfer edilen 5 oyuncudan da ilk 11'de istikrarlı şekilde yer bulan bir isim çıkmadı şeklinde bir haber dikkat çekiyor. Ve bu sayfada Fenerbahçe'ye dair Yıldırım Aşk başlığını görüyoruz. Aziz Yıldırım'ın 8 yıllık aranın ardından yeniden aday olduğunu açıklaması bu başlıkla Milliyet tarafından paylaşılmış. Hakan Safi'nin geri adım atmadığı detayına da yer verildiğini görüyoruz. Ve şimdi Sabah gazetesine bakalım. Yine Aziz Yıldırım'ın açıklaması destansı 120. yıl için adayım başlığıyla paylaşılmış. Hemen sağ tarafında ne çekilirim ne birleşirim başlığıyla Aziz Yıldırım'ın birlik çağrısı başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Safi cephesinde karşılık bulmadı deniyor. Ali Koç'la ilgili de aday değil kutu haberini görüyoruz. Bu sayfadaki Galatasaray haberi ise Mehmet Özcan imzalı Torreira kalsın başlığıyla. Okan Buruk'un 30 yaşındaki orta sahadan vazgeçmeye niyeti yok. Özel hayatında yaşadığı gelgitler ve milli takımdan davet almaması nedeniyle son dönemde performansında düşüş yaşasa da Uruguaylı futbolcu deneyimli teknik direktörün gözdesi olmaya devam ediyor denmiş. Ve Hürriyet gazetesi Mehmet Arslan imzasıyla Yaz ve Fenerbahçeli çocuklar için başkanlığa aday başlığını görüyoruz. Aziz Yıldırım eğer Fenerbahçe'de ilk yıl şampiyon olursa 2027'de yeniden başkanlığa aday olacaktır demiş Mehmet Arslan. Futbol aklının da Aykut Kocaman olacağını yazmış. Evet, gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri de bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi dış basının gündemiyle devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'nde final için İstanbul'a gelecek takımlar bugün belli olacak.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan 4 takım final hedefi için son hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonunda yarı final rövanşları eş zamanlı olarak oynanacak. Almanya temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek. Diğer yarı final rövanşında ise iki İngiliz takımı Premier Lig ve yarı final ilk maçının ardından bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Aston Villa 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak. Dev organizasyonda finale yükselmek, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Demir Ege Tıknaz için ayrı bir önem taşıyor. 21 yaşındaki milli futbolcu takımın finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.
0: UEFA Konferans Ligi'nde de finalistler bu akşam belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final ikinci maçları oynanacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace'la deplasmanda mücadele edecek. 39 yaşındaki genç teknik adam Shakhtar'ın Palace'ı elemesi durumunda Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör unvanını alacak. Yarı finalin ikinci ayağındaysa Strasbourg'la Rayo Vallecano Fransa'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Rayo Vallecano kulüp tarihinin ilk Avrupa finali için sahaya çıkacak. Fransa ekibi ise 95-96 yılında kazandığı Intertoto kupasının ardından müzesine bir Avrupa kupası daha getirmek için mücadele edecek. Şimdi Hüseyin Özkök'le bir bağlantı yapacağız değerli izleyenler ve dış basının gündemini her zaman olduğu gibi Hüseyin Özkök'le konuşacağız. Hemen bir günaydın diyelim. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sevgili Ezgi, günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Rejideki arkadaşlara da kolay gelsin. Seyircilerimize de güzel bir gün dilerim.
0: Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir gün diliyoruz. Şimdi ağırlıklı olarak tabii ki biz yine dış basının gündemini konuşacağız. Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa Kupalarını konuşacağız. Ama

0: Geçen hafta özellikle konuşulan bir konu vardı. Beşiktaş'ın bir kulüpler birliğine yaptığı ve TFF'den de yanıt beklediği bir başvurusu vardı. Çipli top konusuyla ilgili özellikle offside'ın daha iyi anlaşılabilmesi adına bu teklifi getirdi Beşiktaş. Peki bu teklifin karşılık bulması mümkün mü? Bu konuda neler yaşanabilir? Bu konuda sizin de araştırmalarınız olduğunu biliyorum. İsterseniz bu konuyla başlayalım.
1: Evet, şimdi salı günü ben gazeteleri okurken Demet orada gördüğüm için dedim ki perşembe günü yapacağım yayında bu çipli toptan etraflıca biraz bahsedeceğim. Çünkü bu pahalı bir teknoloji. Aslında çip dediğimiz topun içine bir teknolojik sensör yerleştiriliyor. Yani bu da maçlarda oynanan topun maliyetini ciddi anlamda arttırıyor sevgili Ezgi. Şimdi bakıyoruz büyük liglere, 5 büyük ligde de yarı otomatik offside teknolojisi uygulanıyor ama çipli top, yani sensörlü top yok. İngiltere Premier Lig bile, dünyanın bir numara liginde bile sensörlü top kullanılmıyor. Sensörlü top sadece ve sadece UEFA ve FIFA'nın düzenlediği kapalı organizasyonlarda, yani Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası gibi organizasyonlarda kullanılıyor. Belirli, bunu üreten tek bir firma var hepimizin tanıdığı. İki kurumda bu firma ile çalışıyor ve bu firma belirli sayıda bu turnuvalar için, maliyeti de hesaplanmış tabii ki, turnuva maliyetine ekleniyor. Bu topları kullanıyorlar birkaç turnuvadır. Ancak ligler için bu çok pahalı bir teknoloji henüz. Çünkü o topun maliyeti çok ciddi şekilde artıyor. Bir ligde en azından bir sezonda 10-15 bin arası top ihtiyacı oluyor. Çünkü kulüplere de antrenman yapılsın diye bu toplardan veriliyor. Şimdi bütün topların içine teknoloji yerleştirdiğinde ve 10-15 bin üretim yaptığında bu gerçekten ciddi bir rakam ortaya çıkartıyor. Ancak şimdi ikinci bir firma, Amerikan firması, geçenlerde de seninle yayınımızda galiba bahsetmiştim. İngiltere Kadınlar Süper Lig'de herhalde bir yatırım amaçlı olarak çipli top kullanacağını açıkladı önümüzdeki sezondan itibaren. Demek ki burada rekabet artacak. Yani bu çipli top teknolojisinde, sensörlü top teknolojisinde firmalar arasındaki rekabet başlıyor yavaştan ve bu üretim arttıkça daha da ucuzlayacaktır ve bundan sonra artık liglerde kullanmaya başlayacaktır diye düşünüyorum ama şu andaki maliyet çok yüksek. Dolayısıyla hiçbir lig bunu kullanmıyor. Bir de şunu söylemek lazım Ezgi. Bir kere bu futbolda kullanılan teknolojilerin hiçbirini futbol federasyonu veya ligler ödemiyor. Kulüpler ödüyor. Yani bunun maliyeti neyse kulüplere bölünüyor ve her kulüp kendi payına düşen parayı ödüyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın yaptığı teklif federasyona aslında federasyonun vereceği bir karar değil. Kulüpler Birliği'nin alacağı bir karar. Eğer bütün kulüpler, 18 Süper Lig kulübü de bu maliyete katlanmayı kabul ediyorlarsa, o zaman gitsinler, İşte iki firmadan birine başvursunlar ve kendilerine çipli top ürettirip burada yarı otomatik offside teknolojisinde kullansınlar. Çipli topun, sensörlü topun bir başka faydası daha var. Bazı pozisyonlarda biliyorsun topun ele değip değmediği de anlaşılmıyor. İşte burada sensörlü top ele değip değmediğinde ortaya çıkarıyor topun. Avrupa Şampiyonası'nda iki sene önce bunun örneğini görmüştük ve çok işe yaradığı da ortaya orada çıkmıştı. Dolayısıyla hakikaten güzel bir olay ama maliyeti fazla. Bunun için de ben şu anda önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye'de bir sensörlü top, çipli top kullanacağını düşünmüyorum ama ilerleyen dönemlerde mutlaka söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki hemen Şampiyonlar Ligi'ne geçelim isterseniz. Bu arada size geçmiş olsun diyeyim sizin adınızla. Evet. Üzgünüm. Bayern Münih turnuvaya veda etti. Paris Saint Germain dünkü beraberliğin ardından adını finlere yazdırmayı başardı. Ve Paris Saint Germain Arsenal finalini Budapeşte de izleyeceğiz. İsterseniz buradan başlayalım. Sonra da malum Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de finalistler bu akşam belli olacak. Evet. Biraz onlara da değinelim.
1: Şimdi benim için tabii ki hayal kırıklığı oldu. Çünkü kısmetse Budapeşte'deki Şampiyonlar Ligi finalini yerinde izleyeceğim için Bayern Münih'in orada olmasını istiyordum. Ama şunu en başta söyleyeyim. Paris Saint Germain kesinlikle turu hak etti ve finali hak etti. Bayern Münih yine oyuna çok hakimdi. Topla oynama yüzdesi Bayern Münih tarafındaydı.

0: Ve gerçekten ilk maç gibi çok gollü olmasa da yine de çok yoğun, güzel bir maç oldu. Mücadeleli bir maç oldu. Ben burada Paris Saint-Germain'in savunmasını ön plana çıkarmak istiyorum. Gerçekten çok mükemmel bir savunma yaptı. Hatta maçtan sonra Vincent Kompany'yi de dinledim. Alman yayıncı kuruluşun röportajında. Aynı şeyi söyledi. Yani mükemmel bir savunma anlayışıyla oynadı. Ve Bayern Münih'in özellikle 3 önemli golcüsü ve asist sağlayıcısı işte Olise, Harry Kane ve Luis Diaz'ı çok etkisiz hale getirdi. Yani o son final paslarını bir türlü bu oyunculara yaptırtmadılar. İşte maçın son anında Harry Kane ilk kez kaleyi gördüğü bir fırsat buldu Ezgi ve onu da gol yaptı. Zaten Harry Kane'e bunu verirsen bu fırsatı affetmiyor. Ama maç boyunca Paris Saint-Germain savunması Bayern Münih'e kesinlikle ne final pasları verdirtti ne de kaleye etkili şut atmalarını şey yaptı, sağladı. Dolayısıyla Paris Saint-Germain turu hak ederek geçti ki zaten Paris Saint-Germain'in geçiş oyununu ne kadar iyi oynadığını hepimiz biliyoruz. Dün akşam daha maçın başında hemen bu geçiş oyunuyla birlikte ilk golü buldular ve biraz daha rahatladılar fark 2'ye çıkınca ilk maçla birlikte. Hatta maç sırasında da Manuel Neuer'in yaptığı kurtarışları düşünürsek Paris Saint-Germain'in bu geçiş oyununda ani kontrol ataklarda ne kadar etkili bir takım olduğu ortaya çıktı. Güzel bir karşılaşma oldu. Ben yine de futbol adına keyif aldım. Tamam gol azdı. 2 gol atıldı ama o ilk maçtaki o 9 gol her maçta olacak diye bir şey yok. Ama dün akşamki maçta güzeldi. Paris Saint-Germain Münih'te kupayı almıştı geçen sene. Kupayı aldığı şehirde bu sefer Şampiyonlar Ligi final biletini aldı ve Budapeşte'deki finale adını yazdırdı. Şimdi Arsenal'la karşı karşıya gelecekler. Bakalım Arsenal'la ne yapacaklar ama maçın favorisi kesinlikle finalde Paris Saint-Germain benim için.
1: Peki, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu arada ben de Paris Saint-Germain'in yine şampiyon olacağını düşünüyorum. Peki Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde sizce finalistler kimler olacak?
0: Evet, Avrupa Ligi'nde İstanbul finalistleri belirlenecek bu akşam Ezgi. İstanbul'a bakalım hangi takımlar gelecek bunu göreceğiz. İlk maçta Braga Freiburg'u 2-1 mağlup etmişti ki Braga'nın attığı gol de son dakikada ve kalecinin büyük hatasıyla olmuştu. Freiburg'un burada turu geçme ihtimalini ben görüyorum kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmada. Nottingham Forest Aston Villa rövanşa çıkacaklar. İlk maçı Nottingham kazanmıştı ve ligde de mağlup etti rakibini. Ama Aston Villa bence maçı asılacaktır. Her sonucu açık bir karşılaşma olarak görüyorum. Yani uzatmaya bile gidebilir belki bu mücadele. Diğer yandan Konferans Ligi'nde mücadeleler var. Shakhtar Crystal maçında benim için her şey belirlenmiş durumda. Maalesef Arda Turan'ın takımı Shakhtar ilk maçı evinde 3-1 kaybettiği için İngiltere'deki rövanşta da fazla bir etkinlik gösteremez diye düşünüyorum ve finale adını Crystal yazdırır. Rayo Vallecano Strasbourg karşılaşmasında da ilk maçı Rayo kazanmıştı. Ancak Strasbourg'u ben yine burada favori olarak görüyorum ve turu geçeceğini düşünüyorum. Yani benim final adaylarım Crystal'la Strasbourg Konferans Ligi'nde. Freiburg'u Braga önünde galibiyete yakın görüyorum. Orada da bakalım Nottingham Aston Villa'dan biriyle oynar diye düşünüyorum sevgili Ezgi.
1: Peki alınan bu sonuçların ardından ki sizinle konuştuğumuz bir konuydu daha önce, Avrupa Kupalarının en başarılı ülkesi sıralamasında bir değişiklik var mı?
0: Henüz yok. Çünkü şöyle İspanya ile Almanya çok minik puan farkıyla biliyorsun burada çekişiyorlar. Atletico Madrid'in yenilerek elenmesiyle birlikte İspanya salı akşamı puan alamadı. Dün Bayern Münih berabere kalarak elendi ama Bayern Münih'in aldığı puan 7'ye bölündüğü için yani 1 puan aldı Bayern Münih o beraberlikte 7'ye bölündüğü için İspanya'yı yine geçemedi bu bir puanla. Eğer Bayern Münih dün akşam kazansaydı ve turu geçseydi hem bir bonus puan alacaktı, 1,5 bonus puan turu geçtiği için hem de galibiyet puanı alacaktı. 2 puan toplam 3,5 puan alacağı için İspanya'ya geçeceklerdi. Şimdi aynı şeyi bu akşam için de söyleyebiliriz. Eğer Rayo Vallecano yenilerek elenirse ve Freiburg kazanarak turu geçerse Almanya çok minik bir farkla İspanya'yı geçecek ve gelecek sezon Avrupa Kupalarına daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'ne 5 takımda katılacak. O fotoğrafı da bu akşam netleştireceğiz sevgili Ezgi.
1: Peki şimdi infaz

0: ki Amerika Birleşik Devletleri'nde satın alınan bir bileti herkes istediği fiyata satabildiği için ve üst bir sınır olmadığı için, kanunen herhangi bir engel olmadığı için bilet fiyatları bu kadar yükseldi diye böyle bir argüman yaptı Infantino. Ama sen bilet fiyatlarını sabitlesen ve kendi sitenden 3000 dolara Türkiye Amerika maçı satmasan, ben her gün kontrol ediyorum, 3000 dolara Türkiye Amerika bileti sattı FIFA kendi sitesinden. Dolayısıyla bu fiyatlar bu kadar yükselmezdi. UEFA mesela sabitliyor fiyatları. Tamam, satın alanların kaça sattığının önemi yok. Burada FIFA'nın kaça sattığının önemi var. Dolayısıyla böyle bir görüş bildirmiş. Bunun yanında da İran'ın yine Dünya Kupası'na katılacağını söylüyor. Öyle bir durum söz konusu. Diğer yandan da otellerle ilgili bir durum var sevgili Ezgi. Ona da hemen geçiş yapayım
1: Evet,
0: istersen.
1: olur tabii.
0: FIFA'nın birçok bu üç ülkedeki otellerle anlaşma yaptığı ve kendisine FIFA üzerinden kontenjan aldığını biliyoruz. Fakat bu oteller çok boş kalmışlar. Satışlar çok düşük kalmış ve mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde %80'i geçememiş otel rezervasyonları. Hatta FIFA'da artık bir satış olmayınca kendi kontenjanının %70 bölümünü iade etmiş otellere. Dolayısıyla oteller kendileri satacaklar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu turnuvada ve diğer iki ülke, Kanada ve Meksika'daki turnuvada tabii ki bazı etkenler de daha sonradan ortaya çıktı. Körfez'deki savaş, bu bilet fiyatlarının çok fahiş şekilde satılıyor olması insanları biraz ürküttü galiba. Ve dolayısıyla insanlar bu turnuvaya gitmekten imtina etti büyük çoğunlukta diye düşünüyorum. Gerçi FIFA hala çok büyük sayıda bilet satıldığını söylüyor ama mesela bu akşam bizim saatimizde 7'de FIFA yeni bir bilet satışı açacak FIFA sitesinden. Ben de bakacağım bakalım bizim maçlara özellikle bilet satışı olacak mı? Son baktığımda sadece Kanada'daki karşılaşmaya biraz bilet satılıyordu. Diğer Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Paraguay ve Amerika maçlarında bilet kalmamıştı.
1: Peki şimdi malum yine çok uzun süre konuştuğumuz bir konu vardı. Vinicius Junior'la Gianluca Prestigiani arasında yaşananlar ve ardından tabii ki verilecek ceza konusu. Şimdi şöyle bir haber görüyorum. Prestigiani'nin cezası tüm dünyada geçerli olacak diye. Bu ne
0: Evet.
1: demektir?
0: Şimdi UEFA organizasyonunda bir ceza almıştı Prestigiani. 6 maçlık bir cezaydı ve bunun 3 maçı ertelenmişti. Yani 2 yıl içinde bir daha böyle buna benzer bir hareket yaparsa 3 maç artı alacağı ceza şeklinde uygulanacaktı. Prestigiani bu ilk maç cezasını Real Madrid'de oynanan rövanş karşılaşmasında çekmişti. Ama Benfica elendiği için tabii Avrupa'da tekrar oynama imkanı kalmadı. Fakat UEFA FIFA'ya başvurmuş ve Prestigiani'nin bu cezasının FIFA organizasyonlarında da geçerli olmasını talep etmiş. FIFA da bunu kabul etmiş. Eğer şimdi Gianluca Prestigiani Arjantin'in Dünya Kupası kadrosuna çağrılırsa Dünya Kupası'nda Arjantin'in oynayacağı ilk iki maçta kadroda oynama hakkı olmayacak. Çünkü cezasını o maçlarda çekmiş olacak. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Bazı durumlarda federasyonlar veya konfederasyonlar kendi verdikleri cezaları bütün dünyaya yaymak istiyorlarsa FIFA'ya bu konuda müracaat ediyorlar ve o futbolcu ne FIFA ne UEFA organizasyonlarında forma giyemiyor. Hatta liglerde bile aynı şey geçerli oluyor.
1: Peki şimdi yine enteresan bir haber Mbappe konusunda Real Madrid'de enteresan bir gündem oluştu.
0: Evet.
1: Taraftarlar ki ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Eğer başka bir örneği varsa lütfen siz söyleyin. Taraftarlar ilk defa bir futbolcu için hem de bu kadar yıldız bir futbolcu için takımdan gitsin kampanyası kapsamında imza toplamaya başladılar. Ve ciddi bir sorun haline dönüştü bu. Neler söylersiniz?
0: Şimdi Mbappe'nin bu taraftarlarla Real Madrid taraftarlarıyla arasındaki olan sorun gerçekten çok ilginç. Dünya çapında bir futbolcu, işte hem Real Madrid'in hem Fransa milli takımının en önemli oyuncusu diyebiliriz. Ama Real Madrid taraftarıyla bir türlü yıldızı barışmıyor. Onlara karşı galiba tavırları da hoşuna gitmiyor Real Madrid taraftarının. Ve Real Madrid taraftarı tabii artık teknoloji çağındayız. İnternetin de etkisiyle bir Mbappe gitsin diye bir mektup imza kampanyası başlattılar. Ve bu imza kampanyasında toplanan imzanın sayısını biliyor musun Ezgi?

0: 18 milyon.
1: İnanılmaz.
0: 18 milyon imza toplamış. İnanılmaz gerçekten. Ha, Real Madrid yönetimi bu imza toplanan imzaya kanar mı, bunu kabul eder mi ve Mbappé'yi gönderir mi? Hiç tahmin etmiyorum öyle bir şey olacağını. Mbappé Real Madrid'de kalmaya devam edecektir. Çünkü kulüpler taraftarın etkisiyle yönetilmeye kalkarsa, işte biz Türkiye'de bazen örneklerini görüyoruz. O kulüplerin başı dertten bir türlü kurtulmuyor. Mbappé'ye çok büyük para veriyor Real Madrid ve karşılığında attığı gollerle alıyor. O sorunu bir şekilde çözeceklerdir diye düşünüyorum. Ama böyle gerçekten çok şaşırtıcı bir imza kampanyası var ki ben de hiç rastlamadım şimdiye kadar.
1: Evet, gerçekten çok enteresan. Peki bir de Edin Terzic'i konuşalım isterseniz. 2 yıl aradan sonra yeniden sahalara dönüyor Edin Terzic.
0: Evet, Edin Terzic son olarak Borussia Dortmund'un başında Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalinde 2 sene önce Real Madrid'in karşısına çıkmıştı ve o kupayı Real Madrid kazanmıştı 2-0'lık sonuçla. Ve Edin Terzic o finalden sonra Dortmund'dan ayrılacağını açıklamıştı ve ayrıldı. Bu geçen 2 yıl boyunca Edin Terzic herhangi bir takım çalıştırmadı ve televizyon yorumculuğu yaptı. Fakat şimdi Athletic Bilbao'dan kendisine gelen teklifi kabul ederek önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere imza attı. Athletic Bilbao kulübü de bunu açıkladı. Edin Terzic gerçekten iyi bir teknik direktör. Daha önce Türkiye'de de Beşiktaş'ta görev yaptı biliyorsun. Şeyin yardımcısı olarak. Kimin yardımcısıydı? Neyse hatırlayamadım bir anda şimdi. Onu Hırvat teknik direktörü kimdi Beşiktaş'ın?
1: Slaven
0: Onun
1: Bilic.
0: yardımcısıydı. Bilic'in yardımcısı olarak çalışmıştı. İyi bir teknik direktör, kaliteli bir teknik direktör. Bakalım Athletic Bilbao'da ne yapacak onu göreceğiz. Fenerbahçe için de adı geçti hatırlarsan
1: Evet,
0: geçtiğimiz
1: evet.
0: günlerde Edin Terzic için, ama Athletic Bilbao kulübü işi imzayı attırarak bitirmiş.
1: Peki, Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size.
0: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.
1: Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, şimdi biz akışımıza geri dönelim ve bir haber paylaşalım. Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Chelsea ligde oynadığı son 6 maçını kaybetti ve Maviler 2 yıl aradan sonra Avrupa kupalarını ıskalamanın eşiğinde.
2: Chelsea uzun yıllardır eski başarılı günlerinin uzağında. 2000'li yıllarda sahipli kulüp modelinin öncülerinden biri olan Londra ekibi hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi performansıyla öne çıkıyordu.

0: 2022 yılında kulübün kontrolünü devralan Todd Boehly yönetimi göreve geldiği günden bu yana Chelsea'yi dünya futbolunun en fazla bonservis harcaması yapan takımı haline getirdi. Son 5 sezonda 1.8 milyar euro harcayan Londra ekibi en yakın takipçisi Manchester City'ye tam 800 milyon euro fark attı. Ancak bu dev yatırım sahaya istikrar ve başarı olarak yansımadı. Yıllardır şampiyonluk yarışının dışında kalan Chelsea bu sezona da ligin son 3 haftasına 9. basamakta girdi. Son 6 maçta mağlup olan mavilerin Avrupa kupalarına katılım için tek umuduysa FA Cup finali. Chelsea finalde Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Londra ekibinin bu başarısız tablosunun arkasında birden fazla sebep gösteriliyor. Yoğun transfer trafiği, şişkin kadro yapısı ve uzun vadeli sözleşmeler dengeyi zorlayan unsurlar olarak öne çıkıyor. Ancak en dikkat çeken sorun başlıklarından biri teknik adam istikrarsızlığı. Sezona Enzo Maresca ile başlayan, ardından Liam Rosenior'la devam eden Chelsea, İngiliz hocanın da görevine son verdi. Londra ekibinde sezonun kalan bölümünde geçici antrenör Callum McFarlane görev yapacak.
1: Santos'ta Neymar, Robin Junior krizi büyüyerek devam ediyor.
2: Santos'ta Neymar ve Robinho'nun oğlu Robinho Junior arasında yaşanan olayla ilgili kriz sürüyor. Neymar genç oyuncudan çalım yedikten sonra sinirlendi ve kendisine daha kontrollü oynamalısın uyarısında bulundu. Robinho Junior deneyimli futbolcunun uyarısının ardından tekrar aynı hareketi yapınca ikili arasında tartışma çıktı ve itiş kakış yaşandı. Robinho Junior Neymar'ın kendisine hakaret ettiğini ve yüzüne sert şekilde vurduğunu iddia etti. Olayın ardından 18 yaşındaki futbolcunun temsilcileri kulübe giderek Santos yönetiminden önlem alınmasını istedi. Ayrıca temsilciler güvenlik koşullarının sağlanmaması nedeniyle Robinho Junior'ın sözleşmesinin feshedilmesi için kulüpten toplantı talep etti. Santos cephesi ise temsilcilerin taleplerini yerine getirdi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Neymar, Robinho'nun oğlundan özür dilemesinin ardından olayın kapandığını düşünse de soruşturmanın açılmasıyla birlikte bir cezayla karşı karşıya kalabilir.
1: Bu haberle bu saati de tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Nevzat Dindar'la devam edeceğiz.
3: Reklam. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: hareketle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
5: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
10: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: 1965 yılı İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Türkiye'nin zaferiyle tarihe geçecekti. 25 ülkeden 138 sporcunun katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 52 kiloda Mehmet Esenceli, 57 kiloda Hüseyin Akbaş, 63 kiloda Seyit Ahmet Ağralı, 70 kiloda Mahmut Atalay, 78 kiloda Hüseyin Gürsoy ve 97 kiloda Ahmet Ayık'la temsil edildi. 97 kiloda şampiyonanın en büyük başarısını kazanan milli gururumuz Ahmet Ayık, rakibi Sovyet Medved'i mindere sererek altın madalyanın sahibi oldu. Üstelik çok değil, bir yıl önce olimpiyat oyunlarında hakemlerin masa başı kararlarıyla Medved'le berabere kalarak şampiyonluğu Sovyet rakibine kaptıran Ahmet Ayık, bu kez affetmemiş ve bileğinin hakkıyla, deyimi yerindeyse, eze eze şampiyonluğa ulaşmıştı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Dolandırıcılar Anneler Günü'nü de fırsata çevirdi. Kurumsal markaların internet sitelerini taklit eden sahtekarlar 50 bin lira hediye çeki kazandınız vaadiyle vatandaşların banka hesaplarını boşaltıyor. Uzmanlar sosyal medya reklamları ve WhatsApp mesajları üzerinden gelen linklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor'unda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Nevzat Dindar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Nevzat günaydın.
2: Günaydın,
1: hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, sen de iyisin.
1: Ben de iyiyim, teşekkürler. Evet, yoğun bir gündem var. Özellikle tabii bir taraftan şampiyonluk yarışı nefes keserken diğer tarafta özellikle Fenerbahçe'de çok hareketli, çok sıcak günler, saatler yaşanıyor. İstersen biz de doğrudan oradan başlayalım. Dün Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurulda aday olacağını açıkladı değerli izleyenler ve bunun üzerinden tabii ki şekillenen bir gündem var. İsterseniz Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklamasına şöyle birlikte bir bakalım, haberimizi izleyelim. Sonra detaylıca değerlendirmelere başlayalım. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu. Sarı Lacivertli Kulüp'te 1998-2018 yılları arasında 20 yıl başkanlık görevi yürüten Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula gireceğini duyurdu. Aziz Yıldırım aday olduğunu şu ifadelerle duyurdu. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanmıştı. Evet, yaşananları şöyle bir özetleyelim Nevzat. Önce Mehmet Ali Aydınlar bir açıklama yaptı ve aday olmayacağını duyurdu ki bu aslında sürpriz bir karar olarak nitelendi. Hemen ertesi gün, yani dün Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı ki az önce ekrana da getirdik. Aday olacağını söyledi. Aslında bu beklenen bir açıklamaydı. Diğer adaylara çağrı yaptı. Gelin birlik beraber.

0: Lig içerisinde seçime gidelim diye. Bunun üzerine Barış Göktürk'ten gelen açıklamayla Aziz Yıldırım lehine yarıştan çekildiğini duyurdu Barış Göktürk de. Sadece Hakan Safi şu anda kararlı bir şekilde seçime gireceğini duyuran isim. Yani iki adaylı bir seçime doğru gidiyor Fenerbahçe şu anda. Camiadan gelen bilgiler Ali Koç'a da aday olması yönünde bir baskı yapıldı. Ancak olumlu yanıt alınamadı şeklinde. Bütün bu tabloyu şöyle bir değerlendirelim istersen.
1: Evet, Aziz Yıldırım cephesi biraz daha tabii fotoğrafın netleşmesini bekliyordu. Orada Mehmet Ali Aydınlar'ın nasıl bir karar vereceği açıkçası merak ediliyordu. İkili arasında geçmişten gelen bir tabii problem de var. Acaba ona karşı Aziz Yıldırım aday olmayı düşünüyor diye de düşünmüyor değildi insanlar. Yani en azından bunun böyle olmadığını Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar çekildikten sonra açıklamasıyla görüyoruz ki bu Mehmet Ali Aydınlar'a karşı bir rest ya da inatlaşma, hesaplaşma olarak okumamak lazım. Hakan Safi konusunda ise Hakan Safi burada net bir duruş sergiledi. Yani bence başkan adayları içerisinde ilk günden beri ben adayım dedi. Projelerim ya da transferlerim ki bence bu başkanlık seçimine evet isimler ve listeler önemli ama transferler ve bu anlamda neler vaat ettikleri de damga vuracak gibi gözüküyor. Çünkü yeni üye profilleri bunu biraz tercih ediyorlar. İsim duymak istiyorlar, transfer duymak istiyorlar. Evet projeler önemli ama önce Fenerbahçe'nin sportif başarıya ihtiyacı var. Bu anlamda belki Hakan Safi daha önceki kontaklarını ya da yaptığı bir anlaşmalar falan varsa ki kulağımıza gelen bilgiler o yönde bunları duyuracak. Bu da bence onun şansı. Aziz Yıldırım ise tabii ki şimdi kısır döngü eleştirileri var. Yani Fenerbahçe'nin sürekli bir işte aynı isimler etrafında başkanlık seçimlerinin konuşulması, işte Aziz Yıldırım'ın bu anlamda seçilen yönetimler üzerindeki baskısı ki Fenerbahçe'nin efsane başkanı ve bu bence gayet de normal. Fenerbahçe sıkıntıdaysa Fenerbahçe'nin onursal eski başkanı, efsane başkanı nerede 20 sene başkanlık yapmış bir ismin ortaya çıkması kadar doğal bir şey olamaz. Yani bu bence yadırganacak bir durum değil. Fenerbahçe'de işler kötü gittiği vakit tabii ki o da bir sorumluluk duyup ortaya çıkıyor. Kaldı ki yani ben bilmiyorum metinde yok galiba ama Sayın Aziz Yıldırım'ın özellikle kızıyla ilgili bazı yapılan paylaşımlardan dolayı rahatsızlığı ve buna bir meydan okuma. Yani kendisi hedef alınsa belki bu tavrı göstermeyecek, belki aday olmayacak Aziz Yıldırım'ın kızı üzerinden yapılan bazı işte değerlendirme ya da eleştiriler üzerine ortaya çıktığını ya da aday olduğunu görüyoruz. Kızım için diyor yani özetle. Bu da anlaşılabilir bir durum. Yani sonuçta kızı da hasta derecede futbol sevgisi üst düzeyde olan birisi. Fenerbahçeli, iyi bir Fenerbahçeli. Bu anlaşılabilir.
0: Artık en az babası kadar da ünlü bu arada, onu da söyleyelim.
1: Evet, yani bir de çok sempatik. Yani,
0: çok sempatik.
1: Şeye de gidiyor yani böyle yurt dışında maçlarda özellikle Chelsea'de zaten hocaları var.
0: Tabii.
1: Maçları da izliyor. Yani iki aday şu an ortada. Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım lehine çekilmesi ve Aziz Yıldırım açıklamalarındaki işte tecrübe ve gençlik vurgusu bence önemli. Barış Göktürk'ün projelerinden de vizyonundan da Aziz Bey faydalanacak. Yani listesi ben de merak ediyorum. O geleneksel klasik Aziz Yıldırım yönetiminden ziyade biraz daha yenilikçi bir listeyle karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Hakan Safi'nin listesinde de önemli isimler olacağı zaten bekleniyordu. Orada ama beni daha çok yani bir gazeteci olarak ya da bir futbol sever olarak Hakan Safi'nin transferdeki adımlarını merak ediyorum. Aziz Bey'in de buna karşı yine hamleleri olacağını söyleyebilirim. Yani o da boş durmayacaktır. Sadece listeler üzerinden değil, aynı zamanda Fenerbahçe'deki bu seçim dönemi anlaşmalar, teknik direktör ve transferler bakımından da belirleyici olacak, heyecan verici olacak.
0: Şimdi Nezat, uzun zamandır tabii bu sektörün içinde gözlemlediğimiz çok net bir şey var. Muhtemelen senin de öyledir. Her kulübün genel kurul üyelerinin seçim kararı vermesindeki belirleyici etken farklı oluyor. Bu genelde taraftardan da ayrılıyor. Yani Galatasaray taraftarı bir şey düşünürken kongre üyeleri bambaşka bir şey düşünüp kararlarını ona göre verebiliyorlar. Fenerbahçe'de bu dinamik çok farklı olabiliyor. Beşiktaş'ta çok farklı olabiliyor. Keza Trabzonspor'da. Dolayısıyla Sence Fenerbahçe Genel Kurul üyeleri 6-7 Haziran'da seçime gittikleri zaman hangi vaadin biraz daha belirleyici olacağını bekleyecek seçim? Şampiyonluk bir vaat değil artık. Onu söylemek lazım. Evet. Çok özür dilerim.
1: Kulüplerin şeyi biraz
0: teknik
1: farklı.
0: Teknik direktör mü, transfer mi, yoksa yönetim listesi mi? Hangisi sence o karar sürecini daha fazla etkileyecek?
1: Kulüplerin yapısı biraz farklı. Yani bunu Galatasaray desen hiçbir belirleyici olmaz. Yani Galatasaray efsane başkanı da 4 sene üst üste şampiyon olmuş, Süper Kupayı kazanmış başkanına da görevden, koltuktan edebilen bir kültüre sahip. Ya da Galatasaray'ın 8 kere şampiyon olan hocası bile biliyorsun kaç kere Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalmış.
0: Veya yani taraftar bir şey söylerken
1: çok farklı,
0: bambaşka bir sonuç çıkabilir.
1: Sürprizler çok olmuştur. Şimdi Galatasaray'da, Galatasaray kısmı geldiğinde konuşacağız. Şu Fenerbahçe tarafında olay biraz daha farklı. Üye sayısı bir kere Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın neredeyse 6-7 katı. Yani Galatasaray'da üye olmak o kadar da kolay değil. Yani bunun için gerçekten çok ciddi bedeller ödemeye hazır olan kişiler var. Ama yine de Galatasaray'da yıllık üye kotası sınırlı. Yani 400 kişi yılda maksimum üye olabiliyor. Bu 400 kişiden 200 kişi işte Galatasaray lise kontenjanı oluyor. İşte bunun bir kısmı yine eski sporcu, yani kulüpte daha önce görev almış sporculara ayrılıyor. Yine bir kısmı, ya belli işte şeyler var, kontenjanlar var. Bunun dışında işte üye, eş, yakın, yakın demeyeyim, üye, akraba vesaire. Yine bunlara ayrılan bir kontenjan var. Başkan kontenjanı var, geriye kalıyor 50-60 kişi. Yani bir senede Galatasaray'a lise dışından ya da kulüpte bir akrabası geçmiş olmayanlar dışından 50-60 kişi üye olabiliyor. Fenerbahçe'ye baktığında 50-60 bin tane üyesi var. Dolayısıyla Fenerbahçe'de taraftarın hissiyatı daha belirleyici olabiliyor. Yani genel kurul taraftar refleksine sahip olabiliyor. Taraftar gibi düşünüyorum. Zaten taraftar. Orada son yıllarda işte ne bileyim başkanlar belki kendine yakın, daha ne kadar insanı kendine yakın yaptırabilir, en fazla 100 kişi yaptırabilirsin. Dolayısıyla taraftar burada heyecan ister, transfer ister. Dolayısıyla ben listeden ziyade burada transfer, teknik direktör konusunda başkan adaylarının, üyelerin ya da taraftarın önüne sunacağı listeyi merak ediyorum. Onların belirleyici olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi tabii iddialar da gelmeye başladı, özellikle Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasından sonra. Acaba Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la mı bir yola çıkmak isteyecek, yoksa bir yabancı teknik direktör mü? Her iki görüşü de savunan isimler var bu arada iki gündür. Ama Hakan Safi'nin yabancı adaylara daha yakın olduğu, hatta Xabi Alonso ile Filipe Luis'le görüşmeler yaptığı, anlaşmaya yakın olduğuna dair haberler geliyor. Hakan Safi'nin yerli hoca adayı olarak İsmail Kartal'ın öne çıktığını görüyoruz. Bu isimlerle ilgili önce yerli yabancı ayrımı ile ilgili bir kere ne düşünüyorsun ve Aziz Yıldırım sence Aykut Kocaman'la mı devam etmek isteyecek?
1: Tabii ki ikili arasındaki diyaloğa baktığımız vakit en zor zamanlarında beraberlerdi. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'ın yanında olacak. Hangi pozisyonda olacak? Sportif direktör mü olacak? Futbol aklı mı olacak? Yoksa teknik direktör mü olacak? Tabii ki bunu Aziz Yıldırım açıkladığı vakit öğreneceğiz. Aykut Kocaman da bir süredir tabii uzak kaldı. Evet. Sahalardan uzak kaldı. Tabii onun da bir heyecanı var. Ben o Fenerbahçe'de bir yerli hoca tercihinin yani şampiyonlukta daha belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü yabancı bir hoca konusunda biz biraz sabırsızız. Evet, Xabi Alonso kulağa hoş geliyor. Ama sistem, felsefe, yani Real Madrid'de bile bir süre tahammül edebildiler. Sonra evet. Xabi Alonso gibi ki önümüzdeki döneme damga vuracak hocalardan bir tanesinden bahsediyoruz. Leverkusen CV'si, kariyeri ortada. Oyunculuk tecrübesinden, kariyerinden zaten bahsetmeye gerek yok. Ve Real Madrid'in de efsanelerinden bir tanesi. Buna rağmen Real Madrid'de bile Xabi Alonso bir süre sonra gitmek zorunda kaldı. Ama Leverkusen'de o sistemini kurabilmişti. O rahatlık vardı. Fenerbahçe'nin şu an ihtiyacı olan şey şampiyonluk. Yani bu şampiyonluk içinde ligimizi bilen yerli bir teknik. Maalesef bu konuda ben yerli yabancı konusunda, yani yerli tarafında değilim. Yani benim için futbol adamının kimliği önemlidir. Hı hı. Futbolumuza neler katacağı önemlidir. Ya da ne bileyim hangi oyuncuları kazandıracağı önemlidir.

0: önemlidir. Ama bu noktada Fenerbahçe için yerli bir teknik direktörün daha sağlıklı bir karar olacağını düşünüyorum. Aykut Kocaman'la alakalı bir süre sahalardan uzak kalması acaba modern futbol, günümüz futbolundan bazı gerçeklerden uzak kaldı mı kalmadı mı eleştirilerine getirebilir.
1: Ne kadar kendini güncelledi sorusu soruluyor.
0: Ben, ama Aykut Hoca sonuçta dünya futbolunu takip eden bir futbol adamı, boş durmamıştır herhalde. Fenerbahçe'nin problemlerini de bilen birisi. Daha da önemlisi bu. Yani dünya futbolundaki evet işte modern akımlar, futbol akımları bunlar önemlidir ama Fenerbahçe'nin iç dinamikleri de vardır. Yani dolayısıyla bunları anlamak, bu tespitlerde ya da ülke futbolundaki işte durumu analiz etmek bunlar bence daha karmaşık. İnsan dünya futboluna hakim olabilir ama Türkiye'ye geldiğinde karman çorman bir yapıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla Xabi Alonso'yu da yani yarı yolda döner herhalde. Bunları duysa, yarısını bilse yarı yolda döner. Yani Xabi Alonso heyecan verecek. Felipe Luis önü çok açık. Hatta Atletico Madrid'in teknik direktör adayları arasında yer alan bir isim. Çok ciddi başarılar da bu arada Brezilya'da elde etti. Ama gerçekçi olmak lazım.
1: Bir de uzun vadeli hedef koyabilme durumu yok şu anda Fenerbahçe'nin. Yani seçilecek yönetimin bir yılı var. Bunu arada bir hatırlatmak lazım.
0: Kim
1: çünkü
0: seçilse seçilsin. Şampiyon olamadığı vakit hem zaten görev süresi zaten görev süresi bir sene ama zaten başarılı olamadığı vakit devam etme imkanı da çok zor.
1: Dolayısıyla yani artık şampiyonluk bir vaat değil Fenerbahçe camiası
0: için. Şu an mesela
1: Şampiyon olamadığınız takdirde zaten bitecek bir şeyden bahsediyor.
0: Mesela Xabi Alonso'yu Hakan Safi tarafının Fenerbahçe taraftarına vaat ettiğini düşünüyorum seçim sürecinde. Yerli teknik adam dışında yani ünlü daha popüler isimler üzerinden gidecek olursak. Sayın Aziz Yıldırım tarafının da mesela Klopp'la anlaştığını varsayalım. Klopp, Xabi Alonso. Yani her ikisi için de şu an yani geldikleri vakit Fenerbahçe şampiyon yapacaklarının garantisi yok. Bunlar sistem hocaları yani bunlar belli. Guardiola dahil yani tabii, sonuçta tabii. Premier Lig'de ilk dönemi sancılı geçti Guardiola'nın. Yani bu hocaların biraz daha zamana ihtiyacı olan hocalar kendi felsefelerini kurmaya mutlaka çalışacaklar. Şimdi Luis Enrique'ye bakıyorsun, Paris Saint Germain'de kimlerden vazgeçti? Mbappe'lerden vazgeçti, Messi'den, Neymar'dan vazgeçerek daha genç bilinmeyen oyuncularla işte Şampiyonlar Ligi'ni şimdi aldı. Domine eden bir noktaya geldi. Yani bu bahsettiğim teknik direktörlerin de aslında Luis Enrique'den çok farkları yok. Kaldı ki Xabi Alonso ben Liverpool'a gidebileceğini düşünüyorum. Bakalım yani enteresan. Şimdi yerli teknik direktör sanki bir orada taraftar üzerinde çok bir heyecan yaratmayacak gibi bir hayal kırıklığı. Taraftar daha popüler isimler daha fazla heyecanlandırıyor. Acaba teknik direktör konusunu başkan adayları seçim sonrasına mı bırakacaklar diye düşünmüyor da değilim. Yani seçim öncesi açıklarlarsa bu biraz belki sıkıntı da yaratabilir. Teknik direktörle alakalı işte benim seçildiğim vakit hocam bu olacak çıkışı
1: seçimi kazandırabilir de kaybettirebilir yani, de işte Mourinho örneğinde görmüştük bunu yine Fenerbahçe'de.
0: İşte o enteresan olacak. Yani hep bir beklenti var. Kimin açıklanacağına dair.
1: Kimin açıklamayabilirler de
0: kimin
1: diyorsun.
0: Açıklanmayacağı da bence bu süreçte belirleyici olacak.
1: Nevzat, bir de işin kasa kolaylığı boyutu var. Onu da konuşmak lazım. Şimdi Fenerbahçe'de çok ciddi sözleşmeler var. Kiralıktan dönecek oyuncular var. Ederson gibi hem bonservisi hem yıllık ücreti çok yüksek bir isimden çıkılmasının planlandığını konuşuyoruz. İşte Şerif'in sözleşmesi var ki Aziz Yıldırım'ın en çok eleştirdiği transferdi. Dolayısıyla gelecek yönetimin ciddi bir ekonomik kulübü ekonomik açıdan yani, rahatlatması da gerekecek. Sağlaması da gerekecek.
0: Şimdi Hakan Safi bu anlamda güçlü bir isim. Maddi olarak Fenerbahçe'ye çok şey verebileceğini ben mesela Kerem Aktürkoğlu transferinden ya belki Kerem Aktürkoğlu'nu uzun pazarlıklar sonrası biraz daha düşük rakama alabilirdiniz. Ya da ne bileyim bekleyebilirdiniz. Başka bir oyuncuya gidebilirdiniz. Ama işte ben bunu Fenerbahçe'ye hediye ediyorum diye ciddi bir paketin altına girdi. Yani bunu Fenerbahçe'ye sağladı. Yine gelen bilgiler de ekonomik olarak da Fenerbahçe'ye ciddi meblağlar verebileceği

0: yönünde. Zaten adı geçen oyuncular, listeler, teknik direktörlere baktığımız vakit bu alanda elinin güçlü olduğunu zaten görebiliyoruz. Aziz Yıldırım konusunda ise biraz daha listesini beklemek lazım ama Aziz Yıldırım, yani sonuçta Fenerbahçe 20 sene yönetmiş bir isimden bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin başında çok ciddi başarılar elde etti. Evet, Galatasaraylılar mesela şöyle diyebilir, en çok Galatasaray şampiyonluğu gören Fenerbahçe başkanı diyebilirler. Ama neticede az önce Aziz Bey'in, Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye kazandırdığı kupalar da var. Bu gerçeği de kabul etmemiz lazım. Aziz Yıldırım'ın özellikle listesini ben merak ediyorum. Eski tüfekler diyebileceğimiz, yola çıktığı, uzun yıllar beraber hareket ettiği bazı isimler var. Aziz Yıldırım denilince ilk akla onlar gelir. Ama bence biraz daha zaten açıklamasında da genç ve tecrübeli, yani o genç isimler vurgusu önemli. Aziz Bey kızı Yaz'dan da bence biraz tüy alıyordur. Yaz çünkü...
1: Yaz'ın da ben evet aktif bir rol oynayacağını düşünüyorum.
0: Yaz Yaz'a damga vurabilir.
1: Resmi bir titre olmasa dahi muhakkak söz sahibi olacaktır.
0: Bir de şey var, futbolcular tarafından da seviliyor yani orada.
1: Evet.
0: Onun ciddi bir forma...
1: Ve gerçekten çok ciddi bir futbol bilgisi var.
0: Yani sevgisi var. Bu da güzel
1: sevgisi
0: bir şey.
1: Sevgisi de var, bilgisi de var yani.
0: Vardır
1: yani illaki. Göre gerçekten...
0: Vardır, illaki vardır.
1: Zaten sevince bir şeyleri öğrenmemek yani hakim
0: olmamak bu tarz şeyler, bak... insanlar mesela yani hayat sadece işte formüllerden, belli işte ne bileyim rakamlardan ibaret değildir. İşin içerisinde duygu olmalıdır. Mesela Galatasaray, Okan Hoca ile anlaştığında oğlu Ali Yiğit... O pozitif enerjisi
1: evet.
0: tesislere yansıdı. Evet. Oyuncular arasında, kulüp arasında. Ali Yiğit gittikçe hani böyle biraz da büyümeye de başladı. Yeri geldiğinde akıl vermeye başladı. Futboldan da anlıyor. İşte Yaz da yani bu tarz şeyler sempatik gelir. İşin içerisinde duygu, aile olduğu vakit bence
1: başarı da geliyor. Biraz o takımın sembolleri haline dönüşüyorlar.
0: Tabii tabii aynen öyle. Hakan Bey bu konuda hani... Çok bilmediğimiz için Aziz Bey örneğini veriyoruz, Yaz örneğini veriyoruz. Bakalım yani bu seçim hakikaten heyecan veriyor. Fenerbahçe'nin bütün seçimleri zaten şey gibi, ülke
1: tabii.
0: genel seçimi
1: genel
0: gibi heyecan,
1: oluyor,
0: heyecan verici. Zaten kalabalık bir grup katılıyor. Onlar da bekliyorlar. Galatasaray'da çok sınırlı olduğu için şey değil.
1: Yapıları çok farklı, çok iki farklı. Kulüp dinamiğinden bahsediyoruz. Son olarak bir de şimdi şampiyon hala belli olmadı Süper Lig'de ve son iki hafta sonuç itibariyle matematiksel olarak her şey değişebilir. Ve Fenerbahçe'de Tümosan Konyaspor deplasmanında olacak Nevzat. İstersen bir iki cümleyle ondan da bahsedelim. Konya, çünkü Konya çok ciddi bir yükselişte.
0: Son döneme bakıyorum, Galatasaray'ı yendi.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ı yendi, Fenerbahçe'yi yendi, Trabzonspor'u yendi. Yani dört takımı da yenebilen bir takım.
1: İlhan Palut'la ciddi bir yükselişteler.
0: Dolayısıyla büyük maçları seviyorlar. İlhan Hoca zaten benim Hatay döneminden de çok takdir ettim, beğendiğim teknik direktördü. Hakkı bence yeterince teslim edilmiyor. Belki işte son Konya performansıyla beraber tekrar bir İlhan Palut konuşulmaya başlandı ama başarılı bir teknik direktör. Yani keşke İlhan Palut'u biz işte milli takımlara konuşabilsek, keşke büyük takımlara konuşabilsek. Son derece başarılı. Ben bir büyük takım yapacağını da düşünüyorum, umut ediyorum. Başarılı futbol oynatıyor. Beşiktaş maçı üzerinde belki şey yapılabilir, yani oyunu eleştirilebilir. Ama neticede sonucu alabildi ve dört büyükleri de yenebilen bir teknik direktör. Şimdi yorgunlar ama moralliler. Fenerbahçe karşısında da ben öyle kolay kolay maçı bırakacaklarını düşünmüyorum. Tabii kupa onlar için şu an tek hedef. Ligde hedefsizlik kötü şeydir. Hele bu dönemde daha kötü şeydir. Futbolcular bundan acaba ne derece etkilenecekler? Şu an lig, özellikle ligimize de Avrupa'da bütün ligleri takip ettiğimizde de son haftaları, son 2-3 haftaya Avrupa'ya da ligden düşme korkusu yaşamadığınız vakit futbolcular biraz daha kendilerini sakınıyorlar yani sakatlık yaşamamak için. Konyaspor için de bir kupa hedefi var. Bakalım. Yani burada Fenerbahçe çıkmayan candan umut kesilmez misali kendi işini görmeye çalışacak. Yani kendisi bir kere kendisi kazanmak zorunda. Ondan sonra diğer maçları bekleyecek.
1: Diğer maçlarda hemen Galatasaray'la o zaman devam edelim.
0: Fenerbahçe'de şeyi de gördüm yani. Böyle Başakşehir maçında Yani Türkiye'nin %80'i herhalde Fenerbahçe takılır diye bekliyordu. O kadar problem var,
1: moralsizlik var. Artık bir rahatlamışlık mı?

0: Belki o biraz daha şey yapıyor. Evet. Yani oyuncular onun getirdiği duyguyla daha mı rahat oynamaya başladılar diye düşünmüyorlar.
1: Peki. Şimdi geçen hafta Samsunspor deplasmanında olmadı. Sahasında Antalyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak Galatasaray. Hafta nasıl geçti Nevzat? Biraz istihbaratlarını almak isteriz. Şu anda kulüpte nasıl bir hava var? Neler yaşanıyor? Senden dinleyelim.
0: Dursun Özbek, Galatasaray Başkanı ki yeniden seçilmesi durumunda Ali Samiyan'dan sonra, Galatasaray'ın kurucusundan sonra en uzun süre Galatasaray'ın başında bulunan kişi olacak.
1: Evet.
0: Başkan olacak. Tarihe geçecek. Olaya el koydu. Yani öyle diyeyim. Bu hafta kutlamanın kesi yasak dedi. Herhangi bir kutlama programı düzenlenmedi. Normal şartlarda Galatasaray kazanması durumunda şampiyon. Kupa gelemeyecek zaten. Yani federasyon son maça hala ihtimaller olduğu için Galatasaray'ın takılması durumunda. Hala olasılık olduğu için getiremiyorsunuz, getirtemiyorsunuz. Dolayısıyla bir sonraki gün mü olacak ya da bir sonraki gün olması durumunda nasıl bir kutlama etkinliği yapılacak şeklinde hani insanlar, taraftarlar merak ediyorlar. İşte ne bileyim dünya ünlü starı gelecek mi? Ya da işte geçen sezonki organizasyonda işte bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Acaba bu sene daha sınırlı bir sanatçı kadrosu mu olacak? Nasıl bir organizasyon olacak falan filan. Yani insanlar bunu merak ediyordu. Yeni kapının ne olmadığını zaten ilk günden söylenmişti.
1: Yeni kapı olmayacak.
0: Yok, yeni kapı olmayacak. Rams Park'ta bir kutlama etkinliği olursa tabii. Şimdi Samsunspor yenilgisi bir dakika dedirtti. Şimdi başkan da deplasmanlara pek gitmiyor. Samsunspor maçına da gitmişti. Bir hazırlık da vardı aslında. Yani insanlar şampiyon olacağız diye bekliyorlardı. Hatta şampiyon olunması durumunda Florya'da bir etkinlik de yapılacaktı. Yani onun için valilikten de izin alınmıştı. Takım şampiyon olacak. Samsun'dan gelecek Florya'da.
1: Florya mı?
0: Florya evet. Yani
1: Kemalburgaz değil.
0: Yok Florya'da. Hmm. Orada hani eski tesiste eski aslanın.
1: Nostaljik bir.
0: Evet. Mabedine bir veda da anlamına geliyor. Çünkü orası artık Galatasaray. Oradan tamamen çıkacak. Yani altyapı falan orada. En azından bir veda olacaktı. Bir veda kutlaması ya da şampiyonluğu diyelim. Bunun izinleri dahi alınmıştı. Bu ters tepti. Ayakları yere sağlam bassın diye başkan olaya el attı. Kutlamanın kesi yasak dedi. Önce bir şampiyon olalım. Çünkü oyuncu grubu rahatlamış. Yani bir rehavet şeyi de var. Belirtisi de var oyuncularda ya da camiada, taraftarda. Yani dolayısıyla Galatasaray bütün bir hafta içine kapandı. Dış dünyaya kapandı diyelim. Tamamen Antalyaspor maçına odaklanılmış durumda. Bu maç sanki böyle bir derbi maçmış. Hı hı. Havasında maçı çok önemseniyor. Analizler yapılıyor. Takımda işte bazı eksikler, sorunlar var. İşte Gabriel Sara ile ilgili bir beklenti vardı. Onu dün akşam öğrendim. Sara antrenmanlara çıkıyor. Büyük ihtimal sezonu da kapattım. Dünya Kupası için ben kesin bir ifade kullanmıyorum. Yani orada Dünya Kupası'na da olmayacak deniliyor ama onu biraz daha beklemek lazım. Ama görünen o ki kalan iki haftada Gabriel Sara olmayacak. Bunun dışında özellikle Victor Osimhen'in takıma liderlik yaptığını söyleyebilirim. Victor Osimhen takımla toplantılar yaptı Samsunspor maçından sonra. Bu şampiyonluğu en çok isteyen oyuncuların başında Victor Osimhen geliyor. Şu an kenetlenmiş durumda. Yani ben bu havayı Fenerbahçe öncesi havaya benzetiyorum. Derbi öncesi de böyle bir hava vardı.
1: Tam konsantrasyonla.
0: Rams Park'ta da zaten atmosfer farklı olacak. Galatasaray yine kapalı gişe oynayacak. Şampiyonluk maçı artık.
1: Şimdi bir taraftan rakibin Antalyaspor olduğunu da konuşmak lazım. Çünkü zor bir süreçte Antalyaspor'da, kritik bir noktada Süper Lig'de. Dolayısıyla kümede kalma mücadelesi veren takımların ne kadar farklı sonuçlar alabildiğini de elbette ki
0: bu
1: daha
0: sene
1: önce Galatasaray'ın
0: gördük. Evet. Kaybettiği puanlara bakacak olursak iç sahada Gaziantep, Kocaeli. Hı hı. Beşiktaş ve Trabzon dışında Gaziantep, Kocaeli maçları var. Dış sahada zaten onları saymaya gerek yok. Yenilgileri ortada. Şimdi bu sonuçları yaşayan Galatasaray için Antalyaspor maçı çantada keklik diyemeyiz. İşte dün sevgili Salim Hanım'ı da tebrik etmek lazım. O Radyo Spor

0: Orada güzel bir röportaj yapmış Antalya Spor Başkanı ile. Ya yani o da belli noktalarda yanlış anlaşıldığını söylüyor ama bu maçı önemsiyorlar. Yani onlar da can derdinde. Antalya Spor için de çok kritik bir karşılaşma. Her puan değerli. Sonuçta Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor. Ki Sayın Antalya Spor Başkanı'nın da yani şu zamanda karşılaşmak isteyeceğiniz en son rakip. Yani şampiyonluk maçına çıkan takımla oynamak istersiniz. Onlar için de çok zor. Yani Sami Hoca'yı çok beğeniyorum. Yani bu noktaya getirmesi bile kolay değil. Yani Antalya Spor kadrosu gerçekten de sıkıntılı bir kadro. Ligin en kötüsü diyemem ama iyilerinden biri değil, yani kötülerinden biri. İşi kolay değil Antalya Spor'un. Rams Park'ta da yani 50 bin kişilik bir ordu Galatasaray'ın arkasında olacak. Yani o taraftar o maçı kazanmak için herhalde bambaşka bir kimliğe bürünüyorlar. Oraya geldiklerinde o atmosferi tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla Rams Park'ta güzel bir atmosfer Galatasaray adına bizi bekliyor. Antalya Spor için kolay değil ama sonuçta bu sezon başka takımlar da Rams Park'tan puanlar aldılar. Onlar da muhtemelen bunlara bakarak Galatasaray'dan puan almaya çalışacaklar.
1: Peki nasıl bir kadro bekliyorsun sen cumartesi günü?
0: Yani kadroda tabii Uğurcan'ın dönecek olması önemli. Bilmiyorum, o haberi konuşacak mıyız? Bize
1: bugün... Senin bugün Milliyet Gazetesi'nde haberin vardı, onu okuduk saatte.
0: Uğurcan bu takım için çok değerli.
1: Evet, en isabetli transfer olarak yani, şu an dikkat çekiyor.
0: 9 tane transfer yapmışsın.
1: Evet.
0: Biz hep böyle Galatasaray'ın şaşalı transferlerinden, işte abartılı, pahalı transferlerinden hep bahsedilir. İnsanların da hoşuna gider, taraftan da hoşuna gider. Ama bir realite var. 8-9 transferden sadece 1-11'de oynamış düzenli olarak. Tamam, hani Victor Osimhen'i saymayalım. Onun sakatlık olmadı. Vakit zaten sürekli 11'de oynayan bir oyuncu. Sahne zaman zaman kesilmiş ama tam sahne esintisi yaratabilmiş mi tartışılır.
1: Bazı maçlarda evet, bazı maçlarda hayır.
0: Büyük maçları saymıyorum. Onlarda evet sahneyi biz izleyebildik ama Şampiyonlar Ligi için aynısını söyleyemem. İlkay'a bakıyorsun, hayal kırıklığı. Devre arasında yapılan transferlerden ise...
1: Singo aynı şekilde.
0: Singo
1: sezon başı
0: öyle.
1: Transferlerden. Evet.
0: Devre arası transferlerinden ise 11'de oynayan bir oyuncu yok. Nolan başladı ama sonra kesildi. Dolayısıyla Galatasaray için çok verimli bir transfer döneminden bahsedemeyiz. Tek ya da en büyük doğru başkanın verdiği karar. Uğurcan Çakır. Kadroda yani çok ciddi bir değişiklik beklemiyorum. Son evet kaybeden, ağır yenilen Galatasaray'da insanlar bir revizyon, rotasyon bekliyordur belki ama çok fazla bir seçenek de yok. Savunma kurgusu değişmez. Yine Sallai, Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim. Kalede Uğurcan. Bence işte Uğurcan ve Osimhen'den bir çıktığı vakit bu takım olumsuz etkileniyor. Sara yok. Dolayısıyla Torreira ve Lemina ikilisi bozulmayacak. Belki işte Lemina'da bir problem var. Lemina'nın yerine orta sahada belki işte İlkay'la başlayabilir. İlkay şampiyonluk maçlarını sever zaten. Onu Manchester City'den hatırlıyoruz. Diğer tarafta ise işte Sane, Yunus, özellikle Yunus Osimhen bağlantısı, evet. Okan Hoca'nın tercih ettiği bir bağlantı ve Barış. Yani fazla bir seçenek yok hocanın elinde.
1: Peki, Icardi Rams Park'ta son kez mi taraftarın önüne çıkıyor?
0: Son kez aşkın olayım diyecek galiba Galatasaray taraftarı Mauro Icardi'ye. Evet, bugün Galatasaray... yüzyılı diyebileceğimiz, Galatasaray dönemi diyebileceğimiz şampiyonlukların üst üste geldiği döneme damga vuran isimlerden bir tanesi ve başlangıcında başrolünde Mauro Icardi vardı. Ama son iki sezon tartışılan bir Icardi var. Ağır sakatlık sonrası eski form durumuna dönemedi. Fiziksel olarak sıkıntılar yaşadı büyük maçlarda.
1: Mental olarak da yaşadı bu arada.
0: Kesinlikle
1: ailevi,
0: özel hayatında yaşadı. Biraz belki o noktayı şimdi toparlamış gibi gözüküyor ama futbol artık başka bir noktaya evrildi. Galatasaray'ın büyük hedefleri var. Ve artık o Victor Osimhen'i transfer etmiş olan, işte Leroy Sané'yi kadrosunda bulunduran, işte Singo'ya 30 milyon euro veren Galatasaray başka bir oyun oynamak istiyor. Bunun için de tabii ki bazı isimlerden de vazgeçmek gerekebilir. burada duygusal bence davranmamak lazım. Yani şimdi ben az önce Luis Enrique örneğini verdim. Paris Saint-Germain'den Mbappe gitti, Neymar gitti, Messi gitti. Şampiyonlar Ligi'nde double yapma noktasına geldi. Bugün Luis Enrique kendi inandığı, kendi felsefesine uygun oyuncularla bir oyun inşa etti ve bu oyunun geldiği nokta en zirve, en top seviye. Bu Mauro Icardi'nin kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmez. Galatasaray başka bir oyun oynamaya çalışıyor. Ve daha atletik, daha tempolu oyuncularla hedefe gidebileceğinizi zaten Şampiyonlar Ligi'nde gördünüz. Kaldı ki istatistikler de bir şeyi de bize gösteriyor. Mauro Icardi'nin 11 başladığı maçlarda Galatasaray kazanamamış ya da kaybetmiş. Bütün maçlarda bir şekilde Mauro Icardi var. Son hafta hariç. Dolayısıyla onun da bir beklentisi var. Olay sadece Mauro Icardi'nin kalıp kalmaması meselesi değil. Bu takımın bir bütçesi olacak. Bu bütçe çerçevesinde sizin transferleriniz olacak. Mauro Icardi'ye de sıradan bir oyuncu muamelesi yapamazsınız.
1: Ha, tam onu soracaktım. Hani Icardi cephesinden şöyle bir şey ben, var mı? Ben istediğiniz gibi indirim yapmaya hazırım. Hayır. Yeter ki burada kalayım. Ben bu kulübü çok seviyorum. Taraftar da beni çok seviyor filan gibi.
0: Ya şimdi Mauro Icardi ile ilgili aylar önce ben menajeriyle hem menajer hem avukat olan Pino ile bir görüşme yapmıştım. Orada Pino bana asla eskisi gibi olmaz demişti. İnsanlar onu bir indirim yani 6 artı 4 10 oluyor. Hani imkansız 5'e hazır gibi yorumladılar. Tam tersiydi. Herkes inanılmaz rakamlar almaya başlayınca Icardi de ben çok büyük fedakarlıklar yaptım. Suudi Arabistan'a gitmedim, oraya gitmedim, buraya gitmedim. Ben de bir iyileştirme bekliyorum. Beklentisi içerisindeydim. İstatistikler rakamları fena değil gibi gözüküyor ama sonuçta Galatasaray'ın oynamak istediği oyunun oyuncusu olarak da Mauro Icardi görülmüyor. Yani bunu sezon sonuna bıraktı başkan ve teknik kadro. Ben devam etme olasılığını zayıf görüyorum. Icardi'nin fiziksel olarak artık Şampiyonlar Ligi'nde zorluk derecesi yüksek maçlarda problem yaratabileceğini zaten söyleyebilirim. Bu nedenle sadece Galatasaray değil. Yani bugün Avrupa'da işte ne bileyim İtalya'da orta sıra bir takıma da gitse Mauro Icardi tartışılabilir. Ama kendi fiziksel yapısına uygun lig olarak mesela bir Meksika ya da ne bileyim bir MLS ya da Suudi Arabistan. Burada yine gollerini atabilir. Sonuçta devam etme olasılığı çok zayıf.
1: Şimdi Icardi'nin gidişiyle Galatasaray'ın oyunu belki çok fazla etkilenmeyebilir. Çünkü Osimhen'le birlikte değişen bir oyun yapısından evet. bahsediyoruz. Ama yine taraftarların çok merak ettiği bir isim. Acaba Torreira cumartesi günü Rams Park'a son kez çıkabilir mi? Çünkü bu konuyla ilgili de çok fazla iddia var son dönemde. Özellikle Torreira'nın özel hayatında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle artık biraz daha ayrılmaya yakın olduğu, ayrılmak istediği yönünde haberler var. Şimdi Torreira'nın devreden çıktığı denklemde Galatasaray'ın nasıl etkileneceğini Icardi'den daha farklı konuşmak lazım.
0: Şimdi Galatasaray'ın Güney Amerikalıları iyi bir dönemden geçmiyor.
1: Evet.
0: Mauro Icardi sağda mutsuz, Torreira sağ dışında mutsuz, Sanchez sağ içinde inişli çıkışlı, bir çok iyi bir çok kötü, bir ortasını bir türlü tutturamadı. Dolayısıyla Galatasaray'ın Güney Amerikalılarında bir problem var. Torreira konusunda ise yani orada bir istikrarsızlık var. Torreira özel hayatı gibi Galatasaray'daki kariyeri de yani bir acaba diyor Boca bir Arjantin'e dönsem gitsem ki devre arasında sürekli röportajlar verdi. Ondan sonra ya burası çok güzelmiş demeye falan başladı. Galatasaray'ın kıymetini bildi. Sonuçta Torreira kalmak isterse kimse git demez. Torreira Galatasaray'da hala iş yapıyor. Hala bu takımın önemli oyuncularından bir tanesi. Elbette Galatasaray'ın yeni bir omurgaya, yeni isimlere ihtiyacı var ama Torreira da şu şartlarda kolay kolay gözden çıkarabileceğiniz bir oyuncu değil. Ben Mauro Icardi için aynısını söylemedim. Mauro Icardi bu arada kontratı bitiyor. Şimdi Torreira'da dolayısıyla devam eden bir kontrat var. Belki orada yeni bir güncelleme yapılabilir kendisine. Ama Torreira aldığı paranın hakkını fazlasıyla veren bir oyuncu. Hatta daha fazlasını da vermiştir. Dolayısıyla Torreira konusunda şu an için Galatasaray cephesinde gözden çıkarılmış bir şey yok. Herkes Torreira'dan memnun ama kendisi gitmek isterse de Zor.

0: Torreira'yı şey sanırlar, böyle dışarıdan bakıldığı vakit biraz böyle özel hayatında işte gece hayatı olan falan filan böyle bir oyuncu sanırlar. Halbuki çok profesyonel bir oyuncu. Kendisine de çok dikkat ediyor, onu söyleyeyim. Bunu net biliyorum. 30 yaşında ama işte orta sahada işte o yaşa geldiğiniz vakit biraz tabii problemler de yaşamaya başlıyorsunuz. Torreira da fiziksel olarak son dönemde problemleri yaşamaya başladı.
1: Peki Nevzat, geçen sezon Sané çok erken açıklanmış ve çok ciddi bir heyecan yaratmıştı Galatasaray camiasında. Bu sezon Dünya Kupası var ama sen yine böyle bir erken açıklanacak diyebildiğim bir dünya
0: Valla ben
1: yıldızı var mı?
0: bekliyorum. Niye bekliyorum biliyor musun? Çünkü
1: Çünkü çok fazla aday, çok fazla isim
0: adaylar var.
1: konuşulmaya başlandı.
0: Ama
1: Özellikle Bernardo Silva.
0: Bruno Fernandes.
1: Evet, o da var.
0: Bernardo'yu ben biraz daha Paris'i düzeltiyorum. Barcelona'ya yakın görüyorum. Galatasaray yönetiminin, evet şu an yenileniyor, bir seçim var ama başkan devam ediyor. Abdullah Kavukçu, diğer taraftan Sportif AŞ başkan vekili. Futbolda nasıl bir yapılanmaya gideceği konusunda evet bir takım haberler görüyorum ama ben bazı şeylerin kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Okan Buruk burada tabii etkili. Bir takım ön temaslar yapıldı. Yani Galatasaray şu an dünya çapında yine büyük ses getirecek transferlere, flash transferlere imza atabilecek noktada. Bununla ilgili ön çalışmalar da yapıldı. İsimler, hani evet bazı isimler zaten yazıldı ama bence bizi böyle büyük bir şaşkınlığa uğratacak transferleri de Galatasaray kısa dönem içerisinde, hatta Haziran ayı içerisinde açıklayacak. Çünkü bunu net bir şekilde ifade ediyor Galatasaraylı yetkililer. Biz önümüzdeki sezonun transfer planlamasına başladık ve herkes çok şaşıracak ifadesi kullanılıyor. Tabii akıllara bazı isimler geliyor. Yani işte ne bileyim Bruno Fernandes, Van Dijk mesela konuşulan yazılan isimlerden bir tanesi. Ama çalışmalar var. Yani bu iş böyle son dakikaya bırakılacak bir noktada değil. Önümüzdeki sezon, bu sezon izlediğimizden, zaten bu sezon pek özellikle ligde bir şey izlemedik. Avrupa'da bir başlangıç oldu ama çok daha fazlasını göreceğiz.
1: Bakalım. Peki Salı gününe dönelim Nevzat, Beşiktaş'la devam edelim. Tek hedefiydi artık Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın ama oradan da elendi. Özellikle de etkisiz futbol sebebiyle mücadelenin ardından hem yönetime hem Sergen Yalçın'a hem oyunculara çok ciddi bir tepki vardı. Maç sonrası Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasında bir görüşme yapıldı. Sergen Yalçın'ın istifa etmeyi düşündüğü, Serdal Adalı'nın ve yöneticilerin onu ikna ettiği, son iki maça da çıkılacağı şeklinde gelen son haberler var. Bu tabloyu istersen Beşiktaş adına
0: Ya
1: bir konuşalım. Yine hedefsiz kalınan bir sezon.
0: ben kendi adıma Sergen Hoca'ya yapılan saygısızlığı kabul etmiyorum. Sonuçta Beşiktaş'ın bir efsanesi. Hem teknik adam hem oyuncu olarak Beşiktaş'a kupalar kazandırmış bir futbol adamı. Beşiktaş'ın sembol isimlerinden bir tanesi. Farklı büyük takımlarda oynamasına rağmen Beşiktaş için çok hakikaten sembol diyebileceğimiz önemli bir figür. Beşiktaş'ta bugün Sergen Hoca gittiği vakit kim şu yapıyı düzeltebilir? Kolay değil. Çünkü rakipleriniz bir kere yani ekonomik olarak çok güçlüler. Tribün geliri olarak, mağaza geliri olarak çok üsteydeler. Bir kere onlarla mücadele edebilmek kolay değil. Hem Beşiktaş transfer yapmıyor değil. Beşiktaş da transfer yapıyor ama Beşiktaş'taki problem onlar gibi olmaya çalışmak. Yani bir Galatasaray ve Fenerbahçe'yi taklit etmeye çalışmak. Beşiktaş'ın zaten kendi felsefesi bence başarı için yeterli. Beşiktaş buna yönelirse ve o üzerindeki hemen şampiyon olalım baskısı giderse bence bir omurga oluşturabilir. Başarı da böyle gelebilir. Ama her transfer döneminde yani Galatasaray 70 harcıyorsa Beşiktaş 40 harcıyor. Ama Beşiktaş karşılığını alamıyor. Yani bir başarısızlık var. Dolayısıyla bu eksi olarak yazıyor. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Fenerbahçe tamam. Fenerbahçe de harcıyor. Ama Fenerbahçe'nin baktığım vakit bu kötü tabloya rağmen Avrupa'da mağazacılık gelirinde 12. sırada. Bu da enteresan. Bu kadar başarısız yani.

0: Fenerbahçe hiç alışık değil böyle bir tabloya. Buna rağmen Fenerbahçe taraftarı takımın arkasında, camianın arkasında durabilmiş. Beşiktaş için kolay değil. Şimdi başkan diyor ki, yani ben o forma garantisini veremiyorum diyor mesela. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bir kere bu şeyden çıkması lazım. Yani biz Galatasaray ve Fenerbahçe gibi mi olacağız? Ama bu kolay değil. Onlar 300-350 milyon euroluk kadro değerine sahipler. Biz de 300-350 değilse bile 200-200, yani 150-200 civarında bir kadro değerine sahibiz. Yani bundan çıkıp bir 3-5 yıllık hakikaten bir yapılanma. O işte Samet Aybaba dönemindeki bir yapılanma vardı. Mesela o tarz bir yapılanma olabilir mi?
1: Şimdi Nevzat, şöyle bir sıkıntı da var. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesi sonrası şu kesin ki yine Beşiktaş sezonu çok erken açacak. Şimdi sezonun çok erken açıldığı senaryolarda o yapılanmayı, inşa sürecini doğru kurmak da bazen çok mümkün olamıyor.
0: Ama problem ne biliyor musun? Bak, Beşiktaş sezonu erken açıyoruz. Ben bu yorumları görüyorum. Eyvah.
1: Şimdi Avrupa Kupalarında ön eleme sürecinde zaten sezon başlamadan yıpranıyorsunuz.
0: Tamam. Yıpranıyorsun. Şeyi de görüyorum. Yani yine sezonu erken açacağımız için
1: bir bankomuz vardı bu arada, onu da bir taraftan ligde, rica edeyim.
0: Ligde problem yaşayacağız. Ya ben Beşiktaş'ın eğer bir yetkilisi olsam şunu tavsiye ederim. Kardeşim, konferans kupasını almak mı, Türkiye Ligi'ni kazanmak mı?
1: Bak şimdi Avrupa'da ilk maçını ister Avrupa Ligi olsun ister konferans ligi olsun 23 Temmuz'da oynayacak. Yani sezon çok erken açılacak Beşiktaş adına. Kupayı Trabzonspor kazanırsa Avrupa Ligi ikinci eleme turundan başlayacak. O maçın tarihi de 23 Temmuz. Kupayı Konyaspor ya da Gençler Birliği kazanırsa Konferans Ligi ikinci eleme turundan başlayacak. Yine 23 Temmuz.
0: Bu denklemler sadece kafa karıştırıyor. Ben bu denklemlere gerek yok. Beşiktaş sezonu erken açacak her halükarda.
1: İşte onu diyorum ya, her halükarda Avrupa Ligi de olsa, Konferans Ligi de olsa 23 Temmuz'da açılacak.
0: Ha 23 Temmuz, ha 1 Ağustos.
1: Ha camia yani. Tabii ki ben Avrupa olsam, Ligi'ni ister ayrı konu.
0: Ben olsam Beşiktaş'ta bir yetkili olsa, ya ben bu sene bu Avrupa Kupası'nı alayım. Beşiktaş konferans kupasındaki takımlardan kötü mü ya? Çok rahat kazanabilir. Ama bizim takımlarımız ligde şampiyonluğa odaklandıkları için konferans liginde muhtemelen ilerlemeyecek. İlerlemeyecekse hakkını da devredemeyeceğine göre bir süre sonra belki işte yedek kadrolar çıkacak ve orada hedeften kopacak. Dolayısıyla Beşiktaş'ın işi kolay değil. Ben Sergen Hoca'nın ama Beşiktaş'ın kurtuluş formülü olduğunu düşünüyorum. Zaman tanımak lazım.
1: Bu arada gelecek sezon Süper Kupa organizasyonunda da yer alamayacak Beşiktaş. Onu da hatırlatalım. Yani
0: şimdi kupa maçına baktığım vakitte şanssızlık. Beşiktaş kötü oynamadı ki. Tamam, etkisizdi belli noktalarda ama Konyaspor Beşiktaş'tan daha iyi değildi. Çok katı bir savunma. Tartışılabilir bir penaltı. Kimisi penaltı değil der, kimisi penaltı der. Ama Beşiktaş'ın zorlandığını da kabul edelim. Yani o penaltı pozisyonundan dakikalar önce, biliyorsun belki bir iki dakika önce yine benzer. Trabzonspor şimdi tabii daha odak noktası kupa.
1: Tabii haftaya kupa maçı var.
0: Ama işte Konya-Fenerbahçe maçı hala bir ikinci ihtimalde Trabzonspor'u umutlandırmıyor değil. Beşiktaş moralsiz. Yani Trabzonspor kazanmaya yakın taraf gibi görünüyor. Ben büyük bir tepki de beklemiyorum ama şimdi Sergen Hoca'ya da tepki, yani bilmiyorum, bana biraz garip geliyor. Sadece Sergen Hoca değil. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun futbol adamlarına çok kolay tepki gösterilebiliyor. Burada biraz daha dikkatli olmak lazım. Yani sonuçta Sergen Yalçın bu kulübe daha önce oyuncu olarak da işte teknik adam olarak da büyük hizmetler yapmış bir isim. Yani hemen silip atıyoruz. Öğütme makinesi yani resmen, özellikle orası büyük kulüpler tamamen öğütmek üzerine kuruldu.
1: Peki, süremizin sonuna geldik. Nevzat Dindar, çok teşekkür ediyorum yorumlar için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
2: Reklam. Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle. Sporun ev sahibi
3: Esport Plus. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Reklam.
2: A Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
6: Tatlı da yersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
6: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
8: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Aspor Radyo.
1: Spor ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Sporda günün öne çıkan başlıklarını Spor Ajansı'nda sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Bir sonraki saat diliminde de yine stüdyo konuklarımız Onur Özkan ve Abdullah Ercan bize katılacaklar. Biz bugün Spor Ajansı'na Fenerbahçe ile başlangıcı yapalım. Sarı lacivertlerde kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimini genel kurulda aday olacağını açıkladı.
2: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu. Sarı lacivertli kulüpte 1998-2018 yılları arasında 20 yıl başkanlık görevi yürüten Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula gireceğini duyurdu. Aziz Yıldırım aday olduğunu şu ifadelerle duyurdu. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanmıştı.
1: Genel kurulda aday olması beklenen bir diğer isim Barış Göktürk'se yapılacak olan seçimde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.
2: Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizen Göktürk, Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra, sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım dedi.
1: Fenerbahçe'de seçime dair öne çıkan haberler bu şekildeydi. Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz şimdi. Cumartesi günü şampiyonluğunu ilan etmeyi planlayan Sarı Kırmızılılar'da yeni sezonun kadro planlamaları da başladı.
2: Galatasaray'da kalacak ve gidecek isimler netleşiyor. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılar takımın kilit isimlerini bırakmayacak. Performansı düşen isimlerle ise yollar ayrılacak. Yönetim yıldız golcü Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Ancak 3 haneli astronomik bir teklif gelirse masaya oturulabileceği belirtildi. Sözleşmesi sona eren Icardi'ye ise veda edilecek.
3: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
2: Arjantinli'nin yerine daha genç ve Osimhen'e alternatif yedek forvet transfer edilecek. Galatasaray'da sezonun yıldızı Uğurcan Çakır kesinlikle kadroda tutulacak. Milli kalecinin yıllık ücretine de zam yapılması planlanıyor. Sarı Kırmızılılar Aston Villa'nın peşinde olduğu Gabriel Saray'a ise 40 milyon euro değer biçiyor. Galatasaray Brezilyalı oyuncuyu daha düşük bir bedel karşılığında bırakmayı düşünmüyor. Devre arasında kiralık gelen Noah Lang, Asprilla ve Sacha Boey'nin satın alma opsiyonları kullanılmayacak. Sözleşmeleri devam etmesine rağmen performansları yeterli görülmeyen Kaan Ayhan, Ahmet Kutucu ve Günay Güvenç'le de yollar ayrılacak.
3: Torreira İlkay bıraktı. Ahmet Kutucu topu orada, gol!
1: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor ise Amerikan Futbol Ligi MLS'te San Diego forması giyen kanat oyuncusu Anders Dreyer'i transfer etmek istiyor.
0: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor'da listeye alınan son isim Anders Dreyer oldu. San Diego forması giyen 28 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Bordo Mavililer, MLS ekibiyle temas kurarak mali şartları sordu. Karadeniz ekibi San Diego kulübünden olumlu dönüş yapılması üzerine resmi teklif hazırlığına başladı. Kadroya iyi bir sağ kanat oyuncusunun alınmasını isteyen Fatih Tekke de Dreyer hamlesine sıcak bakıyor. Transferi noktalamak isteyen Bordo Mavili yönetim, Dreyer'in durumuna göre alternatif isimlere yönelecek. Şubat ayında başlayan MLS'te 11 maça çıkan kanat oyuncusu 5 kez fileleri havalandırdı. Dreyer, Danimarka milli takımıyla Dünya Kupası Avrupa elemelerinde forma giydiği 4 maçta ise 2 gol 1 asiste katkı sağladı.
1: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş ise kötü giden sezonda Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etmişti. Tümosan Konyaspor mağlubiyeti sonrasında ise taraftarlar, yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.
4: Beşiktaş bu sezon tutunduğu tek hedefe de veda etti.
3: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konya Sporu'nu geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
4: Avrupa ve Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Siyah Beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde elendi. Böylece Beşiktaş sezonu kupayla bitirme ve Avrupa Ligi'ne direkt playoff'tan katılma şansını kullanamadı. Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunu geçemeyen Siyah Beyazlılar Konferans Ligi'nde de playoff'ta elenerek lig aşamasına kalamadı. Süper Lig'de ise bir türlü şampiyonluk yarışının içerisine giremeyen Siyah Beyazlılar yine zirvenin gerisinde kaldı. Beşiktaş ligi ezeli rakiplerinin gerisinde 4. sırada bitirecek. Siyah beyazlı taraftarlar sezonu kupayla tamamlama hayallerinin de ellerinden gitmesinin ardından yönetim ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. Tribünler büyük umutlarla başlanılan sezonda hedefsiz kalınmasına tepki gösterdi. Süper Lig'de dördüncülüğü kesinleşen Beşiktaş kupaya veda etmesiyle birlikte gelecek sezonu erken açacak. Siyah beyazlılar ilk resmi maçına 23 Temmuz'da çıkacak. Beşiktaş'ın bu tarihte oynayacağı maçın Avrupa Ligi mi yoksa Konferans Ligi mi olacağını ise Ziraat Türkiye Kupası'nı hangi takımın kazanacağı belirleyecek. Süper Lig'de ilk üçte yer alan Trabzonspor kupaya uzanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan katılacak. Gençler Birliği ya da Konyaspor'un kupayı kazanması durumundaysa Siyah Beyazlar Konferans Ligi'ne gidecek.
1: Siyah Beyazlar'da Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın kupaya veda edilen maçın ardından durum değerlendirmesi yaptı.
0: Beşiktaş'ta kupaya veda etmenin hayal kırıklığı yaşanıyor. Konyaspor mağlubiyeti sonrası tribünlerden yükselen tepkilerin odağında teknik direktör Sergen Yalçın vardı. Taraf taraftarların yoğun protestosu sonrası deneyimli teknik adamın görevi bırakma kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı

0: Erdal Adalı ve yöneticiler de soyunma odasına giderek Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimin deneyimli çalıştırıcıya önümüzde iki maç kaldı. Sezon sonunda oturup konuşuruz mesajını verdiği belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesi, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Sezonun bitmesiyle de yönetim ve Yalçın bir araya gelip gelecekle ilgili karar verecek.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda önce Fenerbahçe'yi ardındansa Beşiktaş'ı mağlup eden Tümosan Konyaspor kupaya damga vurmaya devam ediyor. Yeşil beyazlılar kulüp tarihinde ise ikinci kez kupayı kazanmak istiyor.
2: Tümosan Konyaspor kupada tarih yazıyor.
3: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konyaspor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
2: Yeşil beyazlar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da eleyerek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor 120+2'de penaltıdan attığı golle güçlü rakibini geçmişti.
4: Yevtoviç, Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alardı, gol. Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
2: İlhan Palut'un öğrencileri yarı finalde ise deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Konyaspor Dolmabahçe'de 90+8'de penaltıdan attığı golle final biletini cebine koydu. ...22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak finalde yerini ayırtan Yeşil Beyazlılar şampiyonluk için Gençler Birliği Trabzonspor maçının galibiyle mücadele edecek. Tarihinde ikinci kez finale yükselen Konyaspor daha önce 2017'de Başakşehir'le karşılaşmış ve penaltılarda maçı 4-1 kazanarak ilk ve tek şampiyonluğunu yaşamıştı. Yeşil Beyazlar bu sezon İlhan Palut göreve geldikten sonra büyük bir çıkış gösterdi. 6 Şubat'ta takımın başına geçen 49 yaşındaki teknik direktör Konyaspor'a Türkiye Kupası'nda finale taşımasının yanı sıra ligde tehlikeli pozisyondan uzaklaştırmayı başardı. Palut küme düşme hattının sadece 3 puan uzağında 14. sıradayken aldığı Yeşil Beyazları 9. sıraya kadar çıkardı. Son dönemde Türkiye'nin en formda takımlarından biri olan Konyaspor son 11 maçta sadece bir kez yenilirken 8 galibiyet 2 beraberlik aldı. Yeşil Beyazlar İlhan Palut'la birlikte 4 büyüklerle oynadığı tüm maçları kazandı. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyen Konyaspor Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup etti.
1: Çaykur Rizespor'un santraforu Ali Sov yeni sezonda farklı hedefleri olduğunu söyledi.
5: Takım olarak aslında yapacağımız şeyler belli. Planımıza sadık kalmak ve bunu yaparak da önümüzdeki maçların hepsini kazanmak. Bu önümüzdeki iki maç da aynı geçtiğimiz sezon içerisindeki geçtiğimiz tüm maçlar gibi önemli. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz rakibimizin kim olduğu fark etmeden. Bir sonraki rakibimiz Eyüp, sizin de söylediğiniz gibi. Hedefimiz tabii ki kazanmak. Çünkü takım olarak önemli hedefimiz var önümüzde. Ve bu hedefi de gerçekleştirmek istiyoruz. Evet, tabii ki bizler futbolcuyuz ama bunun öncesinde de bizler bir insanız. Tabii ki bahanelerin ardına saklanmayacağım, bahaneler aramayacağım ama zor bir süreçti benim için. Bu süreçte başa çıkmam gerekiyordu ve bunu da yaptığımı düşünüyorum. Performans anlamında da evet, tam olarak nerede olmam gerektiğini tam kestiremedim, neler yapmam gerekiyordu. Ama şu anda bakarsak daha rahat hissediyorum kendimi, daha iyi hissediyorum. Tamamen önümüzdeki sezonu bekliyorum aslında. Çünkü farklı hedefler oluşturdum ben de. Bunun için de yeni sezonu beklemem gerekiyor. Tabii ki aynı zamanda takımın hedeflerini de görmemiz gerekiyor. Ama bu kendi hedeflerimi, takımın hedeflerini öğrendikten sonra sizinle paylaşabilirim. Yeni sezonda ancak bu olabilir. Tabii ki takımdan ziyade de kendi hedeflerim ve kendi hayallerim de var. Bunun en önemlisi, en özeli de bu takım için burada olup bu takım için sahada oynamak. Ben buradaki her şeyden çok memnunum. Buradaki tesislerden, stadyumdan, kulüpte çalışanlardan, etrafımızdaki insanlardan, taraftarlarımız ne zaman sahaya adım atsak her zaman bizlerin arkasında olup ve oldular ve desteklediler.
1: Trendyol 1. Lig'de playoff finali oynayacak olan Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı. 2025 yılının Mart ayında göreve getirilen Osman Özköylü'nün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Yapılan açıklamada futbol A takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörü Güray Gündoğdu ile devam etme kararı alındığı duyuruldu. 1. Lig'de normal sezonu 3. basamakta tamamlayan Esenler Erokspor playoff finali oynayacak. Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı playoff heyecanı oynanacak 1. tur maçlarıyla başlıyor.
2: Trendyol 1. Lig'de playoff heyecanı başlıyor. Saat 20'de başlayacak ilk tur müsabakalarında Çorum Futbol Kulübü ile Ankara Keçiören Gücü, Bodrum Futbol Kulübü ile Pendik Spor karşılaşacak. Mücadeleleri kazanacak ekipler iki maç üzerinden oynanacak. İkinci turda 11 ve 15 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Ligi 71 puanla 4. tamamlayan Çorum Futbol Kulübü 60 puan ve averajla 7.liği elde eden Ankara Keçiören Gücü'nü playoff ilk turunda konuk edecek. Ligi 64 puanla 5. tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü ile 63 puanlı takipçisi Pendik Spor 2022-23'teki 1. Lig playoff finalinin ardından playoff'ta ikinci kez birbirlerine rakip olacak. Akhisar Stadı'ndaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kuran Pendik Spor Süper Lig'e yükselmişti. İki ekibin bu sezonki maçları 1-1 ve 0-0'lık skorlarla tamamlandı.
1: Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bursa Spor'da ise kulüp başkanı Enes Çelik yeni sezon için 12 milyon euroluk bütçe ayırdıklarını söyledi.
6: Bu transferlerde tabii bonserviste alacağımız oyuncu sayısı 1 ya da 2 olacak. Yani o noktada çok fazla bonservisli oyuncu olmamasıyla alakalı özel olarak bir çalışmamız var. Hani sözleşmesi biten ya da işte 6 ay kalan ya da çıkış maddeleri daha uygun şartlarla olan oyunculara daha fazla yöneliyoruz. Bu noktada bir 12 milyon euroluk bütçe çalışmamız vardı. Bununla alakalı da işte maaşlar, bu noktada bütün A takıma yapacağımız tüm harcamalar, işte bonservis harcamaları, maaş giderleri, 10 ay, 11 ay boyunca yapacağımız tüm giderler, kamp giderleri de dahil oluşturduğumuz bütçe bu. Bunun dışında zaten altyapıyla alakalı da bir harcamamız oluyor ama tabii çok kayda değer rakamlar değil. Yani ana rakamımız bizim A takımla ilgili bu sezon 12 milyon euro şeklinde bir planlamamız var. İnşallah geçer diye herkes yorum yapıyor ama bunun altında olur diye düşünüyorum inşallah. Çünkü devre arasında yaptığımız transferler aslında bu senenin de transferleriydi. Geçen yıl devre arasında yaptığımız transferler. Yani o transferler olmasaydı belki bu kadar rahat çıkamayacaktık. Şu anda da belki 2 yerli değil 6 yerli alacağız diyecektim size. Dolayısıyla rakiplerimize de bakınca silme sıfırdan kadrolar kuracaklar. Yani biz o noktada avantajlıyız.
1: Evet, yerelliklerde öne çıkan spor gündemi başlıkları bu şekildeydi. Şimdi biraz dünyadan spor diyeceğiz ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Fransız devi Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Bayern Münih'le 1-1 berabere kaldı ve Arsenal'ın finaldeki rakibi oldu.
7: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih son şampiyon Paris Saint-Germain'i ağırladı. Paris'te nefes kesen maçı 5-4 kazanan Paris Saint-Germain, 75 bin seyircinin tıka basa doldurduğu Allianz Arena'da da maça hızlı başladı. Luis Enrique'nin öğrencileri henüz 3. dakikada Dembele'nin golüyle öne geçerken, Bayern Münih'in iki pozisyonda elle müdahale itirazları sonuç vermedi. Bayern peş peşe girdiği pozisyonlardan da sonuç alamayınca Paris Saint-Germain soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya daha hızlı başlayan konuk ekibin ataklarına Bayern kalecisi Manuel Neuer izin vermedi.

0: Vincent Kompany'nin ekibi 90+4. Dakikada Harry Kane'in golüyle umutlansa da kalan kısa süreye başka gol sığmadı ve Paris Saint-Germain adını finale yazdıran taraf oldu. Böylece son şampiyon Paris Saint-Germain, geçtiğimiz yıl kupa kaldırdığı statta bu kez finale yükselmeyi başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi finali Arsenal'la Paris Saint-Germain arasında 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynanacak.
1: Nefes kesen karşılaşma sonrası bakalım teknik direktörler Luis Enrique ve Vincent Kompany basın toplantısında neler söylemişler?
2: C'est un moment de profiter. Ça a été un match de très haut niveau.
3: Artık finale çıkmanın keyfini yaşama zamanı. Yüksek seviyede bir maç oldu. Savunma yönünü geliştiren iki takım izledik. İlk dakikalarda gelen fırsatı kullandığımız için maça pozitif başlayan taraf biz olduk. Golden sonra da böyle bir maça göre son derece sakin kalmayı başardık. Bayern Münih elinden geleni yaptı ve sürekli hücum etti. Böyle bir takıma karşı hiç alışık olmadığımız bir şekilde bu kadar uzun süre savunma yapabilmek çok zordu. Neticede nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik ve üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Sanırım bu da bizim seviyemizi ortaya koyuyor. Finaldeki rakibimiz Arsenal da sezonun en iyi takımlarından biri. İnanılmaz işler başardılar. Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kovalıyorlar. Ama ben de takıma çok güveniyorum.
2: Dispute encore la Premier League et ils sont dans la finale.
4: Believe the drama. So on a day like today,
5: böyle bir maçtan sonra sakin kalabilmemin nedeni durumu mantıklı değerlendirebiliyor olmam. Real Madrid galibiyetinden sonra da sakindim çünkü bu gibi maçların gelebileceğini tahmin ediyordum. Maç çok yakın geçti ki zaten bizim Paris Saint-Germain'le maçlarımız hep böyle geçiyor. Sonucu belirleyense detaylar ve kaliteli birkaç an oldu. Kaldı ki bana göre hakemin bazı kararları konusunda kendisiyle tamamen farklı düşünüyoruz. Ama bulduğumuz fırsatları da değerlendiremediğimizi söyleyebilirim. Rakibinizi baskı altına alıp kırmızı kart veya penaltı yaptırırsanız iyi bir iş yapmışsınız demektir. Ama o kararlar bize bir türlü çalınmadı. Neticede Paris Saint-Germain çok iyi bir takım. Onları da kendi takımımı da tebrik ediyorum. Mücadeleden keyif aldık ve seneye daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız.
1: Ve İspanyol teknik direktör Luis Enrique Paris Saint-Germain'de tam anlamıyla futbolda devrim yapmaya devam ediyor. Son günlerin hatta son haftaların belki de son ayların dünya futbolunda, Avrupa futbolunda en çok konuşulan teknik adamlarından birisi Luis Enrique. Fransa futbolunda evet 2000'li yılların başında 2010'lu yıllarda bir Olympique Lyon ve Marsilya dominasyonu vardı. Sonrasında Paris Saint-Germain Katarlı iş insanı Nasser El Khelaifi'nin yatırımıyla birlikte daha da güçlenmeye devam etti. Fakat yıllar boyu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gelmeyen başarı 2023 yılında göreve gelen Luis Enrique ile Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor Paris Saint-Germain. Çok büyük dünya yıldızları Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Sergio Ramos gibi birçok yıldızı kadrosunda bulundurmasına rağmen istediği başarıya ulaşamamıştı geçmişte Paris Saint-Germain. Fakat 2023 yılında Luis Enrique göreve geldikten sonra tam anlamıyla Paris Saint-Germain'de Fransız devinde bir devrim yaptı İspanyol teknik direktör. Peki gelin birlikte bir bakalım 2023'te göreve geldikten sonra Luis Enrique Paris Saint-Germain'de neler kazanmış, hangi başarıları elde etmiş biraz bunları konuşalım istiyoruz. 2023-2024 sezonu Paris Saint-Germain'deki ilk yılı Fransa Lig 1 şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı. Luis Enrique Fransa Kupası'nda yine 2023-2024 yılında kazanmış olduğu bir şampiyonluk var. Tabii baktığımızda aslında en çok dikkat çeken buradaki başarısı kuşkusuz Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı oldu. Neden? Çünkü az önce ifade ettiğim gibi Lionel Messi olsun, Neymar olsun, hatta Mbappe olsun, bunun yanına ekleyebileceğimiz birçok önemli yıldızı da kadrosunda barındırdığı dönemlerde Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü istediği o başarıyı yakalayamıyordu Paris Saint-Germain. Fakat Luis Enrique göreve geldikten sonra bu yıldızlara tek tek veda etti Paris ekibi ve daha genç, daha potansiyelli, yaş ortalaması çok daha düşük bir takım yarattı Luis Enrique ve geçtiğimiz sezonda 2024-2025 yılında Paris Saint-Germain tam 24 yaş ortalamayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Özellikle Dembele'nin liderliğinde yaratmış olduğu takım, onun etrafında inşa edilen kadro Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Bu sezon 2025-2026 yılında ise üst üste ikinci kez yine Şampiyonlar Ligi'nde final oynamaya hak kazandı. Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain'i geçtiğimiz sezon Münih'te, Almanya'da finalde Inter'i mağlup ederek şampiyon olmayı başarmışlardı. Bu sezonsa yine aynı stadyumda Münih'te, Almanya'da bu kez yarı finalde dün akşam Bayern Münih'le 5-4'ün rövanşında 1-1 berabere kaldı Paris Saint-Germain ve finalde Arsenal'ın rakibi olmayı başardı. Ciddi anlamda özellikle modern futbolda biraz alışılmışın dışındaki anlayışıyla Luis Enrique son döneme, son günlere damga vurmaya devam ediyor. Yıldızlar olmadan üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Burada kazandığı başarılara bakmıştık. Lig 1'deki şampiyonluklarını ifade etmiştik. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını yine dile getirdik. UEFA Süper Kupa şampiyonluğu var. Yine kıtalar arası kupa şampiyonluğu var. Paris Saint-Germain'le birlikte Fransa Kupası'na bu sezon son 16 turunda veda etmişti ama son 2 yılın şampiyonu yine Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain'i. Teknik direktörlük kariyerini de şöyle bir hatırlamak gerekirse eğer 2008 yılında aslında Luis Enrique Barcelona B takımında teknik direktörlüğe başlamıştı. Sonrasında kısa bir İtalya'da Roma tecrübesi yaşadı. Ülkesinde İspanya'da Celta Vigo'yu çalıştırdı ve 2014 yılında Barcelona'ya bu kez A takım teknik direktörü olarak geri dönmüştü Luis Enrique ve İspanyol ekibinde de yine kuşkusuz çok önemli başarıları var. Tam 9 kupa kazanmıştı. İspanyol devi Barcelona'da La Liga olsun, Copa del Rey olsun, Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası olmak üzere toplamda yine tam 9 şampiyonluk yaşamıştı Luis Enrique Barcelona ile. Paris Saint-Germain kariyeri devam ediyor. Kuşkusuz yine önümüzdeki yıllarda Avrupa futboluna damga vurmaya devam edecek Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain'i. Bizler de bu bölümde son dönemin, son günlerin en çok konuşulan, en çok takdir edilen teknik direktörü Luis Enrique'yi biraz mercek altına almak istedik. Devam ediyoruz. Dünyadan spor demiştik. Tabii yine aslında Avrupa futbolunda son dönemin en çok konuşulan ve tartışılan isimlerinden birisi Kylian Mbappe. Burada Paris Saint-Germain'in başarısından bahsetmiştik. Mbappe gittikten sonra aslında bu başarının da biraz geldiğini görüyoruz. Yıldızlardan arınmıştı Paris Saint-Germain. Mbappe ise transfer olduğu Real Madrid'de çok aradığını, umduğu ortamı bulabilmiş değil. Sorun olmaya devam ediyor Real Madrid'de Fransız yıldız ve taraftarın da topladığı imzalarla kulüpten gönderilmek isteniyor Kylian Mbappe.
0: Real Madrid taraftarları Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin takımdan gönderilmesi için imza topluyor.
6: Vinicius Junior bir şutlama dışarıya Mbappe'den.
0: İspanya basınında yer alan haberlere göre 200 bin imza hedefiyle başlatılan kampanya 1 milyon imzayı aştı. 27 yaşındaki futbolcunun kulüp personeline saygısızlık yaptığı, takım yemeklerine geç katıldığı ancak buna rağmen ceza almadığı iddia ediliyor. Sakatlığını bahane göstererek takımdan ayrılan ve kız arkadaşıyla Sardinya tatiline giden Mbappe'ye takım arkadaşlarının da tepki gösterdiği belirtiliyor. Büyük umutlarla transfer edilen ve çocukluğundan beri Real Madrid taraftarı olduğunu söyleyen Mbappe'ye son tepki de taraftardan geldi. Önce sosyal medya Mbappe dışarı sloganını paylaşan Real Madrid taraftarları, şimdi de futbolcunun takımdan gönderilmesi için imza kampanyası başlattı. Real Madrid formasıyla çıktığı 100 maçta 85 gol ve 11 asiste imza atan Mbappe'nin bu istatistiği de taraftarın kendisine olan

0: nefretini ve diktatör lakabı takmasını engelleyemedi.
1: Brahim Diaz, içeride Mbappe, Diaz gönderdi.
0: Fransız yıldızsa tartışmaları iletişim ekibi vasıtasıyla yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. Yazıda hakkında çıkan söylentiler gerçeklerin abartılı yorumu olarak nitelendirilirken, kulüp izniyle tatil yapan Mbappe, pazar akşamı oynanacak El Clasico için kulüp yönetiminde çalışmayı sürdürüyor ifadeleri kullanıldı.
2: Evet, Real Madrid'de sular durulmuyor demiştik. Bu sezon La Liga olsun, Şampiyonlar Ligi olsun çok da başarılı bir sezon geçirmiyor Real Madrid ve kulüp başkanı Florentino Perez de özellikle soyunma odasında bir değişikliğin gerekli olduğunu düşünüyor. Bu anlamda da en doğru ismin yine Jose Mourinho olduğu noktasında bir fikir hakim Real Madrid'de. Dış basın kaynaklı öne çıkan çok fazla haber var. Portekiz basını olsun, İspanya basını olsun. Şu an için Real Madrid'in yeni teknik direktörü noktasında Jose Mourinho ismini en güçlü aday olarak gösteriyor. Peki Mourinho'nun Real Madrid'e sunduğu şartlar neler? Yine İspanya basınındaki bir haber. Portekizli teknik adamın Real Madrid'e geri dönmek için başkan Florentino Perez'e sunduğu şartlar nelermiş? Birlikte bir göz atalım. Bu kez çok daha kısa vadeli bir sözleşme istiyor Jose Mourinho. Tam 2 yıllık bir sözleşmeyle geri dönme şartı koyuyor Portekizli teknik direktör. Daha önceki Real Madrid döneminde çok daha uzun yıllara yayılan bir kontratla, sözleşmeyle göreve gelmişti 2010 yılında Jose Mourinho. Takım dışındaki sorulara ve sorunlara muhatap olmama yine şartı koyuyor Jose Mourinho. Saha dışındaki konularla çok muhatap olmak istemiyor açıkçası ki Real Madrid'de de belki son günlerin, son haftaların en çok konuşulan konuları özellikle yıldız isimlerin saha dışındaki gündemleri olmuştu. Kadroya müdahale edilmesini istemiyor Jose Mourinho. Kendi ekibiyle beraber Real Madrid'e gelmek istiyor. Kendi oluşturacağı bir teknik ekip, bir staffla tekrar Real Madrid'e dönme şartı koyuyor Jose Mourinho. Çok konuşulan isimlerden birisi Real Madrid'de bu sezon Ocak ayında devre arasında göreve gelmişti tekrar. Daha doğrusu kulüp içerisindeki görevi değişmişti. Antonio Pintus ve Jose Mourinho'nun koyduğu şartlardan birisi de kondisyoner Antonio Pintus kulüpten ayrılacak. Çünkü bu sezon Real Madrid'in özellikle fizik ve kondisyon anlamında çok sorunlu bir sezon yaşadığını görüyoruz. Jose Mourinho'nun da belki de ilk tespitlerinden birisi bu olmuş olacak ki bu şartı öne koyuyor. Yine Jose Mourinho, Antonio Pintus kulübün kondisyonerinin ayrılmasını istiyor görevden Mourinho. Yanlış sakatlık teşhislerini önlemek için çok yönlü bir sağlık heyeti kurulmasını istiyor. Kylian Mbappe'nin yaşamış olduğu bir sakatlık vardı ve o sakatlık sonrasında yanlış bir teşhis konduğu için oyuncuya yanlış tedavi uygulandığından bahsetmişti İspanya basını o dönemde özellikle. Ve Mbappe'nin de sahalara dönüşünün bu sebeple biraz uzun sürdüğü konuşulmuştu. Yine Mourinho'nun dikkat çektiği problemlerden birisi de sağlık heyeti konusu. Yenilenmiş bir sağlık heyetinin koşulunu burada yine Mourinho öne koyuyor. İstemediği oyuncular bu yaz takımdan gönderilecek. Real Madrid'de kadro anlamında da gerçekten yeni sezonda teknik direktör kim olursa olsun, Mourinho veya bir başka isim, kadroda çok köklü değişiklikler olmasını bekliyoruz. Tabii milli futbolcumuz Arda Güler de Real Madrid'in mevcut kadrosundaki önemli ve kilit isimlerden birisi. Mourinho'nun Arda konusundaki düşüncesi, tavrı nasıl olur? Bunu belki de biraz daha ilerleyen günlerde görmek mümkün olacak ve başkan Florentino Perez hariç yönetimden kimseyle görüşmeyecek. Tek muhatap olarak sayın Florentino Perez'i istiyor. Kulüp başkanını istiyor Jose Mourinho. Yine Avrupa'nın büyük kulüplerinin özellikle yaz döneminde, hazırlık döneminde tercih ettiği konulardan birisi de zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri ya da Asya'da özel turnuvalara katılmak. Tabii bir ciddi katılım ücreti karşılığında kulüpler bunu tercih ediyorlar ama bunun çok ciddi yıpranmaları sebep olduğunu biliyoruz. Mourinho da bunun olmasını istemiyor. Böyle bir teknik adam değişikliği olursa eğer önümüzdeki yaz döneminde Amerika veya Asya'ya özel turnuva için gidilmeme şartı koyuyor Mourinho ve bu şartların tek bir tanesi dahi kabul edilmezse Real Madrid'e imza atmayacağını Sayın Başkan Florentino Perez'e aktarmış. Mourinho ve Perez arasındaki görüşmede Portekizli teknik adamın bu şartları öne sürdüğü İspanya basınında ifade ediliyor. Teknik direktörlük kariyeri demişken Real Madrid'deki ilk dönemini şöyle kısaca bir hatırlayalım. 2010 yılında Jose Mourinho Real Madrid'de göreve gelmiş ve yaklaşık 3 yıl kadar görevde kalmıştı. Özellikle 2011-2012 yılında tam 100 puanla, rekor puanla La Liga'da şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Akıllarda kalan en dikkat çekici başarılarından birisi Real Madrid'de. Çok tabii sükseli bir kadro oluşturmuştu Real Madrid'de. Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Mesut Özil, Pepe, Ramos gibi yine çok önemli isimleri vardı. Tekrar göreve gelirse nasıl bir kadro inşa edeceğini de tabii ki tüm Avrupa futbolu, futbol kamuoyu çok merak ediyor. Son olarak şu anda Benfica'yı çalıştırıyor Jose Mourinho Portekiz'de ve bir önceki durağı da hatırlanacağı üzere ülkemizde Fenerbahçe olmuştu ama burada bu topraklarda çok da iyi hatırlanan bir isim değil Jose Mourinho. Bakalım kariyeri nasıl seyredecek, ilerleyen günlerde göreceğiz. İtalya'ya gideceğiz şimdi. İtalya Serie A'da ise Inter bitime 3 hafta kala 21. Serie A şampiyonluğunu elde etmeyi başarmıştı. Son 6 sezonda ise Milano ekibi 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

Milano ekibi bitime 3 hafta kala zaferini ilan ederek tarihindeki en rahat şampiyonluklardan birini yaşadı. Mavi siyahlılar 4 yıllık Simone Inzaghi döneminin ardından sezona Christian Kivu ile başladı. Rumen teknik adam profesyonel kariyerinde daha önce sadece Parma'da 13 maça çıkmıştı. Futbolculuk döneminde 7 yıl Inter forması giyen 45 yaşındaki çalıştırıcı kısa sürede camianın ve kamuoyunun desteğini kazandı. Christian Kivu 16 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğa ulaşan ilk yabancı teknik adam oldu. Çizmede şampiyon olan son yabancı 2009-2010 sezonunda Inter'i çalıştıran Jose Mourinho'ydu. Yaz transfer döneminde 96 milyon euro harcayan Inter, tercihini büyük yıldızlardan yana değil, gelişime açık oyunculardan yana kullandı. Yaşlandığı değerlendirilen kadroyu gençleştirmek isteyen Serie A ekibinin 23 yaş üzerinde tek transferi Manuel Akanji oldu. Bu yapılanmanın arkasındaysa tanıdık bir akıl vardı.

Marotta Inter yönetiminde bulunduğu sürede iki Serie A şampiyonluğu yaşadı. 2024'te kulüp başkanlığına gelen deneyimli futbol adamı bu görevdeki ilk şampiyonluğunu da bu sezon kazandı. Sahadaysa kimlik değişmedi. Conte ile başlayan, Inzaghi ile devam eden üçlü savunma düzeni, Kimu ile de Inter'in vazgeçilmez düzeni olmayı sürdürdü. 3-5-2 düzeninde kilit rol oynayan kanat bek mevkiinde Federico Di Marco sezona damga vurdu. Sekiz yaşındaki İtalyan oyuncu 6 gol ve 18 asistle takımının en önemli hücum kozlarından biri oldu. Bu sezon sakatlıkları dolayısıyla daha az forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise en keskin sezonlarından birisini yaşadı. Serie A'da 1600 dakika ile sezonu kapatan 32 yaşındaki yıldız buna rağmen 9 gol 4 asistle oynadı.

Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda iki kez final gören Inter bu sezon aynı başarıyı yakalayamadı. Milano ekibi playoff turunda Bodo Glimt'e elenerek büyük bir şok yaşadı. Bu sonuç Kivu üzerindeki tartışmaları artırdı. Ancak lig performansı tüm eleştirileri bitirdi. Inter son yılların en dominant sezonlarından birine imza attı. Rakiplerine neredeyse hiç fırsat tanımayan mavi siyahlılar en büyük farkı gol yollarında oluşturdu. Inter en yakın takipçileri Milan ve Napoli'den toplam 64 gol fazla attı. Kivu'nun öğrencileri 35 maçta 82 kez fileleri havalandırırken Napoli 52, Milan 48 gol bulabildi.

0: UEFA Avrupa Ligi'nde final için İstanbul bileti alacak olan takımlar bu akşam belli olacak.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan 4 takım final hedefi için son hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonunda yarı final rövanşları eş zamanlı olarak oynanacak. Almanya temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek. Diğer yarı final rövanşında ise iki İngiliz takımı Premier Lig ve yarı final ilk maçının ardından bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Aston Villa 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak. Dev organizasyonda finale yükselmek, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Demir Ege Tıknaz için ayrı bir önem taşıyor. 21 yaşındaki milli futbolcu takımın finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.
0: UEFA Konferans Ligi'nde de finalistler bu akşam belli oluyor. Teknik direktör Arda Turan'ın takımı Shakhtar'sa 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Crystal Palace'a konuk olacak.
2: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final ikinci maçları oynanacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace'la deplasmanda mücadele edecek. 39 yaşındaki genç teknik adam, Shakhtar'ın Palace'ı elemesi durumunda Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör unvanını alacak. Yarı finalin ikinci ayağındaysa Strasbourg'la Rayo Vallecano Fransa'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Rayo Vallecano kulüp tarihinin ilk Avrupa finali için sahaya çıkacak.

0: Fransa ekibi ise 95-96 yılında kazandığı Intertoto kupasının ardından müzesine bir Avrupa kupası daha getirmek için mücadele edecek.
1: Yeşil sahalardan parkelere geçiyoruz. Fenerbahçe-Beko Eurolig'in playoff serisinde 3. karşılaşmasında deplasmanda Zalgiris'e 81-78 mağlup oldu. Fenerbahçe-Beko Litvanya deplasmanında kazanamadı. Playoff serisi 3. maçında Sarı Lacivertleri mağlup eden Zalgiris geride olduğu seride skoru 2-1'e getirdi. Fenerbahçe-Beko'da Wade Baldwin 16 sayı, Taylen Horton-Tucker 15 sayı, Devin Hall 14 sayı ve Tarık Biberovic 10 sayı ile oynadı. Serinin 4. maçı 8 Mayıs Cuma günü yine Litvanya'da oynanacak. Fenerbahçe-Beko bir galibiyet daha alması halinde Final Four'da Olympiakos'un rakibi olacak. Evet, bu haberle birlikte Spor Ajansı'nda sadece ilk saati noktalıyoruz. Saat başında konuklarımız Onur Özkan ve Abdullah Ercan'la birlikte yine karşınızda olduk.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Altın ve dövizde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürürken son 5 yıllık veriler uzun vadede en yüksek getirinin Borsa İstanbul'dan geldiğini ortaya koydu. Enflasyonun %656 seviyesine ulaştığı dönemde BIST 100 endeksi %914 yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle savunma sanayi, bankacılık ve ulaştırma hisselerinde yaşanan yükselişler borsanın uzun vadeli yatırımcı için enflasyona karşı güçlü bir alternatif olduğunu gösterdi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
7: Üretim öncülerinin mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro kontene.
9: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.

0: Kendi ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
1: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Reklam.
5: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Aspor Radyo.

0: Kaan Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Kulüplerimizin gündemini, gündemlerini daha doğrusu masaya yatıracağız. İki çok kıymetli konuğum var bugün. İki çok ağır misafirim var. Onur Özkan ve Abdullah Ercan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendimi çok şanslı hissediyorum.
2: O şans bize ait Furkan'cığım.
1: Teşekkür ederiz.
0: Hoş geldiniz. Güzel bir yayın olsun. Çok hareketli bir gündem var. Saha içinde olsun. Şampiyonluk yarışı tabii ki bir yandan devam ediyor. Galatasaray'ın çok ciddi bir avantajı var. Samsun'da gelmedi şampiyonluk. Rakip bu hafta Antalyaspor. Nasıl bir maç olur? Bunu konuşacağız. Fenerbahçe'yi bekleyen bir seçim yarışı var. Dün özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasıyla birlikte nasıl bir seçim süreci olur? Bunu konuşarak aslında bugün spor ajansına başlayalım istiyorum. Abdullah Hocam, sizin de birlikte görev yaptığınız bir isim Sayın Aziz Yıldırım ve dün resmi olarak açıklama geldi Sayın Yıldırım'ın cephesinden. Barış Göktürk'le birleşme şu anda söz konusu ve görünen tablo minimum iki adaylı bir seçim yarışı Fenerbahçe camiasını bekliyor. Sayın Yıldırım ve Sayın Safi arasında. Sizin öngörünüz nedir? Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın yarışa dahil olması nasıl bir etki eder ilerleyen günlerde?
1: Ya tabii Aziz Bey Fenerbahçe için çok önemli bir kimlik. Onursal başkan. Fenerbahçe için hem şampiyonluklar ve bir sürü yaptığı şeyler var. Tabii esas Aziz Bey'i bu noktaya getiren konu Aziz Bey Ali Bey'le bir toplantı şey yapmıştı televizyon programından sonra. Ben artık Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum demişti. Esas Aziz Bey'i bu duruma getiren ne oldu da Aziz Bey tekrar başkanlığa aday oldu? Ben şahsen Aziz Bey'in tek aday olarak seçime girmesi taraftardım. Çünkü Aziz Bey gibi büyük bir isme anca bu yakışırdı. Tabii görünen o ki Barış Bey'in Aziz Bey'le yine çekilmesinden sonra Hakan Bey hiçbir türlü ben adayım dedi, açıklayacağım dedi, antrenör adayımı da, oyuncu seçimlerimi de açıklayacağım dedi. Zaten açıklaması da lazım seçimi kazanması için. Görünen o ki senin de söylediğin gibi iki isimli bir yarış olacak. Zor bir süreç. Furkan neden zor bir süreç? Şimdi bir sürü konu var Fenerbahçe'de. Başkanlık bir tarafa, takım organizasyonu, Şampiyonlar Ligi ön eleme süreci, kalacak gidecekler ve sıcak para. Ya bu öyle bir enteresan bir sarmal var Fenerbahçe'nin şu anki durumunda. Bunlara çok çabuk da karar vermek lazım, çözüm bulmak lazım. Böyle de bir durum. Şimdi görünen o ki Aziz Bey büyük bir destek alıyor. Ama bu şu anlama gelmemeli. Hakan Bey'in de bence büyük bir desteği var. En azından Ali Bey'in, Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un burada tavrı da çok önemli. Eğer Ali Bey, Hakan Bey lehine kendi taraftarlarını yönlendirirse orada da kritik bir süreç başlayabilir. Hakikaten ben bundan sonra da mesela Mehmet Ali Bey'in çekilmesinden sonra bundan sonra

0: başka bir adayın da çıkacağını zannetmiyorum. Bir de artı şöyle bir şey var. Kulislerde konuşulan bu seçim sürecinin veya tarihinin daha ileri bir tarihe atılması, ben ona kesinlikle karşıyım. Bu Fenerbahçe'ye büyük zarar verir.
1: Olacakmış gibi duruyor hocam ama şu anda.
0: Yani Fenerbahçe'nin kaybedecek...
2: Milli maç sebebiyle bunun...
1: Evet,
0: yani öyle bir şey konuşuluyor ama...
1: Çözüm de yokmuş gibi duruyor şu anda.
0: Ama tabii
2: adayların bu... da hocam şöyle bir talebi varmış, özür diliyorum. İki adayında yani daha ileri atmak yerine tarihi biraz daha erkene alalım.
0: Daha hareket gibi bir yaklaşımları daha şey varmış. Hareket edebilmek için hızlı.
2: Evet.
0: Dediğim gibi yani...
1: Orada da fark etmiyor ki ama bir şey... Çünkü zaten normalde seçimin tarihi, yani olması beklenen tarih 6-7 Haziran değil mi?
2: Doğru.
1: Erkene evet. Çektiğiniz zaman bu sefer yine milli maça denk gelecek. Yani normalde şimdi Fenerbahçe 30-31'inde ilk toplanacak genel kurul. Bu aslında bir prosedür toplantısı. Çünkü gerekli çoğunluk sağlanamayacak evet. Orada ama onu yapmak zorundasın orada. Yani evet. Seçim olacakmış gibi hazırlığını yapıp
2: doğru.
1: Onu yapmak zorundasın. Şimdi onu yapacaksın, milli maç dolayısıyla yapamıyorsun. Bir hafta geriye sarsan ne olacak? Şimdi 23'ünde o zaman 23-24'te toplanacaksın. Veya 22-23'ünde.
0: 23-24'te takım açacak büyük ihtimalle.
1: Ve sonra şey.
2: Yani Haziran'ın 25'i gibi takımın toplanması tabii planlanıyormuş.
0: Temmuz 22'de oynamayacak mısın?
1: Hayır, yok şunu demek istiyorum. Erkene çektiğin zaman da çözüm olmuyor bir hafta.
2: Belki Mayıs takvimi içinde çok bittikten hemen sonra...
0: Ya bu ayın sonu gibi.
2: Evet.
1: Ya öyle bir şey olabilir. Bir hafta değil tek daha fazla daha fazla erkene çekmek olabilir.
2: Doğru.
0: Yani bu işte çok kritik süreç orası. Dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin kaybedecek, bırakın bir günü bir dakikası yok. Bir sürü sorun var çözülmesi gereken. Aziz Bey'in şampiyon olması, Aziz Bey'in tekrar aday olması Fenerbahçe'ye bir hava getirir mi? %100 getirir. Neden? 96-2000 sezonu var. Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olduğu sezon. Ondan sonra transferler yapıldı ve benim de içinde bulunduğum kadro 2000-2001 senesinde Fenerbahçe şampiyonluğunu elde etti ki buradaki amaç Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu engellemekti. Aziz Bey'in seçilmesi durumunda tabii ona kongre üyeleri karar verecek. 120. yılında Fenerbahçe'nin tekrar böyle bir düşünce hakim olabilir ki bence böyle bir düşünceden yola çıkıyor Aziz Bey. Yani yine Galatasaray'ın bir 4 senelik şampiyonluğu olacak bence cumartesi günü. Üzerine tekrar bunu engellemek belki Fenerbahçe'nin şampiyonluğu alıp devam etmesi düşünce bu olabilir ki doğrudur da bence ama zor bir süreç Furkan yani çok sorun var nakit para lazım gerçi nakit parayı Fenerbahçe sıcak parayı her zaman bulur seçimler lazım görünen o ki Aziz Bey'in tercihi bir yerli antrenörden yana olacak hep doğru. Okuduğumuz ki
2: Sayın Aykut Kocaman'ın
0: öyle
2: ismi
0: bir
2: geçiyor.
0: Tercihte bulunacak. Tabii açıklanmadan söylemek doğru olmaz ama yani süreç aslında çok doğru yönetilmesi gereken. Çünkü Fenerbahçe'nin Aziz Bey geldiği zaman mottosu şu olur hep. Fenerbahçe şampiyon olacak. Aziz Bey de bunu dile getirir. Yönetim kurulunda kimler olacak? Ya eskiden beraber çalıştığı insanlar mı? Barış Bey destek veriyor acaba kendi ekibinden oraya kimleri monte etmeye çalışacak? Bunlar hep dediğim gibi bir süreç ama görünen o ki Haziran ayında Fenerbahçe'yi enteresan bir süreç bekliyor. Bakalım ne olacak? Tabii Hakan Bey'in geri adım atmaması da bence önemli. Neden önemli? Şu açıdan önemli. Ben diyor projelerimi veya belirlediğim isimleri açıkladığınız zaman belki sizin fikrinizi de değiştirecek kişileri size sunacağım diyor. Bence bu Fenerbahçe için de özellikle genç dinamik Fenerbahçeliler için de çok önemli açıklamalar olacak diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz.
2: Peki Onur Özkan nasıl değerlendirir? Sayın Aziz Yıldırım'ın adaylığının açıklaması sonrası nasıl bir seçim yarışı öngörüyorsunuz?
1: Ya yaklaşık zaten 15-20 gündür biz de duyuyorduk Aziz Bey'in bazı hazırlıklar yaptığını ama tam emin değildi kararında. İşte Abdullah Hocam'ın söylediği gibi tek aday olur muyum? İşte camia benim etrafımda birleşir mi ki açıklaması da o minvalde zaten. Bunu hedefliyordu aslında. Özellikle Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylık sürecinin netleşmesi yaklaşık bir hafta evvel işte aday olacak Sayın Aydınlar şeklinde haberlerin artmasından sonra aslında Aziz Yıldırım'ın da temasları hızlanmıştı. 2-3 kez Ankara'ya gitti geldi, orada temaslarda bulundu Aziz Yıldırım ve ardından dün adaylık açıklandı. Tabii efsane bir isim, bunu kabul etmemiz gerekiyor Aziz Yıldırım, ama hani şöyle bir şey olmayacaktır aslında. Hani ben Aziz Yıldırım'ım, ceketimi koyarım kazanırım şeklinde asla bir seçim beklemiyorum.
2: Çok tabii kolay bir seçim yarışı değil. Beklemiyor Aziz
1: Yıldırım. Ya burada çok fazla parametre var seçim sonucunu belirleyecek. Katılım son derece önemli. 50 bin civarında üyesi var Fenerbahçe kulübünün. Bu üyelerin ne kadarı seçime gelecek? Şöyle bir şey de var. Özellikle son dönemde, özellikle Ali Koç dönemiyle beraber Fenerbahçe'nin üye profili bayağı bir değişti.
2: Doğru.
1: Değişen üye profilleri şu anlama geliyor. Daha gençleşmiş bir kongresi var Fenerbahçe'nin artık. Özellikle son seçimde sandığa giden üyelerin ciddi bir kısmı 30 yaş ve altıydı. Ya bu ne anlama geliyor? Şimdi 30 yaş ve altı insanların hafızasının ciddi bir kısmında Aziz Yıldırım'ın başarısız dönemleri var. Yani başarılı dönemlerini çok fazla hatırlayan genel kurulu üyesi 30 yaş ve altı yoktur diye düşünüyorum. Onların gözündeki Aziz Yıldırım'la işte benim ya da Abdullah Hocam'ın gözündeki Aziz Yıldırım başka profiller. Yani sen daha gençsin bizden. Senin gözünde mutlaka Aziz Yıldırım'ın daha başarısız, böyle şampiyonluk hasretlerinin olduğu, başarısız transfer dönemlerinin olduğu süreçler vardır. İşte evet. Alex ayrılığı falan, o süreçler vardır. Bizde daha başka şeyler var Aziz Yıldırım'a dair bizim hafızamızda. Dolayısıyla sandığa gidecek olan üyelerin profilleri, yaş grupları, bunlar son derece belirleyici. Neden bunu söylüyorum? Şimdi 30 yaş ve altı genç profillerin bakışı çok farklı. Yani örnek verelim. İşte Aziz Yıldırım büyük ihtimalle Aykut Kocaman'la şu anda yola devam edecekmiş gibi duruyor. %100 demiyoruz ama öyle gözüküyor şu anda. Hakan Safi çıkar, örnek verelim. Filipe Luis gibi, Xabi Alonso gibi, Enzo Maresca gibi o genç üyelere hitap edecek yüksek profilli bir yabancı hoca getireceğini söylediği zaman o üyelerin tercihleri değişebilir. Yine transfer süreçleri şöyle söyleyelim. Mesela Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın son yarıştığı seçimde, seçimden bir 20 gün önce Aziz Yıldırım'ın önde olduğu bir senaryo vardı. Jose Mourinho hamlesi Ali Koç'un seçimin dengelerini değiştirdi. Yani bir teknik adam tercihi başka bir yere götürdü seçimi. Şimdi dolayısıyla bu seçimde de böyle bir şey yaşanabilir Fenerbahçe adına. Yani o yüzden de tabii ki Aziz Yıldırım'ın girdiği her seçimde bir ağırlığı vardır, bir teveccüh olur ona mutlaka ve mutlaka, ama dediğim gibi Fenerbahçe artık eski Fenerbahçe değil. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Efsane Aziz Yıldırım'a bakış bundan 10 yıl önceki gibi de değil Fenerbahçe'de. Ciddi bir şekilde Sayın Başkan'ın karşısında duran, onu sevmeyen, belki onu desteklemeyecek olan ciddi bir kitle de var. Buna bakarak bence Aziz Bey'in hareket etmesi gerekiyor. Yani mesela kadrosu. Yani bence mutlaka bir yenilik gerekiyor. Ben bakıyorum mesela tahmini listelere, hep aynı isimler. Yani bundan 10 yıl önceki yönetimin %60'ı 70'i sanki duruyormuş gibi gözüküyor. İşte bunlar hitap eder mi genel kurula? Genç belki üyeler ne istiyor?
2: Barış Bey'in listesiyle bir harmanlama durumu
1: olabilir. Mutlaka olur. Mutlaka olur, ama dediğim gibi ağırlıklı kesim, şimdi Aziz Bey'i biliyoruz. Güvendiği bir 15-20 kişilik bir ekibi var. Hep onlarla hareket etti bugüne kadar. Onlarla hiç ayrılmadı. Ne olursa olsun. Yine onlar yola çıkacaktır ağırlıklı olarak. İşte o genel kurulu nasıl hitap eder, nasıl etkiler? Diğer taraftaki nasıl bir liste olacak onu da bilemiyoruz şu an tam olarak. Ben dengeli bir yarış olacağını düşünüyorum. Yani çekişmeli son derece, bir kere onu söyleyeyim. Hani Aziz Yıldırım aday tabii ki dengeleri değiştirir, ama çok kolay bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki şöyle bir şey de var, bu da önemli. Yani bir hareketlilik mutlaka geldi şu an Fenerbahçe'ye. Yani üyeleri küçümsemek adına söylemiyorum. Örnek verelim, Hakan Safi ve Barış Göktürk'ün ikisinin birden gireceği bir seçim farklıdır. Aziz Yıldırım'ın içinde olduğu bir seçim farklıdır.
2: Aziz Bey içerisinde bulunduğu her seçime ya da katıldığı her toplantıya aslında bir heyecan katan bir profil. Ya
1: şöyle örnek vereyim sana aslında. Çok haklısın. Mesela dün A Haber'i izliyoruz. A Haber'de son dakika Aziz Yıldırım aday oldu.
2: Doğru.
1: Yani şimdi haber kanalları alttan kırmızı bant geçiyor. Aziz Yıldırım aday oldu. Yani şimdi Fenerbahçe 12 yıldır belki de 13 yıl şampiyon olamayacak bir kulüp baktığımız zaman. Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Haber bültenleri Aziz Yıldırım son dakikaya geçiyor. Şimdi bu aslında isim olarak ne kadar büyük olduğunu gösteriyor Aziz Yıldırım'ın. O yüzden diyorum, hani Fenerbahçe seçimine her türlü bir heyecan katacak bu olay. Her türlü bir hareket katacak. O yüzden ben anlamlı buluyorum. Yani önemli buluyorum Aziz Bey'in adaylığını.
2: Peki aslında siz de değindiniz. Biraz bunu konuşalım istiyorum. Şimdi zihinlerdeki Aziz Yıldırım profili farklı dediniz. Fenerbahçe genel kurul yapısında özellikle. Daha genç kitle, evet. Daha genç gruplar tabii çok Sayın Başkan'ın ilk dönemlerini haliyle hatırlamıyor. Sayın Başkan peki bu süreçte genç profil dediğimiz o gruplara nasıl yaklaşmalı veya zihinlerdeki Aziz Yıldırım'ı nasıl tekrar tazelemeli?
1: Ya bir kere şunu söyleyeyim. Aziz Bey'in olduğu yerde iddia vardır her zaman. Yani Aziz Yıldırım çok iddialı bir insandır. Şunu biliyor bence. Seçim öncesi hani o genç üyede özellikle nasıl çekebileceğini. Burada artık şu çok önemli. Ya teknik adam seçimi ve transfer artık direkt genel kurulların kaderini belirliyor. Yani teknik adam tercihi az çok belli ama transferde özellikle ben Aziz Yıldırım'ın seçime gelmeden mutlaka bir ya da iki hamle yapacağını düşünüyorum mesela.
0: Yani iki aday da böyle bir şey.
1: Tabii ki mutlaka. %100 ama hani Aziz Yıldırım tarafından bir soru geldiği için direkt oradan cevapladım hocam. Yani mutlaka hani taraftarın böyle hoşuna gidecek, onları heyecanlandıracak, yeni sezonu dahil hayal kurduracak bir ya da iki mutlaka transferle alakalı açıklama bekliyorum. Yani şunu diyecektir. Ben şu ve şu oyuncularla anlaştım. Başkan olursam bu oyuncular geliyor. Mutlaka diyecektir diye düşünüyorum. Bunu yapmadan eğer direkt Aykut Kocaman tercihiyle ki sadece Aykut Kocaman'la bu sınırlı kalmayacak bence. Oğuz Çetin'in ismi geçebilir. İşte bir üst evet. akıl demişti daha Doğru. önce Sayın Başkan. Örnek verelim işte Volkan Demirel olabilir. Belki teknik ekip, belki profesyonel. İşte Tuncay Şanlı olabilir. İşte yani zaten şunu diyormuş Aziz Bey. Ben öncelikle Fenerbahçe ruhunu geri getireceğim. Yani Fenerbahçe ruhundan anlattığı ne? Kulübün DNA'sını bilen isimler. O formanın çubukluğunun değerini bilen insanlar, anlamını bilen insanlardan bahsediyor. Bu tek başına yetmeyecektir. O yüzden de mutlaka ben bir ya da iki minimum transfer hamlesi bekliyorum. Bu şimdi, bence etkiler.
2: Çok doğru noktaya değindi.
0: Ben şöyle destek vereyim Onur'a.
2: Buyurun.
0: Özellikle lig bittikten sonra Ziraat Türkiye Kupası finali veya daha şöyle demek daha doğru olarak. Seçime yaklaştığımız zaman bence şu anki durumdan daha heyecanlı bir durum yaşayacağız. Ne gibi? Başkan adayları anlaştıkları veya anlaşacakları oyuncuları açıklayacaklar ki bu konuda Aziz Bey çok maharetlidir. Özellikle doğru oyuncu bulma konusunda, doğru antrenör bulma konusunda. Keza Hakan Bey de mutlaka böyle bir oluşuma şey yapacaktır, o da açıklayacaktır. Onun için oraları daha da heyecanlı geçecektir. Ben seçim yaklaştıkça özellikle genç neslin kararlarını etkileyebilecek teknik adam ve o oyuncu şeyle isimlerinin yavaş yavaş açıklanacağını düşünüyorum.
2: Aziz Bey bu arada bu konuda özellikle işin psikolojik kısmında da bence çok
1: önemli olan
2: bir isim. Çünkü rakiplerin örnek olarak veriyorum yanlış anlaşılmasın. Mesela Jose Mourinho ismi Fenerbahçe'nin gündemine geldiğinde aslında bir yandan da Beşiktaş'ın da o dönem gündeminde olan bir isimdi. Ama Aziz Bey masaya ismi taşıdı, getirdi. Sonrasında Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Ali Bey bile hatta o dönem biraz çaresiz kaldı Mourinho ismi karşısında. Ben transfer konusunda da özellikle ilerleyen günlerde hocam. Belki rakiplerin de transferde yapacağı hamlelerle bağlantılı olarak Aziz Bey'in çok daha agresif olacağını düşünüyorum.
0: Ya Aziz Bey,
2: ben işin psikolojik anlamında da hamleler bekliyorum.
0: Ya mesela bir kere mutlaka bunu açıklayacaktır. Ya bu ister oy kazandırsın o değil, bu Fenerbahçe için. Aziz Bey kadroda güvendiği isimlerle, bu isimler kim olur bilmiyorum. Onur birkaç tane isim açıkladı, belki ona takviye olur.
1: Mutlaka.
0: Belki başka isimler olabilir. Onlara danışarak orada özne şu bence, Fenerbahçe ruhunu tekrar geriye getirme konusu ki bu bence çok önemli. Özellikle Galatasaray'ın ben 4. kere şampiyon olacağını düşündüğüm için Galatasaray'ın bu şampiyonluklarına karşı gelebilme duygusu bence bu çok önemli bu konuda. Aziz Bey'in şöyle de bir şey var. Bence yönetim kurulundaki isimlerin hep eski isimlerden oluşacağını zannetmiyorum. Mutlaka yeni genç Fenerbahçelilere, genç nesle hitap edecek, yeni projeler sunacak. Özellikle dünya futbolunda Fenerbahçe'ye uygun hangi oyuncular gelebilecek, bu konuda da yeni isimlerin de olabileceğini, bir karma yani oluşacağını zannediyorum ki doğrusunun da bu olduğuna inanıyorum. Ama tabii bunların yanında konuşmamız gereken bir konu da var. Hakan Bey'in mevzusu da var.
2: Tabii.
0: Aziz Bey açıklama yaptı. Yani dedi ki herkes benim etrafımda birleşsin.
2: Doğru.
0: Bu konu çok kötü bir şey değil aslında. Birliktelik olduğu zaman Fenerbahçe başarılı olmuştu.

0: Bu önemli ama sonuç itibariyle bir aday var. Bazı projeleri var. Kendi başına hareket etmek istiyor. Bu da çok doğal.
1: Bir süredir
0: destekleyenler de var.
1: Bu anlamda bir hazırlığı vardı Hakan Bey'in.
0: Vardı
1: zaten.
0: Vardı. Zaten bence o da çok iyi bir Fenerbahçeli. Çok destek veriyor. Dışarıda olduğu zaman da destek veriyor. Karşılıksız ne kadar destek verdiğini de biz biliyoruz, özellikle bazı oyuncular üzerinde. Onun da yarışa girmesi bence Fenerbahçe adına çok olumlu. Belki tercihler o yönde olacaktır. Aynen. Onun projelerine Fenerbahçe taraftarı daha çok destek verecektir.
1: Doğru.
0: Onu yani şey, ben onu çok kıymetli görüyorum. Neden çok kıymetli görüyorum? Tamam, Aziz Bey tek başına girebilir, konsorsiyum sağlanabilir.
2: Rekabet ama, orada farklı şeyleri
0: ama
2: getirir.
0: Ama Aziz Bey'den farklı düşünen, sonuç itibariyle Aziz Bey 98-2018 yılları arasında bu kulüpte 20 sene başkanlık yapmış. Kupa kazanmış 6 tane zannediyorum.
1: Doğru, 6
0: ama Aziz Bey'in olduğu dönemde de Galatasaray ciddi anlamda başarı sürecini devam ettirmiş.
1: Doğru.
0: Ya bunları da hep düşünecek insanlar. Ya Fenerbahçe açıkçası şunu istiyor. Biz şampiyon olalım. Bir başka konu da şu bence Furkan. Aziz Bey geldi, Fenerbahçe şampiyon oldu. Aziz Bey devam edecek mi? Yoksa bir senelik mi geliyor? Yani
1: çünkü
0: bir de öyle bir şey de var.
1: De olağan seçimli gelen.
2: Söylemiş şey Aziz Bey'in. Yani ben şampiyon yapıp bırakacağım diye, ama o çok ama gerçekleşmeyecek olur, bir şeymiş gibi durmuyor sanki.
1: Şampiyon olmuş. Camianın tasarrufu nasıl olacak o
0: yani
1: da önemli.
0: Şampiyon olmuş bir takım başkanını da
2: söylem de güzel de eylem de olmaz.
0: İyi gidiyoruz, niye bırakalım? Mutlaka tekrar bir destekle, aynen, mutlaka yeniden aday olur. Ki Aziz Bey bunların hepsini hesaplamıştır bence. Onu da
2: mesela sen dedin ya az önce taraftara nasıl etkiler. Mesela çok zeki bir insan Aziz Yıldırım. Mesela şu anda Fenerbahçe Genel Kurulu üyelerini en çok hangi bölgeye transfer heyecanlandırır?
1: Santrafor.
2: Santrafor. Şimdi yaklaşık Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana bu kanayan yarası. En çok heyecanlanacak isimlerden bir tanesi kim mesela? Sörloth. Gider. Yani gidecektir. Hatta ilk gidecek isimlerden bir tanesi odur Sayın Başkanım. Sörloth'a gider. Hani.
0: Yok, bence başkasını düşünüyor.
2: Hayır, yani örnek veriyorum. Yani o bölgeye. Ya,
0: santrafor düşünüyorlar.
2: Santrafor
0: ama
2: bölgesine mutlaka insanları heyecanlandıracak bir isim düşünecektir diye tahmin ediyorum.
1: Hiçbir bilgim yok. Tamamen his ve tahmin üzerinde söylüyorum bunu. Daha önce de aslında Ali Bey'in döneminde de zaten görüşme olmuştu ama ben özellikle bu yaz Hakan Çalhanoğlu konusunda mesela Fenerbahçe'de adayların da iki adayın da daha aktif
2: olabilir,
1: görüşmeler yapmasını bekliyorum.
2: Olabilir ya, çok isim
1: böyle
2: var.
1: Böyle bir tahminim
2: ya,
1: var sadece.
2: Burada
0: Galatasaray daha önde değil mi?
1: İşte ya, az önce bahsettiğim o psikolojik
2: psikolojiye etkilemek amaçlı.
0: Aziz Bey onları yapar.
1: Sever çünkü.
2: Ya veya örnek verelim. Galatasaray'la ismi geçen kim mesela? Bernardo Silva.
1: Mesela,
2: örnek veriyorum.
1: Doğru.
2: Ya, öyle bir isim. Yani o direkt psikolojiyi tersine çevirebilecek.
1: Neler yapmayı seviyor çünkü, evet, Aziz Bey. Böyle bir durum. Yani Hakan ya da başka isimler.
2: Ama şey önemli bence. Yani İki aday, evet, herkes şunu istiyor, bir birleşme olsun, bu da güzel, ama iki adaylı seçim bence rekabet Fenerbahçe adına başarıyı getirebilir şu anlamda. Yani Aziz Bey tek başına girse mesela, bu konuştuğumuz futbolcu hamleleri veya da teknik adam hamlelerini göremeyecektik seçimden önce. Çünkü tek adaysın zaten, ama iki adayın açıklayacağı isimler birbirini tetikleyecektir
1: kazanan
2: bir şekilde.
1: Bir şekilde Fenerbahçe.
2: Evet, öyle gözüküyor diye şu anda görüyoruz, ama şu bence bir ekleme yapmak istiyorum. Şu bakış açısı biraz lütfen yanlış Fenerbahçe'de. Mesela 2018'de Ali Koç göreve geldiğinde Fenerbahçe camiası bir süper kahraman gibi bakıyordu Ali Koç'a. Hani gelecek, Fenerbahçe'yi kurtaracak. Ya da Mourinho geldiğinde mesela bir süper kahraman gözüyle bakıyor herkes. Gelecek, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Futbolcularla ilgili de böyle. Yani Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak olan, yani olacaksa Fenerbahçe önümüzdeki sezon, ne bir başkandır, ne bir teknik direktördür, ne de futbolcudur. Yani burada Fenerbahçe'nin halletmesi gereken konu bu. En iyi başkanı da getirsen olmadığını gördük. İşte Ali Koç geldi, ne kadar büyük bir teveccühle geldi. Olmadı. En iyi hocayı getirdin, kağıt üzerine getirebileceğin en iyi ismi getirdin, yine olmadı. Harcayabileceğin maksimum parayı harcadın, yine olmadı. Demek ki burada ne Fenerbahçe'nin hem yönetimsel anlamda iyi yönetilmesi gerekiyor, saha içine dair doğru karar alınması gerekiyor, teknik adamın doğru tercihler yapması gerekiyor. Bu bir arada olabilecek bir şey. Hani bir saç ayağını çok doğru yaptın, olmuyor. İkisini birden doğru yapsan da olmuyor. Mutlaka Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem saha dışında çok doğru yapılanması gerekiyor. Doğru isimlerle beraber. Hani tek bir başkan geldi, Fenerbahçe'yi kurtaracak, kurtardı, böyle bir şey söz konusu değil.

0: Doğru.
1: O yüzden hocam, buna iyi bakmak gerekiyor.
0: Benim şimdi yaşım gereği, yani benim hatırlayabildiğim kadarıyla özellikle son 20-25 yıl belki Fenerbahçe zaten başkan adayları olsun veya yönetimdeki isimler olsun hep aslında güçlü isimler camiada bulundu. Ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin çok sorun yaşadığı dönem hatırlamıyorum ben açıkçası. Bu dönemde de yaşayacaklarını zannetmiyorum. Fakat Onur Özkan'ın da ifade ettiği gibi Fenerbahçe'nin sorunu gerçekten sanki ekonomik anlamda güçlü başkan profili değil gibi. Daha futbol aklını burada oluşturabilecek bir isim sanki.
2: Furkan, yani çözüm. Yani başkan tek çözüm olamaz. Antrenör de olamaz. Bu bir organizasyon iş. Bir kere burada şuna karar vermek lazım. Fenerbahçe çok enteresan bir camia. Yani izlemesini istediği bir oyun var. İzlenmesini istediği bir oyuncular var. Yani mesela Fenerbahçe Mourinho ismi geldiği zaman aslında oynatacağı oyun haricinde isimler birbirini tuttu. Çok süper bir isim ama sahaya bir baktık, oynanan oyun Fenerbahçe taraftarının hiç sevmediği bir oyun.
0: Doğru.
2: Yani Fenerbahçe işte bunlara nasıl olacağını, bunlara cevap verecek bir aklın Fenerbahçe'yi ve birlikteliğin Fenerbahçe'yi yönetmesi lazım. Ha bu yerli olur, yabancı olur, Fenerbahçe'yi iyi bilen olur, teknik direktör olur, idari menajer olur, yönetici olur. Beraber ya bizim taraftarımız şöyle bir oyun istiyor. Bu profilde oyuncu istiyor. Biz geçen yönetimin yaptığı yanlışları yapmayacak veya minimum hata yapacağız. Bizim paramız var. Aklımız da olursa ve doğru da işler yaparsak zaten taraftar hazır, camia hazır. 12. 13. seneye giriyorsun. Ya başarı gelir diye düşünüyorum ama bunların herhangi biri eksik kalırsa Fenerbahçe taraftarı son zamanda çok kırılgan oldu. Ya maçın 45. dakikasına tahammül edemez duruma geldiler. Neden? Çünkü adamların kafasında hep şu var. Ya yine geçen seneki gibi mi olacak? Yine bir önceki seneki gibi mi olacak?
1: Çok normal hocam.
2: Ya yani. Ama sen de bunu destekliyorsun yaptığın hatalarla. Ne gibi? Ya mesela bu sene Fenerbahçe santraforsuz bir ikinci devreye başladı. Yanlış mıyım? İşte bunların yanlışlığını hemen kontrol edecek, çözüm üretecek akıl mı desem, yönetim kurulu üyesi mi desem, sportif direktör mü desem, antrenör mü desem, neyse artık bu ve veya bunların hakkı hangisini kullanır veya hangisini kadroya dahil edersin hemen çözüm üretecek. Ya Fenerbahçe örnek her maç geçiş oyunu oynamaz. Ya camianın
0: özellikle ligde.
2: Ya Furkan camia öyle bir camia değil. Fenerbahçe baskılı oynar, rakip yarı sahada oynar, çok pozisyon üretir. Mümkün olduğu kadar bu oyunu oynarken göze hoş gelen iyi oyuncularla oynar. Böyle şampiyon olur. Futbol ya yıllardır da Fenerbahçe'nin dediği gibi futbol kültürü böyledir. Ya zaten böyle olduğu için biz Galatasaray'ın şampiyonluğunda hala Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Ya Fenerbahçe'nin bazı gerçekleri diğer takımlardan farklıdır. Bunu kabul etmek lazım. Biraz önce sen de söyledin. Diyorsun ki Fenerbahçe'de hiçbir zaman para söz konusu olmaz. Hiç doğru mu? Olmadı. Ali Bey zamanı harcadığı rakamı kulübe bağışlayacak kadar bir Fenerbahçeli adam ama başarı yok. Şimdi Aziz Bey gelecek. O da sıcak parayla gelecek ama doğru işler yapmak lazım. Fenerbahçe'nin eksiklerini tespit etmek lazım. Ha hocayla mı tespit edersiniz bunu? Bir futbol aklı veya birkaç futbol aklıyla mı veya yöneticiyle mi? Ama doğru teşhis etmek lazım.
1: Evet. Bir hamleyle olacak iş değil.
2: Yani. Bir de şöyle gerçek var. Fenerbahçe'nin kadrosunda geçen gün yanlış bilmiyorsam 18-19 tane yabancı var.
1: Hocam genç bir tane oyuncu da onu çıkardık. 18 tane yabancısı
2: 18
1: var şu anda.
2: 18 tane yabancı var.
0: Ljubovic mi?
1: Yok, sen Senegalli genç çocuk var.
0: Altyapıda oynayan.
1: Altyapıda oynayan.
2: Evet. Ya bir de şimdi bunlarla ayrılma noktası da çok önemli. Bu da bir antrenör yöneticilik başarısı.
0: Bence asıl sınavı orada verecek zaten yeni yönetim.
1: Süre çok az.
2: %100 ve senin zamanın yok. Şampiyonlar Ligi
0: İlk maçın 22 Temmuz'da
2: Dünya Kupası var. Oraya gidecek senin takımında en az 4-5 oyuncun var. Yanlış mıyım?
0: Doğru.
2: 4-5 tane oyuncun var. Bütün bu organizasyonu çok doğru planlayacak birine ihtiyacım var. Muhtemelen Fenerbahçe ilk Avrupa Ligi resmi maçına çıktığı zaman kadrosunun %50'si hazır olmuş olacak. Tabii. Zamanla gelecek. Çünkü Dünya Kupası'ndan belki oyuncular evet. alınacak isim olarak. Ya buraları çok iyi planlayacak.
1: Eylül'e kadar yapılanması sürer Fenerbahçe.
2: Bir de Onur, bu bir kişinin inisiyatifine bırakılmayacak kadar çok önemli bir konu. Ya bu teknik direktörün ya işte bu yapsın, aldık bunu, işte getirdik, bu öyle değil. Ya mümkün olduğu kadar doğruyu bulabilmek için çok fikre ihtiyaç var. Adamın farklı bir fikri olabilir. Onun Tabii. için yani Fenerbahçe'nin buraları bence Aziz Bey eğer seçilirse veya Hakan Bey buraları çok doğru yönetmesi lazım.
1: Ama hocam şöyle...
2: Buraları doğru yönetmezsen yine ikinci oluyorsun.
1: Yani çok zor bir görev, kabul ediyorum planlama anlamında, ama bir de şöyle bir şansları var sayın adayların. Fenerbahçe çok büyük bir camiye olduğu için dinamikler hazır bekliyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. 12-13 yıldır siz şampiyon olamıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi gelirlerini alamıyorsunuz. Buna rağmen sürekli şampiyonluklar yaşayan ve Şampiyonlar Ligi gelirleri alan rakibinizle yarışabilir haldesiniz hala.
0: Çok bir fark yok arada.
1: Evet, yani bu çok önemli. Bunu mesela Avrupa'nın herhangi bir liginde çok az kulüp başarabilir. Yani normal şartlarda Fenerbahçe'nin şu an ekonomik anlamda, yarışabilirlik anlamında Galatasaray'ın baya baya gerisinde olması gerekiyor. Ama baktığımız zaman Galatasaray ne harcıyorsa Fenerbahçe'de şu an onu harcayabilecek durumda, o potansiyel var işte, diyor mu ya? Dinamikler yani. Doğru hamleleri yaptığınız zaman Fenerbahçe camiası bir anda öyle bir havaya da girebiliyor ki, işin olumlu kısmından bakmak gerekirse. Yani doğru hamleleri yeter ki ya yapmak
2: Onur,
1: gerekiyor
2: Onur'un
1: burada.
2: Bıraktığı yerden ben devam edeyim.
0: Lütfen hocam.
2: Osimhen'i alıyor Galatasaray. Sen Sıdıkı Şerif'i alıyorsun.
1: İşte bu yanlış işte yani.
2: Ya işte bunları ayırt
1: parayı,
2: edebilecek...
1: Parayı, enerjiyi doğru harcamak önemli.
2: Ya şimdi tamam, birisi çok ciddi bir rakam ama birisi de hiç azımsanmayacak bir rakam. 25 milyon eurolara bahsediyoruz. Aynen.
0: Hocam bu
2: yani bunları örnek
0: Fenerbahçe'yi bilmek ya da bilmemekle açıklanabilecek bir durum bence.
2: Hayır, şimdi rakibiniz eğer 4 sene şampiyon oluyor ve çok iyi isimler getiriyorsa, siz de bu rakamlara ulaşıp ve yanlış harcamaktansa bu isimlere gidin, doğru harcayın, şampiyon olun.
1: Hocam Şerif'le Duran'ın mesela, maliyeti 45 milyon euro zaten.
2: Ya ben yani. Sana daha başka Uğurcan'ı alıyor, Ederson'u alıyorsun. Yer değiştirseler ligin, gerçi Galatasaray bence dediğim gibi şampiyon, yer değiştirseler bakalım aradaki puan farkı ne olur.
1: Ama hocam o transfer başlangıcında
2: hayır,
1: hatırlayalım.
2: Hayır, ben mevkiler üzerinden
1: hayır,
2: konuşuyorum.
1: Şunu demek istiyorum.
2: Yani şunu demek istemiyorum. Mevki yani doğru oyuncuyu bulma konusunda. Doğru oyuncu. Ya sen devre arası ya hepimiz bas bas bağırdık burada, ya bir stoper alın. Bir stoper alın, üstüne Skriniar sakatlandı. Sen formasyonu değiştirdin. Tedesco, ya hoca gittiği için. Tedesco üzerinde. Sen sol bek Levent'i sol stoper yaptın. Ya işte planlamadan, bunlardan bahsediyorum. Eğer Fenerbahçe bunları doğru yapar ise, param da var, aklım da var, bunları doğru yaparsa o zaman zaten ikinci oluyor. Bu sefer birinci olur yani.
0: Doğru. Fenerbahçe zaten yani ikincilikle alakalı bir sorunu yok.
2: Sıkıntısı yok
0: zaten.
2: Ki yani.
0: Doğru. Şimdi az önce değindi Onur Özkan. Ben de Sayın Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamayı hatırlıyorum. Son yüksek olan divan kurulu toplantısında hatta Şerif üzerinden bir konu evet. açılmış ve kim aldı bu şerefi? İşte gidin Fenerbahçeli derneği var, lokali var orada, kulübün eski efsaneleri var. Gidin onlara danışın, onların tecrübelerinden faydalanın demişti Sayın Saadettin Saran'a. Şimdi kendi döneminde böyle bir yapı inşa eder mi Fenerbahçe'de?
2: Çünkü ama o zaman başkan adayı değildi.
1: Evet.
2: Bence olmayı da düşünmüyordu.
0: Konuşulan yapı da hocam şöyle, tamamen tabii basındaki isimler üzerinden bunu söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Sportif direktör Oğuz Çetin, teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenör de Volkan Demirel. Yani böyle bir tekrar kulübün
1: kendi
0: aslında özüne dönüş sinyalleri veriyor Aziz Bey.
1: Ya ben bir kere şunu söyleyeyim, bu hani bu sportif direktörlük pozisyonunu biz çok oturtamadık ülke futbolu anlamında. Yani onu doğru ayarlamak gerekiyor. Yani futbol aklından kasıt ne, görev tanımı ne olacak, hani tesislerle ilgilenecek mi, sadece transferle mi ilgilenecek, kadro mimarisinin ne kadarında yer alacak, hani bunun çerçevesinin bir kere iyi çizilmesi gerekiyor. Yani bunu, çünkü Fenerbahçe son yaklaşık 10 yılda 4-5 tane sportif direktörle çalıştı ve bunların birçoğu doğru sonuç vermedi. Ayrılıklarda hoş olmadı Fenerbahçe adına, ama tabii Aziz Yıldırım'ın burada dediğim gibi ilk amacı ya da hedefi şu: Fenerbahçe ruhunu geri getirelim diyormuş Sayın Aziz Yıldırım. Yani öncelikle biz onu başaralım. Samandıra'yı bir tamir edelim öncelikle. Orada Fenerbahçe ruhunu yeniden inşa edelim. Ondan sonra doğru hamlelerle biz bu işi yapabiliriz gözüyle bakıyormuş. Tabii Aykut Kocaman'la alakalı ben yaklaşık 1,5 yıl evvel şu ifadeyi kullanmıştım. Dünya üzerinde Fenerbahçe'yi şampiyon yapma ihtimali en yüksek teknik direktör Aykut Kocaman demiştim ben. Yani bunu şu anlamda söylemiştim. Dünya üzerindeki en iyi hoca Aykut Kocaman diye söylemedim bunu. Ama Fenerbahçe'nin bazı gerçekleri var ve Fenerbahçe'nin bu bazı gerçeklerini en iyi bilen isimlerden bir tanesi Aykut Kocaman olduğu için ben bu ifadeyi kullanmıştım. Mesela hoca ile alakalı çok yanlış algılar olduğunu da düşünüyorum ben. Bu arada Aykut Kocaman'la hiç tanışmadım hayatım boyunca. Hiç aynı ortamda bulunmadım. Mesela çok defansif oynatır falan deniyor. Bak algıyı bak. Mehmet Topal'la Josef'i bir arada oynattı değil mi hoca? Evet. Denmedik kalmadı. Galatasaray 2 sezondur kimle şampiyon oluyor? Torreira, Lemina ile şampiyon oluyor. Fenerbahçe şu an kimle oynuyor? Kante, Gendouzi ile oynuyor. Yani o kadar yanlış algılar ki bunlar. Yani Aykut Hoca'nın tabii ki oyun tarzı bazı insanlara hoş gelmeyebilir. Evet, güvenlikli bir oyun olabilir. Güvenlikli oyun demek defansif oyun anlamına gelmez bu arada. Onu söyleyeyim. Hani hocam dedi ya az önce, Fenerbahçe'nin bir oyun kültürü var. Taraftar bazı oyunu istiyor. Evet, bu %100 Fenerbahçe taraftarının istediği oyun mu? Hayır, ama asla ve asla bir Mourinho Tedesco oyunda değildir Aykut Kocaman'ın oyunu. Aykut Hoca yerleşik oyunu sever. Topa hakim olmayı sever. Set oynamayı sever. Ha, bunu düşük tempoyla yapabilir. Ya da daha güvenlikli yapabilir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama Aykut Kocaman oyunlarında Fenerbahçe oyunun hakimidir. Yani hatırlayalım, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonu Aykut Kocaman'la 2010-11 sezonunu oynadığı oyunu bir hatırlayalım. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktığında oynadığı oyunu hatırlayalım. Defansif bir oyun muydu bu? Evet. Heyecan verici bir oyundu Fenerbahçe taraftarına. Yani tabii ki hocanın da yanlışları, hataları olmuş olabilir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama Aykut Kocaman ismiyle alakalı bence hak etmediği algılar var camia üzerinde. Yani yanlış örnekler veriliyor. Taraftar yanlış burada yönlendiriliyor bazı kesimler tarafından. Yani Aykut Hoca'nın yaptıkları ortada. 3 Temmuz sürecinde üstlendiği rol ortada. Sayın Aziz Yıldırım cezaevindeyken başkan profiliydi resmen Fenerbahçe kulübünde. Yani şimdi baktığımız zaman bence hak etmediği suçlamalara maruz kaldı. Ali Koç'un ilk geldiği dönemi hatırlayalım. Doğru. Veri çalmalar falan. Yani çok yanlış işlerdi bunlar. Ben şunu demiyorum: Aykut Kocaman mükemmel bir teknik direktör mü? Hayır. Ama Fenerbahçe adına doğru tercih. Bir de bakın şimdi, seçimin tarihi ortada. Ön eleme maçı ortada. Planlama ortada. Şimdi siz buraya yabancı bir hoca getirdiğiniz zaman hocanın Fenerbahçe'yi tanıması, kadroyu çözmesi, eksikleri belirlemesi yine bir zaman kaybı. O yüzden de ben Aziz Yıldırım'ın bir kere Aykut Kocaman tercihini doğru buluyorum. Oğuz Çetin adına şunu söyleyeyim. Şimdi tabii akıllarda şu var hep. Eskiden profiller vardır böyle. İşte Sinan Engin, Abdurrahim Albayrak, böyle tesislerde böyle abilik vazifesi görecek profiller, ama artık devir değişti. O dönemlerde takımların 4 yabancısı vardı, 20 tane yerli oyuncusu vardı. Şimdi 15-16 tane bazen yabancı oyuncunuz var kadronuzda devşirmelerle beraber. Bunları idare ediyorsunuz. Dolayısıyla burada hani o yerli profilin tanımını dediğim gibi iyi yapmak gerekiyor. Doğru yapmak gerekiyor. Çünkü sportif direktörlük artık dünyada şu anlama geliyor. Yani transfer operasyonunun başındaki kişi. Bunu yapması gerekiyor çünkü oyuncu menajer ağına çok hakim olması gerekiyor. Kulüplerle temas halinde olması gerekiyor. Menajerleri bilmesi gerekiyor. Yani Oğuz Çetin bu anlamda bu isim midir ya da başka bir görev tanımı mı olacak? İşte dediğim gibi bu görev tanımının iyi ayarlanması gerekiyor bence.
0: Peki hocam, siz katılıyor musunuz? Bu Aziz Bey'in en azından aklındaki, oluşturmak istediği bu yapı Fenerbahçe için bir reçete olabilir mi?
2: Ya doğru uygulanırsa olabilir. İsimler doğru seçilirse. Ya Aykut abinin şöyle bir avantajı var bence. Süre kısa. Hem Fenerbahçe'yi hem de Türk futbolunu çok iyi biliyor. Bu sonuç itibariyle tamam, bazı kesim tarafından oynattığı oyun çok göze hoş gelmiyor, ama sonuç itibariyle bir sistem kurup, yani ne derler, maraton koşucusu gibi üzerine eklemelerle ileriki yıllarda daha başarılı, ama Fenerbahçe'nin de hemen şampiyonluğa ihtiyacı var. Ama Aziz Bey'in tercihi o yönde olacak gibi izlenimler var kamuoyunda ki öyle olacak.

0: Onur'a şöyle bir destek vereyim. Aykut abinin oyunu çok sevilmiyordu. Sevilmediği yıllardaki istatistiklere. Fenerbahçe rakip ceza sahasına en çok giren, rakip yarı sahada en çok oynayan. Belki bu oyunun temposuyla ilgili sıkıntı olabilir.
1: Aynen.
0: Daha ağır, daha garanti oynanıyor ama zamanla o da iyiye doğru gideceğini düşünüyorum. Aziz Bey'in böyle bir tercih olursa ben şahsen çok destekliyorum. Yani Fenerbahçe'yi bilmeyen biri gelip burada bir süre kaybı yaşanacaksa Aykut abinin iyi bir ekiple veya genişletilmiş bir ekiple Fenerbahçe'nin başına geçmesini ben çok olumlu karşılıyorum. Tabii burada bir sürü konu var Furkan. Yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Transferler, kadro planlaması, maliyet, gidecekler. Ya bunlar en az saha içi kadar önemli konular. Yani bunların çok doğru bir şekilde ve acil bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Önlem alınması gerekiyor. Biliyorsun Aykut abi de öyle çok sayıda oyuncu grubuyla çalışmayı seven biri değil. Ben Fenerbahçe taraftarının nezdinde de destek de göreceğini düşünüyorum. Ama tabii bunlar hep düşünce. Sonuç itibariyle Hakan Bey'in de şeyi olacak.
2: Bir planı var.
0: Bir planı var. Belki taraftarın daha hoşuna gidecek. Şey başka ya, bir antrenör profili tabii sunacak. İşte belki oyuncu genç, profili.
3: Genç üyeler özellikle tabii. Aykut Kocaman'a çok sıcak bakmıyor. Çünkü sosyal medyaya bakıyorlar. Öyle şeyler anlatılıyor ki. Ve işte Aykut Kocaman'ın bazı dönemlerini hatırlamıyor da olabilirler genç üyeler. Bazı üyeler 20 yaşında çünkü. Yani 20 yaşında üye çok fazla hakim bir olayı. Ama anlatılanlar çok başka. Fenerbahçe ve Aykut Kocaman dönemlerine ait. O yüzden de mesela o profilde bir üye, mesela Filipe Luiz'i örnek veriyorum, tercih eder Aykut Kocaman'ı. Çünkü onun bakışı farklı, onun gerçekleri farklı. Yani onun hayal ettiği şey farklı. O yüzden de dediğim gibi burada üye profiline hakimiyet ve onların istediği şeyleri görebilmek bence seçimin kaderini belirleyecek.
2: Şimdi Aykut Hoca hatta Mart ayının son günlerinde sanırım 30 Mart akşamıydı. Burada A-Spor'da evet, gündem özel programında konuğumuz olmuştu hoca ve o dönemki bazı açıklamalarını aslında bir yandan da bulmaya çalışıyordum. Hoca bir kere Fenerbahçe'ye dair bence problemlerin en azından temel problemlerin farkında. Şimdi yaptığı açıklamalardan satır başlarını aktaracağım. Fenerbahçe'ye en az 3 transfer lazım demiş hoca katıldığı o programda ve devre arasında net bir golcü, net bir stoper ve net bir sol bek alınmalıydı diye de eklemiş. Aslında hoca evet, resmi olarak bu arada paylaşılmadığı için henüz bu ismin belki çok üzerine konuşmak doğru olmayacaktır ama baktığımızda hazır olduğunu görüyoruz.
0: Çalıştığını.
2: Bir süredir zaten Fenerbahçe'yi belli ki takip ediyor. Hazır, problemlerin farkında, sorunların farkında. Hatta açıklamasında da artık ya Fenerbahçe ya da milli takım diyor.
0: Evet. Onu söylemişti.
3: Haksızlık da yapıldı hocaya bence. Öyle. Bu kadar hoca geldi Fenerbahçe'ye gitti. Aykut Kocaman'ı bırak getirme ismi bile anılmadı Fenerbahçe yönetimlerinin içinde. Özellikle Ali Koç yönetiminden bahsediyorum. Yani ya ne yaptı mesela Aykut Kocaman Fenerbahçe? Nasıl bir kötülük yapmış olabilir? Herkes mesela bir dönemden sonra diyor ki ya benim eski şampiyon yapmış bir hocam var, onu getireyim. Bu refleksi bütün kulüpler gösteriyor. Hani Fenerbahçe de bu refleksi niye gösterilmedi bugüne kadar? Aykut Kocaman gelmiş olsaydı daha mı kötü olurdu? Örnek veriyorum Tedesco döneminden, Mourinho döneminden.
0: Ali Bey çalışmak istemedi Aykut
3: evet,
0: abi.
3: Evet, zaten sürecin başlangıcında her şey yanlış gitti. Bakın Ali Koç'un bir açıklaması var. En büyük hatalarım ve pişmanlıklarımdan biri göreve gelir gelmez Aykut
2: hatta
3: Kocaman'ı göndermek dedi.
2: Hiç hoş olmayan şeylerle de.
3: Şey evet, dedim ya veri
0: olayı falan.
3: Ali Koç'un demişti en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi gelir gelmez Aykut Hoca'yı göndermek oldu demişti. Yani çünkü o dönem Fenerbahçe'nin kadrosu aynı şekilde yapılandırılsaydı Aykut Kocaman yönetiminde o koku faciası yaşanmayacaktı Fenerbahçe doğru adına.
0: Doğru. Ya orada şöyle de bir süreç vardı. Tabii bence Ali Bey'e Aykut Hoca ile ilgili doğru anlatım da olmadı. Yani hiç gerek de yoktu. Dediği gibi yani lig, o takımı bilen, kuran, geliştiren bir adam varken kokuyu getirdiniz. Zaten orada süreç başladı. Başarısızlığa doğru. Şimdi Aziz Bey böyle bir hamlede bulunuyor. Aziz Bey'in şöyle de bir avantajı var. Tabii bunu tırnak içerisinde söyleyeyim. Samandıra'da artık böyle oyuncu kavgalarının, hocaya karşı gelmelerinde olmayacağı bir ortam Aziz Bey'in hiç sevmedi.
2: Hocam bu da Fenerbahçe'nin...

0: en büyük sorunlarından biri son
1: yıllarda. Aziz Bey onlara çok direkt müdahale eder, hiç sevmez. Oluşmasına da müsaade etmez. Yani bu konulara çok önem verir. Çok da şeydir, müdahildir. Yani her gün Aziz Bey'i Samandıra'da görebilirsiniz, gelir. Özellikle başkan seçilirse Samandıra'dan çıkmaz yani. Ama
2: şunu hatırlatmak istiyorum. Başkan adayları bazen şu yanlışa düşüyor. Şimdi seçim konusunda bir öne geçmek için, bir avantaj sağlamak için mevcut kadro üzerinden bazı eleştiriler yapılıyor. Mesela Şerif'i kim aldı diyorsunuz ama geldiğiniz zaman şimdi belki de o oyuncunun başkanlığını yapacaksınız. Mesela geçen Hakan Safi de o yanlışı yaptı. Ya da Barış Göktürk, şu an hatırlamıyorum. Nene transferiyle ilgili konuştu. Nene geldiğiniz zaman sizin oyuncunuz olacak. Yani bu tür eleştirileri yaparken göreve geldiğiniz zaman o oyuncuyla ne yaşayacaksınız onu bilmeniz gerekiyor. Mesela başka bir örnek ama Sergen Yalçın, Rafa Silva örneği mesela.
0: Doğru.
2: Aklıma o geldi.
0: Sergen Yalçın çok bir konuda yaşadı. Onu
2: yani şimdi Rafa Silva ağızdan çıkacak olan kelimeler çok dikkatle seçilmeli bu konularda. Doğru. Yani başınıza çünkü bir iş yaşadın.
1: Ama ben Aziz Bey'in o açıklamayı yaparken Fenerbahçe başkanlığına aday olma düşüncesi yoktu.
2: Ama bundan sonrası için söylüyorum yani.
1: O şey yaptı, o muhtemelen ona demişlerdir ya bunu kim aldı falan, o da demişti yani. Aziz Bey öyle şey yapar yani, söyler.
2: Aynı.
1: Sana arada, şu kadar para verdik niye oynamıyorsun falan der, takılır yani.
0: Şimdi ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin hani sorun yaşamayan bir kulüp olduğundan zaten hep bahsettik geçmişte de. Bunu neden söyledim? Çünkü dün Erdem de burada beraber programdaydık, Aspor Fenerbahçe muhabiri. Aralık ayına kadar yeni göreve gelecek olan yönetim herhangi bir hamle yapmasa dahi transferde sadece 98 milyon euro ödeme yapması gerekiyor dedi. Aralığa kadar bulması gereken para 98 milyon euroymuş. Bu belki söylemesi çok kolay gibi olsa da çok ciddi bir rakam. Çok ama fazla. Bununla alakalı bir endişe olduğunu zannetmiyorum. Yani İki adayda da.
2: Bunu söylemek çok hoş değil ama şu artık bizim gerçeğimiz, gelecek olan başkanın ya da yönetim kurulu üyelerinin sıcak paraya getirmesi gerekiyor. Evet, bu çok doğru bir şey mi? Değil. Kulüplerin kendi çarkını kendi döndürmesi gerekiyor. Ama artık bu gerçekten uzaklaştık biz. Yani gelirler 1, giderler 5 şu anda kulüplerimizin ve buna bakmadan harcama yapıyorlar. Dolayısıyla bu sponsorluklar son derece önemli. Burada gelecek olan yönetim sadece cebinden para verme olayı zaten financial fair play'in kapsamında olduğu için denetiminde bu çok kolay değil. Ama ne yapıyorsunuz? Sponsor getiriyorsunuz kulübe. Sponsor üzerinden o sıcak parayı sağlayabilirsiniz. İşte Ali Bey'in birçok sponsorlukla Fenerbahçe ekonomik girdi sağladığını çok net biliyoruz. O yüzden de burada ben bir sorun yaşamasını Hakan Safi ile de Aziz Yıldırım'la da beklemiyorum. Çünkü iki yönetim kurulunun da ekonomik anlamda güçlü şekilde geldiğini biliyoruz yani.
0: Peki.
1: Ben daha farklı düşünüyorum. Ben ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin ciddi anlamda açıklanan rakamlardan farklı rakamlar olduğunu
2: tabii
1: düşünüyorum.
2: Tabii orası doğru ama bir şekilde çark döndürülebiliyor ya, ondan bahsediyorum yani.
1: Ama eğer başarı gelmezse
2: gelmiyor bu, hocam işte ona rağmen işte dönüyor yani,
1: ama bu çok artık sürdürülebilir bir olaydan çıktı zannediyorum. Bunu da en iyi bilenlerden bir tanesi Aziz Bey'dir. Ha, sıcak para bulma konusunda bir sıkıntı olmaz ama onun dönüşümü konusunda bence Fenerbahçe artık eğer bu başarısızlıklar devam ederse sorun yaşayabilir.
0: Doğru. Ciddi anlamda zor bir süreç bekliyor, seçim süreci bekliyor Fenerbahçe camiasını. Konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un gündemini yine değerlendiriyor olacağız. Az önce ifade ettiğim gibi Galatasaray'ı bekleyen bir Antalyaspor mücadelesi var. Sarı Kırmızıların da bir yandan kadro planlaması, yapılanması nasıl olacak, bu da merak ediliyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ismi tartışılıyor. Trabzonspor'un yine kupa hedefi devam ediyor ama şimdi kısa bir ara istiyoruz. Araya giderken de Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçlarını şöyle bir hatırlayalım istiyoruz. Sonrasında ise sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek.
3: Reklam. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas.

0: Lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankkart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de. Reklam.
2: Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
7: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
8: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklam. Aspor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
9: 1965 yılı Türkiye'deki pek çok şehir takımının kuruluş yılıdır. Çünkü 1959'da başlayan ve yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının bulunduğu profesyonel liglere Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak döneminde şehir takımlarının da katılması teşvik edilmiş. Bu nedenle hemen her ilde amatör kulüpler birleşerek o şehrin takımını oluşturmuştur. Her spor dalında varlık göstermiş illerimizden Eskişehir'in 3 eski kulübü. Akademi Gençlik, Yıldız Tepe ve İdman Yurdu birleşerek Eskişehir'in adını daha güçlü duyurmak için Eskişehir Spor'u kurdular ve renklerini kırmızı siyah olarak belirlediler. İşte o Eskişehir Spor çok yakın bir gelecekte Türkiye 1. Ligi'ne yükselecek, Kırmızı Şimşekler adıyla ün yapacak ve ilk golünü atan Fethi Heper'de Türkiye Ligi'nde gol krallığına kadar yükselecektir.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
10: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
11: İşini büyütenlerin mikrosu var.
12: Mikro yazılım, mikrokontele.
13: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
14: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
13: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
14: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
13: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
15: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
16: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Aspor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Reklamların ardından spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Peki bu saat diliminde de bir telefon bağlantısıyla başlayacağız. Biz Fenerbahçe'nin seçim gündemini ilk saat diliminde detaylı olarak konuşmuştuk. Ve konuğumuzsa Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan. Sayın Başkan, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Elbette çok fazla aslında size soracağım, sormak istediğim konu başlıkları var. Özellikle Trabzonspor ligde ve kupada artık çok kritik bir viraja giriyor. Fakat dilerseniz önce bir geçen haftaya gidelim Sayın Başkan. Divan Kurulu toplantısında yapmış olduğunuz çok önemli açıklamalar vardı. Sizin projelere dair yaptığınız açıklamalar camiada çok da büyük bir heyecan yaratmıştı. Özellikle kulübün ekonomik anlamda bağımsızlığı için. Gelinen noktada bu projelerle ilgili süreç ne aşamada? Taraftarlar ne kadar gibi bir sürede somut olarak bu projeleri, bu adımları görmeye başlayacak? İsterseniz bununla başlayalım.
2: Tekrar selamlar. Değerli konuklarınıza da selamlarımı iletirim. Değerli izleyicilerinize de selamlar. Şimdi öncelikle şeyden başlayayım. Kartal projesinin resmi olarak onayları tamamlandı. Süreçler bitti. Orada yani bir problemimiz gözükmüyor. Yakın zamanda bununla alakalı ihaleyi gerçekleştirecekler inşallah. Bunun dışında Trabzon'da çeşitli projelerimiz var. Stadın etrafında düşündüğümüz, planladığımız. Bunu da değerli Trabzon'da değerli belediye başkanımız ve değerli milletvekillerimizle beraber şu anda görüşmelerini sürdürüyoruz. Tabii herkesin düşüncesi Trabzonspor'a bir noktada faydalı olmak. Burada biz tabii şanslıyız. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuların tamamında her gittiğimiz noktada sağ olsun hiçbir isteğimizi geri çevirmedi. Ve Trabzonspor için gerçekten çok önemli arazileri bünyemize katmamıza vesile oldu. Sağ olsun kendisi. Yine değerli bakanlarımız Sayın Abdülkadir Oraloğlu var. Her konuda bize yardımcı oluyor. Yine Sayın Murat Kurum var. Dün de yanındaydık kendisinin. O da sağ olsun Trabzonspor okunu olduğu zaman her konuda gerçekten yanımızda. Yine eski bakanımız Adil Bey var. Adil Kara İsmailoğlu. Sağ olsun kendisi de dediğimiz gibi her konuda yanımızda oluyor. Trabzonlu vekillerimiz her konuda yanımızda, sağ olsunlar. Dolayısıyla Trabzon'un bu gücünü kullanmak istiyoruz biz de. İşi gücü bıraktık. Sabah akşam bu projelerden Trabzonspor'a ne katarız bunun planlaması içerisindeyiz. En yakın zamanda gözüken Kartal öyle gözüküyor. Çünkü şu anda imza süreçleri ve imar süreçleri tamamlandı. Orada bir açılan davalar var. Onunla alakalı süreçleri bekleyeceğiz belki biraz ama onun dışında herhangi bir engel gözükmüyor. Yeni bir Trabzonspor biliyorsunuz yeni bir havalimanı yapılıyor. Ben kongrede bahsettim. Bu yeni havalimanıyla alakalı orada şu anki durumda Sayın Bakanımız, Sayın Vekillerimizin hepsi Trabzonspor'un burada kalmasını sağladı sağ olsunlar. Yani kimse Trabzonspor'un aslında tek bir metrekareye dokunmuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, Abdülkadir Bey, Adil Bey bunların hepsi burada Trabzonspor'un hakkının sonuna kadar korunması konusunda hassaslar ve bunu bize sağladılar. Ama gelinen noktada orada ben kongrede bahsettim. Yani etraf şöyle düşünün, etrafının tamamı dolgalanlarla dolacak bir havalimanı gibi olacak. Yani hani burada teknik olarak zaten ortada çukurda kalan bir nokta haline geliyor tesisler ve haliyle kullanımı imkansız bir durum ortaya çıkıyor ulaşım problemiyle beraber. Dolayısıyla tesislerin burada bir istimlak ve taşınma söz konusu olacak. Biz de Trabzonspor'a yakışacak bir şekilde Avrupa'nın en modern tesislerinden bir tanesini inşallah imza Trabzon'da inşa etmek bize nasip olacak. Burada da yine tüm bakanlarımız, vekillerimiz yeni arazi konusunda hepimizin yanındalar, yardımcı oluyorlar. Bununla alakalı görüşmeler devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda arazinin yeri, durum netleşince biz de kamuoyuna, değerli Trabzonspor'la da konu hakkında bilgilendireceğiz.
1: Siz aslında girişte bahsettiniz ama daha iyi anlaşılması için soruyorum affınıza sığınarak. Evet, İstanbul Kartal'daki araziyle ilgili çünkü çok yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin bir itirazı gündeme gelmişti. Sanırım bununla alakalı bir problem ya da risk yok değil mi?
2: Bir mahkeme açtılar Büyükşehir Belediyesi. Doğru duymuşsunuz yani. Yani sonuçlarını göreceğiz hep beraber. Tabii orası emlak konut üzerinden biz yürüyoruz. Sağ olsun değerli başkanımız orada bize yardımcı oluyor. Biz süreçte bir gelişme olduğu zaman yine kamuoyunu aynı şekilde bilgilendireceğiz. Şu anda biz de bekliyoruz. Ama bununla alakalı olumsuz veya olumlu bir durum olduğu zaman son halinde yine kamuoyuna bilgilendireceğiz. Ama şu an itibariyle imar durumları tamamlanmış ve hazır hale gelmişti, onu söyleyebilirim.
1: Futbol takımına dair de sorularım olacak yine izninizle. Ligde ve kupada artık çok kritik haftalar, çok kritik günler. Devam eden bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefi var Trabzonspor için. Özellikle yeni sezondaki planlarınıza ilişkin kupa ne kadar büyük bir önem teşkil ediyor, bunu sormak istiyorum Sayın Başkan.
2: Kupa önemli. Yani Trabzonspor camiasında kupa ihtiyacı var. İlk etapta tabii gençlerle oynayacağız. İnşallah o maçı geçtikten sonra da finalde Konya ile karşı karşıya geleceğiz. Ama önce Gençlerbirliği maçını geçmemiz lazım. Gençlerbirliği de önemli bir camia, başkentin takımı. Çok da sevdiğim bir başkanları var, yönetim kurulları, çok da iyi anlaştığımız insanlar. Centilmence, dostluk içerisinde iyi olanın kazandığı bir maç olacak inşallah. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Yani böyle. Dolayısıyla ortada bir kupa varsa Trabzonspor bunun içerisinde sonuna kadar bu kupayı almak için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sene Avrupa içinde daha farklı planlar yapmak durumundayız. Daha geniş kadro kurmak durumundayız. İki transfer yapmıştık ama birçok transferde de şu anda görüşmeler son aşamaya geldi. Şimdi rakam makam vermeyeyim ama hocamızdan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulu üzerine düşeni yapacaktır tabii ki. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyacağız. Eksiklerimiz var. Kadro zafiyetimiz demeyeyim de yani maddi imkanlardan kaynaklı ve kontenjandan kaynaklı bazı sıkıntılar yaşadık. Bu bir gerçek. Dediğimiz gibi bizim rakiplerimizin neredeyse 7'de 8'de 1'i bütçeleriyle oynuyoruz. Ama buna rağmen Sayın Fatih Tekke ekibi ve oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Ben burada yeri gelmişken başta Sayın Fatih Tekke olmak üzere tüm oyuncu grubuna tekrar teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapayacağız. Önümüzdeki senenin hazırlığını yine Sayın Fatih Tekke'nin önderliğinde en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum.
1: Sayın Başkan, bu sezon başlangıcında bir yapılanma sürecine gitmişti Trabzonspor. Yeni sezonda peki kadro mühendisliği nasıl olacak? Yeni sezonda nasıl bir model hedefliyorsunuz siz ve tabii ki hoca?
2: Yani dediğimiz gibi biz yapılanmanın ilk yılıydı. Biz 3-4 yıllık bir yapılanmadan bahsettik. Bunu çok ciddi ciddi planladık. Aldığımız oyunculardan anlayacağınız şekilde. Şu anda 7-8 oyuncumuza talip var. Ama biz tabii bunların hepsini hesaplamak gibi bir düşüncemiz yok. Kadroyu da korumak durumundayız. Kadroyu geliştirmek durumundayız. Ama 1-2 tane giden olabilir. Yerlerine gelecek olan muhtemelen 7-8 transfer olacak. Dolayısıyla yapılanmanın senaryosu hazır. Kafamızdaki plan da hazır. Yine tecrübeli oyuncularla kendini geliştireceğimiz genç oyuncuların beraber bir arada olduğu bir kadro oluşturacağız. Yani genç oyuncular da alacağız, çok tecrübeli oyuncular da alacağız. Burada son karar Fatih Tekke'nin, geçen sezon olduğu gibi son karar kendisine ait. İzleme ekibi yurt dışında yüzlerce maç seyretti, yüzlerce oyuncu raporladı. Sayın Fatih Tekke ve ekibi bir karar verecek. Biz de o karar içerisinde olan oyunculardan alabileceklerimizin hepsini alıp kadroya katacağız. Planlama bu. İnşallah daha iyi olacak bu sene. Planımız o yönde.
1: Sayın Başkan, gerek Trabzonspor'u gerek Trabzonspor taraftarının aslında hep altın çizdiği bir söylem var. Ekonomik anlamda olsun gerekse yine saha içinde olsun güçlü bir Trabzonspor hayali var tabii ki. Sizlerin de hayali olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte siz nasıl bir Trabzonspor hayal ediyorsunuz?
2: Şimdi özellikle önümüzdeki 3 ay içerisinde inşallah bu istimlak konularımız var. Bununla beraber bir defa borçtan sıyrılmış bir Trabzonspor'u ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama Trabzonspor'un ve hepimizin aklımızdaki tek bir gerçek var, zirvede olmak. Başka hiçbir şeyi Trabzon'un anlatma şansımız yok. Ne ekonomi anlatırsan anlat, ne dersen de. Taraftarımızın kısmı buna ilgilenmez. Doğrudur. Yani ben de taraftarken işin bu kısmına ilgilenmezdim. Taraftar haklı. Ama işin bu tarafında da birilerinin de bu işleri yapması lazım. Şimdi biz zor süreçleri inşallah geride bırakıyoruz. Yani yiyeceğimiz dayağı, affedersiniz kaba tabirle, çok yedik. Çok yedik yani, fazlasıyla yedik. Hep diyorum ben, o dayağı kaba tabirli veya bu şeyi yemek de bana yakışırdı bir Trabzon oyuncu olarak. Dolayısıyla işin bu tarafını inşallah 2-3 aylık bir süreçte maksimum tam anlamıyla bir borç patı şeyinden Trabzonspor'a çıkartmış olacağız. Dikkatle söylüyorum bunu. Biz göreve geldiğimizde bizim borcumuz yine 5 milyar seviyelerindeydi. 4-5 milyar seviyelerinde. Rakiplerimiz de 7-8 milyar seviyelerindeydi. Rakiplerimiz 30 milyara gitti. Biz 5 milyarda kaldık. %54-%55 faizin olduğu yerde. Altını çizerek söylüyorum. Dolayısıyla bu konuda mütevazı olmuyorum artık. Yani mütevazı olmanın da bir manası yok. ekonomik tarafı toparladıktan sonra tabii ki yani dünyanın her işinde olduğu gibi artık bu dönemde paran varsa güçlüsün. Ama paranın yerinde yetmiyor, sistem de gerekli. Ya sadece para da bir şeye tabi değil. Hem sistemin olacak ama olmazsa olmaz paran da olacak. Bir planlamamız olacak. Fatih Hoca'nın planlaması var, izleme ekibinin planlaması var, bizim de var. Ekonomik gerçekleri de yanına koyduğumuz zaman gerisi camianın desteğini kalıyor. Hep beraber inşallah Trabzonspor'u çok daha güzel günler göstereceğiz.
1: Çok önemli tabii konulardan bahsettiniz ama hak vereceksinizdir ki bir konu var. Spor kamuoyunda çok da konuşulan bir konu. Ernest Muçi konusu. Trabzonspor'un oyuncuyla ilgili elbette bir opsiyon hakkı bulunuyor. Opsiyon sizde. Bu konuda Fatih Hoca'nın raporu ne yönde? Yeni sezonda Muçi ile devam etmeyi düşünüyor musunuz? Tasarrufu nasıl olacak Trabzonspor kulübünün? Bu da çok fazla merak ediliyor.
2: Yani hocamızın bu konuda tüm olumlu yönde ama son gelen gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Biz bu konu netleştiği an camiamızı zaten bilgilendireceğiz. Ama hocamızın görüşü olumlu.
1: Peki son soru olarak da sizden buradan taraftara, camiaya bir mesaj vermenizi isteyeyim Sayın Başkan. Çünkü hep altını çiziyorsunuz. Birlik ve beraberlik Trabzonspor camiası kulübü için oldukça kritik.
2: Yani haklısınız, katılıyorum. Biz bunu her yerde söylüyoruz ama bazen sağlıyoruz, bazen sağlayamıyoruz. Önemli değil. Biz Trabzonluları çok seviyoruz, Trabzonsporları çok seviyoruz. Bizim kimseyle en ufak bir problemimiz olmaz. Herkesin özünde niyeti Trabzonspor'u başarılı görmek. Ben bunun altına imzamı atarım her zaman. Yani söylenenler farklı olsa bile asıl amaç Trabzon'da, yani Trabzon'da din gibi bu iş. Yani biz bunu yani öyle şey gibi yaşıyoruz. Hayatımız bu. Dolayısıyla herkes burada bir mutsuzluk olduğu zaman mutsuz oluyor ve bu yansıyor. Hepsini saygıyla karşılıyorum ben. Haklılar. Bizim görevimiz burada bunu ekonomik anlamda rahatlatıp daha iyiye getirmek. Bunun için de yapılanmaya başladık ve yapıyoruz bunların hepsini de. İnşallah önümüzdeki yıl taraftarımızın, camiamızın desteğiyle önce kupada başarılı olup, önce bir kupa kazanmak, lig başlamadan bir süper kupa kazanmak ve ligi çok güzel başlamak. Tek derdimiz bu. Bununla alakalı da planlamalar, transferler, neyse üzerimizde yapacağız.
1: Sayın Başkan, Abdullah Ercan ve Onur Özkan bizlerle birlikte. Onur Özkan'ın size bir sorusu olacak.
2: Tabii ki.
0: Başkanım selamlar.
2: Selamlar.
0: Ya şimdi tabii siz transferde isim vermediniz ama taraftarlar da çok merak ediyor. Bana da mesajlar geliyor bununla alakalı. Size iki isim sormak istiyorum. Bir tanesi Cabral, bir tanesi de Andres Dreyer. Bu oyuncularla alakalı bir görüşme var mı ya da transfer belirli bir noktaya geldi mi?
2: Cabral bizim izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Bu gerçek. Daha önce de izleme ekibinin onayı vardı ama oyuncunun Benfica şey olmuştu. Transfer gerçekleşmişti. İkinci oyuncu hakkı bizim gündemimiz olan bir oyuncu değil. Yani bilgi sahibi değilim.
0: Hocam başkanım bir de son kez şunu sormak istiyorum. Felipe Augusto'ya Benfica'dan bir teklif geldi. Bugün Portekiz basınında yazıldı. Böyle bir şey var mı başkanım?
2: Dört kulüpten teklif var. Bir tanesi de Benfica doğru.
0: Teşekkürler başkanım, sağ olun.
1: Oldukça önemli açıklamalar Sayın Başkan'dan. Çok teşekkür ederiz Sayın Ertuğrul, Trabzonspor Kulübü Başkanı. Bizlerle birlikteydi. Gündeme dair, Trabzonspor Kulübü'ne dair merak edilen birçok konuya Sayın Başkan yine açıklık getirdi. Bizler de şimdi bu bilgiler ışığında hocam konuşmaya devam edelim. Evet. Yani ekonomik anlamda bu arada zaten hep bahsediyoruz. Trabzonspor Kulübü gerçekten gerek zamanında Bankalar Birliği'nden çıkması olsun, sonrasında gayrimenkul projeleri, işte İstanbul'daki Kartal arazisi yine çok fazla konuşuluyor. Bu noktada girişimleri devam ediyor Trabzonspor Kulübü'nün. Futbol takımı anlamında da devam eden bir kupa hedefi var. Bu sezon hoca zaten hedefi 1-4 arasında koymuştu. Gelinen noktada da oldukça başarılı geçen bir sezon Trabzonspor için.

0: Şimdi Sayın Başkan'a bir kere destek vermek lazım. Neden? Yıllardır bir Kartal projesi, işte ne oldu, yapıldı mı, devam ediyor mu, işte süreç nasıl işleyecek derken şu an gelinen noktada bitmek üzere. Bir kere bunu başardığı için başkanı tebrik etmek lazım. İkincisi Mehmet Ali Yılmaz tesisleri. Benim de bütün odalarında kaldığım bir tesis. 9 sene kaldığım bir tesis. Ama artık fiziki anlamda hakikaten bir futbol takımının orada uygun bir şekilde kalmasına müsaade etmiyor. Üst tarafta her dakika bir uçak kalkıyor, iniyor. Hatta bu uçak iniş kalkışların pistler yapıldığı zaman sayısının 2 katı ulaşacağı söyleniyor. Böyle bir ortamda bir futbol takımının orada iyi çalışması, iyi zaman geçirmesi mümkün değil ki bence burada esas Trabzon Belediye Başkanı'na da bir teşekkür etmek lazım. Onların talip olduğu bir arsadan çıkıp Trabzonspor'a tahsis etmeye çalışıyorlar. Bence bunlar önemli bir konu. Gelelim saha içerisine. Trabzonspor'un bu sene tamam üçüncülüğü garanti. Ama eleştirmem gereken konu şu. Trabzonspor'a birinciliği gelme şansı, ikinciliğe gelme şansıyla çok geldi. Son 4 maçta 9 puan kaybeden bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Tamam 1 ile 4 arası bizim hedefimiz. Ya zaten Trabzonspor yani ya birinci olur ya dördüncü olur. Yani ya da 2-3 olur. O sorun değil. Konu şu. İmkanlar geldiği zaman orada bence en iyisini almaktı. Yapabilir miydi Trabzonspor? Mutlaka yapabilirdi. Ama dediğim gibi şimdi ana hedef kupayı kazanmak. Kupa. Çünkü evet. Kupa çok önemli. Hem zaman açısından çok önemli. Hem tekrar yapılanma, başkan bahsediyor. Aldıkları 2 tane oyuncu var ki bir tanesi bence çok kıymetli bir oyuncu. Malinowski'den bahsediyorum. Çok deneyimli bir oyuncu. Trabzonspor'da çözüm oyuncusu olabilir ki bu oyuncuyu bonservissiz kadroya katmak da ayrı bir meziyet. Alınan genç bir tane oyuncu var.
1: Thierry Karadeniz.
0: Kenar oynar, santrafor oynar evet. Ama U19'da değerlendirilip A takımda antrenmana çıkma gibi bir düşünce var. Ve alınacak oyuncular var. Alınmalı da neden Furkan? Gelecek sene muhtemelen Trabzonspor Avrupa'da da olacak.
1: Doğru.
0: Burası bence çok kıymetli. Kadroyu hem doğru planlamak hem biraz genişletmek, kaliteli oyuncular olmak kaydıyla. Bir de şunu kabul etmemiz lazım. Başkan da onu dile getiriyor. Bizim diyor her ay diyor bu kulübe diyor yaklaşık 5 milyon euro nakit para bulmamız lazım diyor. Biz diyor kombine satamıyoruz diyor. Biz diyor işte marketing konusunda diğer İstanbul takımlarıyla oranla gerideyiz diyor. Bize diyorsunuz ki şampiyon olalım, o zaman siz de destek vereceksiniz ki çok haklı.
1: Haklı.
0: Nakit para açısından Trabzonspor yine para buluyor. Başkan çok destek oluyor ama birilerin de artık yardım etmesi lazım. Gelinen noktada üçüncülük garanti. Trabzonspor'un dediğim gibi yani oynanan oyunu son haftalarda sekteye uğrasa bile genel anlamda oyuncuların gelişmesi, oyunun gelişmesi açısından gayet iyiyiz. Takviye olacak. Sadece bir konuda ben biraz daha çok yerli oyuncunun Trabzonspor kadrosunda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yerli konusu altyapıdan olur. Gerekli genç oyuncuların transferi konusunda olur. Mutlaka Trabzonspor'un geleceği için bu düşüncelerin ön plana alınması lazım. Mesela örnek, cumartesi günü Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. Trabzonspor'un defansı yok.
1: Çok eksiği var, evet.
0: 2 beki yok.
1: Stoperleri yok.
0: Stoperleri yok. Savic'le Batagov yok. 2 tane Pina'yla Mustafa yok. Buraya bunları düşünerek bir çözüm üretmek lazım. Ha, hoca muhtemelen kafasında vardır çözümü ama yani ilk 11 kadar olmayacaktır. Sonuç itibariyle Trabzonspor farklı bir yola girdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan farklı bir transfer politikası izliyor. İyi de götürüyorlar. Ama ben yine şunu söyleyeyim Furkan. Ya bazı oyunculara transfer teklifi ve değerini bulduğun göndermek lazım.
1: 7-8 oyuncuya talip var dedi Sayın Başkan ama takımı koruyacağız dedi.

0: ama takımı koruyacaksın, ama bu çarkın da bir türlü dönmesi lazım. Tabii. Doğru. Yani mesela olay konusu, eğer Dünya Kupası'na gidecek muhtemelen. Ha, takımın çok önemli bir oyuncusu. Ki eğer başkan diyor ki Moran'ın muadilinde bulabiliyoruz diyor. Eğer böyle bir imkan varsa 5'e aldın, 30-35'lere vermen gerekiyor. Çünkü bunu döndürmezsen hakikaten Trabzonspor ekonomik anlamda çok zorlanır.
1: Katılıyorum.
0: Yani evet. Tribün desteği bazı büyük maçları çıkardığın zaman çok az. Tamam, orada taraftarların bazı nedenleri var. Onlara da hak vermiyorum değil, ama sonuç itibariyle bana diyorsun ki yarış Fener'le, yarış Galatasaray'la, Beşiktaş'la, ama sende biraz destek oluyor. O yüzden Sayın Başkan'ı yalnız bırakmamak lazım. Çok önemli konularda önemli adımlar atıyor Trabzonspor için. Yardım etmek lazım.
1: Kadro konusunda Sayın Başkan yeni planlama noktasında çok önemli açıklamalar yaptı. Yine az önce hocam da aslında değindi ama 7-8 oyuncuya talip var ama kadromuzu koruyacağız dedi. Muçi konusunda da hocanın raporu olumlu dedi. 10 Mayıs'a kadar opsiyonun geçerlilik süresi, ama tabii ki kulüp arasındaki görüşmelerle çözülebilecek bir konu. De, çok tarihin orada bir belki bir anlamı
2: biraz
1: olmayabilir.
2: Biraz düşük bir 8 milyon euroydu.
1: 8,5 milyon euro.
2: Bence 6-6,5 milyon euro bandında bitebilir o iş.
1: Sanırım sizin sorduğunuz soruda da Dreyer ismi için gündemde
2: olumsuz
1: yok.
2: Olumsuz yanıt verdi. Kabral gündemimizde.
1: Kabral'la ilgili evet
0: o
1: dedi.
0: O Kabral'ı geçen sene de istemişler.
2: Evet, evet, zaten hocamızın beğendiği bir oyuncu dedi. Doğru. Sayın Başkan.
1: Siz nasıl değerlendirirsiniz özellikle kadro planlamasına dair yorumları?
2: Ya şimdi tabii Sayın Başkan gerçekçi konuştuğu kadar görev tanımı gereği politik de açıklamalar yapabiliyor. Yani kadromuzu koruyacağız açıklaması bence şu anlamda politik. Tabii şunu demeyecektir yani. Bizim oyuncularımız satılık. Ya bunu diyemez herhangi bir yönetici, herhangi bir başkan. Ama düşüncelerini ben az çok biliyorum. Hani hocamın da söylediği gibi değeri varsa bir oyuncunun bulunmuşsa, hani Trabzonspor bence onu satabilecek şu anda en azından oyuncu ağına sahip. Yani örnek verelim, Ulay'ı Trabzonspor sattığı zaman onun yerine şu an ben biliyorum ki 3-4 tane aynı profilde adayı var Trabzonspor'un. Daha düşük maliyetli. Zaten hep şunu söylüyorum. Trabzonspor doğru model. Ama Trabzonspor'un bu modeli işletirken, en azından devam ettirirken, örnek verelim bir Ajax, bir Sporting, bir Porto, bir Benfica gibi bu oyuncu satışı ve yerine daha düşük maliyetli oyuncu bulma işini sürdürebilir hale getirmesi gerekiyor. Yani mesela Augusto teklif var. Yani Augusto'yu gönderip yerine daha düşük maliyette doğru oyuncu bu arada. Yani sadece satmak burada yeterli değil. Trabzonspor rakipleriyle şu anda adil ve eşit bir yarış içinde değil. Kabul etmemiz gerekiyor. Yani 100 metre düşünelim. Sizin 3 tane rakibiniz var. Sizin ayağınızda ağırlıklar var. Yarışa böyle başlıyorsunuz. Bu ağırlıklardan kastettiğinde ekonomik gerçekler. Şimdi Trabzonspor taraftarına seslenelim. Evet, başarı istiyorsunuz. Şampiyonluk istiyorsunuz. Yıldız oyuncu istiyorsunuz ki hakkınız. Ama bunları isterken Trabzonspor taraftarının kendisine şu soruyu sorması gerekiyor. Ben taraftar olarak görevimi ne kadar yerine getirebiliyorum? Sadece bunu ekonomik anlamda bahsetmiyorum. Bunu duygusal anlamda da bahsediyorum. Ben takıma ne kadar destek verdim bu sezon? Yeni sezona ne kadar destek vereceğim? Trabzonspor'un mağazacılık gelirlerine bakalım. Trabzonspor'un stat gelirlerine bakalım. Tabii ki bunların İstanbul'un 3 büyüğüyle aynı olması beklenmiyor. Ama en azından Trabzonspor'un daha yarışabilir bir ekonomik yapıya kavuşabilmesi için bu gelirlerin artması gerekiyor. Trabzonspor bu sezon son yılların en başarılı performanslarından bir tanesini sergiledi. 17 tane iç saha maçı var Trabzonspor'un. Bir tane daha oynayacak. 16 maç oynadı şu ana kadar. 16 maçın Trabzonspor 12'sini, 13'ünü boş tribünlere karşı oynadı. Yani bunun bir örneği yok dünyada. Hem diyorsunuz ki biz dünyanın en büyük şehir takımıyız. Ama baktığımız zaman Trabzonspor'un ekonomik gerçeklerini, sportif gerçeklerini, tribün boş.
0: Evet.
2: Mağazacılık gelirleri yerlerde. Tribün gelirleri yok. Kombine alan yok. Şimdi olur mu bu öyle bir şey? Hani doğru. İstemek güzel, istiyorsunuz. Ama ekonomik gücünüzün ölçütünde ne veriyorsunuz? Bu önemli. Yani sizin bir tane kaşkol bile almanız ekonomik gerçeklerinizin ölçütünde son derece kıymetli Trabzonspor için. Ama bu yok. Bunu göremiyoruz. Bence Trabzonspor için en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Ve öyle bir takım var ki şu anda karşımızda, taraftarın bağrına basması gereken bir takım, sahiplenmesi gereken bir takımdan bahsediyoruz hocasıyla beraber. Yani yeni sezonda buna çok fazla ihtiyaç var bence Trabzonspor'da.
1: Bence bu Trabzonspor'a
0: Muçi
1: dair
0: konusunda bir şey söyleyeyim.
1: Tabii ki.
0: Yani söylenen rakamlar bence Trabzon

0: Spor için çok yüksek.
1: Yüksek neden? Ki onun daha düşmesi gerekiyor onun.
0: Neden? Şimdi Malinowski'yi de alacağınızı düşünürseniz elinizde kuvvetleniyor. Muçi çok büyük katkı yaptı ligin belli bir süresinde, periyodunda. Ama ondan sonraki süreçte gerek sakatlık, gerekse başka nedenlerden dolayı çok katkı yaptı söylenemez. Beşiktaş'takine göre değerlendirsek ciddi katkısı var ama Trabzonspor'un 8,5 milyon eurolar Muçi konusunda ekonomik anlamda bir yok. Şeye girmesi
1: gerçekçi değil yani.
0: Bence çok dediğin gibi yani çok gerçekçi
1: olmuyor.
0: Şöyle
1: bir şey var. Trabzonspor'un bu konuda bence beklemesi gerekiyor. Şu an anlamda beklemesi gerekiyor. Yani Muçi'nin Avrupa'dan talibi olabilir mi? Ben çok zannetmiyorum. Yani en azından bu rakamları verecek ikinci bir kulüp çıkmaz. Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında olacak mı? Çok kolay da gözükmüyor planlamada olması. Hani Sergen Hoca varsa imkansız. Hani yoksa belki düşünülebilir. O yüzden de Trabzonspor'un bekleyip bu rakamları aşağı çekme ihtimali bence var. Olmazsa olmaz bir oyuncu mu bence değil. Trabzonspor onun yerini doldurabilir. O yüzden de yani 5-6 milyon euro bandındaki rakamlar bence gerçekçi Muçi için ama 8,5 milyon euroyu ben gerçekçi bulmuyorum şu anda.
0: Onur şöyle bir şey var. İlk transfer edildi ve sergilediği performansta da çok sorgulanıyordu.
1: Evet evet.
0: Sonra bir süreç yakaladı uzaktan şutlarla falan. Ama burada soru şu. Muçi Trabzonspor'un oyun aklı olur mu? İstikrarlı yok. Bir şekilde 30 artı haftalarda kastediyor.
2: Evet. Bence bunun, bu kadar performansına rağmen bu güveni vermiyor bence.
0: Ben şunu da bağlıyorum. Furkan bu sene bir de Avrupa'da var.
2: Doğru.
0: Yani bütün bunları düşündüğün zaman 8,5 yatıracaksın. Muhtemelen 1-1,5 da ödemişlerdir kiralık ücretini.
2: Doğru. 1 artı 8,5'tu.
0: 1 artı 8,5. Evet. Yani toplamı sana 10 milyonlara bahsedilecek. Alacaksın. 10 milyona satabileceğim mi?
1: Yok.
0: Ama şuradan elin güçlü. Bonservissiz tamam yaşı var. 33 zannediyorum. Bir Malinowski alıyorsun. Profil olarak yani bölge olarak aynı oyuncular. Orada belki biraz bunu koz olarak kullanıp daha uygun fiyata alabiliyorsan al.
1: Ya bir de
0: o zaman hem şey olur. Yani Muçi olmadığı zaman veya Malinowski olmadığı zaman veya beraber Fatih Hoca'nın bileceği iş o. Sahanın içerisinde kullanabilir. Elin güçlü olur ama 8,5 ciddi anlamda yüksek bir rakam diye düşünüyorum.
1: Doğru. Çok hocam, kolay bir oyuncu değil bir de profil anlamında kullanımı. Biz hep hani golden asistlerini görüyoruz ama işin savunma kısmında, pas oyununa katkısı, organizasyona katkısı konusunda sıkıntılı
0: olur,
1: bir oyuncu.
0: Olur, bir de mevkisini değiştirdiğin zaman sahada kayboluyor.
1: Evet, o da var.
0: Yani kenarlardan birinde kullanıyorsun. Hoca kadro derinliği olmadığı için sol önde kullanıyordu. O zaman etkinliği çok
1: vermedi.
0: Yoktu.
1: Kaleye yakın oynadığı
0: tamam,
1: zaman
0: kaleye
1: merkezde.
0: Yakın oynadığı zaman orada da çözüm noktaları takımın istediği şekilde değil. Bireyin istediği şekilde, kendi istediği şekilde çözüyordu. Yani sonuç itibariyle 8,5'lar biraz yüksek gibi
2: hocam,
0: duruyor.
2: Ukalalık olarak algılamayın lütfen.
0: Estağfurullah.
2: Beşiktaş muhabirliği yaptığım dönemde de hani çok fazla Muçi'nin maçını stat'tan da takip etme şansı bulduğum için zaten benzer sorunların aynısını Beşiktaş'ta da yaşıyordu. Yani ne bir kanat oyuncusu performansı verebildi ne de bir orta saha oyuncusu performansı verebildi. Bu arada Beşiktaş cephesi de tabii ki Muçi konusunda onlardan gelen haberlerde Efe Can da çok sık sık ifade etti bu ekranlarda. Avrupa'dan da Muçi'ye bazı kulüplerin ilgisi olduğu yönünde Beşiktaş'ın bir indirime gitme niyeti olmadığı konuşuluyor. Ben sadece hani bunu haber olarak aktarıyorum. Yanlış anlaşılmasın
0: yani
2: artık.
0: Yani Avrupa'da da bence
2: yorum
0: o bol. Yorum
2: yapmaya korkuyoruz çünkü.
0: Hayır ben bence o rakam yüksek Avrupa için.
2: Evet yani bana sorarsanız bence de bu arada 8,5 milyon euro biraz iddialı bir rakam Muçi için ama ilerleyen günlerde göreceğiz. Hocanın raporunun olumlu olduğunu söyledi Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'ı bekleyen bir Antalya Spor sınavı var. Samsun Spor mağlubiyeti. Mağlubiyetten ziyade belki mağlubiyetin şekli çok fazla hayal kırıklığı yarattı takımda. Antalya Spor maçı öncesi hoca sizce nasıl önlemler almalı şu an? Nasıl bir hava olduğunu düşünüyorsunuz takım içerisinde? Konsantrasyonla ilgili bir problem söz konusu olabilir mi? Cumartesi akşamı neler öngörüyorsunuz Onur Özkan?
1: Ya açıkçası bu yaşadığımız senaryo Galatasaray adına birçok kez karşılaştığımız bir senaryo oldu bu sezon. Yani birçok maçta Galatasaray ligde bahsediyorum bunu ve kupada da bunu yaşadık. Konsantrasyon, odaklanma, ciddiye alma sıkıntıları yaşadı. Yani hocanın bazı noktalarda artık takım üzerindeki hakimiyeti kurma konusunda bir sıkıntı yaşadığı bir gerçek. Yani çünkü Okan Hoca şunu söylüyor. Yani biz bunu gördük, hissettik, konuştuk, anlattık ama olmadı dedi birçok kez Okan Buruk. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Demek ki oyuncu grubuna hakimiyet ve onları bazı noktalarda hedefe odaklama konusunda teknik heyet problem yaşamış bu sezon. Ama şu Antalya maçı öncesinde baktığımızda son derece ciddi bir hava var Galatasaray'da. Yani Samsun maçı bir ders olmuştur mutlaka Galatasaray adına.
2: Daha temkinli bir...
1: Yani çok da doğal. Hani dediğin gibi Galatasaray yenilebilir. Samsun Spor Lig'in en iyi takımlarından bir tanesi. Samsun Lig'in en zor deplasmanlarından bir tanesi ama bu kadar önemli bir maçta takımın bu kadar ciddiyetten uzak bir oyun sergilemesi, bu kadar konsantrasyonunun dalgalı olması aslında taraftarları kızdırdı ve sinirlendirdi. Antalya maçı öncesi bazı önlemler alındı Galatasaray'da. Onu söyleyelim. Çünkü bir süredir özellikle Kemerburgaz'a geçildiğinden beri biz hep şunları duyuyoruz ki sosyal medyada da görüyoruz. Hani oranın mahremiyeti konusunda bir problem var. Yani oraya girenin çıkanın çok fazla kontrol edilemediği bir ortam görüyoruz. İşte influencerlar, sosyal medya fenomenleri hep görüyoruz. İşte giriyorlar tesislere, futbolculara fotoğraf çektiriyorlar falan. Hani bu çok sık rastladığımız bir durum değildi zaten. Okan Hoca belli noktalarda oyuncuları serbest bırakmayı seven bir teknik direktör bu arada. Hani bunu birçok oyuncuda gördük. Çok fazla böyle katı kuralları, katı çerçeveleri, kalın duvarları yok Okan Hoca'nın. Ama bu bazen işte olumsuz yansıması da oluyor saha içinde. Mesela şunu da belirtelim. Antalya maçında statta herhangi bir şampiyonluk kutlamasına dair iz göremeyecek kimse stada gittiğinde. Hani herhangi bir süslemeydi, herhangi bir hazırlıktı, bunu kimse göremeyecek. Hani hem taraftarın hem takımın konsantrasyonu olumsuz etkileyebilecek herhangi bir konu yönetimin şu anda tamamen gündemi dışında. Yani bir kutlama hazırlığı mutlaka vardır.
2: Arka planda var.
1: Arka tabii. Planda işte Kemerburgaz'da mı olur, Florya'da mı olur, Adada mı olur, Kuruçeşme'de mi olur? Ya bunlar hani konuşulur ama bir ders çıkarıldı, bir ciddiyet var şu an Galatasaray'dan. Hani ben Antalya maçında bir problem yaşanmasını tabii beklemiyorum ama futbol bu. Futbolun güzelliği burada. %100 konuşamayız. O zaman iş falcılığa giriyor yani. Her şey olabilir ama bir ciddiyet, bir konsantrasyon, bir odaklanma, işin farkında olma var ama bu yeni sezonda Galatasaray adına bence ilk ders olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bu takım niye bu problemleri yaşadı? Yeni sezonda nasıl yaşamaz bunları? Çünkü yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi olacak. Yine bu senaryolar tekrarlanır mı? Burada Galatasaray'ın alması gereken bir dersmiş gibi gözüküyor bu. Hani bu sezona dair değil sadece. Yeni sezona dair de bir ders. Oyuncularla alakalı kararlar çıkabilir buradan. Onun altını çizelim. Ama dediğim gibi Antalya maçı öncesi Galatasaray'da son derece ciddi ve konsantre bir ortam gözüküyor şu anda.
2: Kadro planlaması noktasında sorularım olacak Onur Özkan'a ama Abdullah Ercan'dan da bir. Samsun'da neyi yanlış yaptı Galatasaray ve Antalya'da Okan Hoca Antalya Spor maçı öncesi ne gibi önlemler almalı sizce?
0: Ya Samsun'da şunu dedi, ben şampiyon oldum dedi, karşılığını gördü. Ha diyeceksin ki bu Antalya maçında yaşanır mı? Ben böyle bir şeyin yaşanacağına ihtimal dahi vermiyorum. Galatasaray'ın Antalya'da maçını kazanıp şampiyon olacağını, Antalya'nın durumu da önemli ama yani iki takımın güç dengesine baktığım zaman öngörüm Galatasaray'ın Antalya'yı yiyip şampiyon olacağı. Esas bence sıkıntılı durum Antalya maçının Samsun maçından sonra şunu söylemiştim. Bu mağlubiyet bence Galatasaray'ın özellikle Okan Hoca'nın ayrını oldu diye. Neden bunu söylemiştim? 4 senedir aynı hoca, %80'i aynı kadro, zaman zaman transferler olsa bile ama oynanan oyun anlamında ileriye gidiş olması gerekirken geriye doğru gidiş bir oyun var. Okan Hoca'nın burada bazı oyuncular hakkında mutlaka karar vermesi lazım. Özellikle ayrılık konusunda. Neden? Eğer Okan Hoca bu kararı vermezse gelecek sene kalacağını da düşünürsek kendisi açısından büyük problemler oluşturur. Çünkü görünen o ki Okan Hoca bir grubu yönetme konusunda ciddi anlamda kendisinden taviz veriyor. Kimseyi kırmamaya çalışıyor. Ha şu zamana kadar da kötü mü getirdi? Kesinlikle. Çünkü isimleri düşünürsen hakikaten yönetmek kolay değil. Bir adamı bir hafta oturuyorsun, adam 15 gün gelmiyor. Sonuç itibariyle şunu söyleyeyim, Okan Hoca'nın ve yönetim kurulunun mutlaka şampiyonlukla beraber iyi giderken bunu mutlaka tespit etmesi lazım. Ki yine söylüyorum,

0: gelecek sene Okan Hoca'nın başının ağrımaması için. Bu çok önemli. Bence Okan Hoca çok şanslı bir antrenör. Şöyle şanslı. Hem şanslı hem başarılı. 4 senelik işte taraftar bazen serzenişte bulunuyor. Ya diyor işte diyor oynayan oyun diyor böyle diyor işte şöyle. Ama 4 senedir de hoca şampiyon oluyor. Hatta Başakşehir'i de koyarsak 5 sene. Böyle de bir gerçek
1: doğru,
0: var.
1: Son Türk 7 futbolu. Sezonda
0: 5 kere şampiyon olmuş. Yani çok arkasında duran, büyük destek veren bir başkan ve yönetim kurulu var. Onları da canı gönülden tebrik ederim. Devam edecekler. O yüzden hem şanslı hem başarılı. Ama bu başarısını devam ettirebilmesi için Galatasaray'ın kadroda revizyona gitmesi lazım. Artık Galatasaray kadrosunda kontrol edilemeyen oyuncular var. Kendi başına oyun oynayan oyuncular var. Kendi başına karar veren oyuncular var. Maalesef süreç buraya geldi.
1: Giderek büyüyen egolar.
0: Aynen ve eğer Okan Hoca ve hadi yönetim kurulu diyeyim. Gerçi Okan Hoca bunlara müdahale etmezse bunlara başka oyuncular da eklenebilir. Çünkü çok ciddi maliyetli bir kadrodan bahsediyoruz. 300-350 milyon eurodan. Gelecek sene taraftar sizden 5. şampiyonunu isteyecek. Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer son 8'i isteyecek.
1: Doğru.
0: Bütün bunları düşünürsek Furkan, dediğim gibi yani 3 gün izin veriyorum, 4 gün izin veriyorum. 15 gün gelmeyen oyuncuyla ya kardeşim artık tamam. Tamam yani sen bize çok yardımcı oldun.
2: Tamam zaten hocam.
0: Yani sen bize ilk 2 senemizde şampiyonluğun 1 veya 2 numaralı oyuncususun. Ama burası Galatasaray. Artık başka yüzler, başka profiller istiyor. Başka oyuncular için de söyleyebilirim bunu. Onları da tabii tespiti yapmışlardır. Mutlaka bu değişimi Galatasaray yaşamalı. Eğer bu değişimi yaşamazsa biz burada önümüzdeki sezon olursak 7-8. hafta bu oyuncularla devam edilirse başarısızlığı konuşacağız. Kötü oyunu konuşacağız. Bu rakamların bu oyunculara neden hala ödendiğini konuşacağız.
2: Zaten hocam o bahsettiğimiz taviz konusunun zaten çıkış noktası Mauro Icardi. Hocam da az önce ima etti isim.
0: Evet,
2: Mauro Icardi. Yani şimdi bir oyuncuya belli noktada taviz verdiğin zaman takımın diğer oyuncularına da tavizleri vermen gerekiyor. O dengeleme yapamazsan zaten kriz çıkar. Okan Hoca Icardi'ye o izinleri, o tavizleri, o özel hareket alanını tanıdığı için takımın içindeki birçok oyuncu da bu beklentiye giriyor doğal olarak. O kadar olmasa bile giriyor. Antalya maçı Galatasaray için bir şampiyonluk maçı. Aynı zamanda bir önemi daha var. Mauro Icardi'nin Ramsberg'deki son maçı.
1: Bir veda maçı.
2: Bir veda maçı evet. Aynı zamanda. Hani bir hayırlı veda olduğunu düşünüyorum. Ben. Herkes açısından bu arada. Yani Icardi için de hayırlı. Çünkü Icardi'nin de oynamaya ihtiyacı var. Kariyerinin daha bence sonunda değil. Yani 33 yaşında yanlış bilmiyorsam Mauro Icardi.
1: Evet.
0: 93'lü galiba.
2: Yani 3 yıl 4 yıl daha oynayabilir eğer kendine bakarsa tabii ki bu şekilde değil biraz daha dikkat ederse. Dolayısıyla Icardi için de yedek kalma hoş bir durum bir kariyeri açısından. Icardi'nin ayrılığı bence bazı noktalarda o konuca rahatlatır. Yani emin olun Icardi'siz bir takımı yönetmek çok daha kolay olacaktır Okan Buruk için. Yani Okan Buruk tabii ki sorsak şu an der ki ben çok üzülüyorum Icardi'nin gitmesine ama emin olun bir taraftan da çok seviniyordur. Çünkü kolay bir süreç değil. Hani Icardi yönetmek çünkü adamı hani bu şekilde sen alıştırmışsın ki doğru yönetim şekli buydu. Performans aldınız. Ama bir saatten sonra artık takım içinde bu rahatsızlık yaratıyor. Yani ben çalışırken Icardi orada Arjantin'de Milano'da falan bunları yönetmek kolay değil. O anlamda bence Okan Hoca'yı çok rahatlatacaktır Icardi'nin ayrılığı.
0: Ya bir de Galatasaray taraftarı artık bazı yüzleri görmek istemiyor haklı olarak.
2: Ama hocam şöyle bir
0: bak,
2: şey.
0: Yok bunu şuna bağlıyorlar işte kadro istikrarı iskelet bozulmasın ama Galatasaray taraftarı da mesela beğenmediği oyuncular var benim de hemfikir oldum onları istemiyorlar adamlar ya biz bu adamı izlemek istemiyoruz diyorlar haklılar da çünkü neden haklılar ya Galatasaray maçında her maç 50 bin 52 bin kişi geliyor ne çıkarırsan alıyor yanlış mıyım
1: doğru
0: şu anda ekonomik olarak en çok girdiği Galatasaray sağlıyor.
1: Hocam belki de dünya üzerinde maç izleme noktasında en pahalı statlardan birisi Ramsberg.
2: Ve dolu sürekli.
0: Ve muhteşem bir ambiyans yaratıyorlar. Ya adamlar diyor ki ben diyor istemiyorum kardeşim diyor.
2: Hocam şöyle bir şey var. Yani herkesin hemfikir olduğu bir şey var. Yani Galatasaray'ın savunma merkezi ve orta alanın merkezi.

0: Davinson'un gencini alıp orada Davinson'la beraber formalarını dağıtmak mı burada bir çözüm olabilir Galatasaray adına? Yani çünkü göndermek işin en basiti ama bu kadro planlamasını yaparken bu oyuncuların da takım içindeki önemini bilerek bazı ama şeyleri olur, yapmak
1: bazı
0: gerekiyor.
1: Bazı yüzler eskiyor.
0: Tabii ki hiç bir itirazım
1: yani,
0: yok. Yani Lemina konusunda mutlaka orada bir şey yapılabilir. Yani zaten Icardi ayrılıyor. Yani burada Okan Hoca'nın da tabii mutlaka farkında olduğu şeyler var ama hani gitsin demek de kolay değil bu oyuncular için bir anlamda. Hemen anında yani o defterden silmek basit değil bu
1: ama
0: oyuncular.
1: Ama şu aynı oyuncularla devam edip başarısızlık da gelince diyorum, niye yapmadınız onu
0: hocam,
1: diyorlar.
0: Hocam diyorum ya işte yani ayrılık olabilir, bu bir çözüm ama mesela örnek verelim Abdülkerim Bardakçı'nın pozisyonuna aynı profilde daha çabuk sol ayaklı genç bir stoper alıp Abdülkerim'in yılda oynadığı maç sayısını 40'tan 20'ye düşürebilirsiniz. Davinson için de bunu yapabilirsiniz. Lig Şampiyonlar Ligi maratonundan bahsediyorum. Yani bir anda kesip atmaktansa sanki bir geçiş süreciyle bu oyuncuların yerlerini değiştirmek, yenilemek daha mantıklıymış gibi geliyor bana ya tabii
1: ki. O da bir çözüm yollarından
0: evet,
1: bir
0: ama
1: tanesi.
0: Ama bir değişim mutlaka şart.
1: Bence bir, evet ben onu yani değişimi de destekleyen biri olarak çünkü her değişim bir gelişimdir
0: tabii, mutlaka,
1: aynı zamanda.
0: Mutlaka
1: hem de yeniliktir.
0: Bir karar alınması
1: hem
0: gerekiyor
1: ortada. Hem taraftar içinde bir beklenti olur. Ya yeni oyuncu aldılar, izleyeceğiz. Mesela Silva'nın ismi geçiyor.
0: Tabii tabii mutlaka.
1: Ya mesela çok kritik bir oyuncu ihtiyaç var.
2: Bruno Fernandes konuşuluyor yine.
0: Tabii. Bence artık imkansız olarak.
1: Fernandes'in işi biraz...
2: Yani. Bence Bernardo Silva da biraz zor. Çünkü o da Barcelona'yı istiyor gibi sanki.
0: Ya Bernardo İspanya hani kulübü yok. Istiyor. Belki ekonomik anlamda ikna edebilirsen başarabilirsin ama artık Bruno Fernandes'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için Manchester United'la artık o defter kapandı.
1: Fernandes'in ben de zor olduğunu düşünüyorum ama şeyin olabileceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray...
2: Silva
1: ya yani hayır şöyle düşünüyorum. Hep böyle isim alıyor Galatasaray. Ya,
0: proje olarak ikna edebilirsin Bernardo'yu. Zor.
1: İyi anlatırsanız Şampiyonlar evet. Ligi eleme oynamayacağız. 50 bin kişi iyi de bir
0: yani
1: rakam.
0: Sane var, İlkay var, eski arkadaşlar
1: tabii,
0: falan.
1: Onlar da tabii.
0: Kadro ile ilgili birkaç bilgi vereyim istiyorsan sana
2: tabii
0: Antalya
2: ki,
0: maçına dair.
2: Lütfen.
0: Mecburi değişimler olacak, tercih değişiklikleri olacak. Tercih değişikliği ben Eren Elmalı'yı bekliyorum. Sol bekte Jakobs'un yerine. Jakobs ciddi anlamda sallandı. Samsun. Gerçi herkes sallandı ama orta sahada bir sıkıntı var. Lemina sakat. İdmana çıkmadı Samsun maçından beri. Sara sakat. O da idmana çıkamadı.
2: Oleri sakatlanmıştı.
0: Evet. Orada sanki mecburi anlamda bir İlkay Gündoğan hamlesi olacakmış gibi duruyor. Yani Torreira, İlkay, Yunus gibi bir üçlü olabilir. Mecburiyetten olabilir. Yoksa hocanın kafasındaki ikili Torreira Sara'ydı maç özelinde ama Sara da henüz idmana çıkmadı. Sanki o da oynayamayacakmış gibi duruyor.
2: Bence kapattı sezonu artık.
0: Öyle bir durum da var. Yani zaten Galatasaray şampiyon olursa son hafta hiç riske edilmez. Son Kasımpaşa
2: acaba
0: maçında.
2: Acaba milli takımı mı bekliyor?
0: Olabilir yani oyuncu doğru
2: olabiliyor diye düşünüyorum.
0: Yani sonuç itibariyle 7 puana çıktı fark. O da Fenerbahçe maçında oynadı. Fark 7'ye çıktı. Hani ondan sonra ikinci yarıda girmişti Fenerbahçe maçında. Oyuncu kendini korumak isteyebilir. Çünkü bir rahatlık da oldu Galatasaray'da. Onun dışında 11'de bir değişim olur mu? Zaten Uğurcan geri dönüyor Günay'ın yerine. Çok fazla değişim beklemiyoruz. Eren, Günay son maça göre söylüyorum. Orta sahada da İlkay Gündoğan sanki 11'de olacakmış gibi duruyor.
2: Peki Victor Osimhen'le ilgili bu konuşulan rakamları çok gerçekçi buluyor musunuz?
0: Asla bulmuyorum. Ya bir kere şöyle söyleyeyim. Osimhen özel bir oyuncu. Mesela ismi geçen takımlardan bahsedelim. Barcelona dönüyor. Ya Barcelona'nın oyun kültüründe böyle bir 9 numara zaten yok. Siz hatırlıyor musunuz Barcelona'nın oyun kültüründe atlet savunma arkası koşu atan bir 9 numara oldu mu hiç?
2: Çok eskiden Eto vardı.
0: O da yeni bir bağlantıyı sağlam yapardı evet. Eto'ya. İyi bir bağlantıcıydı Eto.
2: Yani çok bu tarz profil hatırlamıyorum.
0: Yani değil yani Barcelona'nın oyuncusu değil Osimhen. Yani Arsenal deniyor. Yani Gyökeres'ten bir şekilde son haftalarda da özellikle bir katkı alıyor.
1: O
0: yani
1: kadar bu, yatırım yaptılar.
0: Ya bu kulüpler şöyle değil.
2: Doğru.
0: Türk kulüpleri gibi değil. Hani bir oyuncuyu aldı olmadı göndereyim değil.
2: Hemen
0: oyuncu bir yatırım yapmışsa iki sezon falan kullanıyor minimum bu oyuncuları. O yüzden de bir de şöyle bir şey var. Osimhen'in Galatasaray'dan gitmesi için Türkiye'den Galatasaray'dan sözleşmesinde acayip bir fedakarlık yapması gerekiyor. Osimhen'in sözleşmesi 21 milyon euro. Bunu Avrupa'nın 5 büyük ligindeki vergi sistemine sokalım 40 milyon euro yapıyor. Şu an Avrupa'da 40 milyon euro olan kaç tane oyuncu var?
1: Yok.
0: 3 tane sayarsın belki. Belki evet. O da yoktur belki de yani. Yani
1: ya brüt 40'sa...
0: 40 milyon euroluk brüt sözleşmesi olan 20 milyon euro net sözleşmesi olan 5 tane oyuncu sayarsın. Haaland falan alıyordur.
1: Haaland alıyor.
0: Belki. Yani o da çok azdır. Harry Kane alıyordur belki. Mbappe alıyordur. Yani dolayısıyla Osimhen gitmek istiyorsa gidecekse eğer şunu yapacak. Ben Galatasaray'dan 20 mi alıyorum net?

0: %50 indiriyorum, 10 milyon euroya gidiyorum demesi gerekiyor. Bu da çok gerçekçi mi? Bana çok gerçekçi gelmiyor. O yüzden de işte yüzler, 125'ler, 150'ler falan ütopik rakamlar bana göre. Yani Galatasaray'ın Osimhen'den ekonomik anlamda kar elde etmesini satışta ben çok kolay görmüyorum şu an.
1: Bir de Osimhen, ya Osimhen'in gitmesi Galatasaray'da gündem olamaz ya.
0: Hayır, teklif düşünsene gelirse onu, olabilir yani, teklif
1: hani
0: varsa.
1: Osimhen Galatasaray'dan giderse şampiyonluk yarışını düşünsene. Çok önemli.
0: Hayır, Osimhen giderse onun yerine o ayarda bir yani oyuncu alacak sonuç itibariyle.
1: Ne kadar
0: de
1: alabilirsen alsın, bu kadar etki eder mi hem takıma hem lige? Yani,
2: Osimhen sezon sakatlıktan dolayı oynamadığı birkaç
1: bir maç oynadı. Galatasaray Fenerbahçe 3-0 yendi yani.
0: Bir de şöyle bir şey var. Yani geçen sezon Osimhen'i almayan bu sezon niye alır? Hani Şampiyonlar Ligi'nde evet iyi performans
2: bence
0: verdi ama
2: bence atladığımız en kritik konu bu aslında. Yani bir sezon önce 75 milyon euroyu verip alma hakkı olan kulüpler neden şimdi
0: 125 versin. Yani ha, şöyle deniyordu işte, bir yıl sözleşmesi var ama 75'i sonuçta. Hani 75'i vermeyen geçen sezon, bu sezon niye 125 versin?
2: Bir
0: yaş almış ve şöyle bir şey var. Osimhen ciddi sakatlık problemleri yaşadı. Evet, kolundaki problemden bahsetmiyorum. Adale sakatlıkları yaşadı bu sezon 2 kere, 3 kere.
1: Arka adale.
0: Arka adale sakatlığı yaşadı.
2: 98 doğumlu bu arada.
0: Yani evet.
1: 98 mi 9 mu?
2: 98.
0: Yani beklentiyi doğru ayarlamak gerekiyor burada. Yani Osimhen'in
2: 29 Aralık bu arada. 99'da diyebiliriz yani artık hani evet. 1-2 günle
1: bir yaş kaybediyoruz.
0: Yani işte böyle bir gerçeklerimiz de var önümüzde. Doğru. Dolayısıyla ben çok gerçekçi bulmuyorum bunları. Hani Osimhen çok büyük bir oyuncu ama dediğim gibi Avrupa'nın kulüplerinin ihtiyaçları, oyuna bakışları falan da bunları düşünmemiz gerekiyor. Yani Arsenal'de oynar tabii ki 11'de. Ama Arsenal niye istesin Osimhen'i? Ya da United niye istesin? Şeşko'yu aldılar, bence bir sezon daha onu kullanacaklardır daha uzun süre. Doğru. Çok gerçekçi değil
2: belki
0: bence.
2: Belki eleştirileceğim ama bu sezonki Osimhen performansının geçen sezonki Osimhen performansının
0: lig özelinde katılıyorum. Lig özelinde doğru. Yani Şampiyonlar Ligi'nde iyiydi.
2: Geçen sezon 100, bence daha dominant.
0: %30'unu kaçırdı ligin.
2: Doğru.
0: Çok büyük bir süre.
2: Peki Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da bu sezonki tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Fakat Konyaspor karşısında alınan mağlubiyet, etkisiz oyun ve Tüpraş Stadyumunda Sergen Yalçın'a yönelik başlayan eleştiriler, tezahüratlar. Onur Özkan, büyük kulüpleri düşündüğümde iş bu noktaya geldiğinde çok toparlamak artık mümkün olmuyor. Özellikle teknik direktörler için ama hocanın da biraz motivasyonla ilgili sanırım problemleri var. Yönetim biraz daha sakin olmaya çalışıyor hoca konusunda. Nasıl öngörüyorsunuz kalan son iki maç ligde, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçları? Yani, yeni sezon planlaması artık çok konuşulamıyor Beşiktaş'ta ne yazık ki.
0: Yani bence yolun sonuna geliyoruz gibi duruyor Sergen Yalçın dönemi adına bunu söylüyorum. Çünkü bazı şeyler koptu şu anda. Hani yönetim ne kadar istikrar için devam etmeyi düşünebilir? Çok buna da ben inanmıyorum bu arada. Hani Sayın Başkan da çok güvendiğini düşünmüyorum Sergen Hoca'ya. Ki Sergen Hoca da şöyle bir insandır, hepimiz biliriz. O motivasyonu kayboldu mu da bir daha geri dönmez kolay kolay. Hani hoca da bazı şeyler bitmişse kafada, hoca bitirmiştir bence olayı. Oradan geri dönüşü olmaz diye tahmin ediyorum. O yüzden de hani Trabzonspor maçına çıkar, ondan sonra ligi bitirir. Ama yeni sezona Beşiktaş bence Sergen Yalçın'la başlamaz. Bence başlamamalı da. Çünkü performans anlamında da ortada umut verici bir şey yok. Hani Beşiktaş yeni sezona ne taşıyor? Ne taşıyor? Yani oyuncu anlamında bir şey taşıyor mu? Oyun anlamında bir şey taşıyor mu? Taşımıyor. Yani yeni sezonda Beşiktaş, bakın bu sezon Beşiktaş 125 milyon euro, Orkun'un yeni sezondaki opsiyonunu da katıyorum, para harcamış bonservis ve kira ödemesi. 125 milyon euro harcamış bir kulüp kaç tane oyuncu taşıyor yeni sezon 11 üzerinde? Kaç tane sayarsın?
1: 5 yani, tane.
0: Agbadu'yu belki koyarsın sağ stopere.
2: Çok zorlarsan 5.
0: 5.
2: Ama gerçekçi olacaksam 2 ya da 3.
0: Yani şimdi bu inanılmaz bir tablo. Ve bu hani bunun tek sorumlusu yönetim değil. Oyun da oyuncuyu büyütür. Beşiktaş oyunu oturtamadığı için oyuncuları da büyütemedi.
2: Doğru, katılıyorum.
0: Yani dolayısıyla şimdi Beşiktaş'ın evet transferde hataları var. Ama baktığımız zaman şimdi Černi. Yani Černi'den katkı daha fazla alınabilir miydi? Rahatlıkla alınabilirdi. Endidi'den alınabilir miydi? Alınabilirdi. Başka oyuncuları da bunun içine sokabiliriz bu arada. Yani hocanın oyuncudan katkı alma, oyuncunun performansını arttırma noktasında ciddi sıkıntı yaşadığını
2: Abdülkerim
0: düşünüyorum.
2: Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'a geldikten sonra oyununda geldiği seviyeyi
0: görüyor. Evet, evet. Emirhan nereye geldi
2: Emirhan
0: peki?
2: Neden bu seviyeleri bir türlü göremiyor diye ya, düşünmüyor değilim.
0: Oyun oyuncuları her zaman büyütür. Yani sen doğru bir oyun oturtturduğun zaman içindeki oyuncular, mesela Raşitsa, Galatasaray'daki Raşitsa'ya bakalım, Beşiktaş'taki Raşitsa'ya bakalım.
2: Bir yıl arayla bu arada.
0: Evet, yani oyunun oyuncuya kattığını burada görüyoruz. Dolayısıyla

0: Ben Sergen Yalçın döneminin şu anda fiilen olmasa bile duygusal anlamda bittiğini düşünüyorum kesinlikle.
1: Hocam katılıyor musunuz?
2: Vallahi özellikle maç sonu Sergen Hoca'nın açıklamalarında Sergen Hoca'nın bazı şeyleri kafasında bitirdiğini düşündüm. İşte iki hafta var bize bırakıp gitmek yakışmaz demesi bile Sergen Hoca'nın ciddi anlamda takımla ilgili düşüncelerinin negatif olduğunu düşünüyorum. Tabii zor bir süreç Beşiktaş'ın. Neden zor bir süreç? Hemen başarı istiyorlar. Kimsenin uzun vadede beklentisi yok. Sergen Hoca 3 transfer dönemi diyor ama Beşiktaş taraftarı hakikaten çok sabırsız ki haklı olduğu konular da var. Bunun yanında tercihler. Neden tercihler? Grup aşamasında Kadıköy'de Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Beşiktaş 2-1 kazandı. Golleri atan Serni. Doğru mu?
3: Doğru.
2: Değil mi Kadıköy'de?
0: Evet.
2: Dün senin için olmazsa olmaz bir maça çıkıyorsun. Dün dediğim salı günü. Kullandığın oyuncu profiliyle Serni ve taraftar söyledi diye 83'te oyuna giriyor.
1: Tek bir değişiklik yaptı bütün
2: tek
1: maç
2: bir boyunca. Değişiklik. Oynuyormuş gibi, atak yapıyormuş gibi görünen bir Beşiktaş var. Bu sezonun genelinde de böyle oynadılar. Gelişmeyen bir oyun var. Ve Sergen Hoca'nın enerjisinin ciddi anlamda düşük olduğunu gördüm. Sezon sonu yönetim devam ediyoruz diyor ama Sergen Hoca ne düşünüyor onu hakikaten merak ediyorum. Bir de şöyle bir handikap oluştu. Yine Haziran'ın sonunda sezonu açacak bir Beşiktaş. Yine ilk lig maçına kadar 6-7 hafta bunun içinde resmi maç oynayacak. Ve bunun da lige yansımasını düşünün. Böyle bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Senin de söylediğin gibi Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'la yarışabilecek mevcut kadrodan sadece 4-5 tane oyuncusu olan bir Beşiktaş. Vallahi zor bir süreç ama Sergen Hoca'nın ruh hali bana çok devam etmeyecek gibi bir görüntü çizdi.
1: Hoca konusunda taraftar şuna katılmıyor sadece. Hep bir transfer ihtiyacı ve kadro konuşuluyor ama mesela Konyaspor'da hocam İlhan Palut hiçbir transfer takviyesi veya tercihi olmadan bugün takımını finale taşımayı başardı. Noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Onur Özkan yorumlarınızın ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Birazdan gün ortasında Ceyda Dönmez Baloğlu sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
5: gel. Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
7: Perakende ustalarının mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro kontene.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
10: Reklam. Spor Radyo.
11: Güzellikler Dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 7 Mayıs 1824. İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.
11: Güzellikler Dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
14: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
15: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
14: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
15: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
14: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp

0: Birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Aspor Radyo.
1: Gün ortasıyla karşınızdayız. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında yaklaşık bir saat boyunca gündeme dair gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Fenerbahçe ile başlayalım. Çok yoğun bir gündemi var Sarı Lacivertlilerin. Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı.
2: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu. Sarı Lacivertli Kulüp'te 1998-2018 yılları arasında 20 yıl başkanlık görevi yürüten Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula gireceğini duyurdu. Aziz Yıldırım aday olduğunu şu ifadelerle duyurdu. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanmıştı.
1: Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından ilk aday olan Barış Göktürk aday olmayacağını açıkladı. Göktürk Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini duyurdu.
2: Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizen Göktürk, Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra, sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe ifadelerini kullandı. Sarı Lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım dedi.
1: Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, geleceği belirsizliğini koruyan Lucas Torreira'nın takımda kalmasını istiyor. Detayları paylaşalım hemen.
3: Şampiyonluğa gün sayan Galatasaray'da yeni sezondaki kadro planlaması merak ediliyor. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira hakkında son dönemde ayrılmak istediği yönünde haberler çıkmıştı.
4: Aspiria indi çizgiye, yaptı ortasını Icardi'ye doğru. Şut pozisyonu Torreira ve gol! Lucas Torreira!
3: Sarı kırmızılı ekipte 4.8 milyon euroya imza atan Singo'nun ardından Sanchez'in ücreti 4.3 milyon euroya çıkınca Torreira da zam beklentisine girdi ancak bu isteği sonuçsuz kaldı. Özel hayatında gelgitler yaşayan Uruguaylı yıldız bu süreçte milli takıma seçilmemesine ve Dünya Kupası'nı kaçıracak olmasına da çok üzüldü. Bu etkenler nedeniyle sezonun özellikle de ikinci yarısında Lucas Torreira'nın performansında düşüş yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk ise tecrübeli futbolcudan memnun ve yeni sezonda da Torreira'nın takımda kalmasını istiyor.
5: Orta aşağıya iten Osimhen'in kafası deniz. Dönen top Torreira gol!
3: Güney Amerika'ya dönme hayalini her zaman dile getirdi.

0: Veren 30 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Lucas Torreira'nın Galatasaray'la Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi sürüyor.
1: Cumartesi günü şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray yeni sezon öncesi kadro planlamasına da başladı.
2: Galatasaray'da kalacak ve gidecek isimler netleşiyor. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılar takımın kilit isimlerini bırakmayacak. Performansı düşen isimlerle ise yollar ayrılacak. Yönetim yıldız golcü Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Ancak 3 haneli astronomik bir teklif gelirse masaya oturulabileceği belirtildi. Sözleşmesi sona eren Icardi'ye ise veda edilecek.
3: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
2: Arjantinli'nin yerine daha genç ve Osimhen'e alternatif yedek forvet transfer edilecek. Galatasaray'da sezonun yıldızı Uğurcan Çakır kesinlikle kadroda tutulacak. Milli kalecinin yıllık ücretine de zam yapılması planlanıyor. Sarı Kırmızılılar Aston Villa'nın peşinde olduğu Gabriel Saray'a ise 40 milyon euro değer biçiyor. Galatasaray Brezilyalı oyuncuyu daha düşük bir bedel karşılığında bırakmayı düşünmüyor. Devre arasında kiralık gelen Noah Lang, Asprilla ve Sacha Boey'nin satın alma opsiyonları kullanılmayacak. Sözleşmeleri devam etmesine rağmen performansları yeterli görülmeyen Kaan Ayhan, Ahmet Kutucu ve Günay Güvenç'le de yollar ayrılacak.
3: Torreira ilk ay bıraktı. Ahmet Kutucu topu alarda gol!
1: Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.
4: Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk için sahasında Hesap.com Antalya Spor'la karşılaşacak. Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, teknik direktör Okan Buruk'un bu maçta kendisine görev vermesi halinde sarı kırmızılı formayla 100. müsabakasına çıkacak. İki farklı dönemde Galatasaray'da forma giyen Boey, ilk olarak 2021-2022 sezonunun başında Fransa ekibi Rennes'den transfer edildi. 25 yaşındaki sağ bek 2021-2024 yıllarında sarı kırmızılı ekipte 63 Süper Lig, 6'şar Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve elemeleriyle 2 Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 83 müsabakaya çıktı. Fransız oyuncu özellikle 2023-2024 sezonunda gösterdiği başarılı performansla 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Almanya devi Bayern Münih'in yolunu tuttu. Almanya'da yaklaşık 2 yıl geçiren Boey, 5 Şubat tarihinde sarı kırmızılı takıma satın alma opsiyonuyla kiralık olarak geri döndü. Boey bu sezonsa 10'u Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada Galatasaray formasını giydi. Sarı kırmızılı takımda toplamda 99 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran Boey, Hesap.com Antalya Spor'a karşı oynaması halinde Dalia diyecek.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan canlı yayında Bordo Mavili Kulübü'nün gündemini anlattı. Doğan transferle ilgili de bilgi verdi. Bakalım neler anlatmış A Spor'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan.
5: Trabzonspor camiasında kupa ihtiyacı var. İlk etapta tabii gençler bile oynayacağız. İnşallah o maçı geçtikten sonra da finalde Konya ile karşı karşıya geleceğiz. Ama önce Gençler Birliği maçını geçmemiz lazım. Gençler Birliği de önemli bir camia, başkentin takımı. Çok da sevdiğim bir başkanları var, yönetim kurulları, çok da iyi anlaştığımız insanlar. Centilmence, dostluk içerisinde iyi olanın kazandığı bir maç olacak inşallah. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Yani böyle. Dolayısıyla ortada bir kupa varsa Trabzonspor bunun içerisinde sonuna kadar bu kupayı almak için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sene Avrupa içinde daha farklı planlar yapmak durumundayız. Daha geniş kadro kurmak durumundayız. İki transfer yapmıştık ama Birçok transferde de şu anda görüşmeler sona

0: açıklamaya geldi. Şimdi rakam makam vermeyeyim ama hocamızdan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulu üzerine düşeni yapacaktır tabii ki. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyacağız. Bizim rakiplerimizin neredeyse 7'de 8'de 1'i bütçeleriyle oynuyoruz. Ama buna rağmen Sayın Fatih Tekke ekibi ve oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Ben burada yeri gelmişken başta Sayın Fatih Tekke olmak üzere tüm oyuncu grubuna tekrar teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapayacağız. Önümüzdeki senenin hazırlığını yine Sayın Fatih Tekke'nin önderliğinde en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda 7-8 oyuncumuzda tarif var. Ama biz tabii bunların hepsini satmak gibi bir düşüncemiz yok. Kadroyu da korumak durumundayız. Kadroyu geliştirmek durumundayız. Ama 1-2 tane giden olabilir. Yerlerine gelecek olan muhtemelen 7-8 transfer olacak. Dolayısıyla yapılanmanın senaryosu hazır. Kafamızdaki plan da hazır. Yine tecrübeli oyuncularla kendini geliştireceğimiz genç oyuncuların beraber bir arada olduğu bir kadro oluşturacağız. Yani genç oyuncular da alacağız, çok tecrübeli oyuncular da alacağız. Burada son karar Fatih Tekke'nin, geçen sezon olduğu gibi son karar kendisine ait. İzleme ekibi yurt dışında yüzlerce maç seyretti, yüzlerce oyuncuyu raporladı. Sayın Fatih Tekke ve ekibi bir karar verecek. Biz de o karar içerisinde olan oyunculardan alabileceklerimizin hepsini alıp kadroya katacağız. Planlama bu. İnşallah daha iyi olacak bu sene. Hocamızın bu konuda tüm olumlu yönde ama son gelen gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Biz bu konu netleştiği an camiamızı zaten bilgilendireceğiz. Ama hocamızın görüşü olumlu. Gabriel bizim izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Bu gerçek. Daha önce de izleme ekibinin onayı vardı ama oyuncunun Benfica şeyi olmuştu. Transfer gerçekleşmişti.
1: Felipe Augusto'ya Benfica'dan bir teklif geldi. Bugün Portekiz basınında yazıldı. Böyle bir şey var mı başkanım?
0: 4 kulüpten teklif var. Bir tanesi de Benfica, doğru.
2: Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmenin yankıları sürüyor, devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.
3: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kendi sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Siyah beyazlı ekipte karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte tribünlerden teknik direktör Sergen Yalçın'a yoğun tepki yükseldi. Taraftarların istifa çağrısında bulunduğu deneyimli teknik adama tribünlerden su şişeleri de atıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, taraftar tepkisine ilişkin "taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeler sonrası gözler yönetimin vereceği karara çevrilirken Beşiktaş cephesinden ilk açıklama geldi. Siyah beyazlı kulübün as başkanı Murat Kılıç teknik heyete destek mesajı verdi. Kılıç yaptığı açıklamada "Sergen Yalçın'la bir sorun yok, motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. Beşiktaş'ta Konyaspor yenilgisi sonrası yaşanan gelişmelerin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
2: Çaykur Rizespor'un santforu Ali Sow gelecek sezon farklı hedefleri olduğunu söyledi.
4: Takım olarak aslında yapacağımız şeyler belli. Planımıza sadık kalmak ve bunu yaparak da önümüzdeki maçların hepsini kazanmak. Bu önümüzdeki iki maç da aynı geçtiğimiz sezon içerisindeki geçtiğimiz tüm maçlar gibi önemli. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz rakibimizin kim olduğu fark etmeden. Bir sonraki rakibimiz Eyüp, sizin de söylediğiniz gibi. Hedefimiz tabii ki kazanmak. Çünkü takım olarak önemli hedefimiz var önümüzde. Ve bu hedefi de gerçekleştirmek istiyoruz. Evet, tabii ki bizler futbolcuyuz ama bunun öncesinde de bizler bir insanız. Tabii ki bahanelerin ardına saklanmayacağım, bahaneler aramayacağım ama zor bir süreçti benim için. Bu süreçte başa çıkmam gerekiyordu ve bunu da yaptığımı düşünüyorum. Performans anlamında da evet, tam olarak nerede olmam gerektiğini tam kestiremedim, neler yapmam gerekiyordu. Ama şu anda bakarsak daha rahat hissediyorum kendimi, daha iyi hissediyorum. Tamamen önümüzdeki sezonu bekliyorum aslında. Çünkü farklı hedefler oluşturdum ben de. Bunun için de yeni sezonu beklemem gerekiyor. Tabii ki aynı zamanda takımın hedeflerini de görmemiz gerekiyor. Ama bu kendi hedeflerimi, takımın hedeflerini öğrendikten sonra sizinle paylaşabilirim. Yeni sezonda ancak bu olabilir.

0: Tabii ki takımdan ziyade de kendi hedeflerim ve kendi hayallerim de var. Bunun en önemlisi, en özeli de bu takım için burada olup bu takım için sahada oynamak. Ben buradaki her şeyden çok memnunum. Buradaki tesislerden, stadyumdan, kulüpte çalışanlardan, etrafımızdaki insanlardan, taraftarlarımız ne zaman sahaya adım atsak her zaman bizlerin arkasında olup ve oldular ve desteklediler.
1: Fırat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Tümasan Konya Spor gözünü şampiyonluğa dikti. İlhan Palut yönetiminde çok başarılı bir dönem geçiriyor. Yeşil Beyazlılar ikinci kez de kupayı müzesine götürmek istiyor. Detaylara birlikte bakalım.
2: Tümasan Konya Spor kupada tarih yazıyor.
3: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konya Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
2: Yeşil Beyazlar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da eleyerek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor 120+2'de penaltıdan attığı golle güçlü rakibini geçmişti.
4: Yevtoviç, Ederson kalesinde. Yevtoviç topalarda gol. Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
2: İlhan Palut'un öğrencileri yarı finalde ise deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Konyaspor Dolmabahçe'de 90+8'de penaltıdan attığı golle final biletini cebine koydu. ...22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak finalde yerini ayırtan Yeşil Beyazlılar... ...şampiyonluk için Gençler Birliği Trabzonspor maçının galibiyle mücadele edecek. Tarihinde ikinci kez finale yükselen Konyaspor daha önce 2017'de Başakşehir'le karşılaşmış... ...ve penaltılarda maçı 4-1 kazanarak ilk ve tek şampiyonluğunu yaşamıştı. Yeşil Beyazlar bu sezon İlhan Palut göreve geldikten sonra büyük bir çıkış gösterdi. 6 Şubat'ta takımın başına geçen 49 yaşındaki teknik direktör Konyaspor'a Türkiye Kupası'nda finale taşımasının yanı sıra ligde tehlikeli pozisyondan uzaklaştırmayı başardı. Palut küme düşme hattının sadece 3 puan uzağında 14. sıradayken aldığı Yeşil Beyazları 9. sıraya kadar çıkardı. Son dönemde Türkiye'nin en formda takımlarından biri olan Konyaspor son 11 maçta sadece bir kez yenilirken 8 galibiyet 2 beraberlik aldı. Yeşil Beyazlar İlhan Palut'la birlikte 4 büyüklerle oynadığı tüm maçları kazandı. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyen Konyaspor Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup etti.
1: Ahmet Sportif Faaliyetler Başkanı Nihat Eren Süper Lig'de başarıya ulaşmak için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.
5: Ahmet Spor'la diğer kulüplerimizin özellikle ligin son haftalardaki rekabeti ve mücadelesi gerçekten kalpleri durduracak noktaya geldi. Çok böyle gerek Erok Spor'la olan rekabet, Erok Spor'un maçlarının bir yandan takip ediliyor olması, bir yandan Ahmet Spor maçları, insanlarımız daha doğrusu Ahmet Spor taraftarları aynı anda iki karşılaşmayı izleyecek bir duruma geldi. Ama dediğim gibi tatlı bir rekabetti ama mücadele güzeldi. Hani bizim doğrudan çıkıyor olmamız sevindirici. Tabii ki playoff'a kalan diğer takımlara da başarılar diliyorum. Mevcut kadromuzdan devam edecek futbolcularımız da olacaktır. Ama tabii ki Süper Lig'de, Süper Lig'in o ağırlığını kaldıracak hem futbolcu kalitesi anlamında hem kadro genişliği anlamında Ahmet Spor'un yeni bir yapılanma içerisine girmesi gerekiyor. Tabii ki yurt içinden, yurt dışından gerek genç, gerekse deneyimli, tecrübeli yıldız futbolcularla kalıcı bir kulüp olma ve orada başarı elde etme için yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var.
1: Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirlenince playoff heyecanı oynanacak 1. tur maçlarıyla başlıyor.
2: Trendyol 1. Lig'de playoff heyecanı başlıyor. Saat 20'de başlayacak ilk tur müsabakalarında Çorum Futbol Kulübü ile Ankara Keçiören Gücü, Bodrum Futbol Kulübü ile Pendik Spor karşılaşacak. Mücadeleleri kazanacak ekipler

0: maç üzerinden oynanacak ikinci turda 11 ve 15 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Ligi 71 puanla 4. tamamlayan Çorum Futbol Kulübü 60 puan ve averajla 7.liği elde eden Ankara Keçiören Gücü'nü playoff ilk turunda konuk edecek. Ligi 64 puanla 5. tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü ile 63 puanlı takipçisi Pendik Spor 2022-23'teki 1. lig playoff finalinin ardından playoff'ta ikinci kez birbirlerine rakip olacak. Akhisar Stadı'ndaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kuran Pendik Spor Süper Lig'e yükselmişti. İki ekibin bu sezonki maçları 1-1 ve 0-0'lık skorlarla tamamlandı.
1: Trendyol 1. Lig'de playoff finali oynayacak. Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı. Yardımcı antrenör Güray Gündoğdu göreve devam edecek. 2025 yılının Mart ayında göreve getirilen Osman Özköylü'nün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Yapılan açıklamada futbol ant takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörü Güray Gündoğdu ile devam etme kararı alındığı duyuruldu. Birinci ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor playoff finali oynayacak. Trendyol 1. lige yükselen Bursaspor'da başkan Enes Çelik yeni sezon için 12 milyon euroluk bütçe ayırdıklarını ifade etti.
2: Bu transferlerde tabii bonserviste alacağımız oyuncu sayısı 1 ya da 2 olacak. Yani o noktada çok fazla bonservisli oyuncu olmamasıyla alakalı özel olarak bir çalışmamız var. Hani sözleşmesi biten ya da işte 6 ay kalan ya da çıkış maddeleri daha uygun şartlarla olan oyunculara daha fazla yöneliyoruz. Bu noktada bir 12 milyon euroluk bütçe çalışmamız vardı. Bununla alakalı da işte maaşlar, bu noktada bütün A takıma yapacağımız tüm harcamalar, işte bonservis harcamaları, maaş giderleri, 10 ay, 11 ay boyunca yapacağımız tüm giderler, kamp giderleri de dahil oluşturduğumuz bütçe bu. Bunun dışında zaten altyapıyla alakalı da bir harcamamız oluyor ama tabii çok kayda değer rakamlar değil. Yani ana rakamımız bizim A takımla ilgili bu sezon 12 milyon euro şeklinde bir planlamamız var. İnşallah geçer diye herkes yorum yapıyor ama bunun altında olur diye düşünüyorum inşallah. Çünkü devre arasında yaptığımız transferler aslında bu senenin de transferleriydi. Geçen yıl devre arasında yaptığımız transferler. Yani o transferler olmasaydı belki bu kadar rahat çıkamayacaktık. Şu anda da belki 2 yerli değil 6 yerli alacağız diyecektim size. Dolayısıyla rakiplerimize de bakınca silme sıfırdan kadrolar kuracaklar. Yani biz o noktada avantajlıyız.
1: Yıllık birincilik hasretine son vermek isteyen Mardin 1969 Spor, ikincilik Kırmızı Grup'ta playoff finalinde Muş Spor'la karşı karşıya gelecek. Mardin ekibinin teknik direktörü Bülent Akan, Mardin halkının şampiyonluğa ihtiyacı olduğunu söyledi.
3: Ligi ikinci sırada bitirdik. Bizim için çok kıymetli, değerliydi bu süreç. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok desteklediler. Dışarıda kalan taraftarlarımız, seyircilerimiz oldu. İstanbul'dan, İzmir'den, Mardinler Derneği'nden gerçekten çok büyük ilgi ve destek gördük. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Ama o son maçı elimizden geldiğinin fazlasını yaparak kupayı getirmek istiyoruz. Çünkü yani Mardin şehrinin, Mardin halkının buna ihtiyacı var. Biliyorsunuz yıllar önce birinci ligdeydi. Yaklaşık 20 yıl önce falan birinci ligde top oynuyordu. O günlere tekrardan geri döneceğiz hep beraber.
4: Yarı final çok zor geçti. Şimdi işte cumartesi günü önümüzde önemli bir maç var. Muş'ta iyi bir takım. İyi bir takımla oynayacağız. Ona göre iyi hazırlanıp, iyi odaklanıp inşallah şampiyon olmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte bu kupayı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi o maçı kazanıp ondan sonra taşlandırmamız lazım.
1: Dün akşama gidelim birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain 5-4 kazandı. İlk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 beraber kalarak finale yükseldi ve Arsenal'ın rakibi oldu. Mücadelenin özet görüntüsünü birlikte izliyoruz.
5: Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih Paris Saint Germain'i ağırlıyor. İlk karşılaşmayı Paris Saint Germain Fransa'da 5-4 kazanmıştı.

0: Kvaratskhelia topla buluşan isim. Sol kanattan gelişiyor Paris Saint Germain hücumu. Ceza sahası içine çevirdiği top Dembele golü atıyor. Ve Paris Saint Germain deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Henüz 3. dakikada hızlı gelişen atak. Kvaratskhelia topu çok iyi taşıdı. Ceza sahası içine girdi ve boştaki arkadaşı Dembele'yi böyle buluyor. Dembele de topu ağlara yolluyor. Michael Olise yerde kaldı. Hakem bu faul sonrası Nuno Mendes'e sarı kart gösteriyor. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Bir başka Bayern Münih hücumu. Nuno Mendes gözler hakemde, elle oynama gerekçesiyle düdük çalıyor Pinheiro. Fakat Bayern Münih oyuncularının ikinci sarı kart ve kırmızı kart beklentisi var. Karşılaşmanın hakemi aynı görüşte değil. Bir başka Bayern Münih hücumu. Kaleci topu uzaklaştırdı. Ardından savunma. Gözler bir kez daha hakemde. Penaltı beklentisi var Bayern Münih cephesinde. Vitinha'nın uzaklaştırmak istediği top Neves'e çarpıyor. Hakemin kararı devam. Neves kafayı vurdu. Neuer çok iyi uzanıyor. Gole izin vermiyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Paris Saint Germain hücumu, şut. Kaleci Neuer başarılı. Due'ye gol şansı tanımadı. Kvaratskhelia ceza sahası içi vuruş. Bir kez daha Neuer, bu kez ayağıyla çıkarıyor. Paris Saint Germain'de Due topu taşıyan isim, vuruşu kaleci Neuer. Günün başarılı ismi yine gole izin vermedi. Kvaratskhelia İki kişinin arasından sıyrıldı. Kaleciyle karşı karşıya, istediği vuruşu yapamıyor. Oyuna sonradan dahil olan Kim Min-jae burada araya giren isim. Karşılaşmada son bölümün içindeyiz. Bayern Münih hücumu ceza sahası içi vuruş, savunmadan dönüyor. Yaşanan karambol. Bu kez penaltı beklentisi var yine. Ama karar devam. Maçta artık son saniyeler. Davis'in pası Harry Kane. Harry Kane vuruyor ve 1-1 oluyor. 90+4'te geldi beraberlik golü Bayern Münih'te. Fakat bu gol final için yeterli olmuyor. Bayern Münih Paris Saint Germain maçı 1-1 bitiyor. Paris Saint Germain adını finale yazdırıyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Paris Saint Germain'in berabere kaldığı bu maçın ardından teknik adamlar neler söylemiş, birlikte izleyelim.
2: C'est un moment de profiter. Ça a été un match de très haut niveau.
3: Artık finale çıkmanın keyfini yaşama zamanı. Yüksek seviyede bir maç oldu. Savunma yönünü geliştiren iki takım izledik. İlk dakikalarda gelen fırsatı kullandığımız için maça pozitif başlayan taraf biz olduk. Golden sonra da böyle bir maça göre son derece sakin kalmayı başardık. Bayern Münih elinden geleni yaptı ve sürekli hücum etti. Böyle bir takıma karşı hiç alışık olmadığımız bir şekilde bu kadar uzun süre savunma yapabilmek çok zordu. Neticede nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik ve üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Sanırım bu da bizim seviyemizi ortaya koyuyor. Finaldeki rakibimiz Arsenal da sezonun en iyi takımlarından biri. İnanılmaz işler başardılar. Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kovalıyorlar. Ama ben de takıma çok güveniyorum. Disputer encore la Premier League et ils sont dans la finale.
4: Don't believe the drama. So on a day like today, if I'm calm, it's because...
5: Böyle bir maçtan sonra sakin kalabilmemin nedeni durumu mantıklı değerlendirebiliyor olmam. Real Madrid galibiyetinden sonra da sakindim çünkü bu gibi maçların gelebileceğini tahmin ediyordum. Maç çok yakın geçti ki zaten bizim Paris Saint Germain'le maçlarımız hep böyle geçiyor. Sonucu belirleyense detaylar ve kaliteli birkaç an oldu. Kaldı ki bana göre hakemin bazı kararları konusunda kendisiyle tamamen farklı düşünüyoruz. Ama bulduğumuz fırsatları da değerlendiremediğimizi söyleyebilirim. Rakibinizi baskı altına alıp kırmızı kart veya penaltı yaptırırsanız iyi bir iş yapmışsınız demektir. Ama o kararlar bize bir türlü çalınmadı. Neticede Paris Saint Germain çok iyi bir takım. Onları da kendi takımımı da tebrik ediyorum. Mücadeleden keyif aldık ve seneye daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde final için İstanbul'a gelecek takımlar da bugün belli olacak.
6: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan 4 takım final hedefi için son hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonunda yarı final rövanşları eş zamanlı olarak oynanacak. Almanya temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek. Diğer yarı final rövanşında ise iki İngiliz takımı Premier Lig ve yarı final ilk maçının ardından bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Aston Villa 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak. Dev organizasyonda finale yükselmek, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Demir Ege Tıknaz için ayrı bir önem taşıyor. 21 yaşındaki milli futbolcu takımın finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.
1: UEFA Konferans Ligi'nde de finale çıkacak takımlar bu akşam belli olacak. Arda Turan, Fatih Terim'den sonra UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci teknik direktör olmak için takımıyla birlikte mücadele edecek.
7: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final ikinci maçları oynanacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace'la deplasmanda mücadele edecek. 39 yaşındaki genç teknik adam Shakhtar'ın Palace'ı elemesi durumunda Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör unvanını alacak. Yarı finalin ikinci ayağındaysa Strasbourg'la Rayo Vallecano Fransa'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Rayo Vallecano kulüp tarihinin ilk Avrupa finali için sahaya çıkacak. Fransa ekibi ise 95-96 yılında kazandığı Intertoto kupasının ardından müzesine bir Avrupa kupası daha getirmek için mücadele edecek.
1: Alman stoper Niklas Süle 30 yaşında emekli olma kararı aldı.
8: Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki stoperi Niklas Süle kariyerine nokta koyuyor. Tecrübeli savunmacı Hoffenheim maçından sonra aldığını söylediği emeklilik kararını kendisine ait podcast kanalından şu sözlerle duyurdu. Doktorumuz ve fizyoterapistimiz soyunma odasında yaptıkları test sırasında birbirlerine bakıp başlarını salladı. İşte o an kalkıp duşa girdim ve 10 dakika ağladım. Ertesi gün MR'da yırtık olmadığına dair iyi haberi aldım ama artık benim için bitmişti. Tatile gidip çocuklarımla olmak yerine 3. çapraz yırtığımla uğraşmayı hayal bile edemezdim. Borussia Dortmund ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor. Borussia Dortmund'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Kendisi bir süredir futbolu bırakma fikriyle oynuyordu. Almanya milli takımı formasını 49 kez giyen Süle, Bundesliga'da toplam 299 maça çıktı. Başarılı futbolcunun kariyerinde tamamı Bayern Münih'le olmak üzere 5 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor. Süle 2017 yılında da Alman milli takımıyla Konfederasyon Kupası kazanmıştı.
1: Inter bitime 3 hafta kala 21. Serie A şampiyonluğunu ilan etti. Milano ekibi son 6 sezonda 3. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

Milano ekibi bitime 3 hafta kala zaferini ilan ederek tarihindeki en rahat şampiyonluklardan birini yaşadı. Mavi siyahlılar 4 yıllık Simone Inzaghi döneminin ardından sezona Christian Kivu ile başladı. Rumen teknik adam profesyonel kariyerinde daha önce sadece parmağı

Da 13 maça çıkmıştı. Futbolculuk döneminde 7 yıl Inter forması giyen 45 yaşındaki çalıştırıcı kısa sürede camianın ve kamuoyunun desteğini kazandı. Christian Kibu 16 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğa ulaşan ilk yabancı teknik adam oldu. Çizmede şampiyon olan son yabancı 2009-2010 sezonunda Inter'i çalıştıran Jose Mourinho'ydu. Yaz transfer döneminde 96 milyon euro harcayan Inter, tercihini büyük yıldızlardan yana değil, gelişime açık oyunculardan yana kullandı. Yaşlandığı değerlendirilen kadroyu gençleştirmek isteyen Serie A ekibinin 23 yaş üzerinde tek transferi Manuel Akanji oldu. Bu yapılanmanın arkasındaysa tanıdık bir akıl vardı. Giuseppe Marotta. Juventus'ta 2010-2018 arasında kulübü yeniden inşa eden Marotta, son 7 yılda Inter'de de aynı modeli uyguladı. Milano ekibi düşük maliyet ve yüksek verim ilkesi üzerinden transfer stratejisini sürdürdü. Son 7 yılda gelen bonservissiz yıldızlar ve birbiriyle uyumluluğu yüksek kadro mühendisliğiyle mavi siyahlı ekip kısa zamanda başarılara koştu. Marotta Inter yönetiminde bulunduğu sürede 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı. 2024'te kulüp başkanlığına gelen deneyimli futbol adamı bu görevdeki ilk şampiyonluğunu da bu sezon kazandı. Sahadaysa kimlik değişmedi. Conte ile başlayan, Inzaghi ile devam eden üçlü savunma düzeni, Kivu ile de Inter'in vazgeçilmez düzeni olmayı sürdürdü. 3-5-2 düzeninde kilit rol oynayan kanat bek mevkiinde Federico Di Marco sezona damga vurdu. ...8 yaşındaki İtalyan oyuncu 6 gol ve 18 asistle takımının en önemli hücum kozlarından biri oldu. Bu sezon sakatlıkları dolayısıyla daha az forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise en keskin sezonlarından birisini yaşadı. Serie A'da 1600 dakika ile sezonu kapatan 32 yaşındaki yıldız buna rağmen 9 gol 4 asistle oynadı.

Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda iki kez final gören Inter bu sezon aynı başarıyı yakalayamadı. Milano ekibi playoff turunda Bodo Glimt'e elenerek büyük bir şok yaşadı. Bu sonuç Kivu üzerindeki tartışmaları artırdı. Ancak lig performansı tüm eleştirileri bitirdi. Inter son yılların en dominant sezonlarından birine imza attı. Rakiplerine neredeyse hiç fırsat tanımayan mavi siyahlılar en büyük farkı gol yollarında oluşturdu. Inter en yakın takipçileri Milan ve Napoli'den toplam 64 gol fazla attı. Kivu'nun öğrencileri 35 maçta 82 kez fileleri havalandırırken Napoli 52, Milan 48 gol bulabildi.

0: La Liga ikinci lig ekiplerinden Andorra'nın sahibi Gerard Pique, Albacete maçında hakeme gösterdiği tepki sebebiyle 2 ay men cezasına çarptırıldı.
1: Gerard Pique 2 ay resmi müsabakalardan men edildi. Sahibi olduğu La Liga 2 ekibi Andorra'nın Albacete'ye evinde 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın devre arasında hakem Alonso de Ena Wolf'u tehdit ettiği iddia edilmişti. Başka bir ülkede olsaydı şiddet uygulayabileceğini belirten Pique'nin olayın ardından hakeme "Şimdi istersen bu dediklerimi raporuna yaz" dediği ifade edildi. Alonso de Ena Wolf'un raporunda maçın ardından konuşan Pique'nin "saldırıya uğramamak için bir koruma eşliğinde ayrılın" sözleri de yer aldı. Bu olay hakemle Andorra kulübü arasındaki ilk kriz değil. Andorra ekibi daha önce Alonso de Ena Wolf'un maçlarını yönetmemesi için resmi talepte bulunmuştu. Kulüp yönetimi federasyona tepki gösterse de çağrıları cevapsız kaldı.
0: Santos'ta

0: ikili arasında tartışma çıktı ve itiş kakış yaşandı. Robinho Jr. Neymar'ın kendisine hakaret ettiğini ve yüzüne sert şekilde vurduğunu iddia etti. Olayın ardından 18 yaşındaki futbolcunun temsilcileri kulübe giderek Santos yönetiminden önlem alınmasını istedi. Ayrıca temsilciler güvenlik koşullarının sağlanmaması nedeniyle Robinho Jr.'ın sözleşmesinin feshedilmesi için kulüpten toplantı talep etti. Santos cephesi ise temsilcilerin taleplerini yerine getirdi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Neymar, Robinho'nun oğlundan özür dilemesinin ardından olayın kapandığını düşünse de soruşturmanın açılmasıyla birlikte bir cezayla karşı karşıya kalabilir.
1: Basketbolla devam edelim. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague Playoff serisinin 3. maçında konuk olduğu Žalgiris karşısında ilk yenilgisini aldı.
2: EuroLeague Playoff serisinin 3. karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'da Žalgiris'e konuk oldu. Serinin İstanbul'da oynanan ilk iki maçını kazanan temsilcimiz, deplasmandaki ilk maçtan 81-78 mağlup ayrıldı. Maça iyi başlayan Sarı Lacivertliler ilk periyodu 25-12 önde tamamlarken devreye de 42-35 önde girdi. Final periyoduna da 5 sayı önde giren Fenerbahçe Beko son çeyrekte rakibinin hücumlarına engel olamadı. Karşılaşmada bir ara 19 sayı geri düşen Žalgiris son bölümde pot altını daha iyi kullanarak sahadan galip ayrılmayı başardı. Ev sahibi ekipte 26 sayı kaydeden Tubelis galibiyette öne çıkan isim oldu. Sarı lacivertlilerde Wade Baldwin'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması 8 Mayıs Cuma günü yine Litvanya'da oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan taraf adını Atina'daki Final Four'a yazdıracak ve Olympiakos'un rakibi olacak.
1: Valencia Basket Atina'da Panathinaikos'u yenerek Final Four umudunu korudu.
2: EuroLeague Playoff serisi 3. maçında Valencia konuk olduğu Panathinaikos'u 91-87 yenerek durumu 2-1'e getirdi. İlk iki maçı kaybeden konuk ekip bu kez maça hızlı başladı ve soyunma odasına 52-39 önde gitti. Ergin Ataman'la Valencia basketi çalıştıran Pedro Martinez arasında yaşanan sert tartışmanın ardından iki baş antrenör de diskalifiye edildi.

0: Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi karşılaşmadan 91-87 galip ayrılarak seride farkı 1'e indirdi. Valencia Basket'te Badio ve Montero 16'şar sayı kaydetti. Panathinaikos tarafındaysa TJ Shorts 17, milli basketbolcu Cedi Osman 10 sayı 5 reboundla oynadı. Playoff serisinin 4. karşılaşması 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak. 3 galibiyete ulaşan taraf Real Madrid Hapoel eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Final Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihleri arasında Atina'da düzenlenecek.
1: NBA playoff serilerinde heyecan devam ediyor. İlk maçı evinde kıl payı kaybeden San Antonio bu kez rahat bir galibiyetle durumu eşitledi.
0: NBA playoff serilerine iki karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı serisi ikinci maçında San Antonio Spurs ve Minnesota Timberwolves yine Texas'ta karşı karşıya geldi. Serinin açılış maçını evinde iki sayıyla kaybeden Spurs, bu kez baştan sona domine ettiği karşılaşmadan 133-95 gibi ezici bir galibiyetle ayrıldı. 1983 yılından bu yana en farklı playoff zaferini elde eden ev sahibi ekipte Victor Wembanyama 19 sayı ve 15 reboundla double-double yaptı.

0: series and a foul.
1: Already 6 points and a chance at 7.
2: 7 oyuncunun çift haneye ulaştığı maçta Stephen Castle 21, De'Aaron Fox 16 sayı üretirken Harrison Barnes ve Julian Champagne 12'şer sayıyla oynadı.
1: Castle driving all the way to the basket and count it plus a foul. Another great take by Stephen Castle.
0: And another foul draw.
2: Konuk ekip Minnesota'da sakatlıktan dönen Anthony Edwards'ın yanı sıra Julius Randle, Jaden McDaniels ve Terrence Shannon 12'şer sayıda kaldı. Batı Konferansı yarı final serisinin 3. ve 4. maçları Timberwolves'un evi Minneapolis'te oynanacak. Doğu Konferansı serisinde ise New York Knicks konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı bir kez daha yenerek durumu 2-0'a getirdi. Doğu serisi Philadelphia'da devam edecek.
3: Formula 1 başkanı, FIA başkanı Muhammed Bin Sulayem, Formula 1'in Türkiye'ye dönüşünün bu sezon başlayabileceğini söyledi.
4: Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Muhammed Bin Sulayem, Türkiye için umut verici bir ihtimal paylaştı. FIA'nın tepe yöneticisi Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının düzenlenmemesi halinde Türkiye Grand Prix'sinin bu sezonki Formula 1 takvimine dahil edilebileceğini söyledi. Bin Sulayem Türkiye'yi sevindiren ihtimalle ilgili olarak şu açıklamada bulundu. Kasım ayındaki Katar yarışını bir hafta ileri kaydırabiliriz. Ama eğer bu olmazsa homologasyon ve diğer şartlar tamamlandığı takdirde belki Türkiye'yi bu yıldan takvime alabiliriz. Lojistik açıdan herkes için en iyi senaryo olması açısından organizatörlerle istişare halindeyiz. 2021 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Sulayem, Orta Doğu'da yaşanan ve dünyayı stres altına sokan savaş durumu hakkındaysa şunları söyledi. Burada motor sporlarından daha büyük bir sorun var. İnsan hayatı her zaman önceliklidir. Umarım yakında sona erer, normale döneriz ve bu stresle yaşamak zorunda kalmayız. Allah korusun, Ekim veya Kasım ayına kadar devam ederse o zaman kesinlikle oraya gitmeyiz. Çünkü güvenlik her şeyden önce gelir. 2005 ile 2011 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul, 2020'deki pandemi sırasında bir kez daha motor sporları tutkunlarını ağırlamıştı. Formula 1 yönetimi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye Grand Prix'sinin 2027'den itibaren 5 yıllığına yeniden takvime dahil edildiğini açıklamıştı.
3: Gün ortasına bugün Japonya Ligi'nden özet görüntülerle noktalıyoruz. Yayınımız spor gündemiyle devam edecek. Koray Babalı konuklarıyla karşınızda olacak. Biz yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
5: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
1: Sporun ev sahibi Esport Plus.
3: Reklam.
4: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Dolandırıcılar anneler gününü de fırsata çevirdi. Kurumsal markaların internet sitelerini taklit eden sahtekarlar, 50 bin lira hediye çeki kazandınız vaadiyle vatandaşların banka hesaplarını boşaltıyor. Uzmanlar, sosyal medya reklamları ve WhatsApp mesajları üzerinden gelen linklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Herkese mutlu günler, spor gündemine hoş geldiniz. Ben Koray Balıoğlu, Cem Kerpiççiler ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Aspor TV ve Aspor Radyo ortak yayınındayız. Gündemdeki gelişmeleri, haberleri size aktaracağız. Fenerbahçe ile başlayacağız bugün. Cem hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Serhan abi sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Fenerbahçe ile başlayacağız dedik. Fenerbahçe'de gündem hareketli çünkü bir yandan başkanlık seçimi var. Önümüzdeki süreçte ardından başkanın belirlenmesiyle birlikte teknik direktör kim olacak, o konuya da geçiş yapılacak. Hatta belki de bu seçim sürecinde, seçim kampanyası içerisinde belki de başkan adayları önceden açıklayacaklar adaylarını. Şu an için mevcut durum Hakan Safi ve Aziz Yıldırım iki aday. Bu isimler birisi zaten Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından eski başkan Aziz Yıldırım. Diğeri de son dönemde oldukça popüler bir isim. Ali Koç yönetiminde de yer alıyordu. Fenerbahçe'nin sponsorları arasında yer alan firmalarında yine sahip olan Hakan Bey, Hakan Safi. Aziz Yıldırım'ın adaylığı, Hakan Bey daha önce açıklamıştı adaylığını zaten. Aziz Bey de yeni açıklama yaptı. Yani son aday olduğunu söyleyen isimdi. Birleşme çağrısı yaptı. Barış Bey de bu çağrıya kulak verdi. Hakan Bey ise biz bir ekip kurduk, bu yolda tek ilerleyeceğiz dedi. Şu an için fikri ve düşüncesi bu yönde. İlerleyen zamanda neler olur tabii onu hep birlikte görürüz ama Aziz Bey'in birleşme çağrısıyla birlikte sohbetimize başlayalım. Birazdan A-Spor muhabiri Erdem Akbaş da bizimle birlikte olacak. Dünden bugüne neler değişti, ne gelişmeler yaşanıyor ona da soracağız. Cem, bekliyor muydun Aziz Bey'in yeniden aday olmasını?
1: Bekliyordum. Seçimin mottosu gelenekçiler değişimcilere karşı. Kronolojik olarak bakmak gerekiyor. İlk olarak ateşi Barış Göktürk'le yaktı. Fakat ateşi yakarken de bir Aziz Yıldırım daveti vardı. Aziz Yıldırım aday olduğunu açıklayınca Barış Göktürk çekildi. Hakan Safi Bey sürecin başından beri çok keskin ve net. Mesajları da net. Kim aday olursa olsun, kim başkan olursa olsun ben tek ve yalnız bu yarışa gireceğim şeklindeydi. Sürece bakıldığında asıl mesele isimlerden öte, isimlerin nasıl bir vizyon taşıdığı. Şimdi gelenekçiler yenilikçilere karşı tezinin altını şöyle dolduralım. Aziz Yıldırım Bey seçilirse Aykut Kocaman'la yola devam etmeyi düşünüyor. Öncelikli adaylarından birinin Aykut Kocaman olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Oluşumda Oğuz Çetin'in de rol alacağı söyleniyor. Ama Hakan Safi'nin öncelikli adayları üzerinde özellikle teknik direktör bakımından mesela Filipe Luis ismi, Alonso ismi öne çıkıyor.
0: Bir burada soralım Erdem'e de o
1: tabii
0: zaman.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: İstersen sen de. Kesinlikle. Erdem Akbaş bizimle birlikte A-Spor muhabiri. Kendisini de sohbetimize dahil edelim. Son bilgileri de ondan öğrenelim. Erdem hoş geldin.
3: Hoş bulduk Koray Baloğlu, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Barış Bey çekildi dedik, adaylıktan çekildi ama bu bir tarafsız çekilme değildi. Aziz Bey'i destekleyeceğini söyleyerek adaylığını çektiğini duyurdu. Şimdi Hakan Bey var, Aziz Bey var. İki aday gözüküyor. Üçüncü veya dördüncü adaylar da gelir mi sence bu süreçte? Öyle bir beklenti var mı? Öncelikle onu sorayım.
3: Şu an öyle bir beklenti diyemem ama şu an öyle bir duyum ya da öyle bir gelişme, öyle bir oluşum yok. Gözlerin çevrildiği isim haliyle Sayın Ali Koç olmuştu. Dün hemen hemen belirli sıklıklarla Nakkaştepe'deki holding binasında yakın çevresiyle, ekip arkadaşlarıyla ya da arkadaşlarıyla rutin yediği yemeklerden bir tanesini yedi. Orada da konu Sayın Ali Koç'un başkan adaylığı değildi. Böyle bir gündemi olmadığını ifade etti 2026 yılıyla alakalı. Sayın Ali Koç'un 2026'daki seçim için şu an için adaylığı düşünmediğini net bir şekilde altını çizerek ifade edebilirim. Ama 2027 ile alakalı Sayın Eski Başkan'ın Ali Koç'un bir tasarrufu olursa zaten onu kendisi duyuracaktır. Sayın Ali Koç'un da kampanyalarının çok titiz hazırlanmış, çok önceden planlanmış, tüm teferruatı yerine getirilmiş kusursuz seçim kampanyaları olduğunu şahit olduğumuzu bildiğimiz için kalan 20 günlük süreçte Sayın Ali Koç'un çok tarzına uygun bir seçime girme yöntemi de değil. Onu da ben buraya kendi yorumum olarak ekleyeyim. Bilgiyi söyledim. Ali Koç 2026 seçimine girmeyi düşünmüyor. Girmesini isteyenler var mıdır? Elbette doğal olarak var. Sayın Ali Koç'un da sevenleri çok fazla. Onun seçime girmesini isteyen eski yönetici arkadaş

0: De olabilir, bu da doğaldır. Medyanın içerisinden insanlar var mı? Var. Bu da doğaldır. Ama Sayın Ali Koç'un böyle bir düşüncesi yok. O yüzden şu an için ufukta bir üçüncü aday yok Koray Baloğlu.
1: Şimdi Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan daha önce ilk açıklamada olağanüstü seçimli genel kurulun 6 ile 7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceği duyuruldu.
0: Evet.
1: Ama son günlerde bir iddia ortada dolaşıyor. Seçim biraz daha ileriye ertelenebilir iddiaları var. Bu iddialarla ilgili senin kulağına gelen ne var? Ve bu neden şahit, yani neden ileriye doğru atılabilir söylemleri ortaya çıktı. Bunun sebebi nedir?
0: Ya iddialar değil, direkt bizim özel haberimizdi. Dün akşamki programda benim paylaştığım bir haberdi. Fenerbahçe yönetimi seçimi 6-7 Haziran'da İlk oturumu yapıp 13-14'te oturumu, yani seçimi yapmayı planlıyor. Bu planı başkan adaylarına iletecek. Cuma günü karar verilecek demiştim ben. Bu neden isteniyor? Kongre üyelerinde çok fazla aidatını ödemeyen kongre üyesi var. Bunların aidatını ödemesi, ödemek isteyip seçimde oy kullanmak isteyen çok fazla kongre üyesi var. Birinde bir Türkiye'nin oynayacağı bir hazırlık maçı var Çobani Stadyumunda. Devamında 6-7 Haziran, arada bir 5 günlük süreç var. Zeminle alakalı bakım çalışması, seçim atmosferini hazırlamakla alakalı bir süre kısıtı var. İkinci faktör. Bunlardan sebep de böyle bir konu gündeme geldi. Ama bu başkan adaylarına iletildi. Hatta bugün şu anda olabilir. Sayın Hakan Safi, Fenerbahçe Başkan Adayı, Saadettin Saran'la bir araya gelecekti bugün ve bu konuyu konuşacak. Bu konuyu da konuşacak. Belki başka konular da vardır, içeriğini bilmiyorum ama dün biz yayında paylaştığımız açıklamayı ben tekrar okuyayım. Hakan Safi cephesi şunu diyor. Seçim ileri bir tarihe değil, daha erkene çekilsin. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı kurmak istiyorum, diyor Hakan Safi cephesi. Biz bunu yayındayken paylaşmıştık. Ben yayından sonra Sayın Aziz Yıldırım cephesine de bu konuyu sordum. Onların görüşünü de şimdi aktarmış olalım. Sayın Aziz Yıldırım'ın cephesi de şunu ifade ediyor. Yanıtı aynen aktarıyorum. Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var. Transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı. Net görüşümüz budur. Hakan Safi cephesi diyor ki ya tarihinde yapılsın ya da öne çekilsin diyor. Gerekirse öne çekilsin. Aziz Yıldırım cephesi de tarihinde yapılsın, bir gün bile ileriye gitmesin diyor. Yani geldiğimiz bu noktada ben tarihin değişme ihtimali adaylara rağmen olacaksa yönetim kurulunda bu yetki var. Yönetim kurulu seçim tarihini ileri alabilir. Adaylara rağmen de alabilir. Bu yetkisi var. Bunu karar defterine işlemediğiyle alakalı bir haber geçirmiş 45 dakika önce. Ben de şimdi gördüm. Karar defterine de işlemediği için tarihi değiştirebilir. Bunun doğruluğunu henüz teyit etmedim ama sosyal medyada gördüm ben de şimdi. Yani evet, böyle bir konu var Koray Baloğlu. Adayların fikirlerini, yani bu konuya dair fikirlerini aldık, paylaştık zaten. Adaylar bunu istemiyor. Hem Aziz Yıldırım cephesi hem Hakan Safi cephesi istemiyor. Neden bu düşünülüyor? Dediğim gibi aidatını yatırmayan, şu an için 44 bin kongre üyesi oy kullanabiliyor. Yaklaşık 44 bin, tam küsuratını bilmiyorum ama 44 bin civarında bir kongre üyesi var. Yani bugün yani 6-7 Haziran'da 44 bin Fenerbahçe'nin hazinun sayısı, küsuratını bilmiyorum. Bir önceki seçimde 49.286 idi. Şimdi bir önceki seçimden daha az bir sayı var. Bu sebeple kongre üyelerinin aidatlarını yatırmak için kulübe bazı başvuruları olmuş. Bu başvuruları da değerlendirmek üzere gündeme alıyor Fenerbahçe yönetimi. Böyle bir nur topu gibi bir seçim öncesi kriz mi diyeyim artık, konusu var Fenerbahçe'nin. Çözümünü de tekrar edeyim. Dünkü haberde söylemiştim. Cuma günü bu konu netleşir.
1: Şimdi peki bu konuya paralel olarak soruyorum bunu. Saadettin, evet, Bey'in yeniden aday olma gibi bir düşüncesi var mı?
0: Bende böyle bir bilgi yok.
1: Değil mi? Yani gündemde böyle bir şey yok.
0: Bende yok, gündemde de duymadım.
2: Peki Erdem,
1: Serhan Türk'e sözü bırakayım.
0: Tabii Serhan abi.
2: Erdem, şimdi olası Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde bazı isimler ön plana çıkıyor. Ve daha önceki listesindeki, daha önceki yönetim yaptığı zaman, başkanlık yaptığı zamanki yönetim listesinde isimler çok, evet, fazla konuşuluyor. Hakan Safi'nin listesinde, Sayın Başkan Adayı'nın listesindeki isimler netleşti mi? Yani sana gelen isimler var mı paylaşabileceğin? Mesela en azından ikinci başkanlık modelinde kim olacak?
0: Ya şöyle söyleyeyim, ben isim tabii paylaşmadı

0: Hakan Safi listesini olabildiği kadar gizli ve kamuoyuyla paylaşmadan yürütüyor. Ama şunu söyledi, %80'i hazır dedi. Futbol AŞ'yle alakalı kısmı da tamamlamaya çalışıyorum dedi. Camianın tanıdığı, camianın tanımadığı da bazı yeni yüzleri de listeme dahil etmek istiyorum dedi. Camianın tanıdığı isimler de var dedi. Şimdi burada şöyle de bir denklem oluştu tabii. Mehmet Ali Bey'in henüz adaylığını açıklamadan adaylıktan çekilme açıklaması yaptı ama o bir liste oluşturuyordu elbette Mehmet Ali Bey de. Şimdi oradan bazı isimlerin de ilerleyen dönemde, ilerleyen günlerde bazı yönetim kurullarına dağılması konuşulabilecek. O sebeple liste hazırlığı sürüyor. Ya benim aldığım bilgi %80'i hazır. İsimlerle alakalı gerçekten ketum bir tavır izleniyor orada. Ama ulaşırsak Aspor ekranlarından isimleri de paylaşırız Serhan abi.
1: Son dakika birleşme olabilir mi sence?
0: Ben görmüyorum. Hakan Safi, dün sordum bu konuyu. Benim lügatımda çekilmek ya da başkasıyla birleşmek gibi bir konu yok. Katiyen bu çıktığım yoldan geri dönmeyeceğim. Koşulsuz, şartsız bu seçimde adayım. Herhangi bir birleşme söz konusu değil. Yazılı olarak değil, telefonla da aracılar aracılığıyla da Hakan Safi'ye bu birleşme teklifi iletilmiş. Yani sadece yazılı açıklamayla değil.
1: Evet.
0: Aracılar aracılığıyla da bu birleşme teklifi iletilmiş. O teklifleri de kendince geri çeviriyor Hakan Safi. Kabul etmediğini, hazırlığını yaptığını, bir aydır değil uzun bir süredir bu sürece hazırlandığını, çok futbol takımı ile ilgili transfere dair önemli mesafeleri kat ettiğini, Fenerbahçe'yi kendi gücüyle, kendi yönetim gücüyle yönetebilecek kudretli olduğunu, bu liderliğe talip olduğunu, bir an önce koltuğa gelip Şampiyonlar Ligi takımını hazırlamak istediğini söyledi. Birebir cümleleri bunlar. Bu sebeple de bir birleşme olmayacağını ifade etti. Çünkü çok fazla bu soruluyor. Belki son 15 güne doğru olur mu? Şu an itibariyle öyle bir gündemi asla yok. Hatta bu konuların artık sorulmasını da istemediğini ifade etti.
1: Bir soru daha sormak istiyorum. Tabii. Erdem, seni bulmuşken dolu dolu Fenerbahçe'yi konuşalım diyorum. Çünkü en net bilgiler ve en doğru bilgiler sende.
0: Teşekkürler abi.
1: Erdem, şimdi biliyorsun Fenerbahçe'nin hocası yok.
0: Evet.
1: Ve hoca anlamında, takım anlamında da çok fazla da zamanı yok. Sonuçta ikinci bitirecek olan bir Fenerbahçe durumu söz konusu. Ve sezonu da erken açacak bir Fenerbahçe söz konusu. Temmuz ayının ortasında. Şu anki periyot bize onu gösteriyor. Bu anlamda sence adayların kendileri mi yoksa hoca tercihleri mi daha fazla seçim belirleyeceğini düşünüyorsun?
0: Ben son 10 gün özellikle son bir hafta hatta diyeyim hoca tercihlerinin futbol yapılanmasıyla ilgili atılmış olan adımların bu seçim için belirleyici olacağını düşünüyorum. Hoca tercihleri elbette isim bazlı yıpratılmış isimler var Fenerbahçe'nin içerisinde, camiada. İşte Aykut Kocaman gibi, İsmail Kartal gibi isimler, çok önemli isimler, değerli isimler ama hep yıpratılıyor bu isimler. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bir başkan adayının İsmail Kartal'la çalışacak olması bir oy etkisi olmamalı. İsmail Kartal'ın saha içi etkinliğine bakılmadı ya da Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de daha önceki başardıklarına. Yani kongre için belirleyici olmalı ama Fenerbahçe'de bu kural Mourinho'yu getirildiği günle beraber bozuldu. 99 puanlı takım o dönem Mourinho uğruna dağıtıldı. Bu benim şahsi fikrim. O yüzden Fenerbahçe'de kongrede teknik direktör tercihleri belirleyici olabiliyor. Bilgilerden devam edeyim. Cuma günü yarın Sayın Barış Göktürk, Sayın Aziz Yıldırım, yani başkan adayı Aziz Yıldırım yönetim kurulunu aldı. Barış Göktürk'le beraber bir araya gelecek. Bu ikili, Aziz Yıldırım cephesi, teknik direktör konusunda bu görüşmede konuşacak. Dün söyledik, defalarca söyleyenler de oldu. Aykut Kocaman, Sayın Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından bir tanesi. Benim aldığım bilgi, bir numaralı teknik direktör adayı olduğu yönünde. Burada bilgiyi verdim ve yorum kısmına geçiyorum. Bu bir ayıp değil. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de yarı final oynamış. Çok önemli başarıları imza atmış. Bu camianın çok önemli bir değeri. Fenerbahçe'nin evladı olarak görülen bir isim. Aykut Kocaman'la çalışıyor olmak, çalışacak olmak ya da onun ismini konuşuyor olmak bir başkan adayına zarar veriyorsa bence orada sorgulanması gereken daha başka şeyler vardır. Bu sebeple ben bu bilgiyi paylaşacağım. Yani burada bir abes görmüyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ı teknik direktör adayı Aykut Kocaman. Ama Barış Köklük de bir araya gelecek. Teknik direktör konusu çok daha geniş bir şekilde konuşulacak. Barış Köktürk'ün de kendi adaylığı sürecinde belirlediği isimler vardı. Bir tanesi milli takımımıza çok önemli işleri imza atan, bence atacak da olan Dünya Kupası'nda Montella'ydı duydum. Diğeri Nuri Şahin'di. Başakşehir'de çok güzel işleri imza atmaya ve bence ilerleyen yıllarda daha da iyi olacak. Bu tarz adayları vardı ama yabancı bir isim de olabilir. Teknik direktör konusunu Aziz Yıldırım, Barış Göktürk ve oradaki ekip konuşacak. Oradaki durum bu. Hakan Safi cephesiyle alakalı da teknik direktör konusunda dün de söyledim. Ben de soruyorum, araştırıyorum. Ser verip sır vermiyor. Kimse merak etmesin. Kafalarda soru işareti bırakmayacak bir ismi getireceğim dedi. Onu da aktarayım. Belirleyici olacaktır Serhan abi. Teknik direktör konusu. Bunu net olarak söyleyebilirim.
1: Teşekkür ederim.
2: Seçim öncesi açıklamasını bekliyor musun iki adayın da hoca tercihlerine?
0: Ya ona bir şey diyemiyorum ama ben açıklamak zorunda kalacaklarını düşünüyorum.
2: Peki şunu da sorayım Erdem. Sen şimdi camianın içerisindesin. Pek çok, ya biz burada konuşuyoruz tabii. Şimdi Fenerbahçe taraftarının görüşlerini de dile getiriyoruz ama bugün dünyanın en fanatik Fenerbahçelisi bile kongre üyesi değilse bu seçimde bir söz hakkı, sadece fikrini beyan etmeyin, evet, ötesinde bir doğru, yani şeyi yok, yaptırımı yok. Asıl burada yani belirleyici güç kongre üyelerinin oy hakkı, demokratik hakları. Kongre üyeleri içerisinde şunu net sorayım. Daha önce bir Mourinho kozu oynandı Aziz Bey ve Ali Bey arasındaki seçimde. Şimdi bu seçimde sen mesela şeyin etkisi olacağını düşünüyor musun? Bir teknik direktör adayının açıklanması, örnek veriyorum, ben başkan adayım, Cem Kerpiççileri getirdim dedi. Bir isim belirtilmesinin veya X bir iki başkan adayından birisinin çıkıp, abartı örnek veriyorum ki zihinlerde otursun diye, yanlış anlamasın kimse, isim tamamen şu an şey örneklendirme amacıyla, bilgiye dayalı bir şey değil. Örnek veriyorum, bir X iki isimden biri çıktı, dedi ki ben Vinicius Junior'la anlaşmaya vardım, getireceğim dedi. Abartı bir böyle futbolcu ismi. Bu tarz mesela transfer odaklı veya teknik direktör odaklı anlaşma açıklamaları sence kongre üyelerine geçer mi? Onların oy verme şeyini, fikrini değiştirir mi? Yani camiada artık bu Mourinho sürecinden sonra bu konuda kongre üyeleri sence nasıl yaklaşır? Çünkü bu çok konuşuluyor. Yani X işte inanılmaz oyuncularla görüşüyor. Diğer başkan adayı inanılmaz hocalarla görüşüyor vesaire. Sürekli bu gündemde ya. Kongre üyelerine geçer mi? Bu karşılığı olur mu?
0: Bence olur. Yani çünkü Fenerbahçe'nin artık gelinen süreçte en temel ihtiyacının şampiyonluk olduğu, futbolda doğru yapılanma olduğu, başarılı bir futbol takımı, kupalar kazanan bir futbol takımı, ligdeki şampiyonluk hasretini sonlandıracak, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Yani mesela hızlı planlama yapan, bunu hızlı yaptığını gösteren, mesela Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek çok büyük bir özlem Fenerbahçe için. Şampiyonluktan daha büyük bir özlem. Bunu vaat edebilen, bunu vaatleriyle de kanıtlayabilen, transferle, hoca tercihiyle kanıtlayabilen başkan adayı bence bir adım önde olacaktır. Çünkü bir önceki seçimde, yaş aralığı vereyim, Saadettin Saran'ın kazandığı seçimde 22 ile 38-40 yaş arasındaki kongre üyeleri seçimi belirledi. Onların oyları belirledi. Yani bu benim de yaşıma tekabül ediyor. Bu yaş kitlesinin baktığı temel konu futbolda bize ne verebilir? Bizi nereye taşıyabilir? Tabii orada şu vardı. Sayın Ali Koç'un 7 yıllık sürecinin başarısızlığı sebebiyle giden tepki oyları çok fazlaydı ama an itibariyle de böyle. Yani bu yaş aralığında çok fazla kongre üyesi var Fenerbahçe'nin. Bu sebeple o isimlerde, o kongre üyeleri de neye bakacak? Futbol yapılanmasına kim daha doğru adımları atmış? Kim daha doğru transferleri vaat etmiş ya da o transferle dair bize bir şey sunmuş? Bazen bir fotoğraf olabilir, bazen bir evrak olabilir. Yani transfer döneminde her şey etkiliyor. Mourinho'da bunu görmüştük ve seçim sürecine girildiği takdirde de başkan adaylarının futbola dair vereceği vaatler, futbola dair hocası kim, futbol aklı kim, hangi transferleri hangi mevkiye planlıyor, hangi oyuncuları planlıyor gibi faktörlerin ben belirleyici olacağını düşünüyorum. Hakan Safi 4 tane çok önemli transfer yapacağını söylüyor ve yani bu tabir yerindeyse, hani 4 tane böyle baba transfer tabiri kullanılıyor ya, bu ayarda oyuncular almak istediğini ifade ediyor. Aziz Yıldırım cephesi takımın ihtiyaçlarını bir süredir, hatta yaklaşık 10 gün önce Türkiye'de çok önemli bir menajer. Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'nin transfer haritasıyla alakalı çalışmalara başladı Aziz Yıldırım cephesinde. Bu elbette Aziz Yıldırım'ın çevresinde bulunan futbol aklı dediği çok önemli eski futbolcuların bulunduğu isimlerden de öneriler alınıyor. Yani Aziz Yıldırım yıllarca bu takımları kurdu, bozdu, yeniden yaptı, şampiyonluklar yaşadı. Bu konuda çok tecrübeli bir isim. Ya ama o çalışmalara o da başladı. 10 gün önce başladı. 6-7 transferde Aziz Yıldırım cephesinin hedeflediğini biliyorum. Bendeki bilgi bu yönde. Transfer elbette belirleyici olacak Koray Boloğlu. Hep beraber göreceğiz neler olacağını. Artık 30 gün kaldı galiba seçime. Geri
1: Evet.
0: sayıma doğru geçiyoruz. Adaylar gidecek ama ben sakin böyle kavga dilinin olmadığı bir seçim olacağını şu an için öngörüyorum. İki taraf da bence birbirini çok fazla yıpratmadan yapabildiği, atabildikleri adımları atıp kongre üyelerinin takdirine sunacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Benzer süreçleri yakın dönemde Fenerbahçe yaşadı. Yine Galatasaray'da işler iyi gittiği için onlarda belki çok olmadı ama benzer senaryoda çok hızlı davrandı Galatasaray. Nereye getireceğim lafı? Herkes yeni gelecek yönetimden transferde ne yapacak diyor, hoca kim olacak diyor. Hep böyle bir almaya yönelik bir hamle bekleniyor ama Fenerbahçe sezonu yaklaşık 40'a yakın futbolcuyla açacak değil mi Erdem? Yanlış hatırlamıyorum rakamı.
0: Yani 44 mü? 40 mı? Öyle bir rakam, evet. Yani en az 40.
1: Yani bir, aslında gelecek yönetimi almak çok basit bir iş yani bana kalırsa. Bu kadar futbolcuyla yolları ayırabilecek kabiliyette de olması gerekecek yeni yönetimi. Bence en büyük sorunlardan birisi o herhalde yeni döneme dair.
0: Sorun, hatta seni şöyle destekleyeyim, ben dün akşam bu bilgiyi öğrendim. Fenerbahçe'ye gelecek olan yönetim geldi, koltuğa oturdu. Hiçbir oyuncu almıyor. Hiçbir transfer yapmıyor. Hiçbir oyuncuyu da göndermiyor. Böyle sabit bir şekilde kalıyor yani. Hiç kimseyi ne gönderiyor ne alıyor. Aralık ayına kadar ödemesi gereken rakam 98 milyon euro.
1: Çok
0: Hiçbir şey
1: ciddi.
0: yapmasa daha iyi. Yani hoş geldin 98 milyon euro şu an tablo. Yani bu sebeple ciddi bir finansal yük de bekliyor gelecek olan
1: Altı
0: yönetimi.
1: ayda ödemesi gereken
0: Evet,
1: para yani
0: Aralık
1: şu anda.
0: ayına kadar. Aralık ayına kadar, işte aralığın
1: Tabii.
0: sonu da olabilir.
1: Çok.
0: 98 milyon euro. Hiçbir şey yapmasa, oyuncu göndermedin almadın, o bahsettiğin 40 oyuncu dahil, bunların bazılarının bonservis taksitleri var elbette. 98 milyon euro bekliyor. Yani bu ciddi bir rakam.
1: Çok ciddi.
0: Belki daha da fazladır ya, bendeki rakam bu en azından.
1: Ya bunu taraftar görmezden geliyor bu sorunu. Yollayın gitsin
0: O
1: diye
0: yüzden
1: bakıyor ama
0: sayın.
1: emin olun transfer etmekten çok daha zor yönetilmesi süren bir bölümden
0: Çok
1: bahsediyoruz.
0: doğru. O yüzden Sayın Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini oluştururken hem güçlü hem de maddi olarak güçlü isimleri tercih ediyor. Sayın Hakan Safi de aynı şekilde. İki aday da ben konuştuğumda, sorduğumda ya da oraya dair bilgileri aldığımda finansal tabloya çok önem verdiklerini biliyorum. Yani o iki aday da orada ne beklediğini biliyor. Zaten şöyle söyleyeyim. Galiba bir 10-12 gün önce kulüpten mali şeyler istendi. Yani mali finansal tablolar hakkında bilgi alıyor
1: Evet.
0: adaylar. Bugün de Sayın Hakan Safi işte Saadettin Saran'la bir araya gelecekti. Kulüpteki son durumu, finansal durumu iki aday da hakim. İki aday da öğrenmek istiyor. Çünkü neyle karşılaşacaklarını bilmeleri gerek. Bildiklerini düşünüyorum ben de. Yani ben de bunu duyduysam onlar da biliyordur diye tahmin ediyorum.
1: Doğru söylüyorsun. Lansman gerçekleşecek mi yakın bir dönemde veya basın toplantısı olacak mı? Hiç o yönde bilgi aldın mı?
0: Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı düzenleyeceğini duydum ama bu lansman da olabilir. Onu daha kesinleştirmedim. Hakan Safi bir lansman düzenlemeyi planlıyor. Tarihleri açıklayacak, sloganları belli. İki isim de yakın bir süreçte, önümüzdeki hafta itibariyle ben tam anlamıyla adayların sloganlarıyla, lansmanıyla, yönetim kurulu listeleriyle Fenerbahçe kamuoyunun huzuruna çıkacağını tahmin ediyorum Koray Baloğlu.
1: Evet Erdem. Teşekkür ediyoruz. Ekleyeceğim bir şey yoksa.
0: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
1: Nene ile ilgili bir şey var mı?
0: Nene'nin ameliyat olmasına karar verildi. Zaten fıtık haberini konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde.
1: Evet.
0: Artık bir çözüm yok. Nene sezon sonunda ameliyat olacak. Ameliyattan sonra süreç ne kadar devam eder onu öğrenirsek paylaşırız. Bir taraftan da transfere dair çok ilgi vardı Nene'ye. Hatta şu Stuttgart'ı ekleyeyim ben. Dortmund'u haberleştirmiştik. İki Alman kulübüne ulaşamadım demiştim. O iki Alman kulübünden bir tanesi de Stuttgart. Ama Nene'nin de böyle bir durumu var. Takip

0: Gideceğiz Koray Baloğlu.
1: Evet, kolay gelsin Erdem Akbaş. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'deki son süreci detaylı bir şekilde bize aktardı. Kendisiyle konuştuk, kaldığımız yerden devam edelim. Serhan Türk, sen bekliyor muydun Aziz Bey'in yeniden aday olmasını?
2: Yok, ben beklemiyordum yani. Çünkü bir süreç vardı, o süreç içerisinde adaylar çıkarken. Yani Aziz Yıldırım'a tabii ki bir temayül vardı, bir yoklama vardı ve Aziz Yıldırım'la ilgili herkesin bir çağrısı vardı, beklentisi de vardı. Ama zaten o süreç içerisinde aile bireysi, özellikle kızı Yas çok tatlı. Allah inşallah hayat çok güzel bir şekilde geçer, kazası belası bir şekilde geçer. Allah nazarına saklasın. Çok da iyi Fenerbahçeli. Bence babasını bir başkan olarak da görmek istiyordu. Başkan da belki kızını başkanın kızı olarak görmek istiyordu. O ayrı bir şekilde, onu bir tarafa bırakabiliriz ama diğer tarafta şu var. Başkanın Fenerbahçe sevgisini, Fenerbahçe sevgisini ve Fenerbahçe tutkusunu, Fenerbahçe hayatının en önemli yerine koymasını kimse inkar edemez. Tabii ki yarım kalanda bir hikayesi vardı. Sonuçta Ali Koç'ta gelen bir seçim atmosferi vardı. O seçim atmosferinde beklemediği bir yeni ligi alması, herkes bir daha gelmez, bir daha kulübe gelmez, küstü yaklaşımları yapardı ama Aziz Yıldırım hiçbir zaman küsmez. Her zaman sevgisi, sevdası Fenerbahçe'ydi. Şu anki gelinen süreçte demek ki kurmayları ve bir anlamda beklentilerinin sürekli Aziz Yıldırım'a gitmesi, Aziz Yıldırım tekrar aday olmasına sebep oldu. Ben şaşırdım ama bir anlamda da şey görmek lazım, önünü görmek lazım. Sonuçta listesinde eski zamanda yöneticilik yaptığı ve başkanlık yaptığı yönetim kurulu üyeleri konuşuluyor. İşte Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağ, Ömer Onan gibi isimlerin listesinde olacağı söyleniyor. Görelim bir süreç. O süreçte Hakan Safi'nin listesini de görmek lazım. Ama evet, burada belirleyici olanı ben tabii ki Fenerbahçelilerin ne vereceği olacağını düşünüyorum. Sonuçta Ali Koç da yarışta, herkes Ali Koç'un o maddi gücünü ve yapabileceklerini düşünüyorlardı, hayal ediyorlardı. Sayın Ali Koç futbolla maddiyatın sonuna kadar kullandı ve Fenerbahçe'de maddi olarak çok rahatlattı. Ama sportif anlamda istenilen sonuçlar alınamadı. Bu anlamda işte şu an gelecek ekibin kim başkan seçilecekse maddi olarak çok büyük vaatlerle bir tarafa, sportif anlamda çok önemli vaatler yapması lazım. Hoca seçiminin, futbolcu, gelecek futbolcu seçiminin belli olması lazım ve bu belirleyici olarak da Fenerbahçe'yi hangi günler bekliyor, nasıl günler bekleyeceği ben ön plan çıkacağını düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi, işte Erdem'in de söylediği gibi, 40 küsür oyuncunun Fenerbahçe'de olması, maaş yükünün 90-95 milyon eurolarda olması bu sürecin nasıl gerçekleşeceğini de göz önüne koyacak. Çünkü burada hem maaş yükünü düşeceksin, hem oyuncu transfer edeceksin, hem hocayı transfer edeceksin. En önemlisi ise Fenerbahçelileri yeni bir sezonda yeni hayaller kurduracaksın. O hayalleri gerçekleştirme noktasında büyük adımlar atacaksın. Bunlar çok zor iş. Ama Aziz Yıldırım, tekrar ben geleceğim, en iyi yaptığım şey futbol. Futbolu da çok iyi biliyorum, Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını biliyorum diye aday oldu. Hem Hakan Safi Bey'e hem Aziz Yıldırım Bey'e başarılar dilerim. Burada Fenerbahçe'yi tekrar yarışmacı olarak ve en önemlisi ise şampiyonluk beklentisi olan Fenerbahçe'yi o şampiyonluğu getirmesi, yoksa yine aynı senaryoya döneriz diye düşünüyorum.
1: Evet Cem, seçimin olağanüstü genel kurul olması, yani 2027 yılında bu bir ara seçim aslında, 2027 yılında tekrar seçim yapılacak. Orada yetki 3 yıllık olacak.
3: Doğru.
1: Yani gelen başkan Aziz Bey de olsa, Hakan Bey de olsa, seneye bir daha seçim var olacak Fenerbahçe'de, zorunlu. Bu bir yıllık bir başkanlık seçimi olması, bu süre sence iki aday arasında bir denge farkını bozar mı? Yani bir sene sonra zaten bir daha seçim var, bir görelim diye mesela Hakan Bey için mesela bu bir avantaj olur mu? Veya Aziz Bey için avantaj olur mu?
3: Bence her iki isim için de dezavantaj olacak bu bir sezonluk başkanlık. Gerçi Fenerbahçe'ye o bir senede girip şampiyon olduktan sonra o 1+3'e bağlanır.
1: Devam çünkü eder artık.
3: Yani devam eder. Ama ben asıl meselenin seçimlerde hiç konuşulmayan bir konu var. o olduğunu düşünüyorum. Nedir diyeceksiniz? Aziz Yıldırım

0: Çok stratejik bir hamle yaptı. Şöyle ki birleşme temalı bir çıkış yaptı ama zaten Barış Göktürk'ün birleşme temayla olduğu açık netti. Hakan Safi Bey de başından beri tek yürüyecekti ama bu denklemde konuşulmayan isim Ali Koç. Ya acaba Ali Koç bu denklemin neresinde duracak? Acaba bu adaylardan hangisini destekleyecek veya desteklemeyecek veya nötr kalacak? Ya da şunları görecek miyiz? Acaba kendi listesinden kendine yakın olanlardan iki kişinin adaylardan birinin listesinde olma ihtimali var mı? Bence seçimde Ali Koç'un da yapacağı hamle belirleyici olacak. Ama şunu ben çok net söyleyeyim kendi penceremden. Bütün bilgiler şu an masada yığılı. Ama hem Hakan Safi Bey konuşurken zaman zaman hitabet konusunda sıkıntılar yaşıyor. Aziz Yıldırım Bey de zaman zaman sinirlendiğinde istemediği cümleler kuruyor. Sonra geri dönüşü olmayan. Bence bu seçim eğer iki aday arasında olursa belki iki adaydan en az konuşanı ya da yazılı iletişimi tercih eden de bir adım öne geçebilir. Bence bu seçimin belirleyicisi her iki adayın da iletişimcisi olacak. Bu çok önemli. Çünkü zaman zaman istemedikleri konuşmaları yapabiliyorlar. Bir de şunun altını çizeyim.
1: Ay sen şimdi iletişimcisi dedin de derken aklıma şey geldi. Aziz Bey'in en son ya burada da işte şeyler var notlar ama ben bırakıyorum kenara deyip kendi devam
0: İrticaren
1: edeceğim dedi
0: konuşması.
1: mesela.
0: Doğru, çok önemli.
1: İletişimcilerin
2: Ama işte
1: yapabileceği bir
2: burada
1: şey
2: şey
1: yok
2: önemli.
1: yani ne kadar
2: Aslında
1: dinlediği önemli.
2: Cem de söylüyor, herkes söylüyor bunu. Aslında birleştirici önemli. Yani
0: Tabii, çok
2: Fenerbahçe'nin
0: önemli.
2: birleştirici unsuru çok önemli. Mesela dün zannedersem Tahir Kıran, eski yöneticilerden Tahir Kıran bir açıklama yaptı. Birleşme açıklaması yaptı. Herkes, bütün adaylar, Mehmet Ali Aydınlar da, Aziz Yıldırım da, Hakan Safi de, Barış Göktürk de bizim değerlerimizdir dedi. Aslında önemli olan burada Fenerbahçe ayağa kaldırmak, herkesin birleşmesi noktasında şeklinde söyledi. Ben tebrik ederim, yani güzel bir açıklama yaptı Tahir Kıran. Aslında Fenerbahçe'nin bir an önce birleşme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani sonuçta bir sene sonra seçim var. Sonrasında bir sene sonra seçimde farklı bir senaryo konuşmanı ön plana geçmeden bence birleşip daha büyük bir şekilde hareket etmek, toplu bir şekilde hareket etmek Fenerbahçe'nin lehine olacağını düşünüyorum.
0: İki büyük sorun var. Fenerbahçe'nin seçimleri 6-7 Haziran. Dünya Kupası başlangıcı 11 Haziran. Bitiş 19 Temmuz. 21-22 Temmuz ise Şampiyonlar Ligi eleme maçları.
1: Doğru.
0: Şimdi çok hızlı aksiyon almak gerekiyor. Aksiyon aldıktan sonra hızlı bir şekilde o takım kurulumu, hazırlık. Sonuçta baktığınızda dünya dinamiklerinde en az takımın hazır olması için 6 hafta. Hani bunu son dönemlerde 5 haftaya kadar falan çektiler ama bunlar çok önemli. Bir de teknik direktör yerine empati yapıyorum ben. Hani bir senesi belli olmayan bir projeye kimi ikna edebileceksiniz? Ben teknik direktörüm, bir senelik. Ya
1: Bir
0: öyle
1: yıl sonra yine seçim var
0: seçim
1: diye.
0: var ve gelen mesela proje hocalar hiçbiri böyle bir senelik bir işin içine girmez.
2: Şimdi gelen bir de yönetimler, gelecek olan yönetimler şu anki mevcut mali ortamı, durumu biliyorlar mı? Mesela Sayın Ali Koç bıraktığında Sayın Saadettin Saran sonrasında açıklamalar yapmıştı. Şimdi Saadettin Saran dönemi bittiğinde nasıl bir mali durum söz konusu olacak? O da çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani diyor işte mesela Erdem 80-90 milyonluk maaş bütçesi var diyor. Ama şimdi sözleşmelere bakacaklar. Görecekler o sözleşmelerdeki maddeleri, görecekler rakamları, görecekler. Bu da çok belirleyici olacağını düşünüyorum.
0: Tabii.
2: Aslında burada
0: Çok önemli.
2: mali olarak akıl birinin olması lazım. Yani mali açıdan nasıl yönetebiliriz bence ilk önce planlamalısı gerektiklerini düşünüyorum. İkinci anlamda sportif açıdan. Aslında sportif açıdan çözümü gelmen için mali açıdan onu bir desteklemen lazım ki sportif açıdan sıkıntı yaşamaman lazım.
0: Tabii.
2: Bunlar çok önemli şeyler, dengeler. Bu dengelerde işte burada ne var? Aziz Yıldırım kulüp çalıştırdı daha önce, başkanlık yaptı. Hakan Safi yöneticilik yaptı. Yani önemli isimler var. Ama bence bu yani kurullarını alacakları, yönetimi alacakları listedeki isimlerin daha böyle Fenerbahçe'yi hareketlendirecek ve bir anlamda hem maddi hem de manevi biraz rahatlığa ulaştırması gerektiğini düşünüyorum.
0: Tabii
1: Evet.
0: mesela Glasner'in ismi geçiyor. Siz Glasner'i buraya getirirseniz o bir sezonluk, size bir sezonluk, ben hiç geleceğini tercihini düşünmüyorum. Ya bir senede onun inşa sezonu geçer. Ya ona belli bir proje sunmanız gerekiyor. Hani Hani bence o bahsedilen adaylardan en yakın kimi ikna edebilirsiniz? Filipe Luis'i ikna edebilirsiniz. Hani genç, Brezilya'da yaptı. Hani Avrupa'sı yok, çıkıp kendini göstermek isteyecek. Hani genç özellikle. Ama Fenerbahçe'nin bu pencereden işi

0: çok zor. Somut şartları ortaya koyduğumuz zaman.
1: Yabancı mı ya Türk hoca mı konusu var gündemde. Tabii bir söylediğin gibi şimdi sezon başı yaklaşık 40 futbolcu olacak kampta. Hocaya bir kere sormadan zaten kimlerle yollar ayrılacak belli değil. İlk etapta bir hoca belirlenecek ama bir senelik bir süreç var. Bir sene sonra yeniden seçim var. Yabancı teknik adamla bu yolu yürümek daha mı zor olur peki sizce? Yoksa bir şey fark etmez mi?
0: Bana kalırsa çok zor yabancıyla ama benim genel hep altını çizdiğim konu ben teknik direktörden öte sportif direktör, teknik direktör ve bir planlama meselesini hep anlattım ama somut koşullara bakarsanız burada da bizi yani işte Türk antrenöre, yerli antrenöre doğru ya ibrenin döndüğünü görüyoruz. Çünkü kimse gelip o bu dar süre içerisinde oyuncu, takım, oyuna bakış, lig bütün bunları düşündüğümüzde evet yani sonuçta burayı bilen en azından buralarda olan mesela milli takım hocası ben Montella'yı çok beğenirim ama lan bir kitle de var. Ya yani dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz 12 senedir.
1: Evet.
0: O yüzden de mesela Hakan Safi'nin önebileceği isimler de burada çok kıymetli olabilir.
1: İşte o yüzden dedim mesela bir yıllık bir süreç olduğu için ya bir değişik yüz Hakan Safi'yi deneyelim diyen olur mu? Tabii. Veya işte şunu diyen olabilir belki tam olur. Tersi. Yani bir sene sonra düşünerek ama bir sene sonra Aziz Bey'in yeniden aday olup olmayacağı bu yine kaybederse meçhul veya şöyle düşünen olabilir. Yaz Yıldırım gelsin zaten bizim efsane başkanımız. Bakalım eskisi gibi yine formda mı bir yıl görelim. Bir sene sonra Hakan Safi daha genç yine aday olur diye böyle düşünen de olabilir. Yani iki türlü de aslında baksan saygı duyacağım bir fikir olarak kesinlikle değerlendiriliyor. O yüzden sordum bu bir yıl meselesinde kongreleri nereden daha çok yaklaşır acaba?
2: Ya sevgili Koray yani Klopp'u getirebiliyorsan getir. Ama Klopp'u getiremiyorsan yerli ve takımı daha iyi tanıması, Türkiye dinamiklerini bilmesi, oyuncuları tanıyabilmesi, Fenerbahçe'yi bilmesi, Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu ya daha önce çalışmış bir teknik adam olarak iyi irdelemesi ya da İstanbul'da Türkiye'de çalışmış bir teknik adam olarak Fenerbahçe'yi iyi analiz etmesi çok önemli. Yani bu anlamda alacağım bir yerli bir teknik adam seni hareket alanı anlamında daha fazla rahatlatacağını düşünüyorum. İşte bu anlamda baktığımız zaman mesela Ersun Yanal, özür diliyorum, Aykut Kocaman ismi ön plana çıkıyor. Aykut Hoca iyi ama Aykut Hoca yanılmıyorsam 5 senedir
1: doğru
2: takım çalıştırmıyor.
1: Evet.
2: Ve ben çok beğeniyorum. Çok düzgün, çok karakterli, çok beyefendi, olağanüstü bir teknik adam. Keşke 5 sene önce bir takım çalıştırsaydı. Kendi tercihi bu. Ama oyunu da biliyoruz, Aykut Hoca'nın oyunu da biliyoruz. Özellikle defansif anlamda çok fazla takımı geri çeken ve kontra ataklarla oyun yapan hocanın da artık oyunu da ezberledik. Diğer tarafta mesela benim adalarımdan bir tanesi eğer yerli olacaksa İsmail Hoca. Niçin İsmail Hoca? İsmail Hoca'nın da bir yarım bıraktığı bir iş var olduğunu düşünüyorum. Özellikle 99 puanlı Fenerbahçe'yi ikinci yapan ki kendinden daha iyi olan bir Okan Hoca vardı. Bunun dezavantajını yaşayan bir İsmail Hoca vardı. Bu anlamda İsmail Hoca'nın da ben...

0: takım Amerika'ya giderken Türk vatandaşı olarak gideceğini de iddia ediyorum. Yani öyle bir çalışma da söz konusu.
1: Evet.
0: Öyle bir teknik adamdan bahsediyoruz. Milli takımda bir de biliyorsun maç takvimleri, maç planlamaları ona göre yapılıyor. Her gün bir antrenman yok. Yani sen daha rahat seçersin. Bir tarafta kaybettiğin her maçtan sonra yuh denilecek bir taraftan mı? Yoksa diğer tarafta kazanacağın böyle 2-3 hafta sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra maç takvimi olan bir yerde daha rahat çalışabileceğin dönem mi? Onu tercih etmen lazım. Çok büyük şeyler olacak ki. Yani mesela ne oluyor? İşte futbolculara Türkiye gelsin de ekstra para ödüyoruz değil mi? 5 milyonluk oyuncuya 10 milyon ödüyoruz. Ne için geliyor? Türkiye geliyor. İşte gelmesi için ikna ediyoruz. Yani bu anlamda belki Montella için de Fenerbahçe'ye gelmesi böyle bir durum söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Yani dediğimiz gibi süreç çok zorlu bir süreç. Çok da çetrefilli bir süreç. Bir senelik bir süreçten bahsediyoruz.
1: İkisini bir arada yapar belki.
0: İşte onu kabul edilir mi? Bir de öyle bir durum var yani.
1: Daha önce Fatih Hoca yaptı biliyorsun.
0: Tabii daha önce Fatih Hoca yaptı.
2: Doğru.
0: Bir de şimdi Aziz Yıldırım gelirse Aziz Yıldırım TFF'li işleri nasıl olacak?
1: Öyle bir durum söz konusu. Aziz Bey'in tarzını herkes biliyor yani. Söylemeye gerek yok. Çok genç arkadaşlar bilmiyorsa onlar da zaten internetteki editlerden, videolardan görmüşlerdir. Geldiğinde sert bir futbol iklimi olacağı konusunda şüphesi olan var mı?
2: Yok. İki kelimeyle özetleyelim. Demir yumruk. Gelirse Aziz Bey kadife eldivenden öte demir yumruk tercih eder.
1: Tamam, belki bazı kongre üyeleri de mesela bu özelliği de istiyor da olabilir geri. Bilemiyorum bu arada, tabii şu an sadece fikir yürütüyoruz. Ben çünkü Saadettin Bey'in yönetimi de biliyorsun en son konuşmamakla eleştirilmişti.
2: Bence Fenerbahçe kongre üyeleri dengesini arıyor. Ne o kadar sessiz ne de o kadar bütün iklimi hakimiyeti altına alan, almaya çalışan bir anlayış. Ben teknik direktör isimlerinden arasından mesela en uygun isim olsa giderler mi bilmiyorum. Conte. Conte her gittiği ligde
0: ben
2: bir şekilde...
0: Ben de Okan Buruk diyeceksin.
2: Okan Buruk Hoca ayrı. Conte her
1: Okan
2: ligde...
1: Okan Hoca rekora gidiyor Galatasaray'da. Hiçbir yere gitmez bence.
2: Gittiğinde
1: zaten konuşuruz
2: ilk yine. Sezonlarında mutlaka bir şampiyonluk yapıyor. Conte'nin ikinci sezonu derseniz istemem. İkinci sezon başı bir kavga çıkarıyor. Tam şimdi bir senelik gelen... Bir sezonluk bir anlaşma Conte'ye gelip bence en uygun isimlerden biri olabilir.
1: Ama Türk alternatiflerde bir tek Aykut Kocaman ismi ön planda şu an herhalde.
2: Tabii Aykut Kocaman ismi. Ya aslında işte hep söylüyorum Başakşehir'e sonsuz saygı duyarak. Mesela Nuri Hoca olsa, Nuri Hoca bence çok kıymetli bir hoca. Ya Fenerbahçe'de de o istenen farklı bakışı getirebilecek nitelikte bir isim. Zaten dönüp baktığınızda Türk
1: Hoca... Nuri Hoca'nın da sözleşmesi var bu arada. O da ayrı bir konu yani. Var, serbest kalmıyor. Tabii. Orada bağlayıcı bir kulüp de var, Başakşehir kulübü. Öyle de bir durum söz tabii. Konusu.
2: Kesinlikle. Ben olsam asla bırakmam Nur Hoca'yı.
0: Bırakıyorsun işte.
1: Emre Belözoğlu, Volkan Demirel gibi daha genç teknik adamlar olabilir mi?
0: Erken ya, olduğunu düşünüyorum.
2: Ben kendi penceremden dönüp dolaşıp aynı isimlere gitmenin ya Fenerbahçe'yi yorduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde yaptınız, denediniz. Yenildiniz. Belki zamanı gelir. Dönersiniz ama ben şu süreçte Fenerbahçe camiasının bir yeniliğe ihtiyaç duyduğunu, yeni isimlere, yeni yüzlere, yeni teknik direktöre, yeni oyuncu grubuna, tabii bunların ne kadarını yapılabilir? Aslında teorik olarak benim hep anlattığım sistem, bütün bunları yapabilmek için bir oyun aklı gerekiyor. O da bir sportif direktörlük modeli. Şu anda adaylardan bir sportif direktörlük modelini öne çıkaran bir aday da yok gördüğüm kadarıyla. Direkt bir teknik direktör modeline, başkan teknik direktör modeline gidilecek. O yüzden ben uzun uzun kendi modelimi anlatmayacağım. Çünkü bu şartlarda bir karşılığı evet. Yok. Buradan baktığınızda uygun isimler arasında Aykut Kocaman Hoca gerçekten ben bayılırım yani.
0: Ben
2: Türk futbolunda başka bir mümkünün temsilcisi.
0: Çok beyefendi bir hoca, çok güzel bir insan.
2: Çok çok iyi bir insan. Ben oyuna bakışını da çok severim. Ama acaba sportif direktör anlamında gelip kulübün tüm oyun aklı olması benim aklıma daha fazla yatıyor. Çok da seçeneğiniz yok. Yani masaya yatırdığınızda hani kimle yola devam edeceksiniz? Hep belli isimler. Onların çevresinde dönüyorsunuz. Ve şampiyon yapmaya geliyorum dediğinizde de hani Lalet'ten bir ismi de ortaya atamazsınız. Daha önce şampiyon yapmış, portföyünde evet. Bu başarılı bulunan bir isimle yola devam etmeniz gerekiyor. Veya yola çıkmanız gerekiyor.
1: Şimdi Hüseyin Özkök de bizi izliyormuş. Güzel bilgi atmış. Jürgen Klopp ismi de bazen böyle çıkıyor ortaya. Ama Jürgen Klopp'un tabii Fenerbahçe'ye gelme ihtimalini... Yani Osimhen'den sonra yine de dilimi ısırıyorum.
0: Yani,
1: yani normalde...

0: gelmez Jürgen Klopp ama bir mucize olur mu gelebilir. Osimhen nasıl geldiyse olur mu olur belli olmaz diyorum. Artık hiçbir kapıyı kapatmıyorum bu transfer doğru. sürecinde. Ders oldu. Klopp ne söylemiş? Bugün sosyal medyada yaptığı bir açıklama var. Bu da güzel. Geleceğine dair ışık tutuyor aslında. Yarın öbür gün yine Jürgen Klopp haberleri, Fenerbahçe vesaire takımlar çıktığında bu açıklamayı hatırlayın lütfen. Dersiniz ki Aspor'da Koray yayında spor gündeminde okumuştu yani. Olur mu olmaz mı siz kararını verin. Günlük baskı ve gürültüden uzaklaştığımdan beri hayatımın tamamen yeni bir evresine girdim diyor Jürgen Klopp. Dürüst olmak gerekirse bazı günler hangi maçların oynandığını bile bilmiyorum. O dünyadan tamamen koptum ve 25 yıldır ilk kez gerçekten normal ve sakin bir hayat yaşıyorum. Şimdi zamanımı spor yaparak, güzel havanın tadını çıkararak ve torunlarımla ve ailemle olabildiğince çok zaman geçirerek harcıyorum. Futbolun beni yıllarca uzak tuttu, basit şeyler demiş bunlarla ilgili olarak. Uzun bir süre James Bond gibi yaşadım. Her gün aynı yoğun rutini tekrar tekrar yaparak başarılı olmaya çalışıyordum. Şimdi saatlerce yağmurda beklemek yok ve haftada 3 kez basın toplantısı yok. Şimdi 58 yaşındayım ve insanlar bana antrenörlüğe geri dönmem hakkında sürekli soru sorsa da şu anda hiçbir şeyi özlediğimi hissetmiyorum. Tekrar edeyim bu kısmı. Antrenörlüğe geri dönmem hakkında sürekli soru sorulsa da şu anda hiçbir şeyi özlediğimi hissetmiyorum. Şu an yaptığım her şeyden inanılmaz derecede mutluyum. İster Red Bull'daki yeni rolüm olsun, isterse de sıradan bir insan olarak günün her anının tadını çıkarmak olsun. Hayat çok kısa ve artık hayatın tadını çıkarmanın ve daha önce hiç göremediğim küçük detayların keyfini sürmenin zamanı geldi. Umarım hepinizin harika bir günü olur ve gülümsemeye devam edersiniz demiş Jürgen Klopp.
1: Demiş ki benim artık bu saatten sonra parayla işim olmaz. Benim bu saatten sonra hırsla işim olmaz. Ben yıllardır ihmal ettiğim ailemle beraber zaman geçireceğim demiş. Bu adama 50 milyon euro getirsen de gelmez.
2: Çok güzel bir ayrıntı. Ben evet. de antitez geliştireyim. Bir savaşçı 40'ında da 60'ında da 70'inde de savaşçıdır. Bir süre sonra sıkıldığını, bir süre sonra bir kavga aradığını, bir mücadele aradığını görürsek de ben şaşırmam. Belki de aklını çelebilecek miktarda bir farklı bir teklif de gelirse onun potaya girmesine sebep olabilir.
0: Evet. Yani buradan metinden çıkarılacak çok dersler var.
2: Var.
0: Bir, hayattaki çok basit şeylerin ne kadar değerli olduğu, milyonlarca eurosu olan bir insanın yani torunlarıyla vakit geçirmek, yürüyüş yapmak, böyle çok basit şeyleri bile yaşayamadığını ve aslında hepimizin sahip olduğu bu şeyin ne kadar değerli olduğunu anlayabiliyoruz.
2: Çok doğru.
0: O taraftan bakarsan böyle bir şey var.
2: Doğru.
0: Bize daha yakın taraftan bakarsan da ekonomik özgürlük ciddi anlamda güzel bir şeymiş. Onu da anlıyoruz değil mi? Yani bir yandan da böyle bir şeyi tercih edebilmek. Yani benim işim yok. Torun, çoluk, çocukla vakit geçireceğim demek de bir ekonomik özgürlük istiyor. O anlamda
2: kesinlikle.
0: Da tabii ki onun da ne kadar değerli olduğunu anlamış olduk. Ama kısa vadede şu an için bir takım çalıştırma gibi bir niyeti yok. Onu söyleyelim. Ufak bir araya gideceğiz. Ardından Galatasaray'da bu özellikle yeni sezona dair çok fazla bilgi kirliliği var, iddialar var. Onları Serhan Türk'e soracağım. Özellikle bu Sanchez, Torreira, Icardi vesaire kimler gidecek? Hakikaten gidecek mi ya da yani böyle bir şey var mı? Bunları konuşuruz. Beşiktaş'a da yine devam edeceğiz. Ama şimdilik bir küçük mola rica ediyoruz. Aranın ardından buradayız.
3: Bir reklam. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Sakaryaspor Kulübü'nün kuruluş hikayesi şehrin 1900'lü yılların başında başlayıp zaman içinde olgunlaşan köklü futbol geçmişinin bir potada harmanlandığı, şehrin tüm farklı futbol değerlerinin güçlerini birleştirme iradesi gösterdiği 1965 yılında başlar. Sakarya'da bulunan köklü takımlardan İdman Yurdu, Güneş Spor, Gençler Birliği, Ada Gençlik Kulübü bir araya gelerek şehrin tüm dinamiklerini ve güçlerini tek çatı altında toplamış ve şehrin profesyonel takımını kurmuşlardır.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Fenerbahçe'yi konuştuk detaylı bir şekilde. Fenerbahçe'ye dair eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Yok, teşekkür ederim.
1: Artık bundan sonrası zaten adayların yapacağı açıklamaları takip etmeye devam edeceğiz yine. Onu söylemiş olalım. Galatasaray'a geçelim. Sarı Kırmızılılar'da şampiyonluk için geri sayım başladı.
3: Çok önemli bir transfer geliyor şu an uçakta.
1: Hayda.
3: Şu an uçakta, son dakika Galatasaray'a çok önemli bir transfer geliyor.
1: Bir şaka gelecek diye düşünüyorum arkasından ama.
3: Yok, şaka gelmeyecek ya. Yani önümüzdeki böyle 30 yılı tamamıyla dolduracak bir transfer geliyor. Ciro uçakta şu an. Ciro geliyor. Mertens eşi ve çocuklarıyla beraber şu an geliyorlar. Yani ki cumartesi günü karşılaşmada olacaklar. Birkaç görüşmeyle

0: geliyorlar buraya. Yani kendi özel görüşmeler için geliyorlar. Ve herkesin beklediği, kendi çocuğumuz gibi baktığımız Ciro Türkiye'ye geliyor.
1: Ciro büyümüştür kesin.
0: Artık Mertens'i konuşmuyoruz farkındaysan. Ciro geliyor diyoruz yani.
1: Evet, cumartesi günü oynanacak saat 20'de. Zaten karşılaşmaların hepsi aynı saatte. Cumartesi Galatasaray artık Antalya Spor maçına gözünü dikti. Şampiyonluk mücadelesine çıkacak Sarı Kırmızılılar. Antalya Spor açısından ligde kalmak için çok önemli ve kritik bir mücadele. Bu karşılaşmayı Mertens ailesi de tribünden takip edecek. Dries Mertens, eşi ve Galatasaray'ın bir dönem maskotu olan Ciro Mertens aynı
0: de
1: şekilde.
0: Kardeşi var
1: bir de onun da
0: kız kardeşi var.
1: Ciro büyüdüğü için sevimlilik ve tatlılık küçüğe devredilmiş olabilir.
0: Aynen.
1: Yani, çok iyiydi. Burada şeye geldi. Zirve vardı ya zirve. Evet. Masada oturuyor şimdi. Annesinin kucağında. Önde de böyle kuru kayısılar falan var. Ben de bakıyorum orada kenardaydım. Aldı kuru kayısıyı. Ağzına attı biraz çiğnedi baktı olmuyor. Tabağı geri koydu aynı yere. Çok iyiydi ya.
0: Yok ya gerçekten içimizden birisi. Yani şu an konuşurken bile gözlerimiz böyle içi gülüyor. Güzel bir aileydi. Çok da güzel insanlardı. Bakalım gelsinler. Zaten içimizden birisi. Ve kendi ailemiz gibi görüyoruz Mertens ailesini. Çok mütevazı, çok düzgün bir insan. Ben yaklaşık 30 yıldan beri Galatasaray'ı takip ediyorum. Böyle güzel bir aile uzun zamandan beri görmüyordum. Ve böyle güzel de bir dayanışma görmüyordum. Yani Mertens hem abilik yapıyordu, hem futbol aklı yapıyordu, hem okuluncaya yardım ediyordu. Ailesi, özellikle eşi gerçekten çok iyi bir insandı. Oğlu Ciro, içimizden birisi. Herkesin bir yavrusuydu. Bu anlamda gelsinler bakalım, görelim. Bir de biliyorsun, Antalya maçı için Galatasaray'da bir sıkı yönetim söz konusu. Kemal Burgaz'ın kapıları tamamıyla kapandı. Ve dış dünyayı kapattılar ve bu maça adapte oldular. Ama ben Mertens ve ailesi için burada bir esnetme yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü futbolcular Mertens'i ve oğlu Ciro'yu gördüklerinde farklı bir motivasyona gireceklerini de düşünüyorum.
2: En çok Barış Alper Yılmaz seviniyordur.
0: Tabii. Ufak Ciro.
2: Onun arkadaşıydı çünkü.
0: Büyük Ciro.
1: Bu arada Galatasaray'a dair sorularınız varsa özellikle yeni sezon planlamasına dair sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Instagram'dan da gelen mesajları okuyacağım. Serhan Türk'e soracağımı söyleyeyim. Maçla başlayalım şimdi. Planlama, transfer vesaire her şey sonradışı çünkü. Önde bir şampiyonluk hedefi var. Galatasaray'da bu maç öncesi hazırlıklar nasıl devam ediyor? Sen dedin tesislerin kapıları kapatıldı. Artık yüksek konsantrasyonla hazırlık süreci sürüyor. Takımda son durum nedir?
0: Ya şimdi şöyle görmek lazım. Biliyorsun Galatasaray şampiyonluk şansı geçtiğimiz hafta vardı Samsunspor maçı öncesi. Herkesin beklentisi Galatasaray'ın şampiyon olup ertesi günde kupayı alması yönünde bir beklenti içerisindeydi. Ama işler istenilen gibi gitmedi. Oyuncuların kafası maçta değil de oyuncuların kafası şampiyonlukta ve şampiyonluk sonrası eğlencede düşüncesinde olduklarından dolayı. Bir de Samsunspor'un bu maçı çok fazla motivasyonla oynadığı ve çok fazla ciddiye aldığından dolayı farklı yerlere gitti. Tabii ki herkes de endişeyi bıraktı. Çünkü sonuçta şampiyonluğa giden takımın 4 giyip rakip taraftarının 5-5-5 demeleri farklı bir yere getirdi. Ve bir anlamda bayramı zehir edildi diyebilirim. Tabii ki burada motivasyon eksikliği, takımın hazırlanamaması, oyuncuların çok fazla havaya girmemesi. Düşün, Osimhen olmadığı zaman Galatasaray ne halde dediğimiz Osimhen'in tel tel döküldüğü ve çok kötü performans gösterdiği. Günay'ın sosyal medyada çok fazla eleştiriye gittiği ve Günay'ın çok fazla eleştirildiği ve takımda gidişinin gönderilmesi konuşulduğu bir haftayı geride bıraktık. Ama şu bir gerçek, yani herkesin beklentisi Galatasaray'ın şampiyon olması yönünde. Fenerbahçe'nin de beklentisi bu yönde. Trabzonspor'un da beklentisi bu yönde. Ama Galatasaray şansını son maça bırakırsa benim gözümde şampiyon olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Galatasaray'ın hep Mayıs ayına girdiğinde şampiyonluk konuşulduğu ve sayısı anlamda üstünlüğü olduğu bir haftalara girdiğimizde bir adım atması gerekirken bir adım atmayıp iki adım geriye çekilmesi Galatasaray'da sıkıntının büyük olduğu anlamına geliyor. Ama tabii bu maç öyle geçmeyecek. Bu maça daha fazla istekli olan, seyircisi önünde kaybedecek çok şeyi olan ve bunun bilincinde olan oyuncu topluluğu olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda tamamıyla Kemal Burgaz'ın kapıları kapandı. Yani işte berberiydi, ahçısıydı, çırağıydı, işte sosyal medya fenomeniydi. Bunlar artık girmiyor. Öyle bir durum yok. Ve daha fazla ciddiye alınmış ve antrenmanlar, izinler iptal edip antrenmanlar yapılan ve bu maçta kazandıkları takdirde şampiyon ilan edileceği ve Antalya Spor'un da kaybedecek çok şey olduğundan dolayı bu maçta Antalya Spor'un da çok etkili oynayacağını bilen bir Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Buna göre de hazırlanacak. Tabii ki Galatasaray'da bu maçı kendi seyircisinde, kendi atmosferinin önünde, kendi seyircisinin motivasyonuyla daha farklı oynayacağını düşünüyorum. Ama işte Samsun Spor maçı Galatasaray dahil bütün takımlara çok farklı duygulara düşünmesine sebep oldu. Bundan dolayı da sıkıntılı bir süreç Galatasaray'ı bekledi. Evet. Yaşadığını düşünüyorum.
1: Cem, sen bu maç öncesi neler düşünüyorsun? Bir sürpriz daha yine yaşanır mı?
3: Okan Buruk Hoca Samsun Spor maçı öncesi de teorik olarak çok doğru cümleler kurup takımı hiçbir şekilde rehavete sokmamak için teoride çok doğru açıklamalar yaptı. Fakat pratikte bunun karşılığını alamadı. Fakat ben Antalyaspor maçında Kemerburgaz'da sıkı yönetim devreye girdiyse oyuncuların da bu işin ciddiyetini bir kez daha çok iyi anlayıp bu maça çok fazla konsantre olacaklarını düşünüyorum. Ve bu maçı ben Galatasaray'ın kazanacağı düşünenlerin tarafındayım. Çünkü Galatasaray'ın bir oyun ezberi var. 3 sezondur üst üste şampiyon ve üzerine koyarak da giden bir takım var yaptığı transferlerle birlikte. Bu sezon ben hep Galatasaray'ın dalgalı bir oyun olduğunu söyledim. Hani zaman zaman çok iyi oyunlar gördük. Özellikle Avrupa'da. Ama ligde zaman zaman istenilen oyunda sergilemedikleri anlar çok net olarak karşımıza çıktı. Ama ben bu maç üzerinde konsantre olup Galatasaray'ın artık işini daha da zora sokacak bir iş yapmayacağını düşünüyorum. Çok net olarak bunun altını çizeyim. Fakat Serhan Türk çok daha iyi takip ediyor. Çok daha iyi biliyor. Bu maç özelinde belki saha içine dair konuşmak gerekiyor. Bu maçta çünkü Lemina'nın olmayacağı söyleniyor. Eğer Sara antrenmana çıktı mı bilmiyorum. Sara olmazsa merkezde acaba Torreira, İlkay, Yunus üçlüsünü görebilir miyiz diye düşünüyorum.
0: Onun ihtimali var.
3: Eğer böyle olursa kafamda benim bir soru işareti var. Ama her şeye rağmen Galatasaray bu maça konsantre olup Antalya Spor penceresinden bakmak lazım. Onların da son şansları gibi gözüküyor. Onlar da tamamen asılacak bu maça. Kazanmak isteyecekler. Ama ben Galatasaray'ı avantajlı görüyorum.
0: Ya evet. Zaten şöyle baktığımız zaman şu anki puanlamaya baktığımız zaman 74 ve 70 puan. Şu an lider Galatasaray'la ikinci olan Fenerbahçe'nin arasında puan farkı 4. Kötü bir senaryoya gidersek Antalya Spor'unda bir yenilgi söz konusu olursa ve Fenerbahçe'nin de kazandığını farz edersek 74-73. Kasımpaşa maçı yani
3: çok
0: öyle
3: zor.
0: Şey değil yani hani çantada kekli bir karşılaşma olmaz.
3: Tabii.
0: Motivasyonu daha yüksek olan bir Kasımpaşa olur. Motivasyonu daha yüksek olan bir Emre Belezoğlu olur. Motivasyonu daha yüksek olan bir Kasımpaşa kulübü olur. Ve en önemlisi ise hep şunu diyoruz ya ne zaman iyisin? İyi yendiğin zaman, lideri yendiğin zaman iyisin. Ya bunu da yapmak isteyen bir Kasımpaşa oyuncu. Kendi oyununa bakacak tabii ki. Öncelikle o. Yani o açıdan Galatasaray'ın işi Kasımpaşa maçına bırakmaması gerekiyor. Ve oyuncuların da bunun bilincinde olması
1: ama
0: gerekiyor.
1: Ama şöyle bir durum var orada tabii. Kasımpaşa bu hafta Natura Dünyası Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Şu anda küme düşme hattının en üst basamağında bulunan ekip Gençler Birliği. 28 puanı var. Kasımpaşa'nın 32 puanı var.
0: Ama kafası rahat bir Kasımpaşa olacak.
1: Kasımpaşa bugün Eyüpspor'u yener. Bu hafta örnek veriyorum. Eyüpspor'u yenerse hedef bitmiş tamam, olacak
0: yendiğini
1: aslında.
0: Yendiğini farz edelim. Kafası daha rahat bir Kasımpaşa olacak. Kaygısı olmayan bir Kasımpaşa olacak. Ve mesela daha rahat kafası olan bir Fenerbahçe'nin neler yapabildiğini biz bu hafta gördük. Tamam. Yani çünkü artık dediler kardeşim bizde iş bitti. Biz bu saatten sonra
1: stres kalmadı diyorsun.
0: Daha rahat oynayalım. Hiç kimse baskı yapmasın. Oyunumuzu oynayalım. Oyundan zevk alalım diyen bir Fenerbahçe vardı. Oynadığı oyundan zevk alıp karşılığını alan bir Fenerbahçe vardı. Aynı şekilde Kasımpaşa da bunu yaşayacak yani.
1: Ama Antalya Spor'un puan alması zor gözüküyor.
3: Bence zor gözüküyor Antalya çünkü oyun anlamında bana Antalya Spor mu Eyüp Spor mu daha iyi oynuyor deseniz mesela ben direkt size Eyüp Spor'u öne çıkartırım. Ya Eyüp Spor o kadar oyuncusundan ayrılmasına rağmen sahada anlaşılır sarih bir oyunu var, gelişen bir oyunu var. Ama Antalya Spor için aynı cümleleri kuramayacağım. Özellikle son dönem aldığı sonuçlara baktığımızda bu bizi anlatıyor. Sonuçlara da bir kenara koyun. Ya saha içerisinde oyun olarak da

0: beni tatmin etmeyen bir oyun olduğunu söylerim. Bir de Galatasaray artık öyle bir noktada ki çok kritik bir virajda. Oyuncular da tamamen buna konsantre ve eğer bu maçta istenmeyen bir sonuç olduğunda çok çok çok zor bir noktaya geleceklerini hepsi biliyor. Ve bu yüzden ben artık hataya yer vereceklerini düşünmüyorum.
1: Ben de çok zorlanacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. İçeride tabii böyle bir hedefle çıkıyor. Antalya Spor ligin en önemli renklerinden birisi. Başarılar diliyoruz onlara da kendi ligde kalma yolunda, o ayrı bir konu. Tabii. Ama kadro gücü mesela bir önceki birkaç sene önceki sezonlara göre geride. Bunun Antalyalılar da çok farkında. Yani bu sezon Antalya Spor şayet kalmayı başarırsa gelecek sezonda yönetimi de ciddi bir görev ve iş bekliyor. Yani bu kadro böyle
2: Alanya Spor'a puan kaybettiğin.
1: Tabii yani kazanamadı.
2: Çünkü orada

0: yerin dibine sokuyoruz. Ama yedek kaleci bu sonuçta. İkinci kaleci olarak görüyoruz. Yani oyuncu kalecilerde ve futbolcularda oynadığın zaman iyi olursun. Eğer oynamadığın zaman o ritmi yakalaman lazım. O ritmi yakalayamayacaksın. Bir iki maçta geçiyorsun. Hatalar yapıyorsun. En son maçta tabii ki hatası var. Neyi? 10 kişi bıraktı. Ama o hatayı sebep olan kimdi? Osimhen'di. Osimhen'in en kötü maçıydı Samsunspor maçı. Böyle de konuşmak lazım yani.
1: Doğru. Şimdi kutlamalar vesaire bir şey olacak.
0: Galatasaray hiçbirisini konuşmuyor. Galatasaray yani ne kutlamayı konuşuyor, ne onu konuşuyor, ne bunu konuşuyor. Hiçbir şekilde hazırlık konuşmuyor. Yani daha önce Samsun maçında da bunu konuşmamıştı. Yani Galatasaray, ben mesela şeye sordum. Tişörtler hazır mı? Maç sonrası tişört gidecek mi? Bunları falan sormuştum Samsun Spor maçında. Dediler ki Serhan biz bunu hiç konuşmuyoruz. Futbolcular da bunu konuşmuyor. Biz şu an sadece Samsun maçına kilitlendik demişti. Antalya maçı daha fazla önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da Antalya maçınınla ilgili de biz konsantrasyonumuz var dediler. Konsantrasyonumuz sonrasına tabii ki bir şeyler olur ama şu an için bunları hiç konuşmuyoruz, telaffuz etmiyoruz, konuşmasını da istemiyoruz diyorlar.
1: Ama bir hazırlık vardır illa.
0: Tabii ki vardır tabii ki. Yani olacaktır da. Yani yarın eğer cumartesi günü özür diliyorum maçtan sonra bir orada kutlama olacağını ama asıl kutlamanın pazar ya da bir sonraki hafta Kasımpaşa maçından sonra tekrar kendi stadında olabileceğini düşünüyorum. Zaten bu sene ben onu da haber olarak vermiştim. Herkes yeni kapı derken başka bir şey derken ben kutlamanın Rams Park'ta olacağını söylemiştim. Ali Seymen Spor Kompleksi Galatasaray kendi stadında yapacağını dile getirmiştim. Bu sene Galatasaray böyle bir durum söz konusu Galatasaray evet. için. Belki şu da olabilir. Biliyorsun Flory'e veda var artık. Flory'deki o vedayı da orada biliyorsun çok güzel bir şampiyonluk kutlamaları olan dönemler olmuştu. Belki böyle bir şey de düşünebilir. Bunu da parantez içerisinde sunayım.
1: Öyle bir ekstra bir organizasyon da olabilir diyor.
2: Şampiyonlukla evet. veda Flory'e. Öyle
1: gibi.
2: Mi?
1: Ama yani sezonu Florya'da geçirmedi aslında. Geçirmedi. Geçen sene veda etmiş oluyor değil mi normalde?
0: Tabii ki geçen sene ama artık o yıkılacak orası biliyorsun tabii. inşaat yapılacak. Bir de orada zaten yani getip daha yani şu anki mevcut Kemalburgaz'daki çimler yeni yapılmış, tesis yeni yapılmış. Yani Galatasaray buraya değil de Florya'ya gelip Florya'yı daha böyle daha sonrası için evet. zaten kullanmana gerek yok. Burayı bir karnaval havasında yapabilme durumu da olması söz konusu.
1: Yani bu sezonki şampiyonluğu nasıl şeyi o tesis özelinde bakacak olursan Florya'ya vedadan ziyade Kemerburgaz tesislerinde hazırlanılarak geçirilen bir sezonun Tabii. ilk şampiyonluğu yani Tabii. yeni tesisteki emeklerin taçlandırıldığı bir şampiyonluk olarak bakılabilir.
2: Ama yeni kapı mesela yapıldığında ben çok doğru bulmuştum. Neden orada aynı zamanda Sports marketing çalışmaları da vardı. Yani kulüp ürünlerinin satıldığı bir alan, etkinlik alanları. Ben acaba o geleneksel bir hale getirir mi diye de düşünüyordum. Galatasaray çok öncü bir iş yapmıştı.
0: Organizasyon sekteye uğradı çünkü orada. Şöyle organizasyon sekteye uğradı. Maalesef bir yağmur yağışı vardı. Evet. Yağmur yağışı çok etkili oldu. İki, sanatçıların oradaki durumu. Mesela sanatçıların cihazları vardı. İşte atıyorum diz çökeği cihazı vardı. Buna benzer cihazlar vardı. Bunlar yağmurdan dolayı çalışmadı.
2: Evet,
0: bazı sanatçılar fazla kaldı. Bazı futbolcular, herkes futbolcuları bekledi. Yağmurun altında kalınca da bir sıkıntı söz konusu oldu. Ben nacizane şunu şöyle beklerdim. İlk önce futbolcular çıksın, futbolcular selamlamayı yapsın. Daha sonra konsere çıkılsaydı daha mantıklı olacağını dile getirmiştim.
2: Doğru.
0: Ama Galatasaray yapılmayanı yaptı. Galatasaray yapılmayanı biliyorsun miting alanlarında Galatasaray ben bu çoğunluğu sağlarım ve benim Galatasaray taraftarım da gelir ve bu alanı doldururum dedi. Bunu yaptı ve ilk oldu. Galatasaray ilki yaptıktan sonra artık ritüele, kendi geleneksel kutlamalarına, kendi standına döneceğini düşünüyorum.
2: Bir Trabzonspor'un ışıklı kutlaması hemen geliyor benim aklıma.
1: Evet.
2: Şampiyonluk. O da %100 bambaşka bir kutlamaydı.
1: Kesinlikle.
0: Çok son güzeldi ya.
2: Harikaydı güzeldi. O cep Bayağı telefonları.
1: Dünyanın her yerinde viral olmuştu o görüntüler. Şampiyonluk kutlaması güzel tabii. Yeter ki şampiyon ol gerisi ya Fenerbahçe mesela yakın dönemde olursa ben herhalde İstanbul belli bir süre uyuyamaz diye düşünüyorum çünkü.
2: Bağdat Caddesi alev alev yanar herhalde.
1: Muhtemelen. Bağdat yani Anadolu yakası muhtemelen zaten bayağı bir hafta falan uyumaz diye düşünüyorum
2: Kesinlikle.
1: En azından.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi Galatasaray'da şampiyonluğa dair tabii ki hazırlıklar var dedi Serhan Türk, ama şu an takım ve camia tamamen maça odaklandığı için bunlardan hiç bahsedemiyorum.

0: Bilmiyor, detayda verilmiyor dedi. Gelecek sezona dair neler olacak? Ona yönelik sorular var. Dilersen izleyicilerimizden de gelen ben sosyal medyadan, mesajdan tabii başlayalım birkaç soruyla. Çok büyük bir değişim olacak mı öncelikle?
1: Ya, tabii ki ben bunu daha önce yaklaşık 3 hafta önce izleyicilerimize söyledim. Dedim ki Galatasaray'da bir kabuk değişecek. Yeni bir Galatasaray göreceğiz, yeni oyuncular göreceğiz demiştim. Şimdi yavaş yavaş herkes söylemeye başladı. Geldiğimiz noktada tabii ki bir kabuk değişimi olacak. Bu kabuk değişimi ile beraber oyuncuların arzusu, isteği, heyecanı da daha fazla katlanacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta 4 sene boyunca şampiyonluğa alışmış bir takım olgusu olacak. Ve bu takım olgusuyla beraber de oyuncuların artık şampiyonluğa aç oyuncuların daha fazla kadroya katılması ve bir anlamda da oyun içerisinde olması gerekiyor. Bu sene bazı oyunculardan da sıkıntı yaşayan bir Galatasaray vardı. Yapılan transferlerde verim alan almadığı oyuncular vardı. Tabii ki bu anlamda ben az kadroda en az 3-4 oyuncunun hatta 5 oyuncunun daha değişebileceğini düşünüyorum. Ama bu anlamda da tabii ki transfer çalışması da çok önemli. Biliyorsun Fenerbahçe'de olduğu gibi Galatasaray'da bir seçim takvimi var. 23 Mayıs'ta Galatasaray'ın seçimi var. Tek aday şu an için Dursun Özbek Sayın Başkan aday, tek aday ve seçime tek aday katılacak. Ondan sonra futbol yapılanması nasıl olacak? Tekrar Abdullah Kavukçu Bey ile mi devam edecek? Sportif AŞ Başkan Vekili biliyorsun. Artık yönetici pozisyonuna geldi ve yönetici oldu. Yani tekrar sporun, futbolun başına mı gelecek, futbol aklı mı değişecek, o da çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an için ser verip sır verilmiyor. Ama Galatasaray'ın bir çalışması var. Sayın Abdullah Kavuççu, Sayın Okan Buruk'la beraber bir çalışması var. Ve sık sık İtalya'ya gidip menajerlerle önümüzdeki senin kadro yapılanmasıyla ilgili oyuncu alışverişinde bulunması var. Hatta geçen günlerde bir Arsenal'la bir Galatasaray'ın görüşmesini dile getirmiştim. Bu Arsenal sportif direktörü ve çift taraflı çalışan squad şefiyle ilgili Galatasaraylılar görüştü. Galatasaray ekibi görüştü. O görüşmede şu dendi. Hem Arsenal'da kadro yapılanmasında görülmeyen, yani kadro yapılanmasında fazla olan ve maaş bütçesinden biraz daha feragat edip Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncular. Galatasaray'ın aynı şekilde göndermek isteyip de Arsenal'ın ihtiyacı olan oyuncuların bir değiş tokuş süreci de olabileceğini dile getirdiler. Yani Galatasaray'da önümüzdeki günlerde hem transfer anlamında hem de yeni kadro yapılanması, yeni kabuk anlamında önemli günleri olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi izleyenlerden gelen bir soruyla devam edelim hemen. Ramazan Sönmez yazmış. Bingöl'den selamları var.
1: Bingöl'e çok selam. Galatasaray... Nevzat'ın memleketi.
0: Evet. Şampiyon Bingöl Spor'dan selamlar demiş zaten. Tebrik ediyoruz.
1: Nevzat'ta da bir gün yurt dışındaydık. Neresine de adam İngilizce sordu. Nevzat'a Bingöl'lüyüm dedi. Nasıl dedi ya falan dedi. Neresi orası falan dedi İngilizce. Thousand Lake dedi. Nevzat'ın da kulakları şimdi
2: selam olsun.
0: Galatasaray orta sahasında revizyon şart. Doymuş oyuncuların yerine daha sağlam ve Şampiyonlar Ligi'nde iş yapacak futbolcuların transfer edilmesi gerekiyor diyor izleyicimiz Ramazan Sönmez. Katılıyor musunuz Cem? Doymuş orta saha oyuncularının yerine revizyon gerekiyor diyor.
3: Fikrine saygı duymakla beraber karar alıcı konumda olsam Torreira'yı yanımdan bir saniye ayırmam. Yani Torreira'nın bu gideceği söylentilerini duyduğumda Galatasaraylı bir yönetici olsam hemen Torreira'ya yakın markaja girerim. Saha içerisinde olduğu kadar saha dışarısında da bir dakika yarımdan ayırmam. Çok çok önemli bir oyuncu. Elbette farklılıklar zaman zaman olacak ama ben merkezde mesela Torreira'yla Galatasaray'ın devam etmesi gerektiğini düşünen taraftayım.
0: Devam edecek mi Galatasaray Torreira'yla?
1: Yani o bir süreci görmek lazım. Tabii ki burada Torreira'nın da istekleri var. Özellikle maaş bütçesinde bir iyileştirme talep etmişti. Sezon başında da devre arasında da öyle bir talebi vardı. Daha sonrasında biliyorsun menajerin de bir yoklaması söz konusuydu.
0: Evet.
1: Oyuncunun da aklı sürekli ülkesinde olduğu söyleniyordu. Genç yaşta ülkesinden gidip daha sonrasında Avrupa'da çeşitli kulüplerde oynayıp Türkiye'ye gelen ve ülkesinden de mahrum kalan bir oyuncu pozisyonundaydı. Ama sonuçta her oyuncu bunu para için yapıyor ve para biriktirmek için yapıyor. Ve biliyorsun bu süreç içerisinde özel hayatıyla da daha fazla ön plana çıkan bir Torreira vardı. Ve bu anlamda da motivasyonun çoğunu özel hayatından alan bir Torreira söz konusuydu. Ama ben Torreira ile ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Maaşında iyileştirme yapılabileceğini düşünüyorum. Ama bir süreç o süreci bir iyi görmek lazım. Torreira'nın son haftalarda bir düşüş söz konusu. O düşüşünden dolayı da nasıl bir yol izleyeceğini çok merak ediyorum ama

0: Karara Galatasaray'ın için şu an yeni mezar madalyası olarak görüyorum. Ve bir anlamda Torreira'nın önümüzdeki dönemde Galatasaray'da olacağını düşünüyorum ben.
1: Torreira devam eder diyorsun. Cem, zaten sen fikrini belirttin.
2: Net.
1: Vazgeçilebilecek bir oyuncu değil kolay kolay.
2: Ben vazgeçmem. 4 senede yani sanırım Galatasaray'daki istikrar tablosu. Ya yani oynamadığı maç neredeyse yok. Çok biyonik adam. Ve en son Fenerbahçe maçında yine gösterdi. Kimi oyuncular olur? Hani sürekli evet istikrarı olur ama büyük maçlarda performans göremezsiniz. Torreira aksine büyük maçlarda ya daha da devleşiyor. O küçük adam dev adam haline geliyor. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'ın şampiyonluklarında %100 konuşulması gereken gizli özne.
1: Evet. Peki bir
0: tabii son Sanchez'e şer koyarım. Gerçekten son haftalarda takımın en kötülerinden bir tanesi. Hatta sıralama olarak bir 1'e koyarım, bir 2'ye koyarım, bazen 3'e koyarım. Kötü bir performans söz konusu. Ve yakın zamanda geçmiş dönemin başında, yani 2025 yılının başında yeni bir sözleşme ve yeni maaşına da iyileştirme yapılmıştı. Yaklaşık 5.5 milyon euro maaş alıyor yanılmıyorsam. 4.5 filandı. Bu anlamda ben Davinson Sanchez'in daha fazla özverili oynaması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama bu olmadığı takdirde Galatasaray'ın da buna göre bir yapılanması söz konusu olacak. Biliyorsun buradaki yayınlarda ben dile getirmiştim. Van Dijk'ta özellikle Galatasaray'ın istediği ve bu anlamda önümüzdeki sene kadroda yapılanmasında listesinde olabilecek oyuncuların başında geliyor. Böyle bir durumda söz konusu olabilir ama dediğim gibi Davinson Sanchez'in de sürecini iyi takip etmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
2: Van Dijk gelirse inanılmaz olur. Düşünüyorum şimdi. Galatasaray'ın savunma attı.
1: Van Dijk'la Abdülkerim mi?
0: Abdülkerim herkesle oynar ya. Yani Abdülkerim gerçekten çok iyi bir performansı var. Kaptan.
1: Böyle bir hayali var mı Dursun Başkan'ın Van Dijk transferi gibi?
0: Abdullah Kavukçu'nun öyle bir hayali vardı. Okan Burun'un da öyle bir hayali vardı. Hatta devre arasında bir temasta oldu. Van Dijk'la da biz biliyorsun Mikson alanında röportajlar yapıyoruz. Hayat neye getirebilir bilemeyebiliriz dedi. Yani hayır diye de, demedi de. Böyle bir durum da söz konusu. Ben Galatasaray Osimhen transferini yaptıktan sonra Van Dijk'ı da beklerim. Bruno Fernandes'i de beklerim. Herkesi beklerim.
2: Van Dijk sonuçta gelirse savunma aklı 5 katına çıkar. Yani sadece savunma değil, ön tarafta inanılmaz katkısı olur.
0: Tabii.
2: Yani Galatasaray bence bambaşka bir çağ açar yani Van Dijk'la birlikte.
1: 1991 doğumlu Van Dijk. 2027'ye kadar sözleşmesi var Liverpool'la. Yani bir sezon daha var.
0: Her an her şey olabilir.
1: Olabilir diyorsun.
0: Evet tabii. Yani Galatasaray'ın bir ilgisi var Van Dijk'a. Ben bunu daha önceki yayınlarda da dile getirmiştim.
1: Van Dijk ismi heyecanlandırır taraftarı şu an. Sen söylüyorsun tabii ki doğal olarak.
2: Özel seyircisi olur. Galatasaray dışında da bir sürü taraftar gidip izler bence.
1: Evet.
2: İkonik bir oyuncu.
1: Van Dijk. O zaman yaz transfer döneminde daha çok konuşacağız bu ismi.
0: Ya çok isimler konuşacağız. Dedim ya yani Galatasaray'ın bir orada hayali vardı. O hayal Osimhen gibi bir dünyanın top 5 forvetinden birini Galatasaray'a getirmekti. 76 milyon eurolar çok fazla para diye konuşuldu ama şu an Galatasaray 76 milyon euroyu ödedi. Hem de Osimhen gibi bir oyuncuya sahip olmanın büyük bir gururunu ve mutluluğunu yaşadı. Ve şu anda transfer piyasasında en fazla konuşulan ve şu an Avrupa'da çok fazla santrofor transferleri kime alacağız diye konuşulan yerde Osimhen de ismi geçiyor. Bu anlamda Galatasaray'ın elinde kuvvetli diyebilirim bu konuda.
1: Evet. Galatasaray'da tabii bir başka isim var gündemde sürekli, Mauro Icardi. Icardi ile ilgili de bir haberimiz var. Dilerseniz o haberi de izleyelim. Lütfen. Ardından Serhan Türk'te de yine özel bilgiler var. Galatasaray'da bir devir kapanıyor artık. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Mauro Icardi için Ramspark'ta duygusal bir veda hazırlığı yapılıyor.
3: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor. Sarı kırmızılı kulübün son yıllardaki en önemli yıldızlarından biri olan Icardi ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. (Gülüyor) Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü için Rams Park'ta duygusal bir veda hazırlığı yapılıyor. Galatasaray tribünleriyle özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısının Antalya Spor karşılaşmasında Icardi için son kez çalacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı taraftarların yıldız futbolcuya unutulmaz bir veda atmosferi hazırlamak istediği

0: belirtiliyor. Icardi İstanbul'daki özel eşyalarının önemli bölümünü Milano'ya gönderdi. Tecrübeli futbolcunun kariyerine yeniden İtalya merkezli bir planlamayla devam etmek istediği konuşuluyor. Arjantinli yıldız Galatasaray kariyeri boyunca attığı kritik goller, derbi performansları ve lider karakteriyle taraftarın gönlünde özel bir yer edindi. Sadece saha içindeki performansıyla değil, tribünlerle kurduğu bağ ve takım üzerindeki etkisiyle de öne çıkan yıldız futbolcu, kısa sürede Galatasaray camiasının sembol isimlerinden biri haline geldi. 33 yaşındaki santrfor bu sezon sarı kırmızılı takımla çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol atıp 2 asist yaptı.
1: Evet, Galatasaray'da bir devir kapanıyor dedik. Mauro Icardi sarı kırmızılı takımın kazandığı son 3 şampiyonlukta ciddi payı vardı. Özellikle ilk ikisinde. Daha sonra Osimhen geldi. Icardi bir sakatlık yaşadı. Uzun süreli ağır bir sakatlık, ardından da formayı ağırlıklı olarak Osimhen'e kaptırdı ve sözleşmesi de bitiyor. Galatasaray yoluna devam etmeyi düşünmüyor.
2: Evet.
1: Yani değil mi şu an?
2: Sevgili Koray, yani gerçekten nasıl ifade edebilir? Ben de düşünüyorum yaklaşık 2 dakikadan beri. Çünkü bir devir Mario Icardi'ciydi. Yani ben geçen gün bir Reels izliyorum. Görüntü izliyorum. Annesiyle babası ufak bir çocukla konuşuyorlar. İlk konuşması. Yani ilk ağzından ne çıkacak? Annesi diyor ki anne de diyor. Babası diyor baba de diyor. Annesi anne de diyor. Çocuk Mario Icardi diyor. Yani gerçekten bu çocukları Galatasaraylı yapan bir figürden bahsediyoruz. Geçen gün antrenman vardı. Antrenmanda Okan Hoca'nın yardımcılarından Serhat Hoca var. Onun kızı ufacık, çok tatlı. Allah nazardan saklasın.
3: Allah bağışlasın.
2: Antrenmanda Mario Icardi'nin bu hareketini yapıyor. Ve evet. Mario Icardi ona bakarak gülümsüyor. Aslında Mario Icardi orada yapmış olduğu resme bakıyor. Ressam. O resmi çok iyi yaptı. O figürü çok iyi oluşturdu. Yani Mario Icardi böyle bir adam. Şampiyonluk, tabii ki şampiyonlukta çok büyük işler yaptı mı? Yaptı. Galatasaray'da çok büyük ikon oldu mu? Oldu. Ama aslında yeni neslin Galatasaraylı olmasını sağladı. Bu çok önemli. Bu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani her futbolcu geldi. Hatta o futbolcu Mario Icardi ilk geldiği zaman herkes işte morali bozuk, nasıl yapacak, böyle bir şey mi olur falan dediklerinde ben yayındaydım. Hatta o zaman Vanda Nara ile bir de saplantılı bir ilişkisi vardı. Ben o zaman şunu söyledim. Vanda Nara Galatasaray seyircisi kadar Icardi'yi sevmedi dedim. Aslında Icardi'nin hayata bağlanması, Icardi'nin futbola tekrar bağlanması en büyük sebeplerden birisi de Galatasaray taraftarı. Ama işte her sevgi, her aşk, her ayrılık sevgiden yanadır. Bir anlamda Mario Icardi çok güzel bir şekilde anılacak. Ben bu sezon son sezon olduğunu düşünüyorum. Hatta geçen gün de özel bir haberim vardı. Son sayfa yayınında da açıkladım. Mario Icardi eşyalarını topladı ve Milano'yu evine doğru gönderdi. Artık vedalının an meselesi olduğunu düşünüyorum. Güzel bir şekilde veda edileceğini düşünüyorum. Ve önemlisi ise ben şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Galatasaray seyircisinde o vedada duygularına hakim olamayacağını düşünüyorum. Ama Icardi'nin de o duygusuna hakim olamayacağını düşünüyorum. O bağ hiçbir zaman kopmaz. Bir 20 sene sonra ülkemize gelip böyle saçları beyazlamış, sarı değil bu sefer. Biraz da kül almış bir Icardi. Geldiği zaman yolda her çocuk artık büyümüş, gençleşmiş, 30 yaşlarına gelmiş, 20 yaşlarına gelmiş her çocuk Mario Icardi'yi bağrına basacağını düşünüyorum. Beni sen Galatasaraylı yaptın diyeceğini düşünüyorum. Öyle bir Icardi geldi geçti.
1: Evet. Cem, sen neler söylersin?
4: Saha içine dair benim çok beğendiğim bir oyuncu. Her zaman ifade ettim. Bence ligin en iyi avcılarından biri. Yani ceza sahası içerisinde yeter ki topla buluşturun. Yani seneler sonra bile hani bizim ligimizden saha içerisine bakarak iyi ki Icardi geçti diyebiliriz. Ama benim sadece bir şerhim olacak. Zaman zaman sağ dışında Fenerbahçe başkanı, eski başkanı Ali Koç'a yönelik söylemleri, yani sahanın dışarısında benim beğenmediğim tavır ve davranışları olmuştur. Bu şerri düşeyim ben. Ama ben her zaman saha içinde kalmaktan yanayım. Saha içinde benim çok beğendiğim bir oyuncu. Oyununu çok beğeniyorum. Ön tarafta inanılmaz bir büyük bir bitirici. Bence her zaman burada onu seyretmekten keyif aldık. Uzun yıllar sonra Serhan Türk'ün dediği gibi buraya döndüğünde de onu izleyenler, onun o dönemini burada şahit olanlar iyi ki Icardi ülkemizden geçti derler oyun adına.
1: Bir fenomen isimden bahsediyoruz hakikaten. Sadece gol atması değil, pek çok gol kralı geliyor gidiyor. Ama Serhan Türk'ün dediği gibi yani Icardi bir futbolcunun ötesinde bir rockstar gibi.
4: Tabii, ikonik bir karakter.
1: İmajı işte, çocuklar saçını insanlar sarıya boyadı.
4: Tabii.
1: Gol sevinci zaten klasik. Yani ben, kendine has şarkısı.
2: Şimdi koca koca adamlar var, konuşuyorum falan. Adı ne diyorum? Metin diyor. Niye Metin? Metin Oktay'dan dolayı diyor.
1: Evet.
2: Soruyorum adı ne diyorum? Tanju diyor. Niye?
4: Tabii,
2: Tanju'dan dolayı diyor. Aslında Icardi ismi çok fazla görmedim ama koyan çocuklar da var ama artık ben işte Icardi yüzünden Galatasaraylı oldum diyecek çocukların sayısının çok fazla olacağını düşünüyorum ilerleyen zamanlarda.
1: Evet.
2: Yolda geçen herkesin hangi takip diyorsun? Galatasaray. Ya Galatasaraylı nasıl oldun? İşte Icardi vardı. Fırtına gibi geçti.
1: Icardi diye koyulur mu ya çocuğa isim?
2: Şey var, bizim Ayhan Şentürk var biliyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Ayhan'ın oğlunun ismi Drogba.
1: Drogba mı?
4: Çok güzel.
2: Rüzgar Drogba Şentürk.
1: Drogba.
2: Yanlış hatırlamıyorsa bir daha bakacağım.
1: Drogba Şentürk mü?
2: Bir daha bakacağım.
4: Çok güzel.
2: Dur sorayım şey. Hatta Ayhan'a da yazmıştı bana.
1: Evet. Drogba Şentürk. Drogba ama adamın soyadı bu arada. Didye Şentürk olsaydı daha iyiydi aslında.
2: Yazdım şimdi.
4: Teyit edelim.
2: Yalan haber vermeyelim. Yanlış haber vermeyelim.
1: Mauro Icardi. Hakikaten uzun süre unutulmayacak dedik şarkısıyla vesaire ama duygusal bir vedaya hazırlanıyor. Galatasaraylılar da acaba bir taraftarda mesela ya ne gerek var gitmesin kalsın bir sezon iki sezon daha diye düşünenler var mıdır?
4: Yoktur bence. Artık bence miadını doldurdu. Çok doğru
2: işler. Her şey güzel
4: yaptı.
2: Bitmeli be.
1: Değil mi? Zamanı yani geldi.
2: Her şey
1: diyorsun.
2: Güzel bitmeli. Mesela şimdi büyüklerimizle konuşuyoruz. Yani yaşları nasıl hayal ediyorsun diyorlar. Diyoruz. Büyüklerimiz diyor ki el ayağa düşmeden iyi bir şekilde veda etmek çok önemli diyorlar.
1: Eskilerin bir sözü var öyle biliyorsun.
2: Evet.
1: İki gün yatak, üçüncü gün toprak diye toprak, böyle.
2: İşte el ayağa düşmeden, kimseye muhtaç olmadan diye bir kelime var.
1: Yani burada da bu güzel ilişki bozulmadan diyorsun. Bitmesi daha doğruydu.
4: Galatasaray
2: evet,
4: ilginç
2: bak doğru hatırlıyorum
4: var.
2: Ayhan da yazdı.
4: Doğru mu?
2: Tabii.
4: Teyit geldi.
2: Rüzgar Drogba Şentürk.
4: Çok güzel bir şey. Evet.
2: Şensoy özür diliyorum ya Şensoy.
1: Şensoy.
2: Ayhan
1: doğru.
2: Şensoy özür diliyorum.
4: Çok güzel.
2: Ya. Rüzgar Drogba Şensoy.
4: Şensoy.
1: Bu arada aksini düşünenler varsa mesajı olarak atabilirler. Icardi'nin kalması gerektiğini düşünenler varsa Türkiye'de kalır mı peki?
2: Ben kalacağını düşünmüyorum. Yani, çünkü
1: Arjantin'e
2: bütçesi
1: mi
2: çok yani Galatasaray'ı biliyorsun 6 milyon euro artı 4 milyon euro da bonusla beraber 10 milyon euro yakın bir maaş alıyor. Ben tekrar bir Avrupa macerası olabileceğini düşünüyorum. Zaten eşyalarını da evine Milano'ya gönderiyor. Öyle aynen bir şey olsa bu. Da Arjantin'e gönderir diye düşünüyorum.
1: Ve Serie A'da devam edebilir diyorsun.
2: Yani her şey olabilir.
1: Çünkü Serie A'da bir ara Como'yla adı anılmıştı.
2: Hı-hı.
1: Ama yeniden Como olur mu bilmiyorum.
2: Olacağını zannetmiyorum ben.
1: Orada hatta evi var, yazlığı var vesaire diye
4: fabrikasının
1: çıkmıştı.
4: Aklına yatmaz. Fabrikas daha evet. Fazla gezerek oynayan oyuncuları
1: doğru.
4: İstiyor. Orada pek
1: orada
4: olmaz.
1: Da olmaz diyorsun. Bakalım Icardi'den sonra tabii şimdi gözler Osimhen'de olacak. Osimhen'le ilgili Galatasaray yönetiminin aldığı bir karar var deniliyor. 150 milyon euroluk bir teklifin altı değerlendirilmeyecekmiş.
2: Evet, bu da benim haberim. Bunu da Aspor ekranlarında verdik herkese önce. Şöyle bir durum oldu. Osimhen'e çok büyük teklifler var. Ve büyük tekliflerde, en büyük teklifte Lewandowski ile ayrılacak olan Barcelona'dan bir teklif geleceğini bekliyoruz. Hatta gayri resmi olarak Galatasaray'a gelen teklif 100 milyon euro yakın bir teklif geldi Galatasaray'a. Galatasaray'da biz Osimhen'le memnunuz. Osimhen'le devam etmek istiyoruz. Eğer iyi bir teklif gelirse o teklifin 150 milyon eurodan aşağı olmaması gerektiğini söylediler. Şu anki transfer görüşmeleri bu aşamada yeni bir teklif söz konusu değil. Ama Galatasaray eğer Osimhen'le vedalaşırsa 150 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli bekliyor.
4: Osimhen'in penceresinden bakalım. Osimhen'e burada aldığı parayı acaba Avrupa'da hangi kulüp verebilir? oradaki vergi

0: Ne 150 milyon yakında bir bonservis bedeli bekler. Ben işte başkanın orada belki 120-130 milyon euroya da onaylayabileceğini düşünüyorum ama resmi teklifinde gelmesi söz konusu.
1: Tabii.
0: Biliyorsun Barış'ta da böyle bir durum olmuştu, Barış Alpermaz.
2: Evet.
0: Ben de Barış'ın da bir transferi olmasını bekliyorum ama olmasa da benim için şaşırtıcı olmaz. Barış 40 milyon euro bir teklif almıştı Arap Yarımadası'ndan. Galatasaray'ın istediği para da 50 milyon euroydu. Dolardı. Öyle söyleyeyim. 40 milyon dolar teklif geldi. Galatasaray 50 milyon dolar istedi. Hatta ondan sonra Barış biliyorsun kendini kapadı. Barış'la ilgili bir gündem oluşmaya başladı. O an Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Okan Hoca ve Sayın Başkan Dursun Özbek Barış'la bir toplantı yaptı. Barış, senin gideceğin yer Arap Yarımadası değil. Senin kalıp Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir performans gösterip Avrupa'daki büyük kulüplere gitmen lazım. Eğer öyle bir durum olduğu takdirde de biz senin bonservisinde kolaylıkla sağlayacağız şeklindeydi. Eğer Barış için 30 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli gelirdiği takdirde Galatasaray oyuncusunu göndermek istediği yer Avrupa olacağını düşünüyorum.
2: Barış'la ilgili de tabii nasıl bir süreç olacak hep birlikte göreceğiz. Icardi sonrası peki asıl merak edilen konu. Osimhen'e alternatif santrfor kim olacak? Bu konuyla ilgili çalışma %100 vardır.
0: Yapılıyor. Hepsinin bütün çalışmaları söz konusu. Ama dediğim
2: ama
0: gibi
2: yani futbol seviye mi isim bekleyeceğiz
0: yani,
2: yine?
0: Tabii ki yani sonuçta bir anlamda Osimhen'le vedalaşırsan eğer. Ki Galatasaray'ın Osimhen'le vedalaşma gibi durumu söz konusu değil. Tekrarlayalım yani Osimhen'i satıyoruz. Osimhen bizim satışımızda değil. Galatasaray bir sene daha Osimhen'le devam etmek istiyor. Minimum bir sene daha Galatasaray devam etmek istiyor. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'le kadro kurmak istiyor. Ama işte 150 milyon euro geldiği takdirde zaten oyuncunun 75 milyon euro bonservis bedeli var. 75 milyon euro para kazanıyorsun.
2: Evet.
0: Ya burada da Galatasaray en lüks, en istediği şekilde rahat hareket edebileceğini düşünüyorum.
2: Evet.
1: Icardi gittikten sonra kim gelir?
2: İşte ona da yine birazdan konuşuruz o zaman. El Clasico şöyle bir heyecanla öncesi hatırlayalım. Ardından devam edeceğiz.

El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i konuk ediyor. Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlıyor mücadeleye. Savunmadan çok büyük hata, karşı karşıya pozisyon. Mbappe yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Kubarsi sektirdi. Sonrasında karar penaltı, Kylian Mbappe ile Real Madrid 1-0 önde. Şezni'nin çabasına rağmen top filelerle buluştu. Lamine Yamal'dan top kaybı. Vinicius Junior, nefis bir pas, Mbappe karşı karşıya, Kylian Mbappe, 2-0. Real Madrid 14 dakika içinde kaydettiği 2 golle Barcelona deplasmanında avantajı yakalıyor. Korner kullandı Barça, kafayı vuran oyuncu Eric Garcia. Ferran Torres arkaya sektirdi topu, Eric Garcia doğru zamanda doğru yerde. Barcelona geliyor yine. Ferran Torres bıraktı Yamal'a, Lamine Yamal. 2-2. Beraberliği yakaladı Barcelona.

0: Pedri, Pedri'den pas Rafinha'ya. Rafinha vuruşunu yapıyor. Barcelona öne geçiyor. Barcelona 2-0 geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakaladı. Lamine Yamal muhteşem bir pas. Rafinha topu dışarı gönderdi. Büyük hata Real Madrid savunmasından. Ferran Torres bıraktı. Rafinha attı golü. 4-2. Devrenin son bölümünde Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Mbappe, Kylian Mbappe top dışarıda. Luka Modric'ten pas Vinicius Junior'a. Vinicius bıraktı. Mbappe. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Durum 4-3. Yamal ayağının dışıyla Rafinha'yı buldu ama Rafinha topu dışarı gönderiyor. Lamine Yamal ceza alanında. Lamine Yamal vurdu kaleci Courtois. İkinci pozisyon. Tchouaméni'den döndü top. Penaltı bekliyor Barcelona. Mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez pozisyonu inceledi. Penaltı yok diyor Alejandro Hernandez. Real Madrid Victor Muñoz'la bu pozisyonu değerlendiremiyor. Barcelona rakibini 4-3 mağlup ediyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklam.
4: A Spor Radyo.
5: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: %100 varan vergi avantajı sağlayın.
1: Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.

0: bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Spor gündemine devam ediyoruz. Serhan Türk ve Cem Kerpiççilerle birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşuyoruz. Bir son dakika bilgisini paylaşalım, hemen onu söyleyelim. Trabzonspor'dan açıklama geldi. Arseni Batagov'un sağlık durumuyla ilgili kendisi bir operasyon geçirdi ve şu açıklama var, hemen sıcağı sıcağına söyleyelim. Oyuncumuz Arseni Batagov'a yaşadığı sakatlığın ardından Londra'daki Fortius Cerrahi Merkezi'nde sağ dizine yönelik atroskopik dış menisküs tamiri operasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlık ekibimizin kontrolünde rehabilitasyon sürecine başlanacak olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, diyor Profesör Doktor Ahmet Beşir, Sağlık Kurulu Başkanı Trabzonspor'un. Biz de geçmiş olsun diyelim Arseni Batagov'a. Bir menisküs operasyonu yapıldı kendisine. İngiltere'de, Londra'da ve o son dakika bilgisi de ekrana yansıyor. Çok iyi stoper. Süper Lig'in en iyi stoperlerinden birisi. Kesinlikle. Hatta bence yani. Ama bu sezon bir böyle sakatlık sıkıntısı yaşadı Cem.
2: Çok geçmiş olsun öncelikle. Benim çok beğendiğim bir oyuncu.

0: sadece savunma anlamında değil, oyuna çıkarken topla çıkmaları, driplingle attığı ters toplar, oyundaki hırsı, takımı ön tarafa taşıması, takım boyunun kısalmasındaki bence en önemli unsurlardan biri. Trabzonspor son dönemde savunmada büyük sıkıntılar yaşıyor. Savic oynadığı zaman çok faydalı ama Savic de sürekli sakatlanıyor ne yazık ki. Trabzonspor yeni sezonda mutlaka bu savunmayı da bir gözden geçirmeli. Özellikle stoper anlamında. Chibuike benim beğendiğim bir stoper. Geldiği günden bu yana da Trabzonspor'a çok şey kattı. Ama Batagov'un sakatlığı ve Beşiktaş'ta oynayacak maçta ben Trabzonspor'un savunma anlamında bayağı bir zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Pjanic'in de olmayacağı söyleniyor. Eğer böyle bir durumdaysa savunmayı baştan aşağı Fatih Tekke dizayn etmek zorunda. Ki burada da hemen Fatih Tekke'ye sadece bir cümlelik pencere açayım. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Trabzonspor'u bu sırada tutması çok kıymetli. Trabzonspor'un bugünlere gelmesinde Fatih Tekke'nin emeği çok büyük. Kıymetli Ertuğrul Dolan Başkan da her konuşmasında bence Fatih Tekke'den övgüyle bahsetmesinin bir nedeni de bu. Eğer yaz döneminde doğru transferler yapılırsa Trabzonspor inşa sürecinde bu başarıyı elde etti. Gelecek sezondan Trabzonspor'un çok daha önemli yerlere geleceğini düşünüyorum.
1: Serhan Türk, sen Batagov'la ilgili neler düşünüyorsun?
2: Çok önemli bir oyuncu. Evet, Trabzonspor'un o yapı taşlarındaki en büyük, en önemli parçasıydı. Geçmiş olsun diliyorum. Yeni sezonda artık yeni izleyeceğimiz Trabzon'u, farklı izleyeceğimiz Trabzon'da öne çıkan oyuncuların başına gelecek. Bakalım ne kadar bir sakatlı olacak, ne kadar sürede gelecek ama bir de şeyin sezonun sonuna kadar gelmesi biraz yani şans, öyle görmek lazım.
1: Evet, yani olası bir final olursa Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adına Batagov olmayacak.
0: Olmayacak.
1: Ameliyat oldu, geçmiş olsun diyelim. Sen stoper takviyesi gerektiğini düşünüyor musun yeni sezonda Trabzonspor'a? Savic
2: i̇şte
1: var, Uyubu var,
2: ne kadar sürede geleceği çok önemli. Onu görmek lazım. Bunu bir doktor, hekime sormak lazım. Mehmet'e de istiyorsan sorabiliriz. Mehmet Hoca'ya da sorabiliriz ama bu süreci iyi takip etmek lazım. Çünkü sonuçta transfer yapmak için transfer yapılmaz. Aynı bölge 3-4 tane oyuncu yapılmaz. Yani Fenerbahçe zamanında yaptı biliyorsunuz. Stopper'e 5-6 tane transfer yaptı. Orta sahaya 5-6 transfer yaptı. Şu an 90 milyon maaş bütçesini konuşuyoruz. 40 oyuncunun 40 küsur oyuncudan bahsediyoruz. Yani ihtiyacın olan yerlere transfer yapman gerekiyor. Şu an Batakov'un pozisyonu itibariyle orayı tolere edebilirsin. Bir de Batakov'un ne zaman geleceği çok önemli. Ve nasıl, evet, geleceği de çok önemli.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da bugün Alspor canlı yayınında yapmış olduğu açıklamalar var. Başkan Doğan hem Bordo Mavili Kulübü'nün gündemini hem de transferle ilgili bilgileri paylaştı. Dilerseniz o açıklamaları bir izleyelim, ardından devam edelim.
3: Trabzonspor camiasında kupa ihtiyacı var. İlk etapta tabii gençler bile oynayacağız. İnşallah o maçı geçtikten sonra da finalde Konya ile karşı karşıya geleceğiz. Ama önce Gençler Birliği maçını geçmemiz lazım. Gençler Birliği de önemli bir camia. Başkentin takımı. Çok da sevdiğim bir başkanları var. Yönetim kurulları. Çok da iyi anlaştığımız insanlar. Centilmence, dostluk içerisinde iyi olanın kazandığı bir maç olacak inşallah. Yani kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Yani böyle. Dolayısıyla ortada bir kupa varsa Trabzonspor bunun içerisinde sonuna kadar bu kupayı almak için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sene Avrupa içinde daha farklı planlar yapmak durumundayız. Daha geniş kadro kurmak durumundayız. İki transfer yapmıştık ama birçok transferde de şu anda görüşmeler son aşamaya geldi. Şimdi rakam makam vermeyeyim ama hocamızdan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulu üzerine düşeni yapacaktır tabii ki. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyacağız. Bizim rakiplerimizin neredeyse 7'de 8'de 1'i bütçeleriyle oynuyoruz. Ama buna rağmen Sayın Fatih Tekke ekibi ve oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Ben burada yeri gelmişken başta Sayın Fatih Tekke olmak üzere tüm oyuncu grubuna tekrar teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapayacağız. Önümüzdeki senenin hazırlığını yine Sayın Fatih Tekke'nin önderliğinde en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda 7-8 oyuncumuza talip var. Ama biz tabii bunların hepsini satmak gibi bir düşüncemiz yok. Kadroyu da korumak durumundayız. Kadroyu geliştirmek durumundayız. Ama 1-2 tane giden olabilir. Yerlerine gelecek olan muhtemelen 7-8 transfer olacak. Dolayısıyla yapılanmanın senaryosu hazır. Kafamızdaki plan da hazır. Yine tecrübeli oyuncularla kendini geliştireceğimiz genç oyuncuların beraber bir arada olduğu bir kadro oluşturacağız. Yani genç oyuncular da alacağız. Çok tecrübeli oyuncular da alacağız. Burada son karar Fatih Tekke'nin geçen sezon olduğu gibi

0: O karar kendisine ait. İzleme ekibi yurt dışında yüzlerce maç seyretti, yüzlerce oyuncu raporladı. Sayın Fatih Tekin ekibi bir karar verecek. Biz de o karar içerisinde olan oyunculardan alabileceklerimizin hepsini alıp kadroya katacağız. Planlama bu. İnşallah daha iyi olacak bu sene. Hocamızın bu konuda tüm olumlu yönde ama son gelen gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Biz bu konu netleştiği an camiamızı zaten bilgilendireceğiz. Ama hocamızın görüşü olumlu. Gabriel bizim izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Bu gerçek. Daha önce de izleme ekibinin onayı vardı ama oyuncunun Benfica şeyi olmuştu. Transfer gerçekleşmişti.
1: Felipe Augusto'ya Benfica'dan bir teklif geldi. Bugün Portekiz basınında yazıldı. Böyle bir şey var mı başkanım?
0: 4 kulüpten teklif var. Bir tanesi de Benfica doğru.
2: Ertuğrul Doğan, Augusto'ya 4 kulüpten teklif var. Birisi de Benfica dedi. Augusto da bu sezon başında transfer edilmişti. O da yine sergilediği oyunla beğeni toplayan isimlerden biri. Sadece bizim futbol severlerin ve basın mensuplarının beğenisini kazanmamış. Avrupa'dan da yine önemli kulüplerin radarında. 4 teklif, biri Benfica. Augusto genç de bir futbolcu.
3: Çok beğendiğim bir oyuncu. Hep Onaçu'yu konuşuyoruz ama Onaçu'nun bence başarısının arkasındaki gizli özne. Augusto ceza sahası içerisinde o kadar rakip savunmaları oyalıyor ki bence açtığı boşluklarda zaman zaman Onaçu'nun bir koçbaşı gibi dağıttığı rakip savunmaların arasına girdiğinde bitiricilik konusunda biraz daha kendini geliştirse bambaşka bir konuma ulaşabilecek bir oyuncu. Ama Trabzonspor'un çok ilginç bir vizyonu var. Ya çok yeni mesela Amerikalı oyunculara, Amerikan pazarına, Amerikan ligine doğru da bir bakış getiriyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam oyuncunun ismi Pencil olması gerek. Ya yani onun peşindeler. Trabzonspor olmayanı yapıyor. Yani olmayan yerlere gidiyor, kafasını kaldırıyor, vizyon değiştiriyor, oyuna bakış, gidip olayı aldılar mesela. Bu bence çok önemliydi. Trabzonspor yani İstanbul takımlarıyla baş etmek için öyle çareler, yöntemler buluyor ki evet maddi olarak çok zor bir durum, makas açılıyor ama bu da Trabzonspor'un mucitliğe yeni bir yol açmaya bir şekilde itiyor ve bunu çok doğru yapıyorlar. Ben Trabzonspor'un canı gönülden şampiyon olmasını istiyorum. Öyle bir örnek olacak ki bundan sonra diğer takımlara da şunu çok net söyleyeceğiz. Atıyorum X takımın bütçesi 250 milyon dolar, rakamlar çok çok yüksekken Trabzonspor bunun yarısına bakın doğru oyun gücüyle, doğru teknik direktörle, istikrarla bunu yapabildi diyebilmemiz için ben çok istiyorum. Fatih Tekke ile de bunu yani bir 3 sene içerisinde, 4 sene içerisinde mutlaka Trabzonspor'un bir oyun gücüyle bize ülkede şampiyon olacağını, illa yıldızlarla değil oyun gücüyle de şampiyon olacağını göstereceğini düşünüyorum.
2: Serhan Türk, Trabzonspor bu sezon aslında herkese bu anlamda güzel bir hatırlatma yaptı. Sadece parayla olmuyor bu iş dedi. Planlamanın da ne kadar değerli olduğunu gösterdi. İşte başkanın söylediği gibi 7-8 tane futbolcusuna talip varsa bir takımın demek ki orada iyi işler oluyordur. Sen bu süreci nasıl yönetmesi gerektiğini düşünüyorsun? Şimdi pek çoğunu elden çıkarsan bu sefer iyi oyuncularını kaçırıyorsun. Bir yandan da yarışın içinde yer almak için onları da tutman lazım ama bir yandan da ekonomik kaynak da oluşturman gerekiyor daha da ilerleyebilmek için. Burada nasıl bir denge politikası izlenir sence?
4: Aslında planlamanın en iyi parçası Fatih Tekke'ydi. Onu net bir şekilde söyleyelim. Ve Fatih Tekke ayakları yere basarak buralara kadar geldi. Ve taraftarını bak biz daha bir şey başarmadık. Yani biz daha güzel şeyler yapacağız diye diye buralara geldi. Ve beklentiyi sürekli top seviyede bırakmadı. Sadece biz adım adım gidiyoruz ve bizi takip etmeye devam edin dedi. Burada tabii kazalar yaşayabiliriz. Ama şimdi geldiğimiz süreçte Trabzon'un şampiyonluk şansını da çok fazla konuştuk. Ya bu bir başarı olarak görüyorum. Çünkü bütçeler, şu anki Trabzon'un bütçesi, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın bütçesi farklı şekilde konuşabiliriz. Bir de en önemlisi ise kalecilerini kaybettiler.
3: Doğru.
4: Ama kalecilerini kaybetmenin dezavantajını yaşamadılar. Yani Onana'nın Trabzon'un şu maçına tehir ettiği, bu maçın sıkıntı yaşadığı bir durum söz konusu olmadı. Ve Onana çok fazla tartışılan bir kaleci pozisyonuna gelmedi. Ve çok genç oyuncular aldılar, genç oyuncular da sabrettiler. Ve seyirci baskısını da minimuma indirerek arkalarında güzel şeyler bıraka bıraka önümüzdeki senenin şampiyonluk yolundaki en önemli takım haline geldiklerini düşünüyorum. Bunların hepsi Fatih Tekke'nin eseri. Ama

0: Sürdürebilir bir yapı için, sürdürebilir bir başarı için de oyuncu satman gerekiyor. Bu da kaçınılmaz bir son. Gelir yok. Buna mecbur olan da bir Trabzonspor var. Gelirinden kastım şu. Forma satışları, seyirci. Biz bazı maçlarda seyircilerin olmadığını konuştuk. Trabzon şampiyonluğa giden bir takımken seyircilerini sadece derbi maçlarında tıklım tıklım dolduran bir Trabzonspor tribünleri gördük. Bu anlamda Trabzonspor'un olay gibi oyuncuları getirebilmesi, kazandırabilmesi, aslında bunları değer olarak da nakite çevirebilmesi, gelir olarak çevirebilmesi çok önemliydi. Gidilen yol güzel. Giriş gelişme çok iyi. Sonucunu görmemiz lazım. Sonucu görmemiz için de bu sene erken olarak gördük. Önümüzdeki sene çok farklı bir Trabzon. Geliri olan, gideri minimuma inen ve bu anlamda da hocasının çok iyi işler yaptığı bir Trabzon olarak önümüze çıkacağını düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi tabii önümüzdeki süreçte bu satışlara dair karar vermesi gerekiyor Trabzonspor'un, ama bir başka karar vereceği noktada Ernest Muçi Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna katmıştı Trabzonspor ve kiralama bedeli olarak 3 taksit halinde 1 milyon euro ödedi. Satın alma opsiyonu da yine Trabzonspor'da bulunuyor. Şayet dilerse 5 taksit halinde 8,5 milyon euro ödediği takdirde bu transferi gerçekleştirebilecek. Muçi konusunda Fatih Tekke'nin görüşü olumlu dedi başkan. Durum netleştiği zaman camiamızı bilgilendireceğiz dedi Ernest Muçi ile ilgili olarak. Ama sizin görüşünüz nasıl? Trabzonspor hocanın görüşü olumluymuş. Devam etmeli mi Ernest Muçi ile birlikte? Muçi'nin de Trabzonspor forması altındaki oyununu bir kısaca böyle genel değerlendirmeni de rica edeyim.
2: Tabii ki. Muçi şöyle bir oyuncu. Skor yaptığı zaman her şey olumlu, müthiş. Ama skor yapmadığı anlarda da takımın üzerinde bir yük mü sorusu kocaman bir soru işareti olarak duruyor. Bazı takımlarda böyle oyuncular vardır. Takım o oyuncuyu taşır. Ama son dönemde Muçi'nin ben eski performansını göstermediğini düşünüyorum. Ya bu da istatistiklere bakıldığında da gayet net anlaşılabilir. Bir dönem gerçekten çok iyi oynadı. Ya burada aslında ben araftayım. Çünkü öyle yıldızlar vardır ki 90 dakika boyunca beklersiniz sadece bir pozisyon için. Ama o pozisyonda öyle bir iş görür ki tabela yapar. Sizi istediğiniz skora ulaştırır. Ama burada en önemli görüş tabii ki Fatih Tekke Hoca'nın, eğer Muçi ile yola devam etme kararını vermişse kafasında Fatih Tekke Hoca'nın belki de başka planları vardı. Çünkü Muçi'yi çok özgür bırakmıştı geldiği günde. Ne kanada hapsetti ne bir on numara olarak ona, evet, ceza sahası içerisinde büyük bir özgürlük vermişti. Orada da ondan çok fazla faydalandı. Ve Fatih Tekke Hoca'nın planlarının içindeyse tabii ki yola devam edilebilir, ama şey de önemli. Hani ne kadar ona bir ücret ödenecek. O ücrete gidip X bir oyuncu, atıyorum ismi konuşuluyor, Malinovski'ye mi gidilecek? Acaba başka bir oyuncu mu planlarında var? Bence o matematik de önemli. Yani bir yerde de o devreye giriyor. Tabii şunu da tartışmak gerek. Muçi geldi, kente alıştı, kendini sevdirdi. Oyuncu grubuyla birlikte şu anda yola devam ediyorlar. Bütün bunların matematiğini en iyi Fatih Tekke Hoca bilecektir.
1: Muçi Süper Lig artı Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 31 maçta 13 gol 7 asisti var.
0: Muçi gelirse Sergen Hoca nasıl olacak? Sonuçta Sergen Hoca göndermedi Muçi'yi. Beşiktaş'ta geleceği nasıl olacak Muçi'nin?
1: Önce zaten o zaten ikinci aşama. İlk etapta Trabzon'da devam edecek mi?
0: Trabzon'da devam etmesi için ilk önce Beşiktaş'la konuşması lazım değil mi? Sonuçta Beşiktaş'ın oyuncusu değil mi? Kiralık tabii olarak Trabzonspor'a gelmedi. Şu an itibariyle sezon sonu kiralık olarak Beşiktaş'a geri dönecek. Muhtemelen Beşiktaş'ın planlamasında Sergen Hoca, eğer Beşiktaş'ta önümüzdeki sene teknik adam olarak kalacaksa, ben Muçi'yle devam edeceğini düşünmüyorum. Ama Muçi'nin de şöyle bir durum vardı. Beşiktaş'ta istenileni veremeyen bir Muçi'ydi. Trabzon'a geldiği zaman istenileni veren Muçi'ydi. Ama daha sonrasında performansında dalgalı bir durum söz konusu oldu. Bir iyiydi, bir kötüydü. Ama Trabzonspor'un bu sene genel oyunda, genel oyunun planında, oyunların arasında, maçlar arasında her oyunun farklı bir oyuncusu ön plana çıktı. Ya yani biz şeyi bile konuştuk. Neydi sol?
2: Mustafa Eskerlaş.
0: Mustafa Eskerlaş'ı konuştuk da Vakeme'yi bile çok fazla konuştuk. Yani Vakeme yaşını başını almış, ne verebilir diye düşündüğümüz Vakeme. Bir baktık maçı kurtaran adam, oyuncu haline geldi. Zubkov'u konuştuk. Yani çok fazla oyuncu konuştuk Trabzon'da. Her maçta farklı bir oyuncunun ön plana çıkmasını konuştuk. Bu anlamda Fatih o yüzden iyi bir teknik adam. Ya şu anlamda iyi bir teknik adam. Oyuncuların da ne kazanabileceğini, ne alabileceğini bildiğinden dolayı Muçi'nin kumaşını biliyor. Sadece Muçi'nin kullanma kılavuzu hocada olduğu için kullanma kılavuzunu iyi kullanarak Muçi'den iyi bir oyuncu, iyi bir performans gösterebiliyor. Bu anlamda ben Fatih Tekke'nin ve Muçi'nin daha farkındalık oluşturabilecek farklı bir karaktere bürüneceğini düşünüyorum.
1: Şimdi 31 maç dedik kupa ve lig ile birlikte. Bu maçlarda 13 gol 7 asisti var. Yani golle asistini toplasan 20 golle direkt katkısı var. 31 maç neredeyse, yani 31 maçta 20 gole katkı çok iyi bir rakam bu arada. Tabii. Sadece Süper Lig özelinde bakacak olursak 25 maçta 10 gol 3 asist ki o 25 maçın 20'sine ilk 11'de çıkmış. Yani 20 maçta ilk 11 çıkmış bir oyuncu 10 gol 3 asist. Hadi 25 maçtı. Yine orada da neredeyse, nereden baksan 2 maçta bir gole direkt katkısı tabii olan bir Muçi. Yani rakam olarak değerlendirirsen evet bence yeterli. Tabii. Normalde Beşiktaş'ta böyle bir performans yoktu zaten.
2: Şöyle bakabiliriz. Artık Mbappe'de olsanız, siz de teknik direktörünüz, savunma yapacaksın. Sen önde savunmayı başlatacaksın ki arkada biz çok daha doğru duralım. Sen ön tarafta o savunmayı başlatmazsan biz arkada çok zorlanıyoruz deniliyor. Siz bu kadar yıldız, ikonik bir oyuncu olsanız evet da. Bence burada da Muçi boyutunda, Muçi'nin ben ön tarafta savunma boyutunda eksik kaldığını düşünüyorum. Ki Fatih Tekke Hoca da ondan bunları istiyor. Yani onu serbest bırakıyor ama ön alanda da en azından o stoperlerin çıkmamasını, zaman zaman oyun planında kaleciye baskıyı istiyor. Evet, bence Muçi inanılmaz bir sihirbaz. Frikik golleriyle yönlerde tat kuruyor ama oyunun yani değişen dinamiklerinde de kendisine katması, yapması gereken noktalar da var.
1: Evet, Muçi konusunda böyle özetledik. Galatasaray şampiyonluk maçında Antalyaspor'la karşılaşacak demiştik. Serhan Türk bir bilgi paylaşmıştı bir önceki saat diliminde. Dedi ki burada tabii ki takım tamamen maça odaklandı. Şampiyonluk kutlamalarına dair hazırlıklar varsa da konuşulmuyor ama bir sürpriz olacak dedi. Uçaktan gelen bir isim var dedi.
0: Bir transfer var dedi.
1: Evet, bir transfer var demişti. O transfer transferler hatta Mertens ailesiydi. Mertens de Galatasaray forması altında şampiyonluklar yaşayan Mertens de Antalyaspor maçı için İstanbul'a geldi. İşte o fotoğraflar, o görüntüler sıcağı sıcağına görüyorsunuz. Mertens ve sol tarafta da Galatasaray'ın maskotu diyebileceğimiz Ciro, Galatasaray taraftarının hatta tüm futbol severlerin sempatiyle baktı. Maşallah, Allah nazarlardan korusun dediğimiz Ciro Mertens de
0: senin başına koyacağım geldi.
1: İnşallah.
2: Hep böyle muzip bir gülümseme var suratında. Hani böyle şeytan tüyü vardır bazı çocuklarda.
0: Sanki çeker biraz önce yaramazlık yapmış da öyle.
2: Çok tatlı.
0: Şampiyonu kutlamaya geldim demiş. Arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar röportaj yaptı. Özellikle Fanatik Gazetesi'nden Emre kardeşimiz röportaj yapmış biraz önce.
2: Çok güzel.
0: Şampiyonu kutlamaya geldim. Geldik buraya demiş. Ve o şampiyonluğu da doyasıya kutlamak için buradayız demiş.
1: Evet, o görüntüyü de sıcağı sıcağına vermiş olduk tabii ki. Galatasaray'da güzel ve özel işlere imza atmıştı Mertens ailesiyle birlikte. Çok örnek profil teşkil ediyordu.
2: Saha içinde de Galatasaray Mertens'i arıyor. Onu da ben söyleyeyim.
0: Ben de sürprizi bekleyeyim dedim. Uçak insin öyle haber verin dedim ama sürprizi önceden verdik.
1: Evet,
2: yani.
1: Evet. Fotoğrafı da ekrana
0: önemli
1: getirmiş
0: bir karakter ve hani şu an biz bile konuşurken yüzümüz gülüyor. Çok ciddi bir şey ya konuşsak
1: Ciro'yu gördüğümüz bile, sempati, için tabii bir yandan tabii da.
2: Ciro yani, herkesin kalbini kazandı.
0: Ya herkesin kalbini yani fark
1: koreografiye bile
0: etmiyor.
1: Konu olmadı mı?
0: Oldu.
1: Hatırlamıyorum. Fenerbahçe maçından önce değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Bir koreografi vardı tabii. Orada da vardı.
0: Hatta Şampiyonluk Kupası'nın içlerinden de çıkan bir Ciro vardı. Mertens Şampiyonluk Kupası'nın içine de koymuştu en son maçta. Yani
1: ya orada bir aile vurgusu vardı takımda. Oyuncular arasında biz bir aileyiz. Galatasaray ailesi ve o aileyi de temsilen Mertens ailesi gerçekten o dönem zaten hem dikkat çekiyordu hem de Galatasaray o mottoyu da Mertens ve ailesi üzerinden de çok ciddi işi ve güzel bir şekilde aktardı insanlara.
0: Hatta dedik ya hani herkes onlarla beraber ağladı biliyorsun. Doğru. Geçen ayrılışında. Hatta röportaj yapan arkadaşımız Mertens'i Galatasaray'dan ayırabilirsin ama Ciro'yu nasıl Galatasaray'dan ayıracaksın derken sesi titremişti, beraber ağlamışlardı. Ya öyle bir şey var. Yani hani öyle bir güzel bir elektrikleri var ki, öyle bir güzel aile ki Allah nazardan saklasın. Çok güzel bir insan.
2: Büyümüş.
0: Benim de çok iyi güzel sohbetim var Mertens'le, kamplarda falan beraber oturur sohbet ederdik, çay kahve içerdik.
1: Evet.
0: Hatta bana giderken dedi ki bu sene çok önemli dedi. Bu sene bizim için çok önemli dedi. dediği de doğru çıkmış yani.
2: Ciro'nun bir videosu var. Okulda zil çalıyor herhalde kreşte falan. O kafası üçlüye gidiyor. Birden üçlü çektirmeye başlıyor.
1: Doğru.
2: O kadar aidiyeti yüksek. Çok tatlı bir çocuk.
1: Normal. Evet. Başka sürpriz isimler olur mu? Gelecek.
0: Daha bir şey bilmiyoruz. Ama öğrenince haber vereceğim. Şu an için Mertens ve ailesi sürpriz olarak buradalar. Ama daha sonrasına bakarız.
1: Evet. Bu bilgiyi de paylaşmış olduk. Beşiktaş'a geçiyoruz şimdi. Siyah beyazlılarda da Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmenin yankıları sürüyor. O konuyla ilgili bir haberimiz var. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.
3: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kendi sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Siyah beyazlı ekipte karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerden teknik direktör Sergen Yalçın'a yoğun tepki yükseldi. Taraftarların istifa çağrısında bulunduğu deneyimli teknik adama tribünlerden su şişeleri de atıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, taraftar tepkisine ilişkin "taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeler sonrası gözler yönetimin vereceği karara çevrilirken Beşiktaş cephesinden ilk açıklama geldi. Siyah beyazlı kulübün as başkanı Murat Kılıç teknik heyete destek mesajı verdi. Kılıç yaptığı açıklamada "Sergen Yalçın'da bir sorun yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. Beşiktaş'ta Konyaspor yenilgisi sonrası yaşanan gelişmelerin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
1: Türkiye Kupası'nda elenmenin ardından tabii şimdi Beşiktaş'ta neler olacak herkes ona bakıyor. Karşılaşmanın ardından da hocanın açıklamaları vardı basın toplantısında. Taraftar istiyorsa gerekirse bırakırım dedi ama yine Beşiktaş'ta az önce haberin içerisinde de bahsettik. Murat Kılıç as başkan dedi ki Sergen Yalçın'da bir sorun yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz dedi. Şüphesiz hoca zaten o gün maç sonu röportajı da yapan kişiydim biliyorsunuz.
0: Evet. Hı
1: hı. Ciddi şekilde üzgündü. Yani bayağı etkilenmiş gördüm. Onu da söyleyeyim zaten. Yakından da ekranda da belliydi. Yani yüzü falan da kızarmıştı böyle fiziksel olarak da. Yani o üzüntü bünyeye de vurmuştu orada yani onu ifade edeyim sadece. Ama şimdi bundan sonrası ne olacak o merak ediliyor. Beşiktaş Sergen Yalçın'a devam edecek mi yoksa Sergen Hoca ayrılmak isteyecek mi, yollar ayrılacak mı, bu konu gündemde. Beşiktaş'ın geleceğine dair sence hangi yol izlenecek veya hangi yol izlenmeli, o da ayrı senin görüşün olarak da sorayım canım.
2: Başkan Serdar Adalı ve yönetim Sergen Hoca ile devam etmek istiyor. Çünkü planlarını hep Sergen Hoca ile birlikte yaptılar gelecek sezon adına. Fakat Sergen Yalçın Hoca'nın o surat ifadesini gördükten sonra ben o düşmüş halini kafamda çok fazla soru işaretleri oluştu. Çünkü yani Sergen Yalçın Hoca çok iyi bir hoca. Benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Ve gelecek sezon devam etse belki de Beşiktaş'ta başka durumlara gelebilecek bir takım yaratacak. Çünkü Ocak ayındaki transferlerle birlikte Beşiktaş'ta bariz bir iyileşme vardı. Ama ben o anda hissettiğim o fotoğrafı gördükten sonra Sergen Hoca'ya ne kadar telkin edilse de atıyorum Trabzonspor maçında olumsuz bir sonuç alındı. Veya son iki maçtan birinde. O tribünden yükselecek sesleri bir daha duymak istemeyeceğini düşünüyorum. Yani kendi penceresinden Sergen Hoca hep dedi ki bize biraz vakit verin, bize sabredin. Kolay değil. Önce sadeleşiyoruz. Sonra bir inşa süreci içerisindeyiz. Bu sezon böyle geçecek. Bunu defalarca anlattı. Ben acaba Sergen Hoca ben anlatıyorum fakat karşılık bulmuyor. Çünkü yani böyle yol kazaları yaşayacaklarını söylemişti. Ama şunu da söyleyeyim. Sadece tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı gösterip belki ligde bile zaman zaman sürekli yeni sezonu hazırlandığını düşünüp alınan sonuçları umursamayan taraftar grubu Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu elenişin ardından bence tepkilerinde de biraz haklılar. Çünkü sürekli siz bir hedef gösteriyorsunuz hem yönetim fakat bence Konyaspor karşısında Beşiktaş'ın etkisiz bir oyunu vardı. Yani Beşiktaş için hedef buysa Ziraat Türkiye Kupası'ysa o maçta ben bambaşka Beşiktaş görmek isterdim. Tabii bize zaman gösterecek. Belki de başkan, yönetim, Sergen Hoca'yı hedeflere doğru

0: konusunda ikna edip motive edip devam etmesini sağlar ama ben kendi penceremden bu hikayenin çok uzun sürmeyeceğini düşünen taraftayım.
1: Ayrılık olur gibi duruyor diyorsun.
0: Bana öyle gözüküyor çünkü ilginç bir durum var. Normalde Sergen Yalçın Hoca'nın yönetimi ikna etmesi gerek. Ben buradayım, düzelteceğiz. Ben buradayken yeni transferlerle birlikte biz bu işin üstesinden geliriz demesi gerekirken ya başkan ve yönetim Sergen Hoca'yı motive etmeye çalışıyor. Bence burada bir çelişki var.
1: Sence nasıl devam edecek süreç Serhan Türk?
2: Şimdi Sergen Hoca gelmeden önce Sayın Serdar Dali ile toplantıda bu takım senin de yer beni de yer dedi mi? Yorumculuk zamanı çok fazla eleştirdiği Beşiktaş ve oyuncular oyun planı. Şu an konuşulan Sergen Hoca'nın oyunu, oyun planı Beşiktaş konuşulmuyor mu? O yüzden bence ilk önce söylediklerimize dikkat etmemiz lazım. Süreçler çok tartışılır. İşte Rafa Silva süreci çok tartışıldı. Kesinlikle Rafa Silva'nın orada ben yanlış yaptığını düşünenlerdenim. Sonuçta giydiğim forma Beşiktaş forması. Giydiğim forma para kazandığım forma.
0: Tabii.
2: Emeklerin karşılığını aldığım forma. O emeklerin karşılığını vermezsen o forma senin için kutsal olmaz. O forma artık senin için çıkarılması gereken bir forma olur ve çıkarttırırlar da. Ama ikinci yarı işte birkaç oyuncu aldılar. İyi bir Beşiktaş izlemeye başlamıştık. Ki bunun başlangıcı da Başakşehir karşılaşmasıydı. Başakşehir karşılaşmasından sonra farklı bir Beşiktaş izlemeye başladık. Ama süreç bence Sergen Hoca da yıprattı. Zaten Serdar Dalı bu sürece gelene kadar yıpranmıştı. Yıpranma, daha da fazla yıpranmamak için Sergen Hoca'yı aldı. Niçin? Sergen Hoca onun için bir koruma kalkanıydı Sayın Başkan ve yönetim için. Ve burada çok fazla konuşulan, hatta Kasımpaşa maçında benden bir şey istiyor musunuz diye kendi elini göğsüne
0: doğru
2: koydu.
0: Tribüne gitti.
2: Orada tribün şey deseydi, biz senin istifa etmeni söz deseydi şu an biz Sergen Hoca'ya konuşmazdık. Belki Beşiktaş'ta acil bir şekilde yönetim seçimi konuşurduk. Beşiktaş seçimini konuşurduk. Şu anki bence Beşiktaş'ın en iyi şeyi seyircisi. O seyircisinin tutkusu. Yani sen de yeni sene taraftarı seninle diyen o Beşiktaş taraftarının o coşkulu sesi olduğunu düşünüyorum. Yönetimler gelir geçer, hocalar gelip gidecek. Sergen Hoca şu anki en büyük krediyi şampiyon yaptığı takımın, formasını giydiği takımın ve gelmesi için çok fazla istekte bulunan ve iyi ki Sergen Hoca gelmiş diyen taraftarının desteğiyle olduğunu düşünüyorum. Ama süreç o kadar iyi gitmiyor. Yine bir süreç yaşanacak. Bu süreç içerisinde yine transferler yapılacak. Yine çok paralar harcanacak. Ama ip bir kere koptu. Bu saatten sonra ipi bağlamak ne kadar sağlıklı olacak ben de merak ediyorum.
1: Evet. Bu arada Konyaspor maçında ekrana da yansıyan Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş taraftarının performansı da muazzamdı. Öyle evet. Söyleyeyim. Yani stattaydık zaten. Ekrana ne kadar yansıdı bilmiyorum ama inanılmaz oyunun içindeydi. Yani bir yerde mesela şu da var şimdi. Taraftar neye kızıyor biliyor musun bir de? Şimdi bir yerde yıkılıyor ortalık ıslıktan. Top Konyaspor'da. Yıkılıyor yani inanılmaz bir gürültü. Takım ama mesela taraftar ortalığı yıkarken takım daha geride karşılıyor.
0: Evet.
1: Mesela şimdi taraftar baskı yapıyor yani anladın mı? Aslında taraftar orada vücut olsa sahada ön alan baskısı yapıyor Konyaspor'a ama takım onu yapmayınca bu sefer insanlar ben tribünde gırtlağımı patlatıyorum. Oyunun içindeyim, her şeyi yapıyorum. Takım benim kadar niye reaksiyon göstermiyor diye tepki de veriyor.
0: Ki reaksiyon olarak göstermesi en gereken maç.
1: Evet.
0: Yani aylardır tek hedef gösterilen maçta bir reaksiyon bekliyor taraftarda. Ama tabii taraftar oynuyor, takım oynamıyor. Aslında takımın oynayıp taraftarı heyecanlandırması lazım.
1: Tabii. Ya o gün tam tersiydi.
2: Ben size aslında bir soru soracağım. İkinize de sormak istiyorum. Bu hafta Beşiktaş kimle oynuyor?
1: Trabzonspor maçı var.
2: Olası bir Trabzonspor yenilgisinde Sergen Hoca ile devam eder mi? Ya da Sergen Hoca bırakır mı?
0: Her şey açık.
1: İki maçı var Beşiktaş'ın. İki maçtan birinde mağlup olursa ayrılık ihtimali güçlenir. Ya bu, ama iki yaparsa hoca kalma ihtimali de daha çok
2: öyle bir bence. Öyle bir durum olursa ben sırf Sergen Hoca'nın ayrılır olacağını düşünmüyorum. Bir Beşiktaş'ta seçim gündeminde takvimde başlayacağını düşünüyorum mesela.
1: Oraya kadar
2: katılır
1: gider
2: mısınız bana bilmiyorum ama yani.
0: Ya çok ilginç bir durum var. Bir de bütün planlar Sergen Hoca ile birlikte yapıldı. Ocak transferleri yapıldı.
1: Yönetime de bir yere aslında tabii yönetim de eleştirilebilir. O da ayrı bir konu da sonuçta ara transfer döneminde Sergen Hoca'nın istediği herkes alınmadı mı?
0: Yani, i̇şte yani bir yol ayrımı olursa.
1: Agbadu denildi. Agbadu tabii alındı. Murillo denildi.

0: Oraya iyi alındı. Yani bir sürü oyuncu gönderildi. Bir sürü oyuncu alındı. Yani yönetim de aslında yine kısıtlı imkanlar doğrultusunda elinden geleni bayağı yaptı.
1: En acı senaryo yeni gelecek teknik direktör de şunu çok rahat söyleyebilir. Siz tabii geçmişe doğru bir modelleme yapmışsınız. Ben bambaşka bir oyun oynatacağım dediğinizde bu oyuncularla birlikte yeniden bir yapılanma içerisine gireceksiniz.
0: Evet. Yani bir an veya yeni gelecek hoca da bir daha transfer istese ne olacak? Bir şekilde sürekli aynı döngüden de çıkması gerekiyor Beşiktaş'ın. Ya çok zor bir süreç içerisinde.
2: Ya şu maçın izahı yok. Yani biz de Aspor ekranlarına verdik. Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya maçının izahı yok.
1: Yok.
0: Ya ben mesela bu maçta yok aşırı abi. Kötü oynadığını da düşünmüyorum Beşiktaş'ın.
2: Bu maç nerede oynandı? Nerede oynandı?
0: İşte burada Dolmabahçe'de. İşte.
2: Yani bu maçın izahı yok Koray yani. Bu maçın hiçbir şekilde izahı yok yani. Sen kendi evinde, kendi seyirci önünde bu şekilde oynarsan o kendi seyirci.
0: Ama çok kötü oynadığını düşünüyor musunuz siz Beşiktaş'ın bu maçta?
1: Şimdi bir
2: Konya'nın çok birisi iyi olacak, birisi kötü oynayacak. Demek ki iyi oynayan kazandı.
1: Şöyle bakabiliriz. Biz beraber seyretmiştik Konya Spor Fenerbahçe maçını.
2: Beşiktaş'ta çilingir oyuncu yok, oyunu açacak oyuncu yok.
1: Doğru. Konya Spor Fenerbahçe maçında da aynısını yapmıştı. Hep tutup doğru. Oyunu bir an bekliyordu. Ya Beşiktaş'ta da tuttu bir an bekledi. Son 10 dakikada arkadan atılan 3 tane uzun top var hep aynı yere. Ya şöyle eleştirebilirim ben. Konya Spor acaba yeteri kadar izlenip neler yapıldığına dair bir planlamada da problem olabilir.
0: Ya şimdi özette de geliyor mesela pozisyonlara baktığında Beşiktaş'ın net fırsatları var. Konya Spor için aynı şeyi söyleyemiyorsun. Konya Spor kendi stratejisini tutturdu. Sonuçta finale de adını yazdırdı. Tebrik tabii, ettik. Hocaya da söyledik. Yani gerçekten önemli iş başarıyorlar. Tabii. O ayrı bir konu. Ki asla bu başarıyı küçültmek adına söylemiyorum. Evet. Ama mesela iki tane direkten dönen top var. Bir tane Yang Yuo'nun ilk yarıda şutu var. Kaleci Bahadır kurtardı.
1: Bilal Puran'ın çok net vurduğu top.
0: Evet. O... Ama top içeri girmedi mi işte sıkıntı yaşıyorsun. Hı. Ve son dakikada yenilen golde ciddi bir acemilik söz konusu.
1: Tabii.
0: Ya normalde ilk etapta Rıdvan, ikincisinde Olaytan.
1: Olaytan.
0: Değil mi? Düşüreceksen adamı neden ceza sahasına kadar yaklaşınca o hamleye başlıyorsun? Direkt çek düşür. Sarı kartı gör veya tabii işte neyse artık.
2: Abi İlhan Palut'ta taktik yönünden o günkü başarılı bir teknik adamı.
0: Bak mesela yani. Bu pozisyon var yine. Kaleci Bahadır çıkardı. Bunun dışında var pek çok pozisyon. Ama bence soru işareti burada şu. Yani bu maç sonuç özelinde yok. De değil. Sergen Hoca Beşiktaş'a geldikten sonra Beşiktaş'ta pozitif olarak neler değişti? Çünkü insanlar şimdi her takımı izliyor. Konya Spor'u da izliyor taraftar. Bu maçta belki takımını daha çok beğenmiş olabilir. Ama mesela benim konuştuklarımda diyor ki ya Konya Spor'a İlhan Palut geliyor diyor. Bak diyor şu kadar ileri gittiler. Bir sürü de transfer yapmadılar diyor. Biz neden? Bir varız bir yokuz. Yani geleceğe dair Beşiktaş'ta bir pozitif bir işaret var mı Sergen Hoca'yla birlikte?
1: Ya bu sezondan geleceğe ne aktarıyoruz? Ben evet. Kendi penceremden mesela Beşiktaş duran toplarda çok iyi.
0: Onu bunu çok geliştirdi diyorsun.
1: Bence geliştirdi.
0: Ya tam yani olarak sorduğum soruyu aslında istediğim okur. Tarzdaki yanıt buydu. Somut olarak görün gelişen şeyler varsa geleceğe umutla bakabilirsin çünkü. Yani
1: bunu taşıyabilirler gelecek sezona daha da geliştirebilirler. Mesela duran top setlerinde Beşiktaş çok iyi.
0: Evet. Bence bir de çözülmesi gereken
2: sonuçta,
0: şey her şey transferle
2: sonuçta,
0: olmuyor.
2: Kapanan oyunu açamıyorlar. Çilingir oyuncu yok. Yani İlhan Palut'u tamam tebrik edelim. Çünkü büyük takımlara karşı her türlü baş gösterebiliyor. Ve önemlisi ben bu sene özellikle Konyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası'na tarihi yazdığını düşünüyorum. Ama bu tarihi hoca daha önce de yazmıştı. Ya kendi evinde yenilmeyeceksin. Kendi evinde taraftarına iyi gözükeceksin. Kendi evinde önümüzdeki sene için güzel bir başlangıç yaptım diyerek burada Ziraat Türkiye Kupası'nın alma noktasına gideceksin. Hı. Hedefin bir tane hedefin kalmış ya. Bir tane hedefin kalmış. Ona kilitleneceksin. Yani bu hedefe kilitlenemiyorsan ben seni eleştiririm. Oyuncuları da eleştiririm. Hocayı da eleştiririm. Yönetimi de eleştiririm. Çünkü başka hedefin yok ya.
0: Bir de Galatasaray'la Fenerbahçe de yok artık kupada.
1: Yok. Yok. Evet.
2: Yok. Yok yok. Zaten bunu kazandığınız zaman UEFA'ya gitmiyor musun abi?
0: Evet.
2: Şimdi Beşiktaş nereye gidiyor?
0: Yine aynı şekilde gidecek ama daha erken atacak sezonu.
1: Erken yani. Atacak. O da çok zorlayacak yine.
0: Bakalım bundan sonrası ne olacak? Hep birlikte takip edeceğiz tabii Beşiktaş'ta. Ama önümüzdeki iki haftalık herhalde süreç sezon tamamlanana kadar bu konu daha böyle gündemde kalır.
1: Trabzonspor derbisi çok belirleyici olur.
0: Bir de tabii taraftar içerideki reaksiyon.
1: Tabii.
0: Olumsuz bir sonuç gelirse muhtemelen yine tepkiler olacaktır. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Takviye noktasında peki ne bekliyor sence yeni sezonda Beşiktaş'ı?
1: Beşiktaş eğer Sergen Hoca ile devam ederse, ben Ocak transferlerine bakıp Beşiktaş'ın ben önünde doğru hedeflere ulaşabileceğine dair sinyaller görüyorum. Çünkü yapılan transferlerle birlikte ben Beşiktaş'ın ikinci yarıda bize olumlu sinyaller ortaya koyan oyunlardan sekanslar, anlar gösterdiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bazı takviyelerle birlikte Beşiktaş'ın daha sarih, daha belirli bir oyunu, nasıl çok net duran toplarda geliştiğini söylüyorsam, mesela merkez oyunu, set oyunları, mesela elinde Černý gibi set oyununda kullanabileceği çok önemli bir enstrüman var. Bunu ne kadar kullanabildi? Mesela bu tartışılır. Mesela Olaytan'ı sol tarafta kullanmak zorunda kaldı. Sürekli merkezde Olaytan'ı kullandığında Orkun çok daha rahat bir şekilde ceza sahası çevresinde dolanır mı? Oralara daha fazla bir tehdit oluşturur mu? Acaba Agbadu'nun yanına başka bir stoper geldiğinde savunma bir adım daha ileri çıkabilir mi? Bütün bunları Sergen Hoca ve planlamasıyla gelecek sezon görebiliriz. Ben sürekli teknik direktör değiştirerek bir yere gelinmediğini Fenerbahçe'de 12 senedir çok net olarak görüyorum. Ki ben karar alıcı da olsam, eğer Sergen Hoca gerçekten devam etmek istiyorsa, sadece o maç için öyle üzüldüyse onu ikna ederim. Yani yapmak istiyorsa ben yine o yola, planlara devam edebilirim. Çünkü getireceğiniz herhangi bir teknik direktörle bence çok çok çok daha zor bir sürecin içerisine girebilirsiniz.
0: Evet. Serkan Leçber de tabii bu arada konuşulan isimlerden. Sadece doğru. Sergen Yalçın değil yani. Doğru. Bir yandan Sergen Hoca'nın belki geleceği merak ediliyor ama Serkan Leçber de aynı şekilde bu denklemin içinde yer alıyor.
2: Önder Özen bu denklemin neresinde?
0: Ya öyle iddialar var.
1: Kendisi yalanlamış bildiğim kadarıyla. Ben hiçbir şekilde takımda bir teknik direktör, bir planlama varken arkadan bu işlere girmem diye yalanladığına dair bilgiler okudum. Ama tabii teyide muhtaç.
2: Abi ben Serkan Leçber'in futbol aklına güvenirim. Özellikle oyuncu bazlı futbol aklına beğenirim. Yani iyi oyuncuları bulabiliyor ve gelir edebilecek oyuncuları bulabiliyor. Bu açıdan ben oyuncu bulması konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama bu süreç nasıl buralara kadar geldi, bir de iyi irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an hedefle tek olan Beşiktaş'ın hedefsiz hale gelmesi ve seneyi bitirelim diye düşüncesi olan Beşiktaş'ın nasıl bir ruh haline geldiğini ben merak ediyorum. O yüzden Beşiktaş'taki tek ayakta kalan isim taraftarı.
0: Evet, Hollanda onları oluyor. Hep uzun süredir de beklenen bir hasret var. Bakalım orada da ne olacak. Dün keyifli güzel bir maç vardı. Dilerseniz onun özetini de izleyelim. Şampiyonlar Ligi'nde diğer finalist Arsenal'ın rakibi Paris Saint Germain oldu. Efsane bir maçın revanşına çıktılar. 5-4'lük ilk maçın revanşına. Kazanan yoktu ama finale adını yazdıran Paris Saint Germain'di. O maçın özetiyle devam ediyoruz.
3: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in revanşında Arsenal Atletico Madrid'i ağırlıyor. Mücadelede 11. dakika. Atletico ata. Griezmann çevirdi içeri. Raya'dan dönen top. Simeone vurmak istedi ancak Declan Rice. Çok kritik bir müdahale. İşte Raya'nın sektirdiği top. Simeone'nin şutunda. Geçit vermiyor Declan Rice. Dakika 35. Penaltı beklentisi var Atletico Madrid'de. Oyun devam ediyor. Eze. Eze'nin pası. Declan Rice. Declan Rice'ın şutunda. Atletico Madrid savunmasından dışarıya çıkıyor top. İşte Arsenal'ın penaltı beklediği pozisyon. Griezmann Trossard mücadelesinde. Hakem devam dedi. İlk yarıda son anlar. Saliba'nın pasına hareketlendi Gökereş. Oblak kalesini terk etti. Victor Gökereş. Arka direkte Trossard indirdi göğsüyle. Leandro Trossard'ın şutu. Oblak'tan dönen top. Bukayo Saka. Emirates'te Arsenal golü buluyor Saka'yla. İşte gol bir kez daha ekranda. Gökereş'in ortası. Trossard'ın önünde kaldı top. Offside yok. Bukayo Saka fırsatçılığını konuşturarak takımını öne geçiriyor. Oblak çok iyi uzandı ama çıkardığı noktada Bukayo Saka vardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Arsenal savunmasından büyük bir hata ancak Gabriel

0: izliyoruz. Paris Saint Germain hücumu şut. Kaleci Neuer başarılı. Due'ye gol şansı tanımadı. Kvaratskhelia ceza sahası içi vuruş. Bir kez daha Neuer, bu kez ayağıyla çıkarıyor. Paris Saint Germain'de Due topu taşıyan isim, vuruşu kaleci Neuer. Günün başarılı ismi yine gole izin vermedi. Kvaratskhelia iki kişinin arasından sıyrıldı. Kaleciyle karşı karşıya, istediği vuruşu yapamıyor. Oyuna sonradan dahil olan Kim Min-jae burada araya giren isim. Karşılaşmada son bölümün içindeyiz. Bayern Münih hücumu ceza sahası içi vuruş, savunmadan dönüyor. Yaşanan karambol. Bu kez penaltı beklentisi var yine. Ama karar devam. Maçta artık son saniyeler. Davis'in pası Harry Kane. Harry Kane vuruyor ve 1-1 oluyor. 90+4'te geldi beraberlik golü Bayern Münih'te. Fakat bu gol final için yeterli olmuyor. Bayern Münih Paris Saint Germain maçı 1-1 bitiyor. Paris Saint Germain adını finale yazdırıyor. ...30 Mayıs'ta Macaristan'ın Budapeşte şehrinde oynanacak Puşkaş Arena'da Arsenal Paris Saint Germain finali. Dünkü karşılaşmayı da konuşalım çok kısaca. İlk maç 5-4 olunca yine öyle bir mücadele bekledi herkes. Gol sayısı daha azdı ama pozisyon boldu. İzledin maçı sen de dün.
1: İzledim. Hayal kırıklığına uğradığım oyuncular var. Biz burada sürekli Olise, Diaz derken Kvara hepsini mat etti. Ben Olise neredeyse topa dokunamadı. Ya Diaz hiç beklediğim gibi değildi Bayern cephesinden. Ama Kvara, onu da beğendiğimizi söylemiştik. Kvara kanatın bir numaralı adamı benim dedi. Çok net, maçı da Kvara aldı götürdü.
0: Olise aslında Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çok ciddi performans ortaya koydu. Hatta dünyanın en formda futbolcularından birisi olarak konuştuk her zaman. Yani bu sezon özelinde. Ama Luis Enrique'nin artık orada bir taktiksel dehası mı, oyuncu mu gününde değildi sence, hangisi?
1: Ya Kvara'nın golünde çalışılmış müthiş bir taktiksel sadakat var. Çok kolay gibi gözüküyor bize o verkaç ama önce Paşa'nın o gelen pası, ayaklarında topu bir saniyeden fazla tutmamaları, alıp verip dönüp gitmeleri, özellikle Dembele bir tilki gibi ceza sahasına girer gibi yaptı, geri çekildi. Kvara da kafasını kaldırıp onu aradı. Ya müthiş, müthiş. Tek kelimeyle ayağa kalktım, alkışladım mı?
0: O derece yani. Serhan Türk, sen kimi bekliyordun finale çıkmasını? Bayern Münih mi, Paris Saint Germain mi?
2: Ben Paris Saint Germain'i bekliyordum. Yanıltmadılar beni. Ya zaten iyi de bir kadroları var. Bence şampiyonun en büyük adayı.
0: Evet. Arsenal baş edemez mi diyorsun?
2: Edemez. Yani sanki biraz Paris Saint Germain'in daha ön planda olduğunu düşünüyorum.
0: Sen final için öngörün nedir?
1: Paris Saint Germain çok net. Ya inanılmaz bir oynuyorlar. Eşref Hakimi yok dedik. Hiçbir şekilde eksikliğini hissettirmediler.
0: Evet. Gerçekten öyle.
1: Ki oyunun en önemli unsurlarından biri. Müthiş top oynuyorlar. Ön tarafta Vitinha. Ya o kadar belki fiziksel olarak bence eksik denilebilecek nitelikte bir oyuncu. Çünkü dünyadaki oyun bambaşka boyutlara giderken hep uzun boylu oyuncular, fizikli. Vitinha topu aldığında ayağına yapışıyor. Mıknatıs gibi vermiyor topu.
0: Evet.
1: 3 tane Bayernli geliyor topu almak için. Vitinha sağa sola bakıyor, aralarından yoluna devam ediyor.
0: Doğru söylüyorsun. Bakalım finalde ne olacak? Biz spor gündemini noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Perakende ustalarının mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro komteler.
7: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
8: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine

0: yaparız.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
0: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
0: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
3: Reklam.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontene.
7: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
9: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
9: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
8: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
10: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
14: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo ortak yayınında yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi bu ekranda ve Spor Radyo'da sizinle paylaşacağız. Galatasaray'la başlayalım. Bugün ana habere çok sıcak gelişmeler var. Tüm takımlardan detaylara elbette birlikte bakacağız. Galatasaray Victor Osimhen için transfer politikasını netleştirdi. Sarı Kırmızılar 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak diyoruz. Detaylar gelsin ekrana.
1: Galatasaray'da Osimhen için karar verildi.
2: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aldı. Gol! Victor Osimhen attı yine.
1: Sarı Kırmızılar dünya futbolunun en değerli golcüler arasında gösterilen Victor Osimhen için transfer politikasını netleştirdi. Yönetim yıldız futbolcuyu 150 milyon euronun altında bir bedelle satmayı düşünmüyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve Afrika Kupası nedeniyle Süper Lig'de 18 maçı ilk 11'de başlayabilen Osimhen buna rağmen 13 gol atıp 5 asist yapmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans ortaya koyan Osimhen 10 mücadelede 7 kez fileleri havalandırıp 3 de asist yaptı. Avrupa devlerinin radarına giren Osimhen için birçok kulübün nabız yokladığı öğrenildi. Ancak Galatasaray yönetimi düşük seviyede kalacak tekliflerle zaman kaybetmek istemiyor. Yönetim ve teknik heyet Nijeryalı yıldızın takımın oyun karakterini değiştiren, rakip savunmaları tek başına bozan ve büyük maçların kaderini etkileyen bir oyuncu olduğuna inanıyor.

0: Galatasaray'da bir devir sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Ramspark'ta duygusal bir veda hazırlığı var. Bakalım birlikte.
1: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor. Sarı kırmızılı kulübün son yıllardaki en önemli yıldızlarından biri olan Icardi ile sezon sonunda yollarına ayrılması bekleniyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü için Ramspark'ta duygusal bir veda hazırlığı yapılıyor. Galatasaray tribünleriyle özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısının Antalyaspor karşılaşmasında Icardi için son kez çalacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı taraftarların yıldız futbolcuya unutulmaz bir veda atmosferi hazırlamak istediği belirtiliyor. Icardi İstanbul'daki özel eşyalarının önemli bölümünü Milano'ya gönderdi. Tecrübeli futbolcunun kariyerine yeniden İtalya merkezli bir planlamayla devam etmek istediği konuşuluyor. Arjantinli yıldız Galatasaray kariyeri boyunca attığı kritik goller, derbi performansları ve lider karakteriyle taraftarın gönlünde özel bir yer edindi. Sadece saha içindeki performansıyla değil, tribünlerle kurduğu bağ ve takım üzerindeki etkisiyle de öne çıkan yıldız futbolcu, kısa sürede Galatasaray camiasının sembol isimlerinden biri haline geldi. 33 yaşındaki santrfor bu sezon sarı-kırmızılı takımla çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol atıp 2 asist yaptı.
0: Ve devam edelim Beşiktaş'la. Siyah beyazlarda Ziraat Türkiye Kupası'nın elenmenin yankıları devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.
2: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kendi sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Siyah beyazlı ekipte karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerden teknik direktör Sergen Yalçın'a yoğun tepki yükseldi. Taraftarların istifa çağrısında bulunduğu deneyimli teknik adama tribünlerden su şişeleri de atıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, taraftar tepkisine ilişkin "taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeler sonrası gözler yönetimin verici

0: ve karara çevrilirken Beşiktaş cephesinden ilk açıklama geldi. Siyah beyazlı kulübün as başkanı Murat Kılıç teknik heyete destek mesajı verdi. Kılıç yaptığı açıklamada Sergen Yalçın'la bir sorun yok, motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz dedi. Beşiktaş'ta Konyaspor yenilgisi sonrası yaşanan gelişmelerin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
1: Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan isimlerden biri de Milot Rashica, Rams Başakşehir'in gündeminde diyeceğiz şimdi. Hemen detayları paylaşalım sizinle.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken takımdan ayrılması gündemde olan isimler de netleşmeye başladı. Siyah beyazlılarda bu doğrultuda dikkat çeken gelişmelerden biri Milot Rashica cephesinde yaşandı. Rams Başakşehir'in Kosovalı futbolcuyu transfer listesine aldığı öğrenildi.
3: Uriyo, Rashica savunma arkasına hareketlendi. Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol!
2: Turuncu lacivertli ekipte teknik direktör Nuri Şahin'in 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Başakşehir yönetiminin Beşiktaş'ta 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rashica için yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Beşiktaş cephesinin de gelecek teklif karşısında transferi olumlu yaklaşabileceği konuşuluyor. Rashica geride kalan sezonda siyah beyazlı formayla 33 karşılaşmada görev alırken 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Rashica'nın Beşiktaş'ta 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
1: Sırada Fenerbahçe var. Sarı lacivertlerin gündeminde de elbette seçim var. 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi bu kez tartışma konusu oldu.
4: Fenerbahçe'de seçim tarihinin belirlenmesinin ardından aidatını yatıramayan kongre üyeleri kulüpten talepte bulundu. Üyeler seçim tarihinin ileriye alınmasını isterken yönetim de bunu değerlendiriyor. Fenerbahçe yönetimi başkan adaylarıyla görüşüp kararını netleştirecek. Konuyla ilgili başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Hakan Safi cephesi seçim tarihiyle ilgili olarak seçimin...
5: Maçı geçtikten sonra da finalde Konya ile karşı karşıya geleceğiz. Ama önce Gençler Birliği maçını geçmemiz lazım. Gençler Birliği de önemli bir camia, başkentin takımı. Çok da sevdiğim bir başkanları var, yönetim kurulları. Çok da iyi anlaştığımız insanlar. Centilmence, dostluk içerisinde iyi olanın kazandığı bir maç olacak inşallah. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Yani böyle. Dolayısıyla ortada bir kupa varsa Trabzonspor bunun içerisinde sonuna kadar bu kupayı almak için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sene Avrupa içinde daha farklı planlar yapmak durumundayız. Daha geniş kadro kurmak durumundayız. İki transfer yapmıştık ama birçok transferde de şu anda görüşmeler son aşamaya geldi. Şimdi rakam makam vermeyeyim ama hocamızdan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulu üzerine düşeni yapacaktır tabii ki. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyacağız. Bizim rakiplerimizin neredeyse 7'de 8'de 1'i bütçeleriyle oynuyoruz. Ama buna rağmen Sayın Fatih Tekke ekibi ve oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Ben bu yere gelmişken başta Sayın Fatih Tekke olmak üzere tüm oyuncu grubuna tekrar teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapayacağız. Önümüzdeki senenin hazırlığını yine Sayın Fatih Tekke'nin önderliğinde en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda 7-8 oyuncumuza talip var. Ama biz tabii bunların hepsini satmak gibi bir düşüncemiz yok. Kadroyu da korumak durumundayız. Kadroyu geliştirmek durumundayız. Ama 1-2 tane giden olabilir. Yerlerine gelecek olan muhtemelen 7-8 transfer olacak. Dolayısıyla yapılanmanın senaryosu hazır. Kafamızdaki plan da hazır. Yine tecrübeli oyuncularla kendini geliştireceğimiz genç oyuncuların beraber bir arada olduğu bir kadro oluşturacağız. Yani genç oyuncular da alacağız, çok tecrübeli oyuncular da alacağız. Burada son karar Fatih Tekke'nin, geçen sezon olduğu gibi son karar kendisine ait. İzleme ekibi yurt dışında yüzlerce maç seyretti, yüzlerce oyuncu raporladı. Sayın Fatih Tekke ve ekibi bir karar verecek. Biz de o karar içerisinde olan oyunculardan alabileceklerimizin hepsini alıp kadroya katacağız. Planlama bu. İnşallah daha iyi olacak bu sene. Hocamızın bu konuda tüm olumlu yönde ama son gelen gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Biz bu konu netleştiği an camiamızı zaten bilgilendireceğiz. Ama hocamızın görüşü olumlu. Gabral bizim izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Bu gerçek. Daha önce de izleme ekibinin onayı vardı ama oyuncunun Benfica şeyi olmuştu. transfer gerçekleşmişti.
6: Felipe Augusto'ya Benfica'dan bir teklif geldi, bugün Portekiz basınında yazıldı. Böyle bir şey var mı?

0: başkanım?
1: Dört kulüpten teklif var. Bir tanesi de Ventura.
2: Şimdi Borsa İstanbul'da bakalım bugün neler yaşandı. Spor Endeksi günü %1,87'lik bir yükselişle tamamladı. Beşiktaş'ta %1,88'lik bir yükseliş var. Fenerbahçe'de 1,73'lük bir yükseliş. Galatasaray'da %2,56'lık bir yükseliş söz konusu ve Trabzonspor'da da %1'lik bir yükseliş var. Bugün Borsa İstanbul'da yaşananlar da bu şekildeydi. Şimdi dün akşama gidelim birlikte. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu çünkü. Paris Saint-Germain'in 5-4 kazandığı ilk maçın revanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kaldı ve finalde, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ın rakibi oldu.
3: Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih Paris Saint-Germain'i ağırlıyor. İlk karşılaşmayı Paris Saint-Germain Fransa'da 5-4 kazanmıştı. Kvaratskhelia topla buluşan isim. Sol kanattan gelişiyor Paris Saint-Germain hücumu. Ceza sahası içine çevirdiği top Dembele golü atıyor. Ve Paris Saint-Germain deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Henüz 3. dakikada hızlı gelişen atak. Kvaratskhelia topu çok iyi taşıdı. Ceza sahası içine girdi ve boştaki arkadaşı Dembele'yi böyle buluyor. Dembele de topu ağlara yolluyor. Michael Olise yerde kaldı. Hakem bu faul sonrası Nuno Mendes'e sarı kart gösteriyor. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Bir başka Bayern Münih hücumu. Nuno Mendes gözler hakemde, elle oynama gerekçesiyle düdük çalıyor Pinheiro. Fakat Bayern Münih oyuncularının ikinci sarı kart ve kırmızı kart beklentisi var. Karşılaşmanın hakemi aynı görüşte değil. Bir başka Bayern Münih hücumu. Kaleci topu uzaklaştırdı. Ardından savunma. Gözler bir kez daha hakemde, penaltı beklentisi var Bayern Münih cephesinde. Vitinha'nın uzaklaştırmak istediği top Neves'e çarpıyor. Hakemin kararı devam. Neves kafayı vurdu. Neuer çok iyi uzanıyor. Gole izin vermiyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Paris Saint-Germain hücumu. Şut. Kaleci Neuer başarılı. Due'ye gol şansı tanımadı. Kvaratskhelia ceza sahası içi vuruş. Bir kez daha Neuer, bu kez ayağıyla çıkarıyor. Paris Saint-Germain'de Due topu taşıyan isim, vuruşu kaleci Neuer. Günün başarılı ismi yine gole izin vermedi. Kvaratskhelia iki kişinin arasından sıyrıldı. Kaleciyle karşı karşıya, istediği vuruşu yapamıyor. Oyuna sonradan dahil olan Kim Min-jae burada araya giren isim. Karşılaşmada son bölümün içindeyiz. Bayern Münih hücumu, ceza sahası içi vuruş, savunmadan dönüyor. Yaşanan karambol. Bu kez penaltı beklentisi var yine. Ama karar devam. Maçta artık son saniyeler. Davis'in pası Harry Kane. Harry Kane vuruyor ve 1-1 oluyor. 90+4'te geldi beraberlik golü Bayern Münih'te. Fakat bu gol final için yeterli olmuyor. Bayern Münih Paris Saint-Germain maçı 1-1 bitiyor. Paris Saint-Germain adını finale yazdırıyor.
2: Bu özel gecenin ardından teknik adamlar peki neler söyledi, izleyelim birlikte.
4: C'est un moment de profiter. Ça a été un match de très haut niveau.
5: Artık finale çıkmanın keyfini yaşama zamanı. Yüksek seviyede bir maç oldu. Savunma yönünü geliştiren iki takım izledik. İlk dakikalarda gelen fırsatı kullandığımız için maça pozitif başlayan taraf biz olduk. Golden sonra da böyle bir maça göre son derece sakin kalmayı başardık. Bayern Münih elinden geleni yaptı ve sürekli hücum etti. Böyle bir takıma karşı hiç alışık olmadığımız bir şekilde bu kadar uzun süre savunma yapabilmek çok zordu. Neticede nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik ve üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Sanırım bu da bizim seviyemizi ortaya koyuyor. Finaldeki rakibimiz Arsenal da sezonun en iyi takımlarından biri. İnanılmaz işler başardılar. Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonu kovalıyorlar. Ama ben de takıma çok güveniyorum.
6: Böyle bir maçtan sonra sakin kalabilmemin nedeni durumu mantıklı değerlendirebiliyor olmam.

0: Real Madrid galibiyetinden sonra da sakindim çünkü bu gibi maçların gelebileceğini tahmin ediyordum. Maç çok yakın geçti ki zaten bizim Paris Saint Germain'le maçlarımız hep böyle geçiyor. Sonucu belirleyense detaylar ve kaliteli birkaç an oldu. Kaldı ki bana göre hakemin bazı kararları konusunda kendisiyle tamamen farklı düşünüyoruz. Ama bulduğumuz fırsatları da değerlendiremediğimizi söyleyebilirim. Rakibinizi baskı altına alıp kırmızı kart veya penaltı yaptırırsanız iyi bir iş yapmışsınız demektir. Ama o kararlar bize bir türlü çalınmadı. Neticede Paris Saint Germain çok iyi bir takım. Onları da kendi takımımı da tebrik ediyorum. Mücadeleden keyif aldık ve seneye daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız.
1: Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki sezon finale yükselen Paris Saint Germain, Luis Enrique yönetiminde genç yıldızlarıyla tarih yazıyor desek yeridir. Şimdi İspanyol teknik direktörün tarihi başarısını mercek altına aldığımız haberimiz geliyor ekranlara.
2: Büyük yıldızlar, astronomik transfer bedelleri. Bunların hiçbiri Paris Saint Germain'i Avrupa'nın zirvesine çıkaramadı. Ta ki bir İspanyol Fransa topraklarına gelene kadar. Luis Enrique. Enrique'nin Paris Saint Germain'i son iki sezonda Avrupa futbolunun en dikkat çekici hikayelerinden birini yazdı. Yıllarca yıldız oyuncularla anılan Fransız devi artık takım kimliğiyle öne çıkıyor. Ve bu dönüşümün mimarı kuşkusuz İspanyol teknik adam. Geçtiğimiz sezon Lig 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Paris Saint Germain bu yılda aynı başarıyı tekrar etmeye çok yakın. Üstelik sezonun ilk aylarında işler pek de iyi gitmiyordu. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki zorlu fikstür nedeniyle Paris temsilcisi zaman zaman eleştirilerin hedefi oldu. Ancak Luis Enrique takımına olan güvenini hiçbir zaman kaybetmedi. Lig aşamasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Paris, playoff turunda Monaco'yu, daha sonra Chelsea ve Liverpool'u eleyerek yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti. Enrique taktiksel vizyonunun yanı sıra mental olarak da Paris'te büyük etki oluşturdu. İlk maçta alınan 5-4'lük galibiyetin ardından İspanyol teknik direktör, teknik direktörlük kariyerimdeki en iyi maçtı ifadelerini kullandı. Rövanş öncesinde Rafael Nadal'dan örnek veren Enrique, Nadal, Federer ve Djokovic gibi rakiplere karşı oynamanın onu motive ettiğini söylüyordu. Biz de Bayern'e duyduğumuz saygıyı motivasyona dönüştürüyoruz diyordu. Paris temsilcisi Münih Arena'daki mücadelede Bayern Münih'i saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Paris Saint Germain, Real Madrid'in 2016-2018 arasındaki döneminden sonra kupayı üst üste kazanma şansı yakalayan ilk takım oldu. Paris'in bu noktaya gelişindeki en önemli detaylardan biri ise genç oyuncular. Bir dönem Messi, Neymar ve Mbappe gibi süper yıldızlarla anılan Paris Saint Germain artık bambaşka bir kimliğe sahip. Luis Enrique'nin takımında bireysel yeteneklerden çok kolektif oyun ön planda. Takımın merkezinde Désiré Doué, Zaire Emery, Vitinha ve William Pacho gibi genç isimler var. Paris Saint Germain artık hücumun yanı sıra top rakibe geçtiği anda birlikte savunma yapan bir takım. The Guardian'ın analizine göre Paris temsilcisinin en büyük farkı hücum oyuncularının bile savunma disiplininden vazgeçmemesi. Bu değişim özellikle Bayern Münih eşleşmesinde net şekilde görüldü. Rövanş sonrası Joao Neves'in "Birlikte savunduk, birlikte savaştık" sözleri de takımın ruh halini özetliyordu. Luis Enrique için bu başarıların anlamı ise çok daha farklı. 2015 yılında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında kutlamalarda yanında küçük kızı Sana vardı. Sahanın ortasına dikilen bayrak ve baba kızın o anları futbol tarihinin en duygusal görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı. Yıllar sonra Enrique hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. Kızı Sana henüz 9 yaşındayken kemik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol teknik adam o dönem futboldan uzaklaştı. Ancak hiçbir zaman pes etmedi. Belki de bugün Paris Saint Germain'de görülen o mücadele ruhu biraz da Enrique'nin hayata bakışını yansıtıyor. Şimdi ise Paris Saint Germain futbol tarihine geçebilecek bir başarının eşiğinde. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni üst üste iki kez kazanmak modern futbolun

0: en zor başarılarından biri olarak görülüyor. Luis Enrique ve oyuncuları ise buna gerçekten inanıyor ve şimdi tüm gözler finalde. Bakalım Paris ekibi Avrupa'nın zirvesinde bir kez daha yer alabilecek mi?
1: UEFA Avrupa Ligi'nde de final için İstanbul'a gelecek takımlar bugün belli olacak.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan 4 takım final hedefi için son hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonunda yarı final rövanşları eş zamanlı olarak oynanacak. Almanya temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek. Diğer yarı final rövanşında ise iki İngiliz takımı Premier Lig ve yarı final ilk maçının ardından bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Aston Villa 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak. Dev organizasyonda finale yükselmek, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Demir Ege Tıknaz için ayrı bir önem taşıyor. 21 yaşındaki milli futbolcu takımın finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.
1: Aynı şekilde UEFA Konferans Ligi'nde de finale çıkacak takımlar bugün belli olacak. Arda Turan, Fatih Terim'den sonra UEFA kupalarında finale çıkacak ikinci teknik direktör olmak için takımıyla birlikte mücadele edecek.
3: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final ikinci maçları oynanacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace'la deplasmanda mücadele edecek. 39 yaşındaki genç teknik adam Shakhtar'ın Palace'ı elemesi durumunda Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör unvanını alacak. Yarı finalin ikinci ayağındaysa Strasbourg'la Rayo Vallecano Fransa'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Rayo Vallecano kulüp tarihinin ilk Avrupa finali için sahaya çıkacak. Fransa ekibi ise 95-96 yılında kazandığı Intertoto kupasının ardından müzesine bir Avrupa kupası daha getirmek için mücadele edecek.
1: Başarısız bir sezon geçiren Real Madrid'de kaos hakim. Futbolcular arasında hemen hemen her gün kavga ve tartışma yaşanıyor.
4: Real Madrid'de gerginlikler bitmek bilmiyor. La Liga'da şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam eden başkent ekibinde kazanılamayan kupalar sonrası oyuncular arasında kaos hüküm sürüyor. Real Madrid'in orta sahaları Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde antrenmanda yine kavga etti. İspanyol basınında Valverde'nin kavganın ardından hastaneye gitmek zorunda kaldığı ve geçtiğimiz günlerde yaşanan kavganın daha da büyüdüğü yazıldı. Real Madrid yönetimi yaşanan son olayların ardından gerekli önlemleri almak için acil bir toplantı düzenledi. Takım içi huzursuzluklar gün geçtikçe artarken Eflatun Beyazlı ekipte son günlerde yaşanan tek tartışma da bu değil. Real Madrid savunma oyuncuları arasında yaşanan kavgada Antonio Rudiger'in soyunma odasında Alvaro Carreas'ın yüzüne yumruk attığı iddia edilmişti. Alman stoperin İspanyol sol beke yaptığı hareket yüzünden ceza almaması takım içerisinde şaşkınlıkla karşılanmıştı. İspanyol basını meşgul eden bir diğer gündemse Kylian Mbappe. Takım yemeklerine dahi geç kalan Fransız yıldız, Antonio Rudiger gibi herhangi bir ceza almamıştı. Futbolcular tarafından ayrıcalıklı olduğu düşünülen Mbappe'nin tavırları, kulüp içerisinde sinirleri geriyor. Bazı futbolcuların teknik direktör Alvaro Arbeloa ile iletişim kuramadığı iddia ediliyor. Başkan Florentino Perez'in sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
1: İspanyol As gazetesinin haberindeki detayları şimdi Barco ekranımızda sizinle buluşturacağız. Jose Mourinho Real Madrid'in teknik direktör adayları listesinde yer alıyor. As gazetesi de Mourinho'nun Real Madrid teknik direktörü olmak için sunduğu şartları bugün paylaşmış okuyucularıyla. Burada yanlış olmasın, Real Madrid'in şartları değil, Jose Mourinho'nun Real Madrid'in hocası olması için Real Madrid'den yönetimden hangi şartları yerine getirmesini talep ediyor? Birlikte

0: Madrid'e bakalım. Jose Mourinho'nun Real Madrid'e sunduğu şartlar. 2 yıllık bir sözleşme talebi var hocanın. Takım dışındaki sorulara muhatap olmayacak. Kadroya müdahale edilmeyecek. Kendi ekibini getirecek. Fenerbahçe de kendi ekibiyle gelmişti. Kondisyoner Pintus kulüpten ayrılacak. Zaten herhalde tamamıyla kendi ekibinden oluşan bir kadroyla gelmek isteyecektir. Her teknik direktör gibi Jose Mourinho. Yanlış sakatlık teşhislerini önlemek için çok yönlü bir sağlık heyeti kurulacak. İstemediği oyuncular bu yaz takımdan gönderilecek. Burada tabii istemediği oyuncular bu yaz takımdan gönderilecek. Takım içindeki kaosu da düşünecek olursak eğer nasıl hamleler hayal ettiği, nasıl hamleler ortaya koyacağı merak ediliyor. Başkan Florentino Perez hariç yönetimden kimseyle görüşmeyecek. Fenerbahçe'de de Ali Koç'la, o dönemin başkanı Sayın Ali Koç'la bir ciddi ilişkisi vardı, yakınlık ilişkisi, ama yönetimden başka isimlerle çok da görüşmeyi tercih etmediğini biliyoruz. Yazın Amerika Birleşik Devletleri veya Asya'ya özel turnuvalar için gidilmeyecek. Burada da belki yeniden hoca bir Portekiz kamp dönemi düşünüyordur Real Madrid için. Tek bir şart kabul edilmezse Real Madrid'e imza atmayacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'in hocası olması için yönetime sunduğu şartlar bu şekilde. Detayları sizinle buluşturmuş olduk. Şimdi devam edelim. Rafael Leao Milan'dan ayrılabilir diyeceğiz. İtalyan basını Milan'ın yıldız futbolcusunun istediği bonservis bedelini yazdı.
1: Serie A'da şampiyonluğu Inter'e kaptıran Milan, kalan maçları kazanıp Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor. Yeni sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren Milano ekibinde Rafael Leao'nun takımdaki geleceği tehlikede. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Leao'nun performansındaki dalgalanmalar nedeniyle 26 yaşındaki futbolcu için ayrılık artık yüksek bir ihtimal. Milan'ın da Rafael Leao'ya gelecek teklifleri değerlendireceği ve ayrılığa olumlu yaklaştığı belirtildi. Milan'daki 7. sezonunu bitirmeye hazırlanan Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 170 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunduğu, ancak bunun gerçekçi bir rakam olmadığına dikkat çekildi. İtalyan ekibinin 50-60 milyon euro bandında bir teklifte transfere onay verebileceği ifade edildi. Rafael Leao, Milan formasıyla bu sezon 29 maça çıkarken 10 gol ve 3 asist kaydetti. İtalyan ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Leao, kariyerinde daha önce Lille ve Sporting formalarını giymişti.
0: Alman stoper Niklas Süle, 30 yaşında emekli olma kararı aldı.
2: Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki stoperi Niklas Süle kariyerine nokta koyuyor. Tecrübeli savunmacı Hoffenheim maçından sonra aldığını söylediği emeklilik kararını kendisine ait podcast kanalından şu sözlerle duyurdu. Doktorumuz ve fizyoterapistimiz soyunma odasında yaptıkları test sırasında birbirlerine bakıp başlarını salladı. İşte o an kalkıp duşa girdim ve 10 dakika ağladım. Ertesi gün MR'da yırtık olmadığına dair iyi haberi aldım ama artık benim için bitmişti. Tatile gidip çocuklarımla olmak yerine 3. çapraz yırtığımla uğraşmayı hayal bile edemezdim. Borussia Dortmund ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor. Borussia Dortmund'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Kendisi bir süredir futbolu bırakma fikriyle oynuyordu. Almanya milli takımı formasını 49 kez giyen Süle, Bundesliga'da toplam 299 maça çıktı. Başarılı futbolcunun kariyerinde tamamı Bayern Münih'le olmak üzere 5 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor. Süle 2017 yılında da Alman milli takımıyla Konfederasyon Kupası kazanmıştı.
0: Inter bitme 3 hafta kala 21. Serie A şampiyonluğunu ilan etti. Milano ekibi son 6 sezonda 3. kez mutlu sona ulaştı. Şimdi Inter'in şampiyonluk hikayesine bakalım birlikte.

Milano ekibi bitime 3 hafta kala zaferini ilan ederek tarihindeki en rahat şampiyonluklardan birini yaşadı. Mavi siyahlılar 4 yıllık Simone Inzaghi döneminin ardından sezona Christian Kivu ile başladı. Rumen teknik adam profesyonel kariyerinde daha önce sadece Parma'da 13 maça çıkmıştı. Futbolculuk döneminde 7 yıl Inter forması giyen 45 yaşındaki çalıştırıcı kısa sürede camianın ve kamuoyunun desteğini kazandı. Christian Kivu 16 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğa ulaşan ilk yabancı teknik adam oldu. Çizmede şampiyon olan son yabancı 2009-2010 sezonunda Inter'i çalıştıran Jose Mourinho'ydu. Yaz transfer döneminde 96 milyon euro harcayan Inter, tercihini büyük yıldızlardan yana değil, gelişime açık oyunculardan yana kullandı. Yaşlandığı değerlendirilen kadroyu gençleştirmek isteyen Serie A ekibinin 23 yaş üzerinde tek transferi Manuel Akanji oldu. Bu yapılanmanın arkasındaysa tanıdık bir akıl vardı. Giuseppe Marotta. Juventus'ta 2010-2018 arasında kulübü yeniden inşa eden Marotta, son 7 yılda Inter'de de aynı modeli uyguladı. Milano ekibi düşük maliyet ve yüksek verim ilkesi üzerinden transfer stratejisini sürdürdü. Son 7 yılda gelen bonservissiz yıldızlar ve birbiriyle uyumluluğu yüksek kadro mühendisliğiyle mavi siyahlı ekip kısa zamanda başarılara koştu. Marotta Inter yönetiminde bulunduğu sürede 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı. 2024'te kulüp başkanlığına gelen deneyimli futbol adamı bu görevdeki ilk şampiyonluğunu da bu sezon kazandı. Sahadaysa kimlik değişmedi. Conte ile başlayan, Inzaghi ile devam eden üçlü savunma düzeni, Kivu ile de Inter'in vazgeçilmez düzeni olmayı sürdürdü. 3-5-2 düzeninde kilit rol oynayan kanat bek mevkiinde Federico Di Marco sezona damga vurdu. ...28 yaşındaki İtalyan oyuncu 6 gol ve 18 asistle takımının en önemli hücum kozlarından biri oldu. Bu sezon sakatlıkları dolayısıyla daha az forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise en keskin sezonlarından birisini yaşadı. Serie A'da 1600 dakika ile sezonu kapatan 32 yaşındaki yıldız buna rağmen 9 gol 4 asistle oynadı.

Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda iki kez final gören Inter bu sezon aynı başarıyı yakalayamadı. Milano ekibi playoff turunda Bodo Glimt'e elenerek büyük bir şok yaşadı. Bu sonuç Kivu üzerindeki tartışmaları artırdı. Ancak lig performansı tüm eleştirileri bitirdi. Inter son yılların en dominant sezonlarından birine imza attı. Rakiplerine neredeyse hiç fırsat tanımayan mavi siyahlılar en büyük farkı gol yollarında oluşturdu. Inter en yakın takipçileri Milan ve Napoli'den toplam 64 gol fazla attı. Kivu'nun öğrencileri 35 maçta 82 kez fileleri havalandırırken Napoli 52, Milan 48 gol bulabildi.

0: edelim şimdi sıradaki haberimizle. Valencia Basket Atina'da Panathinaikos'u yenerek Final Four umudunu sürdürdü.
1: EuroLeague Playoff serisi 3. maçında Valencia konuk olduğu Panathinaikos'u 91-87 yenerek

durumu 2-1'e getirdi. İlk iki maçı kaybeden konuk ekip bu kez maça hızlı başladı ve soyunma odasına 52-39 önde gitti. Ergin Ataman'la Valencia basketi çalıştıran Pedro Martinez arasında yaşanan sert tartışmanın ardından iki baş antrenör de diskalifiye edildi.

0: skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi karşılaşmadan 91-87 galip ayrılarak seride farkı 1'e indirdi. Valencia Basket'te Badio ve Montero 16'şar sayı kaydetti. Panathinaikos tarafındaysa TJ Shorts 17, milli basketbolcu Cedi Osman 10 sayı 5 reboundla oynadı. Playoff serisinin 4. karşılaşması 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan'da oynanacak. 3 galibiyete ulaşan taraf Real Madrid Hapoel eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Final Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihleri arasında Atina'da düzenlenecek.
1: NBA playoff serilerinde heyecan devam ediyor. Şu ilk maçı evinde kıl payı kaybeden San Antonio bu kez rahat bir galibiyetle duruma eşitledi.
0: NBA playoff serilerine iki karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı serisi ikinci maçında San Antonio Spurs ve Minnesota Timberwolves yine Texas'ta karşı karşıya geldi. Serinin açılış maçını evinde iki sayıyla kaybeden Spurs, bu kez baştan sona domine ettiği karşılaşmadan 133-95 gibi ezici bir galibiyetle ayrıldı. 1983 yılından bu yana en farklı playoff zaferini elde eden ev sahibi ekipte Victor Wembanyama 19 sayı ve 15 reboundla double double yaptı. Yedi oyuncunun çift haneye ulaştığı maçta Stephen Castle 21, De'Aaron Fox 16 sayı üretirken Harrison Barnes ve Julian Champagne 12'şer sayıyla oynadı. Castle driving all the way to the basket and count it plus a foul. Another great take by Stephen Castle. And another foul draw. Konuk ekip Minnesota'da sakatlıktan dönen Anthony Edwards'ın yanı sıra Julius Randle, Jaden McDaniels ve Terrence Shannon 12'şer sayıda kaldı. Batı Konferansı yarı final serisinin 3. ve 4. maçları Timberwolves'un evi Minneapolis'te oynanacak. Doğu Konferansı serisinde ise New York Knicks konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı bir kez daha yenerek durumu 2-0'a getirdi. Doğu serisi Philadelphia'da devam edecek.
1: FIA Başkanı Muhammed Bin Sulayem, Formula 1'in Türkiye dönüşünün bu sezon başlayabileceğini söyledi.
2: Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Muhammed Bin Sulayem, Türkiye için umut verici bir ihtimal paylaştı. FIA'nın tepe yöneticisi Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının düzenlenmemesi halinde Türkiye Grand Prix'sinin bu sezonki Formula 1 takvimine dahil edilebileceğini söyledi. Bin Sulayem Türkiye'yi sevindiren ihtimalle ilgili olarak şu açıklamada bulundu. Kasım ayındaki Katar yarışını bir hafta ileri kaydırabiliriz. Ama eğer bu olmazsa homologasyon ve diğer şartlar tamamlandığı takdirde belki Türkiye'yi bu yıldan takvime alabiliriz. Lojistik açıdan herkes için en iyi senaryo olması açısından organizatörlerle istişare halindeyiz. 2021 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Sulayem, Orta Doğu'da yaşanan ve dünyayı stres altına sokan savaş durumu hakkındaysa şunları söyledi. Burada motor sporlarından daha büyük bir sorun var. İnsan hayatı her zaman önceliklidir. Umarım yakında sona erer, normale döneriz ve bu stresle yaşamak zorunda kalmayız. Allah korusun Ekim veya Kasım ayına kadar devam ederse o zaman kesinlikle oraya gitmeyiz. Çünkü güvenlik her şeyden önce gelir. 2005 ile 2011 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul, 2020'deki pandemi sırasında bir kez daha motor sporları tutkunlarını ağırlamıştı. Formula 1 yönetimi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye Grand Prix'sinin 2027'den itibaren

0: 5 yıllığına yeniden takvime dahil edildiğini açıklamıştı.
1: Yeniden yeşil sahalara dönelim ve Japonya Ligi özetleriyle birlikte ana haberde sadece ilk saatimizi noktalayalım. Sonrasında tüm hızımızla ikinci saatimize başlayacağız. Sıcak gelişmelerimiz, özel konuklarımız olacak ana haberde. Bizden ayrılmayın.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
6: Digimax. Digimax.
7: Max kazanç. Digimax.
8: Digimax. Digimax.
7: Reklam.
8: A Spor Radyo.
9: Bir reklam.
10: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
9: Bir reklam.
11: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
7: Reklam.
12: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
13: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam.
8: Spor Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın

0: Almak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: sesin hep kulaklarımda.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Ana Haber'e devam ediyoruz. İkinci saatimize başlıyoruz. Anspor ve Anspor Radyo Ortak yayınında Fenerbahçe ile başlayalım bu saatimize. Sarı Lacivertli Kulübü'nün başkanı Azay Aziz Yıldırım'ın futbolda yapacağı hamleler netleşmeye başladı. Yıldırım teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı düşünüyor.
1: Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın futbola dair planlaması da netleşiyor. Uzun yıllar Sarı Lacivertli camiaya önderlik eden Aziz Yıldırım, birleşme çağrılarıyla birlikte futbol takımına dair planlamalarına da devam ediyor. Yıldırım önümüzdeki günlerde teknik direktör konusu ve transfer görüşmeleri için Barış Göktürk'le bir araya gelecek. Aziz Yıldırım futbol takımının başına Sarı Lacivertli kulüpte tarihi başarılara imza atan Aykut Kocaman'ı getirmek istiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer efsanesi Oğuz Çetin'in de futbol direktörü olması hedeflenirken eski futbolculardan oluşan bir komitenin de görev alması planlanıyor. Aziz Yıldırım son yüksek divan kurulu toplantısında üst akıl oluşturulması gerektiğini dile getirmişti. Fenerbahçe'de kurumsal bir yapı oluşturmak isteyen Aziz Yıldırım, camianın önde gelen isimlerinin artık aktif olarak rol almasını da istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Aziz Yıldırım, kısa süre içerisinde atacağı adımları kamuoyuyla paylaşacak.
0: Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulun bu kez de tarihi bir tartışma konusu oldu. Detaylara bakalım birlikte.
1: Fenerbahçe'de seçim tarihinin belirlenmesinin ardından aidatını yatıramayan kongre üyeleri kulüpten talepte bulundu. Üyeler seçim tarihinin ileriye alınmasını isterken yönetim de bunu değerlendiriyor. Fenerbahçe yönetimi başkan adaylarıyla görüşüp kararını netleştirecek. Konuyla ilgili başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Hakan Safi cephesi seçim tarihiyle ilgili olarak seçim ileri bir tarihe değil daha erkene çekilsin. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı kurmak istiyorum dedi. Aziz Yıldırım cephesi ise seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var. Transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı. Net görüşümüz budur şeklinde görüş bildirdi.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geleceği belirsizliğini koruyan Lucas Torreira'nın takımda kalmasını istiyor.
2: Şampiyonluğa gün sayan Galatasaray'da yeni sezondaki kadro planlaması merak ediliyor. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira hakkında son dönemde ayrılmak istediği yönünde haberler çıkmıştı.
3: Aspiria indi çizgiye, yaptı ortasını Icardi'ye doğru. Şut pozisyonu Torreira ve gol! Lucas Torreira!
2: Sarı kırmızılı ekipte 4.8 milyon euroya imza atan Singo'nun ardından Sanchez'in ücreti 4.3 milyon euroya çıkınca Torreira da zam beklentisine girdi ancak bu isteği sonuçsuz kaldı. Özel hayatında gelgitler yaşayan Uruguaylı Yıldız bu süreçte milli takıma seçilmemesine ve Dünya Kupası'nı kaçıracak olmasına da çok üzüldü. Bu etkenler nedeniyle sezonun özellikle de ikinci yarısında Lucas Torreira'nın performansında düşüş yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk ise tecrübeli futbolcudan memnun ve yeni sezonda da Torreira'nın takımda kalmasını istiyor.
4: Orta Şalay'den Osimhen'in kafası deniz. Dönen top Torreira gol!
2: Güney Amerika'ya dönme hayalini her zaman dile getiren 30 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Lucas Torreira'nın Galatasaray'la Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi sürüyor.
0: Evet, detayları sizinle paylaştık. Şimdi devam edelim yine Galatasaray'la ilgili haberlerimizle. Sakatlığı bulunan Gabriel Sara'nın son iki lig maçında oynaması beklenmiyor.
5: Galatasaray'da Antalya Spor'la oynanacak şampiyonluk mücadelesi öncesi Gabriel Sara üzüntüsü yaşanıyor. Sara bu sezon sergilediği performansa Brezilya milli takımına kadar yükselmiş, Aston Villa, Everton ve Newcastle United'ın da radarına girmişti. Samsunspor maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Gabriel Sara'nın sezonun son iki maçında da forma giymesi beklenmiyor. 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala bu sakatlığın Sara'nın Brezilya milli takımında oynamasına engel olup olmayacağı merak konusu. Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu henüz netleşmese de Gabriel Sara'nın çağrılmaya aday isimlerden olduğu belirtiliyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkarken 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
0: Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.
1: Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk için sahasında Hesap.com Antalya Spor'la karşılaşacak. Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, teknik direktör Okan Buruk'un bu maçta kendisine görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla 100. müsabakasına çıkacak. İki farklı dönemde Galatasaray'da forma giyen Boey, ilk olarak 2021-2022 sezonunun başında Fransa ekibi Rennes'den transfer edildi. 25 yaşındaki sağ bek 2021-2024 yıllarında sarı-kırmızılı ekipte 63 Süper Lig, 6'şar Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve elemeleri ile 2 Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 83 müsabakaya çıktı. Fransız oyuncu özellikle 2023-2024 sezonunda gösterdiği başarılı performansla 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Almanya devi Bayern Münih'in yolunu tuttu. Almanya'da yaklaşık 2 yıl geçiren Boey, 5 Şubat tarihinde sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonuyla kiralık olarak geri döndü. Boey bu sezonsa 10'u Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada Galatasaray formasını giydi. Sarı-kırmızılı takımda toplamda 99 maçta 6 kez rakip fileleri havalandıran Boey, Hesap.com Antalya Spor'a karşı oynaması halinde Dalia diyecek.
0: Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılarda yeni sezon öncesinde kadro planlaması hız kazanırken kiralık oyuncularla ilgili kararlar da netleşmeye başladı.
1: Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlıların mevcut kadrosunda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Satın alma opsiyonuyla kadroya katılan futbolcuların geleceği merak edilirken takımdaki 4 ismin sezon sonunda kulüplerine geri döneceği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi söz konusu oyuncuların kontratlarında bulunan satın alma maddelerini kullanmayı düşünmüyor.

0: Sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'le Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı kiralık olarak kadrosuna dahil eden Beşiktaş, ara transfer döneminde ise Roma'dan Davis Vazquez ve Inter'den Christian Aslani transferlerini gerçekleştirmişti. Yönetim 4 futbolcu içinde kalıcı transfer hamlesi yapmama kararı aldı. Beşiktaş formasıyla bu sezon 28 karşılaşmada görev yapan Cengiz Ünder 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Jota Silva ise siyah beyazlı ekipte çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti. Devre arasında takıma katılan Christian Aslani 15 mücadelede 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Kaleci Davis Vazquez ise Beşiktaş kariyerinde yalnızca 1 maçta forma giydi.
1: Beşiktaş aynı zamanda sezon sonunda El Bilal Ture'nin bonservisini almak için bir hamle yapacak. Siyah beyaz yönetim takas formülünü de gündeme getirebilir.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürüyor.
3: Mourinho yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Ture.
2: Siyah beyazlıların sezon başında Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Ture'nin bonservisini almak istediği öğrenildi. Teknik heyetin fizik gücü ve hücumdaki hareketliliğinden memnun kaldığı Malili golcü için yönetimin sezon sonunda İtalyan ekibi Atalanta ile masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş cephesi transfer görüşmelerinde dikkat çeken bir formülü de gündeme getirebilir. Serie A ekiplerinden Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmaması halinde genç oyuncunun Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor. Siyah beyaz yönetimin bu senaryoda Semih Kılıçsoy'u Atalanta ile yapılacak olası görüşmelerde takas formülü içerisinde değerlendirebileceği ifade edildi. Taraflar arasında resmi bir girişim bulunmasa da sezon sonunda bu ihtimalin masaya gelebileceği konuşuluyor.
1: Portekiz basını Trabzonspor'un devre arasında da ilgilendiği 23 yaşındaki sağ bek Sidney Lopes Cabral için yeniden devreye girdiğini yazdı.
4: Trabzonspor'un bek ve çok yönlü oyuncu arayışlarıyla ilgili Portekiz basınından flash bir iddia ortaya atıldı. Ülke medyasında yer alan haberlere göre Bordo Mavili yönetim devre arasında renklerine bağlamayı çok istediği ancak son anda Benfica'ya kaptırdığı Sidney Lopes Cabral'ı yeniden bir numaralı hedefi haline getirdi. Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki savunmacı için kulübüyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Haberin detayında Trabzonspor'un genç futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak veya doğrudan bonservisiyle kadrosuna katmak için çeşitli teklif paketleri yaptığı belirtildi. Aslen yeşil burun adalı olan ancak Hollanda'da dünyaya gelen Cabral'ın kariyerinin bir sonraki adımını ülkesi Hollanda'da atmak istediği öne sürüldü. Bordo Mavili yönetimin Benfica ile anlaşma zemini bulmasının ardından Cabral'ı Türkiye'ye gelme konusunda ikna etmeye çalışacağı da vurgulandı. Cabral devre arasında 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu Benfica'da 11 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti.
1: Trabzonspor'un Brezilyalı eski futbolcusu Alan Zinho, Bordo Mavili takıma Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasını istediğini söyledi.
5: It's fantastic time, you know. 5 years.
6: Sanırım 2021-22 yıllarında şampiyon oldu ve Trabzonspor sürekli gelişiyor, gelişmeye devam ediyor. Her sene şampiyonluk için yarışıyor, şampiyonluk için mücadele ediyor, kupalar alıyor. Trabzonspor her zaman gelişen bir takım olarak değerlendiriyor. Bu sene çok doğru bir sene oldu Trabzonspor için ama her hafta şampiyonluk yarışının içinde oldular. Kupada da yarı finaldeler, umarım kupayı kazanırlar ve günün sonunda kazanan takım Trabzonspor olur. Özellikle Trabzonspor'u takip ettiğim için Türkiye Ligi'ni takip ediyorum. Sürekli gelişen bir lig, sürekli dönüşen bir lig. Çok büyük transferler geliyor. Brezilyalı oyuncular da geliyor. Ve Avrupa'da sayılı liglerden bir tanesi. Trabzonspor'a iyi oyuncular kazandırmak isterim ama Trabzonspor olduğu için oyuncunun çok çok iyi olması lazım. Çünkü Trabzonspor çok büyük bir kulüp, çok önemli bir kulüp. Belki ilerleyen

0: zamanlarda yeni aranjinyolar, hatta daha iyi aranjinyolar getirme şansım olur.
1: Turkish League.
2: Sırada A-Spor yayın koordinatörü Tahsin Ender Bilgin'le günün yorumu var. Bakalım gündeme dair neler söylemiş.
3: Evet, gündemde önemli maddeler şampiyonluk ve seçim. Galatasaray'ın şampiyonluğa odaklandığı bir hafta yaşadık. Konsantrasyonu yüksek, bu kez içe kapandı sarı kırmızılı takım. Fenerbahçe'deki seçim yarışı Galatasaray biraz daha o maça motive olduğu için gündemde daha ön planda yer almaya başladı. Açıkçası beklendiği gibi Hakan Safi zaten adaydı. Aziz Yıldırım adaylığını ilan etti. Mehmet Ali Aydınlar aday olmadan çekildi. Barış Göktürk de Aziz Yıldırım lehine çekilecek ve kuvvetli muhtemeldir ki onun listesinden de aday olacak, yönetimde yer alacak. Şimdi Fenerbahçe açısından çok kritik bir seçim süreci bu. Aziz Bey'in yani 1,5-2 ay önce seçime girmek gibi bir niyeti yoktu. Son 10-15 günde şekillenen bir süreç bu. Aykut Kocaman'la görüştüğünü Aziz Yıldırım'ın ve Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük adayları arasında ilk sırada olduğunu belirtelim. Hani aşağı yukarı bir ay var, bir değişiklik olur mu sanmıyorum ama belli de olmaz. Futbol aklı Oğuz Çetin ve eski futbolculardan oluşan bir altta komite. Yani Hasan Çetinkaya'nın kuvvetle muhtemel tekrar geri dönmesini bekleyebiliriz idari menajer olarak. Yönetimde eski Aziz Bey'in göz ağrıları, işte Mahmut Usu'dan tutun da Nihat Özbağ, işte Önder Fırat gibi, Tahir Kıran gibi isimler olabilir. Dediğim gibi Barış Göktürk de kuvvetle muhtemel yönetim listesinde olacaktır. Güçlü bir liste olacak. Keza Hakan Bey'in de listesi güçlü olacak. Yani Hakan Bey de teknik direktörünü yarışın son haftasında açıklayacağını söyledi. Böyle 4-5 gün kala açıklayacak. Yönetiminde hem böyle Ali Koç döneminden güçlü figürler var. Mehmet Ali Aydınlar yönetimine girmeye hazırlanan önemli isimlerden Hakan Bey'in listesinde yer alacak olanlar var. O da Hakan Bey de çok güçlü bir yönetim listesi hazırlıyor. Her iki başkan adayının da sıcak para akışı anlamında bir sıkıntısı olmayacaktır. İkisinin de 4-5 transfer yapmayı planladığını, ana omurga yapısı için yani ilk 11 için 4 belki de 5 transfer yapmayı planladığını duyuyoruz. Tabii ayrılacak isimler olacak. Bütçedeki mali yükü dengelemek açısından bazı oyuncuların o maaş yükünden de kurtulmak gerekiyor. Çünkü 19 tane yabancısı var Fenerbahçe'nin. Yani bir yandan alınacaklar önemli, bir yandan da iyi fiyata satılması önemli bazı oyuncuların. Fenerbahçe o açıdan da doğru planlama yapmalı. İyi fiyatlara oyuncu satabilmeli. Bu önemli. Bir üçüncü aday olur mu? Önümüzdeki süreçte, özellikle bir 10-15 günlük süreçte netleşir. Benim çok beklentim yok ama Ali Bey'den hani böyle bir onun işaret edeceği bir kişi adaylık şansı yakalayabilir mi? Bilemiyorum. Belki, çok ihtimal vermiyorum. Ali Koç da zaten bu seçimde aday değil. Belki 2027'de. Fenerbahçe'deki durum böyle. Aykut Kocaman ismine bir defans var camiada ama neden var bilmiyorum. Yani 3 Temmuz sürecinde Aykut Kocaman hem teknik direktördü hem başkandı hem yöneticiydi. Hemen her şeyi tek başına yükü üstlenen bir figür olarak orada görev yaptı. Kupaları, şampiyonlukları vesaireleri falan da es geçmemek lazım. Ben çok anlamlı bulmuyorum Aykut Kocaman'a yönelik. Umulmadık değişiklikler de görebiliriz. Bu arada Galatasaray'ın da yani en az 4 oyuncu düşündüğünü duyuyoruz. Ve geçen yıl Sane örneğinde olduğu gibi ciddi bir şekilde iletişimin sürdüğü oyuncular olduğunu da yine işitiyoruz. Hiç yani sürpriz olmaz. Şampiyonluktan hemen sonra belki Galatasaray böyle bir transfer haberiyle de gündeme gelebilir. Bu hafta ben Galatasaray'ın tabii ki hiçbir maç çantada keklik değil. Ama hani yani sezonun en büyük sürprizi olur Antalya maçında tur atamazsa. Yani Çok sürprizler oldu.

bu sezon. Ama Galatasaray Antalya maçında tur atamazsa sezona, hatta son yıllara damga vuran bir sürpriz olur. O yüzden ben hani %95 diyeyim, Galatasaray'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum. Elbette futbolda her şey var. O %5'i de o yüzden bir kenara koyalım. Onu da hani ihmal etmeyelim. Beşiktaş açısından kupadan elenmek çok yaralayıcı oldu. Maçın son bölümünde oradaydık. Yönetim istifa sesleri, Sergen Yalçın istifa sesleri. Maçtan sonra başkan soyunma odasına inmiş. Böyle bir Sergen Hoca'nın sistemkar bir tavrı var. Yani eğer beni istemiyorsa taraftarlar, ben de olmayabilirim şeklinde bir, hatta demeci var. Şeyde de söyledi, yani bu iki maçı tamamlamamız gerek ama ben uzun vadeli plan yapmıyorum şeklindeki söylemleri maç sonundaki açıklamalarında da var. Biraz içerlemiş olduğunu, biraz sıkıntı yaşadığını söyleyelim Sergen Yalçın'ın. Ben 50-50 diyorum Sergen Hoca'nın gelecek sezon devam etme ihtimalini. %50-50'dir. O yüzden Beşiktaş açısından Konya Spor maçında kupadan elenmek yıpratıcı oldu. Penaltı pozisyonuna ilişkinde hani hakem hocalarının büyük bölümü pozisyonun dışarıda tamamlandığı fikrinde birleşti. Bunlar tabii aslında majör kararlar ya da majör hatalar. Bu hatalar da Beşiktaş'a bu sezon fazlaca isabet etti açıkçası. Beşiktaş'ın da bir yandan yeniden yapılanma sürecinde önemli bir transfer dönemine gireceğini belirtelim. Ama bu hangi teknik adamla olacak? Şu son iki maçı bekleyip, özellikle Trabzon lig maçındaki skor da bence değerli. Oradaki tribünlerin nasıl bir reaksiyon göstereceği önemli. Yani son iki maçtaki tribün reaksiyonları, camia reaksiyonları biraz daha Sergen Hoca'nın kararını etkileyebilir. Ama böyle dediğim gibi 50-50 bir görüntü var. Başkanın da biraz böyle sıkıntılı olduğunu duyduk, onu da belirtelim. Trabzonspor bütünüyle kupaya odaklı. Şimdi şüphesiz ki Tümasan Konyaspor çantada keklik değil, hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'ı devre dışı bıraktılar. Ama Trabzonspor'un daha iştahlandığı gerçeğini göz ardı etmeyelim. Gençler Birliği'ne geçip Konyaspor'la final oynamak ve oradan Avrupa'ya yürümek en büyük amaçları olacak. Çünkü kupayı kazandığınız zaman Ağustos ayının sonunda açıyorsunuz playoff'tan Avrupa Ligi'nde sezonu, büyük bir avantaj. Öteki türlü 22-23 Temmuz'da ilk resmi maçınıza çıkmak anlamına geliyor. Sezon başı planlamasını da ciddi şekilde etkiliyor. Yani üçünde dördünde açan takımlar olabilir. Biraz daha erken açmak zorunda kalanlar olabilir. Çünkü normalde bir resmi maç öncesinde 4 hafta gerekiyor hazırlanmak için. İşte bunların, bu planların hepsini etkileyecek Türkiye Kupası'nda kimin başarılı olacağı, kimin kupayı müzesine götüreceği sorusunun cevabı. Trabzonspor'un da dediğim gibi Beşiktaş maçı var ama aklında Gençler Birliği ile oynayacağı kupa mücadelesi olacak. Son olarak bu gündemin içinde, bu yoğun futbol gündeminin içinde basketbolda küçük bir parantez açarak tamamlayalım. Fenerbahçe Euroleague'de Žalgiris ile Cuma akşamı serinin 4. maçına çıkacak. Aslında 3. maçta tur eline kadar gelmişti Fenerbahçe'nin. İlk yarıda fark bir ara hani 18-19 sayıya kadar çıktı. Aslında 3 maçta da buna benzer farklar yakaladı. Ama Žalgiris maçı hiç bırakmayan, bir şekilde hep inatla maça tutunmaya çalışan bir takım. Biraz kendi hataları oldu Fenerbahçe'nin diye görüyorum. Hep çok övdüğümüz koçta da biraz ilk yarıda bazı oyuncuları ilk yarının son bölümünde fazla mı tuttu kenarda? Çünkü orada fark eridi. Belki ikinci yarıya daha farklı bir şekilde çıkılabilirdi. 15 sayılar civarında kalsaydı fark. Ama dediğim gibi bu tarz serilerde bu işler oluyor. Panathinaikos'un da içeride mağlup olduğunu göz ardı etmeyelim. Ben Fenerbahçe'nin bu seriden bir şekilde, yani ben bu 4. maçı alıp döneceğini düşünüyorum ama oradaki sıkıntılı bir skorda bile mutlaka bu seriden tur atlayarak Final Four'u görecek takım olacağını düşünüyor ve inanıyorum. Bence de çok önemli bir şey her sezon orada Final Four'da olmak, son şampiyon

0: olarak o şekilde devam etmek de değerli, başarı istikrarı da değerli. Bir ara böyle söylemler oldu, Fenerbahçe'de işte amatör şubeler biraz için falan. Yok arkadaş, Fenerbahçe'nin hem basketbol hem voleybol operasyonları son derece önemli. Burada aynı şekilde güçlü olmaya devam etmeli. Ben Fenerbahçe'nin de ama bu hafta ama gelecek hafta Euroleague'de tur atlayarak yoluna devam edeceğini düşünenlerdenim. Bakalım önümüzdeki hafta sonu Cuma, Cumartesi, Pazar çok enteresan bir spor gündemi olacak.
1: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stoylov 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.
2: Stanimir Stoylov Göztepe'de 100. maçına çıkıyor. İzmir temsilcisinin başına birincilikte yer aldığı 2023-2024 sezonunun 13. haftasında geçen Stoylov, 4. sırada aldığı sarı kırmızılı ekibi Süper Lig'e taşıdı. Geçen sezon %50 galibiyet oranı yakaladığı ligin ilk devresini 31 puanla 4. tamamlayan Göztepe, sezonu 8. bitirdi. Göztepe, 59 yaşındaki teknik adam yönetiminde geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 49 yıl sonra yarı final vizesi almasına rağmen Trabzonspor engelini geçemedi. Bu sezona da iyi başlayan sarı kırmızılı ekip son 2 haftaya 52 puanla 5. durumda girdi. Fenerbahçe maçıyla Göztepe'nin Süper Lig tarihinde Adnan Süvari'den sonra en fazla maça çıkan ikinci ismi konumuna yükselen Stanimir Stoylov, Gaziantep mücadelesiyle sarı kırmızılı ekiple 100. resmi karşılaşmasında takımının başında yer alacak. Bugüne kadar 68 Süper Lig, 22 birincilik ve 9 Türkiye Kupası'nda görev yapan Bulgar teknik adam bu müsabakalarda 47 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı.
1: Erzurumspor Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta mavi beyazlı ekipte kariyer sezonunu yaşıyor.
3: Serkan Özbalta Erzurumspor Futbol Kulübü ile başarılı bir sezonu geride bıraktı. Evet. 1 Temmuz 2025 tarihinde 2,5 yıllık Hakan Kutlu döneminin ardından takımın başına getirilen Özbalta, mavi beyazlı ekibin Süper Lig hasretine son verdi. 47 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı takımıyla lig ve kupa dahil toplam 43 karşılaşmaya çıkarken 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Özbalta yönetimindeki Erzurum temsilcisi sezon boyunca sahasında oynadığı hiçbir lig ve kupa maçını kaybetmedi. Daha önce Manisa Futbol Kulübü ve Ankara Keçiören Gücü ile ikinci lig seviyesinde şampiyonluk sevinci yaşayan Serkan Özbalta, Erzurumspor'daki bu başarısıyla kariyerindeki şampiyonluklara bir yenisini daha ekledi.
1: Ahmet Sportif Faaliyetler Başkanı Nait Eren, Süper Lig'de başarıya ulaşabilmek için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.
4: Amatörspor'la diğer kulüplerimizin özellikle ligin son haftalardaki rekabeti ve mücadelesi gerçekten kalpleri durduracak noktaya geldi. Çok böyle gerek Erokspor'la olan rekabet, Erokspor'un maçlarının bir yandan takip ediliyor olması, bir yandan Amatörspor maçları, insanlarımız, daha doğrusu Amatörspor taraftarları aynı anda iki karşılaşmayı izleyecek bir duruma geldi. Ama dediğim gibi tatlı bir rekabetti ama mücadele güzeldi. Hani bizim doğrudan çıkıyor olmamız sevindirici. Tabii ki playoff'a kalan diğer takımlara da başarılar diliyorum. Mevcut kadromuzdan devam edecek futbolcularımız da olacaktır. Ama tabii ki Süper Lig'de, Süper Lig'in o ağırlığını kaldıracak hem futbolcu kalitesi anlamında hem kadro genişliği anlamında Amatörspor'un yeni bir yapılanma içerisine girmesi gerekiyor. Tabii ki yurt içinden, yurt dışından gerek genç, gerekse deneyimli, tecrübeli yıldız futbolcularla kalıcı bir kulüp olma ve orada başarı elde etme için yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi ile devam edelim. Çünkü finalin adı belli oldu. Dün akşam oynanan mücadelede Paris Saint-Germain Bayern Münih'i kupanın dışına iterek finalde Arsenal'ın rakibi oldu. Şimdi mücadelenin özet görüntüsünü birlikte izleyelim.
2: Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih Paris Saint Germain'i ağırlıyor. İlk karşılaşmayı Paris Saint Germain Fransa'da 5-4 kazanmıştı. Kvaratskhelia topla buluşan isim. Sol kanattan gelişiyor Paris Saint Germain hücumu. Ceza sahası içine çevirdiği top Dembele golü atıyor. Ve Paris Saint Germain deplasmanda 1-0 öne geçiyor.

0: Henüz 3. dakikada hızlı gelişen atak. Kvaratskhelia topu çok iyi taşıdı. Ceza sahası içine girdi ve boştaki arkadaşı Dembele'yi böyle buluyor. Dembele de topu ağlara yolluyor. Michael Olise yerde kaldı. Hakem bu faul sonrası Nuno Mendes'e sarı kart gösteriyor. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Bir başka Bayern Münih hücumu. Nuno Mendes gözler hakemde, elle oynama gerekçesiyle düdük çalıyor Pinheiro. Fakat Bayern Münih oyuncularının ikinci sarı kart ve kırmızı kart beklentisi var. Karşılaşmanın hakemi aynı görüşte değil. Bir başka Bayern Münih hücumu. Kaleci topu uzaklaştırdı. Ardından savunma. Gözler bir kez daha hakemde. Penaltı beklentisi var Bayern Münih cephesinde. Vitinha'nın uzaklaştırmak istediği top Neves'e çarpıyor. Hakemin kararı devam. Neves kafayı vurdu. Neuer çok iyi uzanıyor. Gole izin vermiyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Paris Saint-Germain hücumu. Şut. Kaleci Neuer başarılı. Due'ye gol şansı tanımadı. Kvaratskhelia ceza sahası içi vuruş. Bir kez daha Neuer, bu kez ayağıyla çıkarıyor. Paris Saint-Germain'de Due topu taşıyan isim, vuruşu kaleci Neuer. Günün başarılı ismi yine gole izin vermedi. Kvaratskhelia iki kişinin arasından sıyrıldı. Kaleciyle karşı karşıya, istediği vuruşu yapamıyor. Oyuna sonradan dahil olan Kim Min-jae burada araya giren isim. Karşılaşmada son bölümün içindeyiz. Bayern Münih hücumu, ceza sahası içi vuruş, savunmadan dönüyor. Yaşanan karambol. Bu kez penaltı beklentisi var yine. Ama karar devam. Maçta artık son saniyeler. Davis'in pası Harry Kane. Harry Kane vuruyor ve 1-1 oluyor. 90+4'te geldi beraberlik golü Bayern Münih'te. Fakat bu gol final için yeterli olmuyor. Bayern Münih Paris Saint-Germain maçı 1-1 bitiyor. Paris Saint-Germain adını finale yazdırıyor.
1: Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamalarla devam edelim.
2: C'est un moment de profiter. Ça a été un match de très haut niveau.
3: Artık finale çıkmanın keyfini yaşama zamanı. Yüksek seviyede bir maç oldu. Savunma yönünü geliştiren iki takım izledik. İlk dakikalarda gelen fırsatı kullandığımız için maça pozitif başlayan taraf biz olduk. Golden sonra da böyle bir maça göre son derece sakin kalmayı başardık. Bayern Münih elinden geleni yaptı ve sürekli hücum etti. Böyle bir takıma karşı hiç alışık olmadığımız bir şekilde bu kadar uzun süre savunma yapabilmek çok zordu. Neticede nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik ve üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Sanırım bu da bizim seviyemizi ortaya koyuyor. Finaldeki rakibimiz Arsenal da sezonun en iyi takımlarından biri. İnanılmaz işler başardılar. Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kovalıyorlar. Ama ben de takıma çok güveniyorum.
2: Disputer encore la Premier League et ils sont dans la finale.
4: Don't believe the drama. So on a day like today,
5: böyle bir maçtan sonra sakin kalabilmemin nedeni durumu mantıklı değerlendirebiliyor olmam. Real Madrid galibiyetinden sonra da sakindim çünkü bu gibi maçların gelebileceğini tahmin ediyordum. Maç çok yakın geçti ki zaten bizim Paris Saint-Germain'le maçlarımız hep böyle geçiyor. Sonucu belirleyense detaylar ve kaliteli birkaç an oldu. Kaldı ki bana göre hakemin bazı kararları konusunda kendisiyle tamamen farklı düşünüyoruz. Ama bulduğumuz fırsatları da değerlendiremediğimizi söyleyebilirim. Rakibinizi baskı altına alıp kırmızı kart veya penaltı yaptırırsanız iyi bir iş yapmışsınız demektir. Ama o kararlar bize bir türlü çalınmadı. Neticede Paris Saint-Germain çok iyi bir takım. Onları da kendi takımımı da tebrik ediyorum. Mücadeleden keyif aldık ve seneye daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız.
1: Şimdi ana haberde dün akşamın detaylarını konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Teknik direktör Nedim Yiğit bizimle birlikte. Hemen Nedim hocamıza hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz hocam.
6: Hoş bulduk. Teşekkür ederim sevgili Ceyda. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eşleşmenin ilk maçında tam 9 gol izlemiştik. Şöyle bir hafızamızı tazeleyecek olursak eğer unutulmaz evet. Karşılaşmada. Rövanşta da yine çılgın bir maç izler miyiz diye açıkçası beklentilerimiz vardı. Ben o beklentilerle ekran karşısına geçmiştim ama 3. dakikada Paris Saint-Germain'in golü erken bulunca beklentimiz iyice arttı. Ancak Bayern Münih taraftarı gol sevinci yaşamak için de 90 artıları beklemek zorunda kaldı ve bu gol de yeterli olmadı. Sizce Luis Enrique'nin planı neydi diye sorarak başlayayım. Çünkü ilk maçta özellikle ifade etmişti açıklamalarında, ilk maçın ardından yapmış olduğu açıklamalarda gol bulduk ama planlarımızı tam olarak sahaya yansıtamadık ve kalemizde gol de gördük demişti. Nasıl değerlendirirsiniz?
6: Luis Enrique bu çılgınlığa son verdi. Hı. Aslında ikinci maçın özeti. İlk maç gerçekten her iki takımda en önemli kozlarının performanslarına dayalı bir oyun tercih ettiler. Bu potansiyel her iki takımda da tabii çok üst seviyede. Fakat Luis Enrique ikinci maçta avantajını korumayı tercih etti. Ve bunu da futbolun içinde olan, yani zaten top ayağındayken oyunu çok iyi oynayabilen bir Paris Saint Germain var. Topsuz oyunda topu rakibe vererek özellikle bu tür maçlardaki en büyük koz olan hemen her takımın geçiş oyunundaki üstünlüğü ve bunu bir plan dahilinde yaparak bence önemli bir tur geçti. Büyük bir avantaj elde etti. Ben hani burada çok belki birazdan konuşacağız ama en önemli durumun Luis Enrique'nin seçtiği stratejinin olduğunu düşünüyorum. Burada kendinin en iyi oynayabileceği bir başka oyunu daha aslında ortaya çıkartmış oldu Luis Enrique.
1: Hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid dışında hiçbir takım Bayern Münih'i Allianz Arena'da zorlayamamıştı ama dün nasıl zorlandığını gördük. Luis Enrique ya da Paris Saint-Germain neyi doğru yaptı dün akşam özelinde de sormak isterim. Bayern Münih neyi yanlış yaptı bununla birlikte? Hocam beni duyabiliyor musunuz? Evet, Nedim Yiğit'le sohbetimize bir virgül koyalım. Şimdi devam edelim. UEFA Avrupa Ligi'nde de finalistler bugün belli olacak. Detayları paylaşalım.
7: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan 4 takım final hedefi için son hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonunda yarı final rövanşları eş zamanlı olarak oynanacak. Almanya temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek. Diğer yarı final rövanşındaysa iki İngiliz takımı Premier Lig ve yarı final ilk maçının ardından bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Aston Villa 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak. Dev organizasyonda finale yükselmek, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Demir Ege Tıknaz için ayrı bir önem taşıyor. 21 yaşındaki milli futbolcu takımın finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.
1: Konferans Ligi'ndeki detaylarla devam edelim şimdi.
7: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final ikinci maçları oynanacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace'la deplasmanda mücadele edecek. 39 yaşındaki genç teknik adam Shakhtar'ın Palace'ı elemesi durumunda Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör unvanını alacak. Yarı finalin ikinci ayağındaysa Strasbourg'la Rayo Vallecano Fransa'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Rayo Vallecano kulüp tarihinin ilk Avrupa finali için sahaya çıkacak. Müzik Fransa ekibi ise 95-96 yılında kazandığı Intertoto kupasının ardından müzesine bir Avrupa kupası daha getirmek için mücadele edecek.
1: Şimdi Nedim Yiğit hocamız telefon attığımızda bizi bekliyor. Riske atmayalım, telefonla devam edelim hemen keyifli sohbetimize. Hocam bir kez daha hoş geldiniz.
8: Tekrar merhabalar. Çok özür diliyorum bulunduğum ortamdan.
1: Estağfurullah.
8: Muhtemelen.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.

0: Devam edebiliriz. Neleri doğru yaptı Paris Saint Germain ve Luis Enrique, neleri yanlış yaptı Bayern Münih'ten devam ediyorduk.
1: Evet, ya şöyle ki Luis Enrique bir kere topun Bayern Münih'te olmasını istedi. Kendisi kazandığı toplarla geçiş oyununa çok kıymet verdi ama bunu yaparken tabii özellikle Olise'nin kanadını bence çok önemli bir şekilde kalabalıklaştırdı ve onun atak zenginliğine katkı yapmasına engel oldu. Belki biraz Diaz etkili gibi görünse de ki karşısında hakemi yoktu. Emery'nin karşısında bir orta saha tandansı bir bekin karşısında biraz etkinlik gösterir gibi olsa da bence gerçekten bu oyunun önemli bölümünü Paris Saint Germain lehine çeviren iş orta sahadaki kaliteli ayaklardı. Yani orta sahadaki kreatif oyuncuların özellikle Ruiz, Vitinha ve Joao'nun Kimmich ve Pavlovic'e kurduğu üstünlüktü ve onlardan çok daha becerikli olmalarıydı bence topla özellikle. Belki Paris Saint Germain bir pivot santraforu, bir 9 numarası olsaydı bugün dünkü maçta biraz daha fark ettirebilirdi diye düşünüyorum oyunu. Çünkü Bayern Münih'in özellikle iki ön liberosu, hatta iki beki ön tarafa çıktığında çok fazla üreten oyuncular değillerdi. Bu da özellikle Kravac, Çelya'nın ve Dembele'nin bulduğu ilk pozisyonu belki değerlendirmesiyle sonuçlanan bir ataktı. Ama çok daha kıymetlisi özellikle oyunun son bölümlerine, son çeyreğe diyeyim ya da belki son 25-30 dakikasını diyeyim, Bayern Münih çok fazla şekilde geriye koşturmayı başardı Paris Saint Germain. Bu ayağı ve düzgün çıkış ve geçişlerle zaten 5 veya 5,5 kilometre daha fazla koştuğu var istatistiklerde Bayern Münih'in. Bu da zaten işi doğru yaptığını, planı doğru yaptığının bence kanıtı oldu Luis Enrique adına.
0: Hocam şunu da sormak istiyorum tabii elbette. Şimdi Paris Saint-Germain, Bayern Münih yarı final mücadelesi aslında o final yolu ağacı açıklandığında hepimiz için erken final niteliğindeydi. Ama diğer tarafta bir diğer finalist var, o da Arsenal. Bu sezon hem Premier Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde çok doğru bir oyunla, beğenilen bir oyunla iki kulvarda da şampiyonluğa gidiyor. Nasıl bir final mücadelesi bizi bekliyor diye de sormak isterim.
1: Bayern Münih Paris Saint Germain ilk maçı gibi böyle çılgın bir final bekliyorum. Çünkü bu maçta bekleyerek oynamayacaklar diye düşünüyorum her iki takımda. Bu da futbol seyri çok yüksek bir maç beklentisi doğuruyor bende.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nedim Yiğit hocamızla birlikte dün akşamı Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirmiş olduk. Şimdi devam edelim. Rafael Leao Milan'da

0: Da yer alan habere göre Leao'nun performansındaki dalgalanmalar nedeniyle 26 yaşındaki futbolcu için ayrılık artık yüksek bir ihtimal. Milan'ın da Rafael Leao'ya gelecek teklifleri değerlendireceği ve ayrılığa olumlu yaklaştığı belirtildi. Milan'daki 7. sezonunu bitirmeye hazırlanan Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 170 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunduğu, ancak bunun gerçekçi bir rakam olmadığına dikkat çekildi. İtalyan ekibinin 50-60 milyon euro bandında bir teklifte transfere onay verebileceği ifade edildi. Rafael Leao, Milan formasıyla bu sezon 29 maça çıkarken 10 gol ve 3 asist kaydetti. İtalyan ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Leao, kariyerinde daha önce Lille ve Sporting formalarını giymişti.
1: Basketbolla devam edelim. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanırsa artık Final Four'a yükselecek.
0: Fenerbahçe Beko EuroLeague'de dörtlü final için parkeye çıkacak. Sarı lacivertliler playoff serisi 4. maçında Žalgiris Kaunas'ı karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak 5. sıradaki Žalgiris ile playoff'ta eşleşen Fenerbahçe Beko seriye saha avantajıyla başladı. Sarı lacivertliler evinde oynadığı ilk maçı 89-78, ikinci maçı da 86-74 kazandı. Deplasmandaki 3. karşılaşmanın ilk yarısında 19 sayı öne geçen temsilcimiz bu avantajını kullanamadı ve 81-78 mağlup oldu. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını dörtlü finale yazdıracak. Žalgiris'in kazanması halinde ise dörtlü finale yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.
1: Bu haberle birlikte bu akşam ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Aspor Radyo.
0: Anneler gününde de

0: Beni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
5: Bu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri Media Markt'ta.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yaptın?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Yeterli olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
9: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
10: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.
11: Tekrar program.

0: İyi hafta sonları. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz Kemal Belgin'le birlikte devam ediyor. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir milli maç arası, milli maç mesaisi olduğu zaman programın içine mutlaka milli takımın geçmişiyle ilgili bir takım argümanlar koyuyoruz. Bugün de o şekilde iki başlığımız var. Farklı, keyifli konularımız var. Ve sizlerle birlikte yaklaşık 45-50 dakika boyunca güzel vakit geçireceğimizi düşünüyoruz. Her zaman yaptığımız girişi yine tekrarlayalım. O dönemleri hatırlayanlar için keyifli bir anıyı tazeleme, bilmeyenler için de bilgi sahibi olup keyif alacakları ve "aa öyle miymiş" diyecekleri bir takım notları iletebilme şansı bulacağız yine bu bölümde de. Şimdi milli takım dedik, geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve o başlık altında size milli takımın yabancı hocalarını tanıtacağız efendim. Hadi bakalım başlayalım. Evet, Türk Milli Futbol Takımı'nın tarihinde 18 yabancı teknik adam var. Birden fazla göreve gelen de var. Zaten ilk teknik adamımız bir yabancı teknik direktör, İskoç Bill Hunter. Onunla başlayan ve bugün Mircea Lucescu ile devam eden o teknik adamlar içinde 18'i yabancı. Şöyle bir notlarımın arasına bakıyorum Kemal abi. 4 Macar, 4 İngiliz. İngiliz'e ilk dönemlerde çokmuş.
1: Tabii.
0: 3 İtalyan, 2 Yugoslav, 2 Rumen, 1 İskoç, 1 Alman, 1 Hollandalı teknik adam var milli takımımızın geçmişinde. Şöyle

0: İşte Bill Hunter'la başlayan o yabancı teknik adamlar içinde ben 3 tane isim aldım. Ama sen bunların içine şunları da katmak gerek dersen zaten...
1: Ya isim aldım pası, derken iyi...
0: Benim gözüme çarpan 3 sanki mihenk taşı gibi düşündüm ben. Birisi Macar Molnar, diğeri İtalyan Sandro Pupo ve... son dönemde yaşı müsait olanların da hatırlayacakları günümüze de daha yakın bir teknik isim Sepp Piontek. Bunlar işte Molnar ve Pupo, hatta Pupo, Sandro Pupo bayağı bir 52'den 66'ya kadar aralıklarla o 14 yıl içinde 4-5 defa göreve geliyor.
1: Çalıştı.
0: Evet, Molnar Fenerbahçe'de de çalıştı. 1948'de tabii. Altın Ordu'da da çalıştı mı?
1: Hatırlamıyorum ama Vefa'yı çok iyi hatırlıyorum.
0: Sonra 52-54 de var yine Molnar'ın milli takımdaki geçmişi ve Sepp Piontek. Sepp Piontek de 90-93 arasında görev yaptı ve yardımcısı Fatih Terim'e sonra bıraktı. Biraz bu isimler özelinden ve senin üzerine konuşmak istediğin başka isimler varsa da onların üzerinden milli takımın yabancı hocalarına bir bakalım.
1: Valla benim ölçüme göre, benim yaşadığım, birebir içinde yaşadığım bu yıllara göre hiçbir yabancı hoca Türk futbolunda başarılı olamamıştır. Hepsi. Buraya sizin döktüğünüz isimler, biraz evvel senin kendi görüşüne göre ön plana aldığın Molnar, Pupo, Sandro, Sepp Piontek de dahil olmak üzere hiçbiri başarılı olamamıştır. Bundaki en büyük sebeplerden bazıları şunlardır. Türk futbolcusu, Türk insanı yani. Türk futbolcuları, Türk insanı. Buraya gelip de onların başına geçirdiğimiz yabancılarla bir kere aynı havayı teneffüs etmeleri mümkün değildir. O yabancılardan da bizde aynı... havayı teneffüs
0: ediyor. Yani sen o zaman milli takımın başında yerli hoca olsun diyenlerdensin.
1: Tabii. Şimdi tarih, hadi 1923'te işte Futbol Federasyonu falan filan. Tarih bana şunu gösteriyor. Hem içinde yaşadığımız bilgi olarak hem de kağıt üzerine yansımış başarılar olarak. Fatih Terim ve Şenol Güneş ilk sıraya alırlar. Hemen arkalarından çok şanssız Metin Türel gelir benim ölçülerime göre. Ve sadece Türk aklıyla Alman milli maçını yönetmesiyle yetindiğimiz Sabri Kiraz gelir. Hı hı hı. Bir berabere kaldığımız.
0: Peki onları? Almanya. Onları anlıyorum. Evet, milli takımın yerli hocalarla başarıları. Peki yabancılar için de böyle bir katkı sıralaması yapsak?
1: Şimdi yabancı... Kulüplerde başarılı olmuştur. Başta da Lücescu olmak üzere.
0: Bir süreç gerektirdiği Molnar, için ve birlikte çalıştıkları için mi?
1: Her şeye rağmen Molnar. Tabii. Neden? Çünkü bugün Lücescu için de aynı sorun mevcuttur. Çünkü neden? Kulüpte sabah geliyorsun 10'da antrenmana, işte 10.30'da neyse. Gerçi eskiden 2 antrenman vardı salı perşembe de. Şimdi her gün. Oyuncuyla beraber bazen 2 idman yapıyorsun aynı günde. Öğlen yemeğini beraber yiyorsun icabında. Maçtan eskiden bir gün evvel kampı alınırdı. Mesela kulüp takımı denince Yup Derval maç gecesi de kampı alırdı. Dolayısıyla bu yabancı hocalar futbolcularıyla haftada atıyorum rakamı kafadan 50 saat beraberlerdi.
0: O zaman bir şeyleri etkileme
1: eksiği,
0: imkanı olabiliyor.
1: Eksiği, fazlasını görüyorsun. Nereden etkilerim onu çıkartıyorsun kendi kendine. Doğru veya yanlış neyse. Dolayısıyla da kulüp takımında daha başı. Ama milli takım öyle değil. Şimdi biz en son milli maçı ne zaman oynadık?
0: İşte cuma günü.
1: Bunu sayma, bunu sayma. Bunu sayma.
0: Resmi maçlar mı?
1: Yok ya, işte en son oynadığımız milli maç. Özel veya Aralık, Kasım mıydı neydi, öyle bir şey galiba.
0: Bu milli maçlardan öncekinin diyorsun.
1: Tabii tabii. Şey,
0: evet yani, evet.
1: Bu şey, İrlanda
0: maçı. Ekim-Kasım aylarında falan. Olan puan maçları.
1: Aradan 4,5 ay geçmiş. Tamam, Lücescu gidiyor, ne dedi?
0: Maç seyrediyor.

0: 50 tane maç seyrettim
1: dedi. Seyredersin ama maça geliyorsun yarım saat evvel. Çıkıyorsun tribüne. Oturuyorsun. Maçı seyrediyorsun. Benim gibi, senin gibi, taraftar gibi. Bakıyorsun, lan diyorsun. Ender çok iyi top öldürüyor. İyi de veriyor falan. Yaşı da bunun daha 25'miş. Atıyorum şimdi. Bunu ben haftaya bir dahaki milli maçta çağırayım diyorsun. Ve gidiyorsun. Maç bitiyor. Maç bittikten sonra sen aynı Ender'in, senin ismini kullanıyorum kusura bakma.
0: Estağfurullah. Aynı milli takıma Ender'in, seçildik sayende.
1: Aynı Ender'in maçtan sonra veya sen ne zaman seyredeceksen bir daha ne yaptığını, ne yaşadığını, ne yediğini, ne içtiğini, ne düşündüğünü bilmiyorsun.
2: Peki ama bu bütün milli takım hocaları için geçerli değil mi?
1: Çünkü öyle. Ben lafımın başında Türkiye diye bir laf ettim. Türk Doğru. insanı diye bir laf ettim. Biz başka bir insanız. Bugün beni buraya getiren ulaştırmadaki arkadaşla mevzu açıldı. Şimdi nereden açıldı bilemiyorum. Dedim ki bak kardeşim bugün Amerika ile böyle bir sürtüşmemiz var. Ben siyasetten, politikandan da hiç anlamam, sevmem de. Ama ben o Amerika'ya derim ki Kunuri'de senin askerlerini Çinliler muhasara altında aldığında, her yerden Amerikan askerlerin senin imdat istediğinde, senin imdadına bir tane ordu yetişti NATO'dan. O da Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Ceraldara Tahsin Yazıcı Albay. Bayrağı burasına sardı. Süngüyü tak, hücum dedi. Süngüyü...
0: Bu arada bilmeyenler için Kore Savaşı'nı hatırlatıyor. Evet,
1: Kore Savaşı.
0: Kemal Belgin.
1: Evet, bayrağı sardı. Çünkü makineli tüfeğe karşı gidiyorsun. Amerika bir halt edememiş, orada muhasara altında kalmış. Bayrağı sarıyor. Düşünebiliyor musun vücuduna? Süngü tak, hücum diyor. Ve biz gidiyoruz oradan. Amerikalıları, Çinlilerin öldürmesini, Amerikalıları öldürmesini engelliyoruz. Çemberi yarıp Amerikalıları kurtarıyoruz. Bunu anlatacaksınız o Amerikalılara. Belki utanırlar o zaman, bilmiyorum.
2: Evet.
1: Onun için biz başka bir insanız, Türk insanı olarak. Tabii ki Osmanlı'dan geliyoruz. Hiç tartışması yok bunun. Ha, Osmanlı'nın zamanında girip işgal ettiği ama din, dil, ırk ayrımı hiç yapmadan beraber yaşadığı insanların ülkelerinden gelen Türkler de var. Hı hı. Doğal olarak. Biz bu yabancı hocalarla yapamayız. Anladım. Onlar da bizle yapamaz. Bak yani sadece kendimi Türk olarak suçlu. Onlar da bizle yapamaz. Biz de onlarla. Biz Fatih Terim'le, Şenol Hoca'yla, Güneş'le, Metin Hocam'la, rahmetli Sabri Hocam'dan. O bize bir laf söyler. Aynı lafı Alman, İtalyan, İngiliz, Yugoslav, Romen yazmışım buraya büyük bir araştırma yapıp. O onun söylediği bize böyle gelir. Ama bu saydığım Türk hocaları söylediği zaman aynı lafı, aynı yorumu, aynı eleştiriyi yaparız. Dolayısıyla ben burada yazılmış olan teknik adamların çoğuyla da sohbetim şeyim olmuştu.
2: Şeyi soracağım ama sana. Belki çalıştığı döneme ait olmasa da sonraki dönemler için bir yol açtığı söylenir Sepp Piontek'in. Yani bir başlangıç yapmak, yardımcısını belli bir noktaya taşımak, Türk futbolunda bazı şeyleri kavram olarak bazı şeyleri milli takım düzeyinde değiştirebilmek ve tamam artık bu yol Fatih'indir diyebilmek gibi bir şey başardığı söylenir Sepp Piontek.
1: Ben şimdi sana anlatacağım onudur. Piontek'in
2: başarılı sonuçlar almadı bu arada.
1: Abi almadı. Piontek'in burada ki ülke futboluna tek yararı Fatih Terim, al artık bu yol senindir deyişidir. Ama aynı Terim, aynı Mustafa Denizli, aynı Şenol Güneş, yanlarından bir tane arkadaşı, hadi oğlum bundan sonra da yol senin demediler şu güne kadar. Bunun da altını çizeyim. Şimdi Piontek 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda öne çıkan bir teknik direktör.
0: Danimarka'yla.
1: Sonra biz aldık, getirdik. Bizi üçlü savunmayla oynatmaya kalktı. Hı hı. 84 Avrupa Şampiyonası modeli. Hı hı. Bu tabii bize uymadı. Şöyle, Piontek Bebek'te, bizim bu Boğaz'da Bebek'te, hı hı, bir restoranın salonunda, yanlış hatırlamıyorsam, bir toplantı düzenledi. Başkan da Şenez Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı. Basın danışmanı yani.

0: Sevgili İbrahim Başkan lütfen ya yapmayın abi. Bak lütfen sevgili Mecnun Başkan rica ediyorum size ya. Bakın ya görüyorsun iki penaltısı verilmedi. Beşiktaş'ın lehine verilen penaltı, aleyhine verilen penaltı uzaktan yakında dışarıda yapılıyor müdahale. Ne oldu? Fenerbahçe maçında da aynı dışarıda yapıldı müdahale. İçeride yok. Evet, İFAP'ın kuralı, bilmem ne kuralı, bin tane kırk takla attınız. Niye Beşiktaş'ın aleyhine yapılınca konuşmuyorsunuz şimdi? Hadi bakalım. Bıraksınlar bu işleri abi ya. Yeter artık ya. Vallahi yeter. Ya futboldan soğutuyorsunuz insanları. Vallahi soğutuyorsunuz ya.
1: Mithat Bey yazmış, Beşiktaş'ta teknik adamın kalıp kalmayacağına yönetim karar veremez ancak gecikme yaşatır. Vallahi bu konuda noktayı taraftar koyar. Bitti. Hep böyle olmadı mı? Trabzonspor maçında taraftar son sözü söyler. Katılır mısınız demiş. Şimdi Mehmet Özcan'a döneyim. Evet, şimdi bir evinde Trabzonspor maçı oynayacak Beşiktaş bir de.
2: Trabzonspor'da Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra
1: bir düşüşe geçti.
2: Tabii orada biraz Onaç yoktu Alanya maçı. Orada penaltı 1-1. Sonra Başakşehir maçı son dakika Konya'ya kaybetti. En sonunda Göztepe maçı beraberlik. İkincilik şansını yani artık mucizeleri bıraktı diyebiliriz aslında. Sanırım puan olarak hala Fenerbahçe arasında altında nasıl puan farkı var ama kolay değil. Üçüncü bitirecek bu sezonu Trabzonspor. Gözüküyor ama başarılı bir sezon geçirdiler. Artı artık yeni haftada Gençler Birliği Trabzonspor bir kupa yarı finali de var.
1: Evet.
2: Trabzonspor için hedef bu noktada kupa olacak. Onu söyleyebiliriz. Beşiktaş tekrar dönecek olursak ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Solskjaer'i de çok eleştirmedim. Beşiktaş'taki problem çok teknik adam problemi diye veya Van Bronckhorst'ta. Yani orada işte o teknik adamları eleştirdi. Sergen Yalçın geldi camiayı bilen. Artı yorumcuyken de çok iddialı söylemleri vardı. Şu an Beşiktaş'ta bir gidişat. Ya problem Beşiktaş ilk üç dışında kalabilir. Ama Beşiktaş iyi para harcadı, onu da bir hatırlatalım.
0: Evet abi.
2: Yani para harcama yani altyapı oyuncumu kazandı.
0: Para harcamasan kötü gidişatı en azından yani yapılanma.
2: Semih'i kazandık dersin altyapıdan biri dersin.
0: Bir şeyler kazandık dersin de ama bu ciddi rakamlar harcandı ya.
2: Orkun dışında da hani Orkun'a tamam.
0: Şu söyleniyor, yok işte eldeki oyunculardan çıkılabilir, zarar edilmez. Ya Beşiktaş buna bak, bak Beşiktaş kulübü zarar edeceği dönemler, etmeyeceği dönemler. Sen hedefe gidersin, şampiyon olursun. Ona satacağın oyuncuyu o Şampiyonlar Ligi'nde arenada 20-30'a satarsın. Örneğin ya Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 16-17-18 yıllarında Atınç Lukan'da oynamayan oyuncuyu sattı ya. Ersan Adem Gül'ünü sattı, bilmem neyi sattı. Diğer baba oyuncuları söylemiyorum, ne teklifler geldi ne rakamla. Bununla oynamayan oyuncu. Çünkü orası farklı bir arena. Elde adam bakıyor, 11'i çok kaliteli. Yedeklerde de iyi oyun potansiyeli alıyor. Ama sen o kulvarlarda olmadığın zaman abi 10'luk oyuncuyu 8'e satarsın, 6'ya satarsın. 10'luk oyuncu o kulvarlarda 20'ye satarsın.
2: Okan yedek, çok doğru yedek şey sabek Taylan'a bile iyi para verildi. Öyle hatırlıyorum.
0: 6 milyonu verildi. Ya neler az verildi, kimlere mı? Neler verildi de. Ben şuna bakarım babacığım. Ben bir futbol sever, bir Beşiktaşlı olarak. Beşiktaş özelinde. Sağda Beşiktaş o yarışın içinde mi? O güçlü oynuyor. Fiyat performans olarak beni tatmin ediyor mu? Camiamı tatmin ediyor mu?
1: Evet.
0: Ediyorsa kardeşim o zaman alkışlarım. Etmiyorsa da eleştiririm. Eleştirdiğim zaman da rahatsızlık duyuyorsanız kusura bakmayın, duyun. Kim duyuyorsa duysun. Biz adamcı değiliz. Kimsenin adamı değiliz. Biz Beşiktaş'ın adamıyız. Hangi kulvar olursa olsun. Bugün burada. Yarın bizim abilerimizin yanında tribünde. Devamlı da gidiyorum. Allah razı olsun beni kucaklıyorlar. Buradan sevgili Nazmi abime de sevgilerimi, saygılarımı yollayayım. Ya kucaklıyorlar. Her yerde kapalı tribünde bir sürü Cihan abiler olsun, bilmem neler olsun. Bir sürü abilerimiz var. Her yerde var. Aşağıda Ahmet abi var. İsmail abi kardeşimiz var. Yani her yerde bizi kucaklıyorlar. Sağ olsunlar. Yani ama baba... Yani biz bir şeyleri onlar oralarda o kulvarlarda bir şey mücadelesini veriyorsak biz de onların dili olarak biz de burada mücadelesini vermek istiyoruz.
1: Evet.
0: Çok güzel bir şey söyledin. Hoca geldiğinde ne dedi? Taraftar beni istemediği zaman çeker giderim dedi. Bunun kararını hep söyledim. En sağlıklı şekilde Sergen Yalçın verecektir. Vermesi de gerekiyor. İnanılmaz zeki adam, futbol adamı. Ha, başarılı olduğu dönem oldu. Başarısız olduğu dönem oldu. Bu dönem çok başarısız dönem. Bak Ole'den de Gio'dan da bana göre daha başarısız dönem yaşıyor. Taraftar istiyor istemiyor, o onun bilincinde farkında, ona göre karar. Ha, daha iyisini yapabileceğini düşünüyorsa eğer alacakları oyuncularla bu takım önümüzdeki sezon hakikaten şampiyon olacağını, şampiyonlar yarışında, şampiyonluk yarışında olacağını inanıyorlarsa, güveniyorlarsa kendine, bize söylenecek bir şey kalmaz. Karar veren biz değiliz kardeşim.
1: Tekrar şimdi bir virgül koyalım. Beşiktaş'ı yerine döneceğim tabii ki çünkü Okan Koç'un söyleyecekleri bitmez. Ama bir yandan da sıcak gündem Fenerbahçe'de başkanlık seçimi, adaylar ve Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım adaylığında neler planlanıyor? Bir bakalım futbolla ilgili özellikle yapacağı hamleler netleşmeye başladı. Ayrıntılar haberde.
3: Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın futbola dair planlaması da netleşti.

0: Uzun yıllar sarı lacivertli camiaya önderlik eden Aziz Yıldırım, birleşme çağrılarıyla birlikte futbol takımına dair planlamalarına da devam ediyor. Yıldırım önümüzdeki günlerde teknik direktör konusu ve transfer görüşmeleri için Barış Göktürk'le bir araya gelecek. Aziz Yıldırım futbol takımının başına sarı lacivertli kulüpte tarihi başarılara imza atan Aykut Kocaman'ı getirmek istiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer efsanesi Oğuz Çetin'in de futbol direktörü olması hedeflenirken eski futbolculardan oluşan bir komitenin de görev alması planlanıyor. Aziz Yıldırım son yüksek divan kurulu toplantısında üst akıl oluşturulması gerektiğini dile getirmişti. Fenerbahçe'de kurumsal bir yapı oluşturmak isteyen Aziz Yıldırım, camianın önde gelen isimlerinin artık aktif olarak rol almasını da istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Aziz Yıldırım, kısa süre içerisinde atacağı adımları kamuoyuyla paylaşacak.
1: Evet, hem Aziz Yıldırım'ın adaylığını hem planlamalarını konuşalım bir de. Zaten beklenen bir şeydi Aykut Kocaman hamlesi, isteği. Mehmet, seninle başlayacağım.
2: Ben milli takımımızın teknik direktörü Montoya'da çok başarılı. Yani ligimizde Adana Demirspor'da başarılı olmuştu. O başarısını milli takımda katlayarak devam etti. Ben Fenerbahçe'nin potansiyel adayı olduğunu düşünüyorum. Yani evet, Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım'la çok yakıştırılıyor ama bir gerçek var Melike. Hani programın ilk bölümünde Sergen Yalçın için nasıl eleştiri yaptıysam, hani futbol değişiyor diyoruz. Aykut Hoca'nın da sanırım 2021, hadi olmasın 2022, yani 2023 değil, teknik adamlı. Bakarsak bayağı bir 4-5 senelik süreç var. En son Başakşehir'de teknik adamlık bırakmıştı. Ki 2022-23 sezonu, evet, Okan Hoca Aykut Kocaman'la Başakşehir'e karşı değil, 7-0'ı Emre Belözoğlu'na karşı almıştı. Hani öyle düşündüğüm zaman 4-5 senelik süreçten bahsediyoruz, evet. Teknik adamlık yapmadı. Bu bir handikap. Ama tabii Fenerbahçe'de aslında bakarsak hep geçmiş aramayı seviyoruz. Oradan cevap bulmayı. Sorunlar nerede başladı? 2018'de Aziz Yıldırım'dan görevi devralan Ali Koç'un Aykut Kocaman'ı göndermesiyle başladı aslında Fenerbahçe'deki süreç. O Fenerbahçe başarısız değildi. İki sarı mağlubiyetiyle iki kupayı kaybetmişti aslında yani. Sonuçta Mayıs ayına kadar gelmişti hedefte. Yarışmıştı. Onun sonrası bayağı bir özgüven kaybı oldu zaten. Kokulu sezon. Bayağı alt sıralarda mücadele etmesi. Sonra kadro kalitesini hep Galatasaray'la ilişkilendirdiğimizde kadro kalitesi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın gerisinde, bunu kabul edeceğiz. Artı şu anki mevcut Fenerbahçe kadrosunun ben geçmiş Fenerbahçe kadrolarının da gerisinde olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın işi kolay değil. Olağanüstü bir seçim olacak. Yine bir senelik ve hani şampiyonluk için tüm camiayı bir birleşme çağrısında bulundu. Anladığımız kadarıyla Barış Göktürk'ten Aziz Yıldırım'la yine bir çekilme söz konusu. Ama Hakan Safi adaylığında geri adım atmayacağını gösterdi. Bakalım yani. Sonuçta Fenerbahçe'nin kongre yapısı, üye sayısı çok arttı. Yani artık etkileyip çok oluyor. Örnek verelim, Ali Koç Saadet'in sanal seçimi. Ben bunu çok geçmişte rahmetli Başkan Mustafa Cengiz'in Dursun Özel'e karşı kazandığı seçimde görmüştüm. Beşiktaş'ta aynı şekilde Hasan Arat'ın kazandığı seçimi hatırlatalım. Serdal Dalı'ya karşı gayet iyi bir oy farkı yapmıştı. Etki tepki olabiliyor. Yani bitti gözü de bakmıyorum. Yani orada tabii Hakan Safi'nin sonuçta Kerem Aktürkoğlu transferine sponsor olmuş bir mali gücü vardı. Muhakkak başkan adayı olacaksa da aynı iddiasını teknik adam tercihinde veya oyuncu tercihlerinde gösterecektir o sürece kadar. Bakalım ama tabii bir cumartesini önce bir göreceğiz. Galatasaray bakalım matematiğe dökecek mi şampiyonluğu? Çünkü hani Galatasaray'ın üstte şampiyon olması biraz zaten camiada bu kırılmalara yol açıyor Fenerbahçe özelinde.
1: Evet, Okan Koç, sen neler söyleyeceksin? Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi Aykut Kocaman. Susuyor. Bir şey, kesin bir şey çıkacak burada.
3: Ya yok, şimdi hayır,
1: böyle bir şey kurdu o şu anda.
3: Ne diyeyim abi, nötr. Yani şimdi şunu söyleyeyim, Aziz Yıldırım büyük başkan, yani önemli bir başkan. Ligi bilen, futbolu bilen ve o futbolun içerisindeki olan siyasetlerle mücadele edebilen gerçekten etkili bir insan, etkili bir figür. Yani evet. O masaya çıktığı zaman ve hatta masada oturduğu zaman hissettiriyor yani. Derler yani, o hissettiriyor. Okkalı böyle kuvvetli bir insan. Hakikaten o var o başkanda. Ama şimdi tercihler ve kadro yapılanmasını nasıl yapacak? Şimdi geldiği zaman çok iddialı gelmesi ve başarılı olması gerekiyor ki iddialı da geliyor. Aykut'la nasıl olacak? Nasıl bir oyun formatı, oyun felsefesi çizecek Aykut Hoca? Gösterecek camiye. Şimdi Aykut Hoca'ya karşı oynadım. Aykut Hoca'yı çok iyi biliyorum. Oynattığı oyun sistemini şimdi böyle bir

0: Kafamda böyle bir şey yapıyorum. Yani al ver paralel oyun, işte sabırlı oyun. Rakibi biraz daha böyle şey yapan, ekran başındakileri sıkan bir oyun, bir felsefesi var. Değiştirecek mi bunu? Çünkü taraftar ne ister büyük camiada? Baskı, tempo, coşku ister. Değil mi? Fenerbahçe'de, Beşiktaş, Galatasaray'da. Ben sana 90 dakika bunu yap demiyorum. Biz de yaşadık bunu, gençlerimle yaptık. Zaman zaman aktif dinlenmeye geçtik. Kontrol oyununda da tercih edeceksin zaman zaman. Ama o maçın kısa bir bölümünde bunu yapabilirsin, taraftarı ikna edebilirsin. Büyük bir bölümünde öbürünü yapman gerekiyor. Tempolu oyunu yapman gerekiyor. Bunu değiştirecek mi? Bu oyun sistemine yönelecek mi? Bu çok önemli. O yüzden 3-5 maç izleyeyim. Ondan sonra daha net karar veririm. Ve alınacak santrafor, bir sol stoper, geçmiş olsun. Bana doğru da öksürüyorsun, hapşırıyorsun. Bütün mikropları zaten bana yolluyorsun. Evde 3 tane çocuğum var.
1: Hapşırmadım.
0: Hanım var, hasta edeceğim hepsini. Yani çocuklar var, küçük çocuklar var. Demin hapşırıyorsun, öksürüyorsun bana doğru. Sonra
1: tuttum.
0: Beni de hasta edeceksin, evdekileri de hasta edeceğim senin yüzünden.
1: Ne kadar
0: bir de
1: ayıp.
0: Beni oturtur. Sen var ya, Mehmet çok akıllı. Hasta olduğunu biliyor. Sen ne de oturdu direkt erkenden çöktü
2: ama
0: oraya.
2: Ama benim hafızamdan ben genelde bu tarafı tercih ediyorum Melike.
0: Ya bırak Hakan, tamam Allah genelde aşkına. De bunu da böyle bir yani bir şey yaptın yani böyle kafanda dedin ulan dedim ben buraya oturursam hasta olurum. En
1: ya hapşırmadım öksürmedim şu an sadece şöyle bir tuttum kendimi hapşıracak gibi oldum.
0: Demin öksürdün aklıma geldi yani öksürecek hapşıracak gibi oldun bari o tarafa doğru hapşır da mikrofonlar o tarafa gitsin. Hasta etme 3 tane çocuk var evladım. Her neyse Melike şunu söyleyeyim. Ya bir şey aklıma geldi de söylersem şimdi onu bu sefer
1: ya,
0: büyük problem yaşarım.
1: Bir güzel konuşuyordun.
0: Söylemeyeceğim
1: benim hapşırığımı araya sokup karıştırdın.
0: Aklıma onu. Çok önemli, çok
1: bak,
0: değerli bir şey geldi. Söyleyecektim.
1: Kaldın?
0: Bak millet var ya yarılırdı. Yerlerde bak gülmekten var ya sana bir şey söyleyeyim.
1: Karımın
0: ama
1: sıkıntı
0: eve gittim de ama eve sokmaz hanım beni. Her neyse.
1: Şimdi dedin ki hücum futbolunu oynatacak mı?
0: Tabii hücum futbolunu dedin. Oynatacaktı. Oynatacak mı acaba? Ona bakmak gerekiyor. Önemli olan o. Sonuçta taraftar mıyım? Bu futbol böyle bir şeydir kardeşim. Sen alansın, onlar veren. Onları mı memnun edeceğim, mutlu edeceğim? Bak Beşiktaş 5 senedir veren mutlu olmuyor. Fenerbahçe'de 12 senedir, 13 senedir şampiyon olamıyor. En azından o yarışın içinde büyük paralar harcıyor. Bakalım önümüzdeki sezon Aziz Yıldırım'la Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un olduğu yarışta aşağıdan belki Başakşehir, Göztepe, Samsun ve hatta işte farklı takımlar da gelebilir. Yani bu yarışın içerisinde neler yapacak? Aykut Hoca soru işareti. Yani.
1: Senin peki
0: sür.
1: Mantıklı bulduğun, şu hoca olmalı dediğin bir isim var mı?
0: Hacı İsmail Kartal abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak tanımam etmem, yan yana da gelmedim, bir yerde de görmedim, karşılaşmadım da. Galatasaray'ın o 101 puanlı şampiyon olduğu sezon
2: 99
0: puanla ve müthiş oynattı. Öyle son dönemde, son virajlarda harika oynattı. Yani o dönemde o puanı toplamak, bir de namağlup giden bir takımı, bir tek Beşiktaş'a mağlup olan bir Galatasaray'a karşı hakikaten o dönem değil mi? Yani 99 puan toplamak büyük bir başarıydı. Onun üzerine devam etseydi ben sana söyleyeyim bir tane araya sıkıştırdı. Verin abi iyi bir
2: kadro. Jesus da devam edebilirdi Okan.
0: O da devam edebilirdi.
2: Jesus
0: devam
2: edebilirdi.
0: Yani yine bir şeyler vaat ediyor ama bakacağız göreceğiz. Yani
2: ya ben şu noktadayım.
0: Net bir şey söylemiyorum. Ben net konuşmuyorum. Şimdi bir şey ya oynatır dersin oynatmaz lan der. Bir taraftan element uyduruyorsun. Oynatmaz dersin oynatır. Bu sefer başka şeyler
2: ben
0: sorar.
2: Ben şeyin hatırlatmasını yapayım. Yani
0: önümüzdeki sezon.
2: Ali Koç 2018'in Mayıs ya da Haziran'da Aziz Yıldırım'a 16 bine 4 bin küsür 4 katı oyla başkanlığı devralıp yeni bir yapılanmaya gitmişti.
0: Yalnız,
2: o son Fenerbahçe başkan Aziz Yıldırım da Ali Koç öncesi. Teknik direktör Aykut Kocaman'da ama şu fark var Melike. 2018'de bıraktıkları Galatasaray yok karşılarında.
1: Evet.
2: Yani gelir olarak çok net farkını ortaya koydu. Kadro kalitesi olarak keza öyle. Yani bu sefer işi kolay değil aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Şimdi bir de Hakan Safi de var yani güçlü
1: evet.
0: Bir rakibi. Yani para da var Hakan Safi'de. Çok o da çok iddialı geliyor. Çok önemli isimlerle görüşüyormuş. Çok büyük futbolcularla. Bak ben söyleyeyim sana. Fenerbahçe'de iki yönetici de net bir şekilde aldığım bilgi. Bak yani bu hurafe veyahut da bir taraftan element uydurmuyorum. Vedat Muriç, Lewandowski ile görüşüyorlarmış. Yani forvet hattına bu iki alternatifli yani tek biriyle değil ikisiyle de görüşülüyor. İkisini de getirmeye çalışıyorlar. Yani getirirler getirmezler o beni ilgilendirmez ama gittikleri isimler bunlar. Bilmiyorum bakalım göreceğiz. İkisinde de para var. İkisinde de şey lobi var güç var. Neyse işte bilmem ne var. Yani hangisi kazanacak? Beşiktaş'ın hayırlısı hangisi olsun. Yani şimdi ben neler gidecek de artık var ya. Söylenecek bir şey yok yani. Birçok şeyi söylemek istiyorum. Söylenecek daha da farklı fazla şeyler var ama hadi Okan diyorum, dozajı fazla aşma. Yani gördüğüm, gözlemlediğim

0: ve olacak şeylerle ilgili birçok şeyi farkına varıyorum, hissedebiliyorum ve görüyorum. Biraz futbol aklıma inanıyorsam, güveniyorsam ama hadi diyorum biraz da sükunetli davran, sağduyulu davran diyorsun ama yapacak bir şey yok. Görelim. Ben sana söyleyeyim, Hakan Safi de Az Yıldırım da gelirse yani Fenerbahçe iyi olur gibime geliyor. Çünkü şimdi, para var. Bu işte para olması
1: gerekiyor. Aziz Bey Aziz Bey eskiden olduğu gibi sert tavrı ve rakiplere düşman bakış açısıyla gelecekse hiç gelmesin. Ali Koç ve yönetimi o işin nirvanasını denildi. 7 senede 0 başarıyla gönderildi. Hele ki 6 sene çalışmayan Aykut Kocaman da geliyor olması hiç hayra alamet değil şeklinde Selman Bey'in bir yorumu var.
2: Ben kesin gözüyle bakmıyorum Aykut Kocaman'a.
1: Peki,
2: tekrar söyleyeyim.
1: Uzun süre çalıştırmamış olmasının negatif bir etkisi olur mu Aykut Kocaman gibi tecrübeli bir hocaya?
2: Futbolda Sergen Yalçın'da bunu gördük. Ama tabii Aykut Kocaman çalışkan,
1: futbolun
2: düzgün bir profili baktığımızda.
1: Kaldı yine de yani.
2: Futbola kafa yorduğunu hani, biliyoruz. Fenerbahçe'deki teknik adam da çok başarılıydı bu arada.
1: Evet.
2: Yani biraz fazla karikatüre edildi diyebiliriz o defansif oyun falan. Hayır. Aykut Hoca zamanında Fenerbahçe gayet ofansif. Evet. Goller bulan, sonuç alan da bir takımdı üstüne.
0: Ofansif
2: ofansif gol sayıları fena değildir Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de.
0: Yani o baskı coşku anlamında. Tamam.
2: Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si de bildiği tabii ki o anlamda. Ama mesela Avrupa Ligi'nde yarı final yaptın Aykut Kocayla. O Benfica şeyleri yani.
1: Fenerbahçe'de yani başarılı olmuş. Bir hikayesi var Fenerbahçe'de ve birçok Fenerbahçeli onun tamamlanmasını istiyor.
2: Ben orada çok net değilim Melike. Böyle %100 diyemiyorum. Mesela Aziz Yıldırım'ın daha
1: başka
2: çok karşılığı olduğunu düşünüyorum.
1: Başka
0: ben kim kazanır sence?
2: Aziz Yıldırım gibi gözüküyor şu an ama hani ben Aykut Kocaman'ın da teknik adam olarak tek alternatif olmayacağını düşünüyorum.
1: Başkanlıkta? Montella
2: ismini tekrar söyleyeyim. Başkanlıkta da %100 Aziz Yıldırım diyemem.
0: Fenerbahçe'de ne yanlış yapılıyor biliyor musun? Başkanlar geliyor Ali Koç gibi varlıklı, hakikaten önemli, parayı bulan, nakit akışını çok kolay sağlayan.
2: Kasa kolaylığı.
0: Kasa kolaylığı dediğin gibi. Abi bakıyorsun. Yani olmazsa olmaz santrafor alınmıyor.
1: Evet.
0: Ve hatta stoper alınmıyor. Ya devre arası
1: stratejik
0: yapılan hatalar 20-25 milyon Fenerbahçeli taraftara sorsan elimde 110 milyon şerefiyle işte Kante'ye verilecek bir bütçe var. Kimi alırsın? Adam gider Lukman'la örnek mesela Charlotte alır ve hatta işte Şiki alır ve hatta örnek farklı bir isim diyelim. Orada üst seviyede A klasmanında bir santrafor. Abi gidiyorlar Şerefi gelişime açık bir oyuncu. Ya kardeşim senin hedefe şampiyonluğa gitmen lazım. Senin artık yani bir oyuncu gelişimi veyahut da işte takımı geliştirebilecek bir şeye ihtiyacın yok. Senin orada hedefe en çabuk gidebileceğin paran da varken götürebilecek oyuncuya ihtiyacın varken gidiyorsun abi. Oyuncu geliştirecek. Orta sahan kalabalık. Orta sahaya Kante'yi getiriyor. Tamam kötü oyuncu değil iyi oyuncu ama orta sahada senin zaten o seviyelerde neredeyse ona yakın veyahut da daha iyi olan oyuncu var. İhtiyaç duyulacak insana git, oyuncuya git. Gitmiyorlar ki bir stoperle bir santrafor veyahut da Lukman'la bir santrafor alsa Fenerbahçe şampiyon olurdu. Ben size net söyleyeyim. Elindeki fırsatı Saadettin Saran gitti Galatasaray'a verdi.
1: Peki.
0: İmkan olmazsa tamam dersin.
1: Peki daha konuşacağız. Fenerbahçe'de başka konuları da konuşacağız. Transfer, kimler gitsin, kimler kalsın onu da konuşacağız. Bir de bu haftaki maçlara da geleceğim bir. Ama bir ben kimin molası verelim.
0: Mehmet'le bana bu yarışı...
1: Evet. Güzel. Şu anda görünce bir yüzümde gülümseme oluştu Ertuğ. Planlı olmuş evet. Geldi. Doğduğum şehir Frigler dönemine kadar uzanırken adını nehirden almıştır. 92 yılında ilk kez mini formayı Finlandiya maçında giymeme rağmen ilk gol sevincimi 95 yılında İsrail'e karşı yaşayabildim. Kariyerim boyunca rakip fileleri 224 kez havalandırdım ancak bunların sadece 36'sı penaltıdan kaydedildi. Evim dediğim kulüpte oynarken yaşadığım o özel hikayeyi teknik direktör olduğumda da devam ettirdim. Hem teknik direktör hem de futbolcu olduğum dönem kendimi oyuna alarak hat-trick yaptım. Son cevap biraz...
2: Oradan şey çıktı.
1: Evet son ipucu biraz kolay olmuş.
2: Bir şey soracağım. 1995 buna şaşırdım. Aykut Kocaman.
1: Evet.
0: Bravo.
2: Son cevaptan yoksa
1: son
2: bulamazdım.
1: Son cevaptan. Yani ben hiçbir maddeden bulamazdım ama son maçı çok iyi biliyorum.
2: İstanbulspor Trabzonspor maçı.
1: O maçı hepimiz
2: hatta 200. golü.
1: Yani birçok kez hocaya röportajlarda da sorulup anlattırıldığı için jenerasyon olarak yetişemeyenler bile biliyordur yani. Sakarya'da dünyaya gelmiş Aykut Hoca. Ziya Doğan'ın İstanbulspor'dan ayrılmasının ardından futbolcuyken teknik direktör koltuğuna oturuyor. Trabzonspor maçında 1-0 gerideyken kendini oyuna alıyor, hat-trick yapıyor.
2: 200. golünü atıyor hatta orada. Gol sayısı olarak öyle biliyorum. Süper Lig'de ilk gol sayısında o maçta. Ama şeye çok şaşırdım. 95 ilk milli takım golü olmasına. Artı gol krallıkları var tabii Aykut Hoca'nın. Çok iyi futbolcuydu.
0: Tabii tabii. O aralara nasıl giriyordu? Öyle böyle değil. Biri alıp götürüyordu da. İşte
2: Feyyaz Uçar, Beşiktaş, Galatasaray, Tanju Çolak, Fenerbahçe, Aykut Kocaman.
1: Evet.
2: Ama tabii şunu da söyleyeyim, hani benim çocukluğum tabii bu isimler. Metin Ali Feyyaz'la da büyüdüm. Tanju Çolak, hani şu an bazen görüyoruz Okan, hani lütfen sen üstüne alınma. Bazı eski futbolcular sessiz kalıyor ya kıyaslamalarda.
1: Evet, yanındaki.
2: Tanju Çolak sonuna kadar sessiz kalabilir.
0: Linç ettirdi beni, biliyorsun değil mi? Linç ettirdi beni. İroni yapalım dedik burada. Biraz dedi insanlar eğlensin, biz de gülelim, eğlenelim diye başladı. Bir baktım babamı soran yok, anamı soruyorlar hep. Yani böyle bir şey var mı? Arkadaşlar yani bazı yerlerde espri, ironi yapıyor. Yani niye hemen ciddiye alıyorsunuz?
1: Yok
0: hemen
1: canım, biz de eğlendik ya.
0: Biz eğlendik de ama ben iki gündür, üç gündür nelerle karşılaştım biliyor musun sen? İnsanlar hakikaten ciddiye almışlar ya. Vallahi Melike bak neler yazıyorlardı. Bir gör sosyal medyada. Her yerde, TikTok'ta, Instagram'da, Twitter'da, her yerde ya. Ulan bir bakıyorum ikide bir etiketliyorlar beni, ikide bir. Ama on binlerce ya.
1: Sosyal medya.
0: Melike'de burada var ya. Ya arkadaşlar etkisi. Bak tekrar ediyorum. Vallahi bazen burada espri yapıyoruz gülelim diye. Siz de gülün diye. Yani şov yapalım diyoruz ama siz de kardeşim farklı yere çekiyorsunuz. Yapmayın, gözünü seveyim. Ondan sonra mahkeme celt kağıtları gittiği zaman yandım anam vahattı anam diyorsun. Ha deyin ondan sonra. Etmeyin. Eleştirin kardeşim. Futbolu bilmiyorsun. Futboldan anlamıyorsun. Yorumun çok kötü. Gibilerinden söyleyin. Saygı duyarım başımın üstüne. Ama küfür etmeyin babacığım.
1: Size, sen olsan?
0: Size, ya bir girme Allah aşkına. Ya, bir girme. Bugün bana diyor Okan diyor çok hastayım diyor. Ne olur diyor beni çok fazla görme. Çok konuşma. Tamam abi ben konuşmuyorum. Ya sustum. Kapat.
1: Hayır olur mu öyle şey? Şey diyecektim, sen olsan Fenerbahçe'den mutlaka kimi takımda tutarsın?
0: Sen olsan bahari şarkısı geldi aklıma. Aleyna öyle bir söyledin ki. Hiç güzel sen. Kim efendim bir daha?
1: Sen olsan Fenerbahçe'de kadroda mutlaka kalmalı dediğin kimler var?
0: Bunu ben merak sana söyleyeyim. Ederson'u gönderirim. Sağbek Samedov, Skriniar, Osterwolde,
2: Brown.
0: Sonra orta sahada zaten abi orta sahaya bakar mısın üçlüye ya?
1: Orta saha
0: sana bir şey söyleyeyim mi? Muhteşem. Bak bunların sağını solunu önünü bir oluştur var ya, sana yemin ediyorum muhteşem iş yaparlar. Gendouzi, İsmail, Kante, Asensio, Talisca.
1: Ya aslında çok.
0: Sağ tarafta Musabba, Nene.
1: Çekirdeği korunabilir.
0: Sol tarafta Kerem, ön tarafta Şerif. Kasabanın Şerifi. Yani potansiyelli, yetenekli bir yere gelebilir ama olmaz. Oraya net tecrübe, pozisyon bilgisi, nereye koşacağını, arkadaşlarını oynatacak üst seviyeli A klasman bir santrafor. Saadettin Saran'a var ya, şu anda sorsan hayatında yaptığın en büyük pişmanlıklardan ilk üçünü say. Geriye dönmek istediğin ilk üç pişmanlığını söyle de yemin ediyorum devre arasına geri dönmek için can atar. Keşke der Kante ile Şerif'i almasaydım da gidip şöyle bak üflüyorsun, püflüyorsun.
1: Hayır
0: püflüyorsun.
1: Şey burnu nefes
0: sonra niye konuşuyorsun diye.
1: Hastayım Okan.
0: Böyle yapıyor gördün mü? Sıkma diyor yani uzatma.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Yani bu bölüme.
1: Şu an bir şey söyleyeceğim. Bunu asla kabul etmiyorum. Hasta olan bir insanın beni anlaması lazım. Hiç
2: vara
1: gideceğiz. Hiç hayatında hasta olmadın.
0: Erto vara git kardeşim. Geri getirebilirsin sana.
1: Burnumdan nefes alıp ağzımdan veriyorum. Geri getir. Korumak için. Kendimi korumak için anladın mı?
0: Kendini koruyun, üflüyorsun, püflüyorsun bana doğru geliyor mikroplar. Ben zaten gittim buldum şifayı baba. Ya ben sorun değil hasta olayım. Biz bunlara ne göğüsler geldik, ne hastalıklar, ne bağdırlar atlattık.
1: Ya o kadar mikrop
0: atlattık.
1: Taşıdığımı düşünmüyorum.
0: Biz
1: ya,
0: o dalgalara bir göğüs göre göre savaştık Melike. Ha, evdeki çoluk çocuğa yani onlara bulaştıracağım diye tedirginlik
1: yapıyorum. Ya ne benim hastalığım şu anda var ya, magazin yaptın şu anda. Bak tekrar ediyorum, kimse yanlış anlamasın. Burnumdan nefes alıp ağzından vermeye çalışıyorum. O onun hareketiydi. Ben sana hiç öyle der miyim? Sen ne kadar konuşursan o kadar dinliyorum ben seni. Öyle yaptım. Anladın mı?
0: Göğüs kafeslerini şişireceksin.
1: Evet. Ya
0: bak,
1: gerçekten.
0: Bak.
1: Ya Okan. Konsantre olamıyorum şu anda.
0: O koordinasyonunu ayarlaman gerekiyor. Burundan alırken göğüs kafesini şişirip verirken birden değil yavaş yavaş vereceksin. Karaciğerleri dolduracaksın. Bunları da öğren yani. Biz tamam. Kamplarda
1: normalde biz diyaframdan alıyoruz
0: sabah
1: ya.
0: Sabah 6'da oksijeni bol olan dağlık ağaçlık yerlerde koştururlar. Böyle koşarken bu şekilde nefes alma taktiğinde
2: senin döneminde
0: ben de sana bunu öğretmek istiyorum yani. Burada sana bir iyilik yapıyorum.
2: Okan koşu mesafesi senin döneminde analiz olarak hani önünüze geliyor muydu mesela? Rekorunu hatırlar mısın? 12, 13, 14.
0: Ama ben 12, 13, 14 koysam Real Madrid'de Barcelona'da olacağım. Sen de ne diyeceksin?
1: Bu kadar bak, bu kadar da dürüst yani.
0: O kadar oralarda değildi yani.

0: Joliklerde çok önemli takımlarda oynardım. Milli takımda falan Beşiktaş'ta çok iyi işler yapardım da. Yapacak bir şey yok işte. Geçmişin verdiği aptallık, salaklık, cahillik. Yani o dönemler kalite vardı, akıl vardı, yetenek vardı. Şimdi daha çok tempoya, mücadeleye, koşuya yöneldi futbol farkındaysan. Biraz kaliteli, yetenekli oyuncu gördüğü zaman dağlara çıkartıyordu. O zamanlar ne Anadolu takımlarında ne oyuncular var. Her takımda 3-4 tane yaratıcı, muhteşem oyuncular vardı ya o dönemlerde. Sen de biliyorsun Mehmet. Şimdi tek tek sayarsın sen 50 tane. Senin zaten arşivin muhteşem, fil hafızası gibi hafıza var sende.
1: Yok Okan da, yani ben gençler milindeki sezonu çok iyi bildiğim için başka Beşiktaş'a da transferi yaptı. Bir sezon kalabildi. Şimdi Beşiktaş'a şöyle bağlayacağım. Hatta Okan'ın da fikrini alıyor. Mesela Raşit Sene yaptı da Beşiktaş 3. sezonu tamamlıyor.
0: Bak bizim İsmail Hoca var. İsmail
2: Raşit Sene yaptı da evet. İnegöl hala beğenen var ama başarılı. Örnek Güvenç Kurtar.
0: Bak İsmail Hoca, İsmail Güldüren eski takım arkadaşım, stoper. Yani iyi stoperdi, Fenerbahçe'de falan oynuyordu.
1: Sol bek de oynuyordu sanki.
0: Sol stoper, sol bek. Gençlerimle beraber oynadık. Yayın izliyor. Çok koşuyordun ya diyor bana mesela. İsmail Hocam koşuyordum, arkamda sen vardın. Koşacaktık o zaman. İleride koşuyorduk ucunda. İnegöl'de de çok kısıtlı bütçelerle önemli başarılar imza atıyor. Hırslı, istekli, muhteşem diyor. Maçlarını izledim birkaç tane. Hakikaten kulübeye de yakışıyor. İyi işler yapıyor. Alkışıyorum onu. Selamlarımı da yolluyorum buradan. Şimdi yani nefes alma taktiği neydi konu?
2: Fenerbahçe'den kimleri ya tutarsın kimleri diye soruyorum.
0: Az önce saydım oyuncuları.
1: Sen defans konusunda çok pozitifsin ama ben dörtlüyü evet değiştiririm.
0: Hayır hayır. Mesela kimlerin kalmasını istiyorsun dedi. Transfer yap.
1: Şekrin yer dışındaki herkes değişebilir.
0: Hayır bak Samedov'u tutarım rotasyonda.
1: Ben Semedo'yu bu sezonu hayal kırıklığı.
0: Şikrinyer'i tutalım. Şikrin bravo. İkinci yarı özellikle hayal kırıklığı yaşadı. Yanına mesela Osterwold veyahut da alternatif olarak sol tarafa Brown. Bir tane oraya Şikrinyer'in yanına hakikaten tecrübeli. Yani o oyun bağlantılarını geriden
1: Brown'dan daha iyi sol bek de olur.
0: Evet. Oyun kurabilen bir sol stoper, kırık stoper zaman zaman. Ön alan baskısını yaptığın zaman o kırık stoper deriz. Oradan gelen oyuncuya o baskı yapacak tecrübeyle, akılla, zekayla yapılabilecek bir şey bu. Orta sahası zaten muazzam. Elini at oynat. Fark etme kim oynatırsan oynat. Ama işte önemli olan abi bir tane santrafor. Ama bak az önce çok önemli bir şey söyledim. Burada daha ne diyeyim abi, haber verdim. Lewandowski Muçi. Evet. Ciddi şekilde ilgileniliyor. Muçi. Muçi ile de Trabzon ilgileniyor. Bak,
2: onu da konuşuruz. Tamam. Evet ama son dilimde araya gideceğim müsaadenle.
0: Hep böyle zaten. Ben bir daha üçüncü dilimde konuşmuyorum ben. Tıp oynuyorum.
2: Konuştu. Araya gidiyoruz, son dilim yine birlikteyiz.
3: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Zielinski, Barella ortaya girdi. Ceza sahası Esposito döndü. Barella direkten topu alana mı gidiyor Suzuki? Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Büyük bir tehlike Parma kalesinde. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Turam karşı karşıya. Turam! Marcus Turam atıyor. İlk yarı sonunda kilidi kırıyor Inter. Marcus Turam. Çok iyi geldiler. Tam soyunma odasına gidilecekken Parma kilidini kırıyor Inter. Yine Turam. İsek arada Martinez'e çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan. Baktım yardımcıya verdi golü. Mkhitaryan'la koşar adımlarla şampiyonlar gidiyor Inter. Martinez aldat dedi. Mkhitaryan artık dakikalar kaldı şampiyonla. Şimdi Arnquist hareketli. Elfeşe'nin Darkmiş şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeşe ve gol. Fark bir iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada. Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci. Suzuki bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor. Frattesi topa ilk temasında 3'ü atacaktı.

0: Milan Stadyumunda Juventus Verona maçı başlıyor. Kalulu. Kalulu'dan bir ortadan kafa vuruşu, top direkten dönüyor. Bremer kafayı vurdu, top direkten döndü. Bremer. Büyük hata. Bovi ve gol. Çok büyük hata savunmada. Bovi topu ağlara yolluyor. Verona bir geldi, bir geldi. Tek kale oynayan Juventus topu ağlarında görüyor. Vlahovic. Vlahovic ve gol. Sakatlıktan golle dönüyor. Free kick'ten harika bir gol atıyor Vlahovic. 62. dakika, çözüm üretemeyen Juventus beraberliği yakaladı Sırp golcüsüyle. Vlahovic. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha Edmundson. Radaric kafayı vurdu. Cambiaso, bir orta daha. Cambiaso'dan Conceição vurdu, Montipo ardından Frenze korner atıyor topu. Yine Conceição, yine Montipo. Boca. Top kaybı. Karşı atak başlayabilir ama yine kazandı Boca ile Juventus. Şimdi Jegrova. Jegrova cezalarına. Jegrova! Top direkten döndü. Jegrova direkten döndü. Montipo'ya çarptı, kaleye gitmedi. Şans anı Verona için. Jegrova, işaret verildi. Jegrova topun başında. Jegrova yaptı ortasını tek yumruk Montipo'dan. Ve maç bitti diyor hakem. Juventus Verona ile 1-1 berabere kalıyor.
1: Ev sahibi Roma Fiorentina'yı ağırlıyor. Luca Zuffarelli'nin düdüğü, Roma Fiorentina maçı başladı. İyi seyirler. Aradan oynadı, buldu. Doyle Malin'i, döndü yüzünü Malin. Yükleniyor Malin. Kat etti topla. Doyle Malin. Doyle Malin direkt. Sonrasında dışarı. Şans yanında değildi Doyle Malin'in. İyi sürdü topu. Bir an için bocalar gibi oldu. Ama bir şekilde açı oluşturup vurdu. Sekti topu, üst direğe çarptı, dışarı çıktı. Korner kullanıldı. Kavisor da kafa, gol! Gol! Gol! Mancini! Roma 1-0 önde. Gol Mancini. Sonrasında reverans taraftara. Erken buluyor golü Roma. Çok çok etkili bir orta. Mancini iyi yer tuttu. Adrese de teslim bir orta ama. Ve sonrasında ağlara. 1-0. Şimdi sağ kanattan yükleniyor Roma. Sule taşıyor topu. Yuvarladı Zeki'ye topu. Zeki'nin pası Sule'ye tekrar. Ondan pas Hermoso içeride. Pas, vuruş, gol! Fiorentina 0. İşte Dybala'nın alkışları. Önce Mancini ve çok geçmeden Wesley. Başmakta zorlandı biraz kalabalık savunmayı Roma. Bu bölümde Zeki. Kone yaklaştı. Kone ceza sahasına soktu topu. Son çizgi. Kone çevirdi. Gol geldi. Gol, gol, gol. Hermoso bu kez atıyor. 3-0. Manu Kone'den asist. Hermoso'dan gol, 3-0. İkinci golün asistini yapan Hermoso. Üçüncü golde sahnede imzayı atan o. Kone hücuma katıldı. Daha ileri çıktı. Son çizgide topla buluştu. Ve sonrasında pozisyonu oluşturan, olgunlaştıran isim oldu. Şimdi kazandı topu Pisilli. Yine geliyor Roma. Pisilli'den pas. Çok kalabalık Roma. Sule'den Doyle Malin'a. Ceza sahası içinde Malin. Malin kaleci De Gea. Evet, üzerine gitti top bu kez. Hata yapmadı De Gea. Hücumda Fiorentina. Yatarak müdahale başarısız. Şimdi döndü topla Braski. Braski vurdu, direkten döndü. Atak sürüyor. Yine şut şansı. Bir deneme daha bu kez de kaleci Sivilar. İkinci yarının hemen başı ve gole en çok yaklaştığı an Fiorentina'nın az önce oyuna giren Braski. Onun şutu direkte patladı. Şimdi sol tarafa Wesley. Wesley oynadı Donyılmalı'na. Malin hızlandı. Donyılmalı vurabilir. Donyılmalı direkt yine olmadı. Korner. Yine ufak bir temas ve sonrasında üst direğe çarpıyor top. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Wesley'den bu pas Donyılmalı'nın dribling'e başladı. Taktı peşine rakipleri. Burada açıyı oluşturuyor. Hem savunma hem De Gea. Malin top bekliyor içeride. Cristante Malin'i düşündü. İyi kontrol Donyılmalı. Ceza sahası içinde destek var. Malin yükseltti. Cristante kafayla çevirdi. Zeki yükselemedi. Bir kez daha Donyılmalı. Dakika 58. Ayak dışı orta. Bir kafa gol. Gol, gol, gol. Pisilli. 4-0. Devam ediyor goller. İlk golün asistini yapan Pisilli bu kez imzayı atan isim. Israrla bir sağdan orta, bir soldan orta. İyi kurguladı pozisyonu Romalı futbolcular. Zeki bıraktı. El Şaravi, Zeki Çelik ceza sahası. Zeki vuruyor yandan dışarı. Bir katkıda o yapmak istedi. Ama dışarı attı Zeki. Ve maçı bitiriyor Luca Zuffarelli. Farklı kazanıyor Roma. Roma 4, Fiorentina 0. Fabio Maresca başlatamadı maçı. Düdük çaldı Sassuolo. Milan mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Torşvet birebir mücadele. Torşvet zorladı. Yaşari düşürdü. Sürüyor oyun. Torşvet frenledi şimdi. Destek bekledi. Yerden pas. Tek dokunuş. Şut şansı. Ekstra pas. Gelişine gol! Sever Milan'ı. Domenico Berardi onun adı. Sassuolo 1 Milan 0. Muhteşem bir başlangıç. Şimdi aradan gördü Fofana Rabiot'u. Rabiot'un pası Salamakers. Hemen içeri ortama müdahale defanstan. Hidzes. Tomori. Lloriente çaldı topu. Tekrar aldı pası. Lloriente, Tomori faul yaptı. Kart bekliyor haliyle Lloriente ve bu ikinci sarı kart. Tomori atıldı Milan 10 kişi. Dakika 24. Fabio Maresca atıyor Tomori oyundan. Çok sinirlendi Tomori. Şimdi tek pas. O pas yerini buldu Lipane. En sola genişletti ucumu. Lloriente. Aradan iyi bıraktı Torş ve tekrar Lloriente. Muhteşem bir gol. İkinci golü de buluyor Sassuolo. Lloriente. İlk golde asisti yaptı. İlk yarıya başladığı gibi uçarak giriş yapıyor ikinci yarıya da Sassuolo. 2-0. Saatini kontrol etti Maresca. Ve son düdük çaldı. 3 puan Sassuolo'nun.
2: Maçın başlama düdüğü çaldı. Santra yapıldı. Ben Cengiz Uygur. Herkese keyifli seyirler diliyorum.

savunmaya çarptı. Mussolini bıraktı şimdi. Uzaklardan bir şut ve gol! Acayip bir gol. Bonazzoli attı. Cremonese 1-0 öne geçiyor. 29. dakikada. Çok büyük hata Lazio savunmasında. Bonazzoli iyi yere gönderdi. Male, Prost Garden müdahalesi var. Büyük hata savunmadan şut dışarıya. Fırsat kaçtı. Zerbin. 50. dakika maçta Zakanyi işaretini verdi. Yaptı ortayı Zakanyi. Kafa vuruşu. Kaleci Otero. Kaleci Otero'nun üstüne geldi top. Romagnoli vurdu kafayı ama top Otero'da kaldı. Tavares yine ayakta kaldı. Sol kanattan otoban yaptı orayı Tavares. Müthiş de pas verdi. Nosin bıraktı. Isaksen ve gol! Nuno Tavares sol kanattan öyle bir geldi ki golle sonuçlandı bu pozisyon. Harika bir gol Lazio'dan. Pajero topun başında. Yaptı ortayı Pajero. Lazio savunması karşıladı. Gelişine bir vuruş dışarı gidiyor. Petzella denedi şansını. Sağ kanatta Bonazzoli var. Federico Bonazzoli. Bondo'ya. Bondo ceza alanına vurdu Bondo. Olmadı, ikinci pozisyon müdahale. Pozisyon devam ediyor. Delebaşiro dışarı vurdu kafayı. Faul var ama Maleh yapıyor orada faulü zannediyorum. İşte Bondo içeri böyle gönderdi. Motta'nın müdahalesi. Bulaydia. Tijani Nosdin. Nosdin içeri çevirdi. Bulaydia. Nosdin. İkide 2-1 öne geçiyor Lazio Cremonese deplasmanında. Nosley'in müthiş vurdu. Az önce ekrana gelmişti istatistik. Uzatmalarda 7 golü vardı Lazio'nun. Artık 8. Maç her an bitebilir. Bonazzoli taç Cremonese'nin. Ve hakem tacı kullandırmıyor. Lazio Cremonese deplasmanında 2-1'lik skorla galip gelmeyi başarıyor.

0: son dilime girdik bile son sayfada. Mehmet Özcan ve Okan Koç'la birlikte devam ediyoruz sohbetimize. Daha yayının başında bahsetmiştim aslında. Osimhen kaça gider, gitmeli mi derken Icardi dedim. Icardi ne olacak? Icardi vedaya hazırlanıyor diye. Bu yayınlardan birinde son sayfada konuşmuştuk. Hatta Serhan Türk demişti ki eşyalarını topladı. Icardi eşyalarını topladı. Hatta şunu sormuştuk, işte Antalya maçıyla bir veda mı olur ona? Evet, bir veda planları var. Duygusal bir veda planı. Önce haberimizi izleyelim.
1: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor. Sarı kırmızılı kulübün son yıllardaki en önemli yıldızlarından biri olan Icardi ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü için Rams Park'ta duygusal bir veda hazırlığı yapılıyor. Galatasaray tribünleriyle özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısının Antalya Spor karşılaşmasında Icardi için son kez çalacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı taraftarların yıldız futbolcuya unutulmaz bir veda atmosferi hazırlamak istediği belirtiliyor. Icardi İstanbul'daki özel eşyalarının önemli bölümünü Milano'ya gönderdi. Tecrübeli futbolcunun kariyerine yeniden İtalya merkezli bir planlamayla devam etmek istediği konuşuluyor. Arjantinli yıldız Galatasaray kariyeri boyunca attığı kritik goller, derbi performansı

0: dansları ve lider karakteriyle taraftarın gönlünde özel bir yer edindi. Sadece saha içindeki performansıyla değil, tribünlerle kurduğu bağ ve takım üzerindeki etkisiyle de öne çıkan yıldız futbolcu, kısa sürede Galatasaray camiasının sembol isimlerinden biri haline geldi. 33 yaşındaki santrfor bu sezon sarı kırmızılı takımla çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol atıp 2 asist yaptı.
1: Bir devrin sonu geldi. Evet, Mehmet Özcan.
2: Yani tabii şöyle ilginç bir detay var Melike. Aşkın Olayım şarkısı ilk Ocak 2023'tü. Bir Antalya Spor maçında çalmıştı Icardi golünden sonra. Belki şimdi bu maç muhakkak oyuna girecektir Icardi. Yine atacağı olası bir golle kapanışı yine aynı şarkıyla yapabilir. Galatasaray'daki misyonunu tamamladı. Artık yani gol sayısından bağımsız, yoksa ligde Osimhen'den bir fazla golü var Icardi'nin, ama artık performans olarak hani futbolunun çok veteran futbolcu tadında Icardi. Fizik olarak koşu atamıyor, rakip savunmaları zorlayamıyor. Ve hani şampiyonlukla 4'te 4 tamamlaması güzel olacak. Galatasaray hizmetlerini tabii ki yok sayamayacağız. Yani kazandırdığı kupalar, attığı gollerden daha önemli olan o çocukların ona olan sevgisi. Onu bile yani bu anlamda zaten Icardi ile çoğu oyuncu kıyaslanamayacak. Unutulmayacak. Galatasaray efsanesi oldu zaten, ama işin performansını konuşacaksak bu sezon artık Galatasaray'daki son sezon olması gerektiğini bence artık herkes hemfikir olmuştur diye düşünüyorum.
1: Okan Koç, bir veda, yine bir Antalya maçıymış. Bak Mehmet Özcan da detayı verdi. Daha sizin yorumlarınızı okuyacağım bu konuyla ilgili. Bu konu daha çok konuşulacak bir konu.
2: Şampiyon
1: çünkü
2: kutlamasını muhtemelen damgasını vuracak tabii.
1: Evet, yani asıl bir veda rol çalacak gibi yani.
2: O zaman o kredisi var zaten.
1: Bence de var. Okan Koç, sence de var mı?
3: Ne var mı, kredisi mi?
1: Yani rol çalma kredisi, star olma kredisi bence ya hala var Galatasaray'da.
3: Ya bazen tabii ki de var da, bazen bırakılması gereken yerde bırakacaksın, zirvede bırakacaksın. Şimdi belli bir yaşa geldiğin zaman hep söylerim, beyin ister, daha da tecrübelendiğin zaman o beyin daha da iyi çalışır, daha da çok ister, ama ayaklarla uygulayamıyorsun işte. Yaşlanıyorsun, gitmiyor vücut,
1: evet,
3: gitmiyor. Beyin git diyor, gitmiyor. Şimdi diyeceksin, sen de beyin var mıydı, gidiyor muydun, gitmiyor muydun diye takılma bana.
1: Estağfurullah canım.
3: Ya şaka yapayım dedim. Yani sonuçta Icardi çok büyük bir golcüydü. Nereye gideceğini biliyor, nasıl vuracağını biliyor, pozisyon almasını biliyor. Hakikaten büyük bir golcüydü. Bir Icardi geldi gitti, bir Mario Gomez geldi gitti, bir Dembaba geldi gitti, bir işte Drogba geldi gitti. Yıllarca konuşacağız bunları, anladın mı? Bir işte Van Hooydonk geldi gitti, bir Onaçu geldi gitti. Yani şimdi öbür takımlardakileri saymadığın zaman niye bizim takımdakileri saymıyorsun gibilerine. Bir Eto geldi gitti. Yani bunları devamlı söyleyeceğim. Unutulmayacak hafızalardan. Birçok santrafor geldi gitti, ama hafızalardan unutulmayacak bir santrafor gidecek. O yüzden Icardi hakikaten çok büyük golcüydü. Yani ben bir eski gol kralı santrafor bir abimle konuştuğumda, çıplak gözle statta canlı izlemişti. Ya Okan dedi, İnanır mısın dedi, öyle çok fazla baskı, pres veyahut da çok koşu mesafesi çok üst seviyede görünmeyebilir, ama dedi adam öyle yerlere gidiyor ki dedi, arkadaşlarına resmen pozisyon hazırlıyor. Buraya atın diyor. Ben diyor bunu değerlendiririm. Attığın zaman da atıyor ve arkadaşlarına o pası atan adamı da ön plana çıkıyor. Gösteriyor deriz biz buna. Göster deriz. Santrafor'a ben mesela topu aldığım zaman, Mehmet benim takımda santrafor oynuyor ve hatta Melike. Göster derim, Melike, Mehmet göster. Çünkü sizin gösterme, sabit durduğun zaman, stoper markajında kaldığın zaman, ben o topu sana attım dönemlerde, stoper uzaklaştırıyor. Ama bu ne yapıyor biliyor musun? Stoperlerden uzaklaştırıp senin atacağın zamanlamayı, timingi, gideceği yeri çok iyi hazırlıyor ve oralarda buluşuyor. Ve bir anda tabelaya baktırıyor, gol kralı oluyor, Icardi oluyor, Mario Gomez oluyor. Güzel anlattın mı?
1: Çok güzel anlattın.
3: Teşekkür ederim, ama bitirmedim ama daha. Niye araya giriyorsun?
1: Tamam, devam et.
3: Yok, girmeyeceğim, bitti. Sen araya giren sustum.
1: Hayır, şunu söyleyeyim. Öyle bir konuştun ki hani her şeyi bitmiş, kariyeri bitmiş gibi, ama yani kariyeri bitti mi sence?
3: Yani şimdi Osimhen varken burada kariyeri biter. Soruyorum sana şimdi. Yani Osimhen'in
1: başka yerde devam etmez mi?
3: Eder de Galatasaray'dan vedalaşıyor. Galatasaray'daki kariyeri bitiyor. O anlamda söylüyorum.
1: Ama yaş olarak da daha üst düzey oyna, mesela Mehmet Özcan biraz oralarda artık.
2: 33
1: diyorsun.
2: Yaşında bence her geçen sene daha düşecek Icardi. Ben Arjantin'i bekliyorum.
3: Tabii.
2: Avrupa'da yani çok bir takımın Icardi'ye kontrat vereceğini İtalya falan bu fiziksel durumuyla ben çok yani Snyder diye gitti Galatasaray.

0: Aydaki son dönemi asistler 15-16 idi. Nice 6 ayı tamamlayamadı. Icardi için de mi İtalya'ya kolay değil giderse?
1: İtalya ligi teması kuvvetli, böyle yani ısıran bir lig. Tamam, doğru söylüyor Mehmet.
2: Milano'ya gitmeye hazırlanıyor yani, şehir olarak Milano'ya yani
0: İtalya
2: gitmeye hazırlanıyor.
0: İtalya bir şey hep var
2: ya.
0: Orada düzeni, ama ben hani çok işin futbol,
2: o arada böyle biraz daha hani
0: futbol seviyesi olarak ben Arjantin bekliyorum. Yani Arjantin. Güney Amerika olabilir gibi geliyor.
1: Ya yani nereye giderse gitsin oynar, atar gollerini, ama İtalya'da Mehmet'in dediği gibi orası biraz daha farklı bir lig. Yani kuvvetli bir lig, temaslı bir lig. Orada da atar. Yani önemli olan fizik kondisyon, mental olarak kendisini hazırlaması lazım. Çünkü santrafor'da 33 yaş çok büyük bir yaşta, çok önemli bir yaş değil. Tamam, belli bir yaştan sonra geriye gidiyorsun, ama Icardi'nin bazı mental problemler yaşadığı dönemleri de iyi hatırlayalım. Yani oralarda yani büyük sıkıntılar, o dönemleri de zaman zaman iyi atlattı. Okan Hoca da iyi idare etti, ama artık o da şunun bilincinde. Osimhen gibi bir oyuncu, futbolcu farkında var. Osimhen gibi bir oyuncu var. Bazı zamanlarda boş vermişlik, bırakmışlık gibi bir sendrom yaşayabilirsin. Yani nasıl olsa, ne olursa olsun, benden daha iyisi var artık kardeşim. Evet. Teslim et yani, anladın mı? Bunu yaşayan ve bilen bir oyuncu oynar mı? Fizik olarak, kondisyon olarak hakikaten çok iyi çalışır, mücadele eder, iyi bakar kendine, yine atar attırır. Yine iyi işler yapar. Çünkü 33 yaşında gördük abi, 35-36 yaşında kimler neler yaptı. Evet. Dzeko mesela, ondan önce bir sürü oyuncu
0: Dzeko
1: var.
0: Hala
1: atıyor yani. Fenerbahçe'de de attı, ama işte yani o rekabetin içerisine giremeyeceğinin farkında. Osimhen'le rekabete giremem ben diyor. Haklı yani. Onun dışına giremezsin kardeşim. Bunu sendeyle herkes söylüyor. Herkes görüyor. Ha, kendine çok iyi profesyonel hazırlar bakar. O rotasyonda da iyi işler yapar. Ama son dönemlerde hakikaten dikkat edersen zaten fizik kondisyon olarak da düştüğünü herkes görüyor. Demek ki bunun sebebi iyi bakmamış, iyi yaşamamış veyahut da iyi hazırlanmamış. Çünkü şu fırsatlar da şans da geldi. Yani o da bunun bilincinde hareket ediyor. Zamanla.
2: Nereye giderse gitsin, gelmediği her an için gelmiş gibi yerimizden sıçrar, pencerelerde güneşi aramak için koşarız. Bilmediği bir yerden ona gülümser, onun gözleriyle ona bakarız. Onu ilk gördüğümüzde gözlerimiz açıktı. Artık her kapandığında da ilk onu göreceğiz. Vay be! Ravşan Bey, bunu Icardi'ye mi yazdınız gerçekten? İnanılmaz bir sevgi gerçekten.
1: Var, neler var.
2: İnanılmaz.
1: Bizim de
2: Osman Bey diyor ki, Osimhen'in yüksek bonservis ücreti ve yüksek profili bir takıma gidebileceği ortadayken, hem birinci hem ikinci santrafor oynamaya razıyken, onun yerine o kalibrede kimi alacağını düşünür ki büyük futbol yorumcuları illaki gidince mi badem gözü olacak, aranacak net yazmış. Evet, bu da bir bakış açısı bu arada. Babam ve Oğlum filmine atıfta bulunmuş Selman Bey. Açaydım kollarımı, gitmediydim. Dursun Başkan bu role bürünecek ama çok geç olacak. Osimhen dahil, Icardi gibisi gelmedi ve gelmeyecek yazmış. Ne yaşıyoruz biz ya? Bakın, o gelmedi, gelmeyecek. Böylesi gelmedi, gelmeyecek. Mesajlara bakar mısınız?
0: Biraz burada şu kararlı yapacağım ya. Yaşım 42-43 olduğu için Hacı'yı gördük biz yani. Hacı ve diğerleridir. İlla bir isim söyleyeceksek yani, Hacı zaten 4 senelik şampiyonluk, UEFA kupasını kazanan takım, artı o Türk oyuncuları nasıl etki ettiğini biliyoruz. Ama tabii sezonluk 2020-2023 sezonu performansı gerçekten çok özeldi Icardi'nin. Hatta yani ben Prime Icardi, Prime Osimhen'in önünde olan bir oyuncu, ama tekrar söylüyorum, ben hep bunu anlatmaya da çalıştım. Son çapraz bağ sakatlığı değil. Icardi'nin zaten bu tarz doğal yetenekle bir yere kadar gidecekti. Düşüş başlamıştı. Üstüne sakatlık dönüşü, artık bence Galatasaray'daki misyonu tamamladı artık. Bazı şeyleri de kabul etmemiz gerek yani. Galatasaray bu sezon biraz daha Icardi ile oynasa bence şampiyonluğu verirdi.
2: Bak şimdi, gerçekçi de olmak lazım. Yani bazı oyuncular işte gönüllerde taht kuruyor, ama bittiğini anlamak gerekiyor.
0: Yani şunu da şimdi söyleyebilir izleyiciler. Icardi 14 gol, Osimhen 13 gol. Söylüyorum, ligde Beşiktaş deplasmanında Icardi 90 dakika oynasın, Sané kırmızı görsün, son 30 dakika Icardi ile 1-0 koruyabilir misin? Kadıköy'de 1-0 koruyamadın 5 dakika. Ya da son Fenerbahçe derbisi. Gayet 0-0'a kilitlenmiş bir oyun. Atan kazanır oyunu gibi. Orada o taştan o topu Fizikriyan'la mücadeleye girip Osimhen çıkartıyor oradan diziyle golü. Çok Icardi'de ben artık o gücü göremiyorum ki zaten o maçta 3-0'da oyuna girdikten sonra Şikriyan'la Osavo'yla biraz nefeslendiğini gördük Icardi karşısında. Artık bazı şeyleri kabul etmemiz gerek. Ben de seviyorum Icardi'yi. Hep aynı şeyi de söylüyorum. 2-0 bitmesin, 1-0 bitsin, Icardi atsın golü. İyi ki Hacı'yı da biri geçecekse o Icardi'yi

0: ama artık şu performansını çok savunulacak yani. Belli maçlardan Güvenç Hoca'yı belki çok kızdırdım burada ama hala aynı noktadayım. Union Saint-Gilloise maçı. Icardi oynadı, yenemedin. En garanti kazanır gözüyle bakılan Şampiyon Ligi maçın. Yine son kupadaki Gençler Birliği maçına gidelim. Yok yani, Icardi olduğunda oyun olmuyor. Senin forvetin koşu atacak.
1: Mesela senin Icardi söylediğinle koşmuyor. Doğru orantılı. Icardi'nin Galatasaray'da tek eksiği Avrupa kupalarında Galatasaray formasıyla toplamda sadece 5 gol katkısı yapmış olması.
0: Zaten benim anlatmaya çalıştığım da oydu. Mesela orada Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numara performansı çok acımasızca eleştirildi. Kerem o maçlarda iyi top oynadı, sadece çerçeveyi bulamadı. Oyunda çok vardı o Bayern maçlarında Galatasaray'ın iyi futbol oynamasına, o hareketli şeyi. Icardi'nin bu stil zaten Türkiye Ligi'ne yetiyordu. Hem düşüş başladı, Gezdal'la yaşadı sakatlık, bence kırılması zaten Galatasaray kariyerinde. İkinci sezon biraz orada Mertens'te Barış çok ön plana çıkınca Icardi'nin defoları biraz tolere edilmişti. Üçüncü sezon zaten Icardi ile Galatasaray Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5-7 Young Boys'a elendi. Osimhen piyangosu vurdu Galatasaray'a, son iki sezonda öyle kurtardı. Ben öyle bakıyorum yani işin. Artık hani bilmiyorum, ben gitti gözüyle bakıyorum. Futbol bu, Galatasaray kararını değiştirir ama devam etse de çok Icardi'nin hayrını olacağını düşünmüyorum. Zirvede bırakması, Okan aslında demin güzel özetledi. 4 sezon, 4 şampiyonluk olarak hatırlanacak. Hani bu sezon kimse Icardi düşmeye başlamıştı demeyecek.
1: Icardi'ye son sözünüz ne olurdu sevgili Galatasaraylılar? Yazın son sayfa etiketine.
2: Ben söyleyeyim mi?
1: Soracağım sana zaten. Ne olur?
2: Yani bana değil, Galatasaraylıların sözü ne olur?
1: Tamam, ne olurdu?
2: Şimdi Mario Gomez'i sorsan, örnek bana mesela. Yani Quaresma'yı sorsan.
1: Evet.
2: Yani gidecek aynı Icardi gibi. Sezen Aksu'nun bir şarkısı var, bilir misin?
1: Çok şarkısı var, hangisi?
2: Ne olur gitme.
1: Onu söylerdin.
2: Ne olur gitme. Gitme, dayanam. Nasıldı o şarkı?
1: Yalan söyledim.
2: Sana muhtacım.
1: O başka değil mi ya?
0: Yes.
1: Başka şarkı. Sen ne?
2: Kimin şarkısıydı o? Gitme sana mı?
1: Sen çok başka yere gittin.
2: Kafam gitti, saat 2 oldu.
0: Dem Baba güzeldi şarkısı. Baba güzeldi.
1: Ha, o şarkı... Ya arabeske girersen ben de yok.
2: Bir dakika, gitme.
1: Onu biliyorum.
2: Muhtacım.
1: Onu biliyorum.
0: Aşkın olayım zaten.
2: Aşkın olayım şeyindi baba. Bizim Vegors'undu. Beşiktaşlar çalıyordu onu ya.
1: Geç hayır onu. Aşkın olayım Icardi'nin
0: şarkısı. Icardi özdeşleşti.
2: Icardi gelmeden önce Vegors'a çalıyordu Beşiktaşlar ya.
1: Bak o dediğin gitme sana muhtacım Selami Şahin'in şarkısı.
2: Selami Şahin.
1: Ama Sezen Aksu'nun da gitme şarkısı.
2: Tamam biliyorum, onun
1: başka.
2: Bir tane gitme kal.
1: Tamam, onu da anladık. Onu mu söylerdin? Şu an sana şarkı söyletmek istemiyorum. Hiç orada yokum yani.
2: Tamam, ben zaten sesim çok söyleyemem. Kötü. Yani hangi şarkıydı?
1: Yok şimdi bambaşka bir şarkı söyleyeceksin. Çok korkuyorum şimdi yine Sezen Aksu'nun diye zannedip. Ama var.
2: O zaman şunu söyleyeyim Robert Atama'dan. Gitmeden şunu kalbine yaz çiçeğim çiçeğim. Kimseyi sevemem.
1: Bir tane geri dön şarkısı var bir de Sezen Aksu'nun.
2: Geri dön değil. Gittiği zaman niye geri? Yani hoca olarak belki gelir ve hatta squad tekniğinde falan gibi gelir.
1: Teknik direktör olacağını düşünür müsün?
0: Hayır.
1: Hiç öyle bir profil değil. Icardi'nin hiç düşünemedim şu anda teknik direktör.
0: Ama tabii olduğunu. Barcelona altyapısı, yani futbol yani bilgisi, oyun görüşü.
1: Sonradan kariyer planlamasını bilemem ama hani bak, yine futbolun içinde kalsa bile teknik direktör olarak kalmayabilir. Belki bir yorumculuk yapabilir, bilmiyorum. Ya da böyle takım alabilir. Ya böyle daha Beckham gibi görüyorum yani.
0: Öyle İkon.
1: Şey. İkon, evet.
2: Beckham mı dedin?
1: Kariyer planlaması olarak.
0: İkon, Icardi bir ikon. O yani. Noktada evet yani.
1: Tabii ki hiç kimse Beckham gibi bir profil olamaz muhtemelen. Onun benzeri yok.
0: Canım belki, tabii.
1: Aynen ama şey kariyer planlaması öyle bir yolu.
2: Maça gittik tamam mı? Hı. Amil takım önce oynuyor, biz sonra oynuyoruz. O zamanlar Bülent abiler, işte şeyler var, Okan hocalar. Yani muhteşem bir milli takımımız vardı. İlhan Malsız.
0: 2-0 kaybettiğimiz maç.
2: İngiltere'de. Tabii biz koridordan, mikserden yürüyoruz. Hemen oradan tribüne alacaklar bizi sağ taraftan.
1: Hı.
2: O ara Victoria Beckham hanımefendi. Gör dal gibi ha, ip incecik yani. Evet. Ekranda bir gözüküyor ama inanılmaz. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bacakları benim kolumdan belki daha incedir. Kolum kadar, abartmayayım da yani. Tabii o ara yanımda iki tane İzbullah gibi şey, İzbundan ne deniyor ona?
0: İzbandut.
2: İzbandut gibi adam. İzbandut gibi adam Melike. Kapıyı vuruyorlar. Beckham bir çıkıyor abi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Güneş David gibi Beckham. Parlıyor. David Beckham. Bir çıkıyor güneş gibi parlıyor. Adam abi sana bir şey söyleyeyim mi? Maça çıkarken bir de o saçların makyaj mı yapmış? Nasıl biliyor musun? Yani adam sanki

0: bakıyorum bir ara telefonda falan. Alakası yokmuşuz derdi. Hakikaten ciddi söylüyorum, abartmıyorum. Güneş gibi parlıyordu. Çok yakışıklıydı adam.
1: Evet, evet.
0: Karizmatikti yani. Böyle. Hayır, enteresan olan ne biliyor musun? Melike, maç önü antrenman ısınma yaparsın, terlersin. Anladın mı? Saçın başın dağılır.
1: Adam terlemiyor.
0: Adam terlemeyi bırak. Adamın saçları, cildi hiçbir yeri böyle yani bozulmamış. Öyle maç. İçeride dedim acaba kuaförü falan mı var?
1: Sen gerçek misin deseydin.
0: Hayır. Ya kadar da dedi yani. Sen diyebilirsin onu da ben diyemem. Adam hayır, ne biliyor musun? Fön mü çekiyor kuaförü falan? Saçları bir gıdım bile bozulmamış. İlginç olan o, anladın mı? Yani o nasıl oluyor? Çünkü biz ısınıyoruz, ediyoruz, sonra giriyoruz. Bir saat saçlarımızı düzeltme, vakslar.
2: Hala haftalık kıyafetleri belirli, ne giyeceği. Evet. İnanılmaz Beckham yani.
1: Evet.
2: O bambaşka, ben şu noktadayım biraz. O yakışıklılığı da iyi futbolculuğu gölgeledi. Çok
1: hep
2: iyi futbolcuydu.
1: Hep bunu konuşuyoruz ya zaten. Çok iyi,
2: çok
1: futbolcuydu.
2: Da iyi futbolcuydu.
1: Muhteşem frikikler yani.
2: Ortalar, oyun içi devamlılık. Ama, çok iyi oyuncuydu.
1: Ama biraz görüntüsünün sebebiyle o biraz geri planda
2: onun
1: kaldı.
2: Onun tam tersinin ekmeğini yiyen çok olmuştur. Mesela bence o Beckham'a eksi yazmıştır.
1: Şimdi bir devam edeceğiz konuşmaya. Icardi ile ilgili sorduğum soru geçerli. Icardi'ye son sözünüz ne olurdu diye yazın. Ben biraz da Torreira'yı konuşalım istiyorum. Torreira için de çünkü kapıya bakıyor iddiaları vardı, gidecek iddiaları vardı. Okan Hoca kalmasını istiyormuş. Önce bir haberimizi izleyelim, sonra Torreira'yı da konuşacağız.
3: Şampiyonluğa gün sayan Galatasaray'da yeni sezondaki kadro planlaması merak ediliyor. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira hakkında son dönemde ayrılmak istediği yönünde haberler çıkmıştı.
4: Aspiria indi çizgiye, yaptı ortasını Icardi'ye doğru. Şut pozisyonu, Torreira ve gol! Lucas Torreira!
3: Sarı kırmızılı ekipte 4.8 milyon euroya imza atan Singo'nun ardından Sanchez'in ücreti 4.3 milyon euroya çıkınca Torreira da zam beklentisine girdi, ancak bu isteği sonuçsuz kaldı. Özel hayatında gelgitler yaşayan Uruguaylı yıldız bu süreçte milli takıma seçilmemesine ve Dünya Kupası'nı kaçıracak olmasına da çok üzüldü. Bu etkenler nedeniyle sezonun özellikle de ikinci yarısında Lucas Torreira'nın performansında düşüş yaşandı. Teknik direktör Okan Buruksa tecrübeli futbolcudan memnun ve yeni sezonda da Torreira'nın takımda kalmasını istiyor.
5: Orta Şalay'den Osimhen'in kafası deniz. Dönen top Torreira, gol!
3: Güney Amerika'ya dönme hayalini her zaman dile getiren 30 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Lucas Torreira'nın Galatasaray'la Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi sürüyor.
1: Evet, şimdi Torreira'yı konuşmadan Eren Öztek bir mesaj yazmış. Onu okumak istiyorum. Sen Osimhen'in elini kırdığı yerde Icardi'ye güvenmezsen kaybedersin. Osimhen yokken Barış'ı forvet yaparsan Icardi'yi yine kaybedersin. Icardi 14 gol atmış bu ligde, hem de oynamadan. 10 dakika kala gir dersen o Icardi oynamaz. Maalesef onun adı da Icardi diyor. 40 dakika kırık kollu Osimhen oynadı, çıktı, yine girmedi Icardi diye Liverpool maçını hatırlatmış. Son sözümde dünyada senden daha iyi yedek forvet kim olabilir ki diye eklemiş. Bence şu Liverpool maçı özelinde de haklı bir yorum.
2: Ay, Şampiyon Ligi'nde bence oynayamaz. Yunanistan Julias maçı gösterdi. Frankfurt maçında da
1: ama ya, o riski almadı. Ama Osimhen çıkıyorsa Icardi girer ya.
2: Ama 0-0'a sen turu geçiyorsun. Icardi'yle nasıl savunma yapacaksın? Zaten Liverpool tek kaleye çevirdi oyunu. Orada anlayabiliyorum Okan Hoca'nın. Yani ben ya şöyle çok ligde sayarım. Alisov, Muadili Maci, Konya Spor'la Kramer, hepsi kulübede Icardi'den daha çok katkı verir. Ha, gol sayısı, gol sayısına çok takılıyoruz. Galatasaray zaten hücum oynuyor. Bu sezon üzerinde de bu kadar çok gol attı Icardi. Evet, Alanya deplasmanı. 3-2'lik Gençler Birliği maçı. Bir de son Gençler Birliği maçı diyeceğim. 3-4 maç. Diğer maçlar 3-0, 4-0 yapan goller. Yani gollerin önemine de biraz bakmak gerek. Artık bazı şeyleri kabul etmemiz gerek Icardi konusunda. Yani en basit örnek Osimhen'in madem kolunun kırıldığından dem vurmuş izleyicimiz. Ben de onu şunu söylemek istiyorum izinle izleyicimize. Keşke o milli arada takıma 4 gün gecikmeli değil, gerekirse evet, 2 gün önce gelseydi.
1: Doğru.
2: Yani sırf Icardi ekstra 3-4 gün izin aldığı için Okan Hoca takımı tekrar topladıktan sonra bir 2 gün daha izin verdi. O takım doğru düzgün çalışmayan Trabzon'da sahaya çıktı, maçı kaybetti. Ya bunlar da var. Zaten bu yönleri bilindiği için de Icardi'nin o kariyer 28-29

0: aldığımız için Türkiye'ye geldi. Yoksa seviye olarak bu ligin çok üzerinde bir oyuncu. Ama artık bazı şeylerde ben her geçen sene futbolunun daha geri gideceğini düşünüyorum. Umarım ben yanılırım. Keşke gitsin İtalya'da iyi bir takıma transfer olsun ama alacaklarını düşünmüyorum.
1: Peki Torreira gider mi?
0: Torreira tam tersi. Torreira da benim haberimdi. Okan Hoca zaten pozitif. Torreira kalacak. Kalmalı bu arada Torreira. Torreira 4 sezondur Abdülkerim'le birlikte Galatasaray'da maç kaçırmayan bir oyuncu. Benim nacizane görüşüm. Geçen sene Lemina'nın yanında 8 numarada final haftalarında çok gol de attı. Katkı veriyordu. Artık bence temposu 6 numaraya uygun. Lemina ile çok iyi ikili olduklarını düşünmüyorum. Ama Torreira bu ligin en önemli defansif orta sahalarından. Kaldı ki Galatasaray atan tutan diyoruz ama bir omurgayı da hatırlatalım. Uğurcan, Sanchez, Torreira, Mertens, Osimhen ya da Icardi diyorduk. Orada Galatasaray'ın yeni bir Mertens bulması gerek aslında. İyi bir 10 numara bulursa yine ligin en iyi omurgası Galatasaray'da olacak. Zaten kenarlarda sağ bekte 3 tane iyi oyuncu kullanabiliyorsun. Sol açığın Barış Alper. Yine hedefe gidersin.
1: Torreira konusunda sen ne düşünüyorsun Okan Koç?
2: Ezberlemiş, ligi artık ezberlemiş. Yani sonuçta Okan Hoca karar verecek. Yani Beşiktaş'ta Torreira profilinde bir oyuncu ister misin desen anında alır getiririm kaparım yani o profilde, evet, o tempoda, o mücadele edebilecek oyuncu ama.
0: Ya örnek çok var. Okan sana sorayım. Şimdi Icardi serbest kalıyor. Beşiktaş'ı ister misin?
2: İstemem. Daha iyisini isterim.
0: Galatasaray Torreira'yı bıraktı. Beşiktaş'ı ister
2: misin? İsterim. Yani az önce onu söyledim. Onun profilini, onun seviyesini bir oyuncu. Tabii ki de isterim derim. Yani çok iyi oyuncu. Yani nerede ne yapacağını biliyor ama sadece yadırgadım, kabul etmedim. Gereksiz yerlerde atıyor kendini. Hiç temas olmadan işte foul yapmış gibi aldatıcı hareketler yapıyor. Bunlar futbolcuların zaman zaman yaptığı şey ama bunu bir iki kere devamlı yaptığın zaman bu sefer insanların karşısında, futbol severler karşısında biraz antipatiyle bakılabilirsin, görülebilirsin. Bu yoksa saha içinde yaptığı mücadele, oynadığı oyun, takıma verdiği katkıyı kimse tartışamaz. Yani o bölgede adam 6 numara mı 8 numara, yeri geldiği zaman 10 numara, ceza sahasının içinde cirit atıyor. Kendi ceza sahasında topu uzaklaştırıyor, oyun kuruyor.
0: Pas alışveriş çok iyi. Evet, o arkadaşların, oyun kurma.
2: Arkadaşlarının açığını kapatıyor. Yani oralarda iyi bağlayıcı özellikleri olan bir oyuncu. Üst seviyeli bir oyuncu ki fizik yapısına rağmen muazzam işler yapıyor. Yani iyi bir oyuncu. Okan Hoca'da kalmasını
1: bir
2: tabii ki
1: neyse.
2: Daha iyisin. Bravo. Benden çok yaşayacak. Bravo. Vallahi benden daha çok. Tam onu söylüyordum biliyor musun? Yani o, bundan daha iyisini acaba kaça mal edebilirsin, bulabilir misin? Bravo Melike. Vallahi tebrik ederim.
0: 30 yaşında en az 2 sene daha Galatasaray'da banko 11 olur. Evet, sadece tabii işin planlamasını yapacaksınız. Şampiyon Ligi seviyesi Okan demin aslında ifade etti. Size olarak o Torreira'dan daha kalıplı oyuncular istiyor o mücadeleler ama bizim lig özelinde gayet iyi defansif orta saha Torreira. Bu sezon geçen 3 sezonki kadar, evet, kara hasta olmayacak. Yoksa yine önemli oyuncu. Son Fenerbahçe derbisi gayet iyiydi.
1: Şimdi şöyle geçmişe bakıyorsun. İşte Fernando Reges'i söyleyebilirim. Onun
0: Felipe Melo.
1: Felipe Melo'yu söyleyebilirim.
0: Ben Torreira'yı onların da önüne yazıyorum.
1: Evet evet, hani bu Galatasaray'ın sağ bek hikayesindeki gibi. Orada da uzun zaman bulamamıştı.
0: Yok, seviye olarak ikisi de Torreira'dan daha iyi oyuncular ama hani Galatasaray kariyerlerini dikkate aldığında.
1: Evet.
0: Birisi Fernando 2 sene kaldı. Melo 4 sene kaldı ama Melo'da da biraz hep böyle kiralık geliyordu. Geç katılıyordu takıma. Son sezonu bir fıtık ameliyatı olmuştu. Torreira özel oyuncu, artı ben şu yönünü de çok savunacağım Melike. Bir kere Torreira ağırlığında, Torreira kalibresinde benim gördüğüm ilk oyuncu. 25 Haziran mı toplanma? 23 Haziran'da İstanbul'da. Yani zordur bu oyuncuları, evet, öyle uzaklardan getirebilmek. Schneider'ini, Icardi'rini.
1: Bir de onun da mesela duygusal durumu etkilediği konuşuluyor.
0: Ben orada
1: hep
0: tam tersiyim. O duygusal durum bence Türkiye'ye, Galatasaray'a bu kadar bağladı.
1: Olabilir. Çünkü
0: o da bir etkendi.
1: Kız arkadaşı da, eski, evet, kız arkadaşı da Galatasaraylıydı.
0: Artı babası en son kalp krizi geçirdi. Okan Hoca zorla gönderdi. Yine oynamak istedi gösterim hocam. Yani ben
1: i̇şte babası şimdi Türkiye'de
0: geldi maça.
1: Babasının görüntüsü yansıdı. Çok benziyorlar gerçekten. Yani hep oraya gitmek istiyor ya babası. Hiç babası gelsin buraya diyor Galatasaraylılarda mesela.
0: Ya Okan Buruk'un bazen başarıları küçümseniyor. Ben an yakalamayı severim. Gösterim maçı Okan Hoca izin verdi. Git babanın yanında ol dedi. Bir operasyon geçirmişti. Okan Hoca gösterim maçında kulübesine doğru gitmeden görüntülü Torreira ile konuştu.
1: Evet.
0: Merak etme, bu maçı kazanacağız dedi telefonla. Sonra da maçtan sonra da galibiyeti Torreira'nın babasına hediye etti. Yani Torreira'nın işin duygusal kısmında da hoca olsun, oyuncu grubu olsun. Ya ben şeyi de seviyorum mesela. Sezon başı bir Barış Alper krizi yaşandı hatırlarsın. Evet. Suudi Arabistan'a gitmek istedi. Niye gitmek istedi? 10 milyon euro teklif aldı Galatasaray'da 1-2 milyon euro oynarken. Tamam, sonrasında gönderilmediği iyi bir zam aldı ama Torreira o süreçte bile gidip Barış Alper'e şu espri yapmış bir oyuncu. 6 numara arıyorlarsa hani ben de geleyim senin hani. O pozitifliği Kemerburgaz hep olumlu. Ben hani bazen oyuncuları eleştiriyoruz ama hani Torreira, Abdülkerim bu tarz isimleri sonuna kadar savunurum. Yani kötü oynama kredisi de olan oyuncular bunlar. Artı Barış Alper.
1: Evet, bir şekilde sonrasında tekrar adapte oluyor çünkü.
0: Peki, ya bakalım 4 sezonda ben %86 veya %89'da bırakmıştım yani. Okan Hoca'nın Galatasaray'ında oynanan resmi maçların %90'ında sahada olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Sakatlanmıyor bir kere. Bu bile çok kıymetli.
1: Ezel Altun demiş ki Melike Hanım, Torreira artık baskı yapamıyor. Daha atletik, daha dinamik, uzun bacaklı bir 6 numara alınmalı. Locatelli, Kerem, Turam
0: Şampiyon Ligi için katılıyorum.
1: Bir 6 numara alınmalı diye yazmış. Şey, yani belki rekabet edebileceği bir oyuncu ama ben tutanını bulmadan, yani onun gibisini bulmadan gönderilmesi konusunda soru işareti koyarım. Tarafsız bir yerden söylüyorum bunu. Bütün takımların böyle oyuncu problemi var. Mesela Beşiktaş şu anda Josef de Souza gibi bir oyuncuyu aramıyor mu?
2: Mumla arıyor. Atiba'yı Mumla arıyor. Junti ile Federico ile.
1: Atiba'yı herhalde zaten kim gelirse gelsin arar yani.
2: Federico ile beraber oynadı. Mumla arıyor. Federico, Junti. Mumla arıyorsun. Ama işte hep söylerim.
1: Fenerbahçe için söylemiyorum çünkü Fenerbahçe şimdi çok iyi bir orta saha denklemi
2: kurdu.
1: Ya ki bence İsmail Yüksek, ki onu denklemde bile saymıyoruz, çok çok çok önde yani, bulmuşken bırakılmayacak.
2: Gündüz İsmail orada alsın. Dediğin gibi Gündüz'ü de inanılmaz karakter koyuyor, sorumluluk alıyor. Sanki 10 yıldır Fenerbahçe'de evet. oynuyormuş gibi, dikkat et, isyan ediyor sahada. Yani deriz ya, futbolcu karakteristik yapısı böyle olması gerekiyor bölgesinde. Yani orta sahada isyan edeceksin, defansta keza öyle. Kanat forvetleri, santraforlar, böyle bir takım oluşturduğun zaman hedefe gidiyorsun. Yani yaratıcı özellikle olan oyuncular ön tarafta. İsyan eden oyuncular yeri geldiği zaman onlar da isyan edecek. Evet. Ama daha çok mücadele gücü, isyan eden gücü merkez orta sahayla birinci bölge oluyor. Bunlarla bir takım veyahut da oyuncu profili bulduğun zaman, takım oluşturduğun zaman hedefe gidiyorsun. İşte yani bak mesela Gündüz'ü, Kante, İsmail, senin dediğin gibi İsmail de o denklemin içine alman gerekiyor. Yani çok ikinci planda tutuldu. Ya ben İsmail'in yerinde olsam, bak Beşiktaş mesela o bölgeye oyuncu arıyor. Bilmiyorum süreç nasıl ilerliyor. Eğer ikinci planda o denklemde düşünülmüyorsan gel diğer büyük bir takıma. Yani Beşiktaş alır. İsmail'den daha iyisini de bulur alır. Ama önemli olan bulup alabilmek, para var. Ama işte yani futbolcu da oynayabileceği, kendini geliştirebileceği, artı Dünya Kupası, sonra Dünya Avrupa Şampiyonası var. Ben bunlar önemli şeyler, futbolcu kariyer planlaması. Yani bu konuda da senin dediğin çok doğru bir şey. O denklemde düşünülmesi gereken bir oyuncu.
1: Şimdi peki sordum ya, Icardi'ye son sözünüz ne olacak? Herkes şey almış, aşkın olayım.
0: Zor değil yani.
1: Bu kadar mı yani? Bunu mu yazarsınız sadece? Bu asla veda değil yazmışlar. Torreira'nın kıymeti bilinmedi, Hüseyin Bey yazmış. Benim şahsi düşüncem Recep Bey'in yorumu. Lemina, Icardi, İlkay, Kaan Ayhan'ı gönderip yerlerine daha genç ve daha atletik oyuncular tercih edilmeli. Lemina'nın durumu ne olacak?
0: Lemina Torreira noktası tamamen yani Torreira'ya daha pozitif. Lemina yani Suudi Arabistan tarafından Galatasaray'a gelmeden önce de bir ligi söz konusuydu. Zam beklentisi var çünkü rakam olarak 2,5 milyon euro kazanıyor. Galatasaray'daki diğer oyunculara göre düşük. Lemina'da belirsiz bir süreç var. %50-50 noktasındayım.
1: Torreira'nın kendini yere atması kısmında Galatasaray'a eksi yazdığını düşünüyorum yazmış.
2: Doğru söylemiş.
1: İzleyicimiz. Böyle bir tartışma var ama buna katılıyor musunuz sen?
0: Ben katılmıyorum mesela. Her oyuncu, en basit örnek Beşiktaş'ta şu an çok beğeniyoruz, mücadele ediyor. Ohta kendini kolay bırakıyor. Futbolcular bunu yapar saha içinde. Torreira biraz
1: foul
0: daha
1: almak,
0: zekice yapıyor bence bu arada.
1: Almak diye bir şey var evet. zaten. Hani,
2: ya bunu... Torreira biraz abartıyor. Tabii ki de futbolcular yapıyor. Biz de yaptık zamanında. Birçok oyuncu da yapıyor. Dünyanın en iyi oyuncuları da yapıyor. Yeri geldiği zaman fizik olarak kendini böyle kötü hissediyorsun. Yoruluyorsun. Yani hem arkadaşlarını hem kendini dinlendirme amaçlı bırakıyorsun. Torreira bunu çok fazla yani tekrara düşürüyor. Ve kart göstettiriyor. Bir Fenerbahçe derbisi hatırlar mısın? Ciku'nun hiçbir teması yok. 10 kişi bıraktı Fenerbahçe. Allah'tan Fener o maçı kazandı değil mi? 1-0 duran toptan. Yoksa var ya kıyamet kopardı o gün. Yani orada biliyorsun Cicu'nun teması yok bırakıyor yani. Bu ne oluyor? Diğer oyunculara da haksızlık oluyor yani. İnsanla sonuçta sen de orada olabilirsin. Empati kurun. Şimdi burada bunu söylediğim zaman Galatasaraylılar sinirleniyor. Fenerbahçeli oyuncu yapsa bunu söylemediğim zaman bu sefer niye söylemiyorsun? Söylüyoruz biz baba.
0: Talisca yapıyor.
2: Talisca da yapıyor dediğin gibi. Talisca zaten

0: Hele var ya, kondisyonu yetersiz olduğu zaman, bak bir ayağa kalkıp gösterebilir miyim?
1: Her zaman bak,
0: benim de arada ya, o gün eğer müsaitse sana bir şey
1: söyleyeyim. Kalkabilirsin.
0: Talisca Beşiktaş'ta hakikaten muazzam işler yaptı. Fenerbahçe'de de çok iyi istatistikleri var, iyi oynadığı dönemler ama futbolda tempo, maç temposu denilen bir şey vardır, maç temposu. İnanır mısın? Yani o fizik kondisyon olarak yeterli bir seviyede olduğun zaman istediğin kazayla kimli mücadele git atmazsın. Ama o güçsüz olduğunu çok iyi biliyor. Ya arkadaş sen bunu biliyorsun. Ekran başındaki insanlar da senden daha iyi biliyor. Hafif bir temasta bırakıyor kendini. Hafif bir temasta bırakıyor. Öteki türlü seninle gösterecektim ya. Mehmet bir kalkar mısın?
1: Ben yıkılırım.
0: Hastasın zaten, bana bulaştırsın diye.
2: Şimdi sen Talisca ol.
0: Ben Talisca olayım. Hafif bir temas yap bana. Bak atıyor. Bak atıyor.
2: Bana doğru gelip de atabilirsin. İşte, onu da yapıyor bazen.
0: Hafif, dokun hafif. Dokunuyor böyle, atıyor kendini. Bariz belli oluyor. Futbolda artık insanlar ekran başında 14-15 açıdan
2: biraz
0: izleyebiliyor.
2: Zorlayalım
0: ama,
2: bu kadar ya.
0: Ama güçlü olduğu
2: yapıyorum
0: zaman
2: ama.
0: Avantaj sende. Top avantajı sende. Adam itiyor. Görüyorsun pas opsiyonları var, kale var. Ne yapıyorsun? Güçlüsün. Bir sonraki hamleyi yapabilecek vücuttaki gücü hissedebiliyorsun. Yapıyorsun. Öteki türlü güçsüz olduğun zaman görüyorsun o opsiyonların var ama atamayacaksın. Artık en azından diyorsun frikik olayım bari böyle değerlendiririm. Çünkü frikikleri değil
1: futbolun o. İçinde var.
0: Aldatıcı. Kendisini de aldatıyor. Hakimi de aldatıyor. Ekran başındakileri de aldatmaya çalışıyor ama aldatamıyorsun. Artık insanlar yemiyor. Belli oluyor. Uzun adeleli oyuncu, uzun boylu oyuncu. Nun. Maç temposu olmadığı zaman bariz ortaya çıkıyor. Bak Mehmet de şimdi giriyoruz ikili mücadele. Gel gir ben de ikili mücadele. Ana avantaj bende, top bende. Alıyorum sürüyorum gidiyorum. Giderim. Ama şimdi mesela top bende, atak güçsüzüm bırakıyorum kendimi.
1: Kenan'ın mesela
0: niye?
1: Son
0: o opsiyonları yapamayacağım
1: yaptı,
0: diye atıyorum kendimi.
1: Kendini yere atmadı. Devam etti.
2: Belki penaltı olurdu.
1: Atsa
2: söylüyorsun.
1: Penaltıyı alırdı. Biz de dedik
0: Talisca
1: yani tam fair
0: play'lik
1: yani. Kenan Yıldız'dan bahsediyorum milli maçta.
2: Doğru,
1: değil mi?
2: Güzel detay. Doğru.
1: Orada bravo. Yıkılmadı, devam
0: hakikaten
1: etti.
0: İşte karakterdir bu, biliyor musun? Helal olsun orada oyuncu. Ha, birçok insan isyan etti, niye atmadın? Ama oyuncu
1: ya
0: kardeşim.
1: Oynuyor, futbol oynuyor yani.
0: Yıldız, futbolcu, bak çıplak gözü izledim. Sahada parlıyor. Hem yakışıklı, hem karakterli, hem çalım atıyor, hem etkili, iki yönlü. Defansın arkasına koşuyor, çizgiye basıyor, içeri kat ediyor. Top ayağına geldiği zaman inanılmaz hükmediyor topa. O koordinasyonu harika, yaklaşamıyorsun. İnanılmaz
1: o güvenle de işte diyorsun yani, kondisyon olarak kendini
0: maçta
1: kötü hissediyorsa atıyor diye. Kendini o kadar aslında güçlü hissediyor ki zaten düşmeyeceğini ve o topu sonra da vurabileceğine inanıyor.
0: Kosova maçında, evet bravo, Kosova maçında Orkun'la muazzam bir ikili uyum sağladı. Muazzam işler yaptılar
1: Dünya
0: Orkun'la.
1: Dünya kupasında kim bilir bizi neler bekliyor.
0: Ya, gidemiyoruz ama ki işte, gitsek
1: İnşallah.
0: Keşke.
1: Çok güzel bir Icardi'ye son söz var. Savaş Özen Emiroğlu yazmış. İnanılmaz bir söz. Onu okudum. Siz burada başlamadan önce bu konuya da aklımda kalmasın. Sizinle de paylaşayım. Dedim ya Icardi'ye son sözünüz ne olurdu diye. Gözlerimizi kapattığımızda ellerini kulaklarına götürüp tribünleri dinlediğin o an hep orada kalacak. Biz seni sadece izlemedik. Biz seni yaşadık. Güle güle Mauro. Hatıran her zaman sarı kırmızı kalacak demiş.
2: Biz seni yaşadık, çok güzel kelime cümle
1: evet
2: olmuş. Hakikaten bu, öyle oldu.
1: Bu sözün benzerleri daha çok yazılır Antalya maçına kadar diye düşünüyorum. Icardi'ye çok özel bir veda olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Ya olması gerekiyor. Hak etti
1: olmalı
0: çünkü sahada attı, attırdı.
2: Doğru söyle. Yani onda itirazım
0: müthiş
2: yok.
0: Müthiş işler yaptı. Yani büyük, dediğin gibi yani biraz böyle saç stili,
1: bak,
0: tarzı,
1: bu,
0: vücut
1: bu söze
0: gibi.
1: Yönetmenimiz o gündeki kesin o kişi kız arkadaşına yazdığı mesajı Icardi'ye çevirdi. Böyle şeyler yapılabilir mi ya?
0: Ben şu anda evliyim. Yani bana sorma. Gençlere sor. Bekarlara
1: sen böyle
0: sorma.
1: Eşine güzel sözler söylemiyor musun?
0: Ben her zaman söylüyorum.
1: Ha, şiir.
0: Şeyim
1: böyle.
0: Bilim
1: onu mesela böyle kalkıp da bir futbolcu ya da takıma çevirir.
0: Yeni evli çiftlere, evlenecek çiftlere net söyleyeyim. Kadınlarla polemiğe, diyaloğa girmeyin abi. İtaat edin, rahat edin. Babacığım siz işe gidiyorsunuz, oraya gidiyorsun, kafanda bin tane soru işareti, onunla bununla uğraşıyorsun. Onlar evde var ya, bir kuruyor, bir kuruyor, bir gidiyorsun, hazır cevap, tak tak tak tak. Abicim haklısın, sensin baba, imparator, kral, İçişleri Bakanı sensin.
1: İzliyor
0: saygı
1: bizi.
0: Duy, sevgi duy, izliyordur büyük ihtimal. O yüzden mecbur söylemek zorunda kalıyorum. Saygı duy, sevgi duy, itaat et babacığım, rahat et abi ya. Bunlar böyle, kadınlar kutsaldır, çiçektir. Benim eşim, çok sevdiğim, saygı duyduğum eşime sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. İtaat edeceğim, rahat edeceğim.
1: Çok güzel, bak bunlar da tarihe geçti. Ben bu yerinde olsam sevgili eşim bu kısmı kaydederim. Tabii, sonra sana gösteririm. Hep gösteririm böyle. Şimdi bir ben kimim yapalım hadi.
0: Yapmayalım. Burada bir haksız rekabet oluyor.

0: Başka zaman yapalım. Bence Mehmet Özcan'la girmeyelim bu işlere.
1: Geldi. Picasso'nun doğduğu topraklarda dünyaya geldim. Louis van Gaal'in liderliğinde en etkili sezonlarımı geçirdim. Taraftarlar tarafından nadiren takdir edildiğim için ezeli rakibe transfer oldum. Kariyerim boyunca stoper ve kaleci pozisyonları hariç sahadaki tüm pozisyonlarda görev aldım. Kramponlarımı astıktan sonra sörf yapmak için bir süre Avustralya'da yaşadım. Ben kimim? Biliyor musun Mehmet?
2: Hayır.
1: Sörf detayını bildiğim için kolay geldi bana. Bilseydin bulurdun.
2: Krampon sörf yapmak için Avustralya'da yaşadım. Louis van Gaal, Barcelona.
1: Haydi bakalım.
2: Aa buldum.
1: Söyle. Zile bastı.
0: Onun için bastım diyor. Louis Zeynike.
2: Louis Zeynike.
1: Bir şey söyleyeceğim. Kopya mı çektin?
0: Yo bastım burayı.
1: Louis nereden Zeynike buldum? Vay be.
0: Mehmet buldum deyince ben daha da söyleyeyim dedim.
1: Bravo, tebrik ediyorum. Surf detayından mı? Nereden
2: ben buldum? Şeyden buldum. Hakikaten her pozisyonda oynuyordu. Bir de Real Madrid, Barcelona.
0: Her yerde oynuyordu dediği gibi.
1: Evet. Barcelona'da Van Gaal hocasıydı. Real Madrid'de 5 sezon.
2: Real Madrid'de çok silikti.
0: Erto mesaj attı bana. Louis Zeynike abi dedi.
1: Gerçekten mi?
0: Yok be. Al telefonumu göstereyim sana. Ha bak şimdi. Bak ha, bizim bir abimiz var. Mutlu iş, mutlu hayat derler diyor. Bak al yazma, görüyorsun. Al bak.
1: Göremiyorum, gözüm bozuk.
0: Annesi ne yazmış baba? Mutlu iş, mutlu hayat derler.
1: Neyse bana canım, tebrik ediyorum.
0: Hayır gelmedi. Erke yazmadı. Makara yapıyorum.
1: Kendin şaka yaptın yani. Ben bir şey diyemeyeceğim.
2: Ben Avustralya surf olayını biliyorsun.
0: Ender abi de Torreira konusunda o, haklısın yazmış. Onu, yani. O mesaj atmadı Erto. Biliyorum yani. Bildik. Bir daha da zaten bilmeyeceğim. Kopyamı çektin diyorsun.
1: Aa olur mu canım? Bak bana trip atıyor. Hayır canım öyle bir şey yok. Tam da Erto bana şeyi sordu. Surf'ü benden mi duydun? Olabilir. Daha önce de sorduysak olabilir ama biliyorum o detayı. Surf'ü
2: üst üste ikinci kez finalde.
1: Evet ya. Yani şimdi ben Bayernliyim ama Louis Enrique Paris Saint-Germain'in başında olduğu sürece Paris Saint-Germain'e karşı hiçbir zaman o eski antipatimi duyamıyorum. Geçen sezon da böyle oldu.
2: 5-0 mıydı değil mi final? Ezerek Inter'i rezil ettiler finalde.
1: Ya evet şimdi
2: Dembele'yi falan Due'yi müthiş hoca, rotasyon yapıyor.
1: Hem hoca çok farklı bir profil, hem Paris eskisi gibi bir takım değil. Hani eskiden böyle para verilerek böyle bütün yıldızların toplandığı
2: genç oyuncular, dinamik
1: şimdi
2: takım.
1: Gerçekten bir takım oldu. Çok güzel bir maç izledik. 1-1'e rağmen dün, hani diğer 5-4'lük maçı bırakalım, 1-1'e rağmen muhteşem bir futbol izledik yine.
2: Üst üste iki kez final yaptılar. Dünyanın en iyi kalecisini sattılar City'ye. Donnarumma'ydı.
1: Evet, Donnarumma'yı. Evet.
2: Donnarumma'yı kaybetmelerine rağmen yine diğer kaleciyle.
1: Ve
2: transfer ettikleri kaleci de değil şu an.
1: Şunu da söylemek istiyorum. Yani Neuer hala dünyanın en iyisi bana göre.
0: Yok ya.
1: Bence bırak, öyle.
2: Ben de onları mı diyorum hala?
1: Bence bravo. Öyle. Yani o 5-4'lük maça rağmen dün de çok kritik kurtarışlar yaptı. Bence hala dünyanın en iyisi.
0: Şimdi benim hobilerimden bir tanesi sörf yapmaktır. Ben Miami'ye çok gidip geliyorum. Orada da denk geldik. Ondan dolayı aklıma geldi. Yani Miami'de sörf yaparım devamlı.
1: Luis Enrique, Osman Yalçın ilk söylemiş. Onu da söyleyelim. Ve gelelim logolarımıza. Logolarımız sınırlarımızdan, içinden. Sırayla mı? Onu sorayım. Evet.
2: 2018 mi?
1: Çok zor ya. Nereden bulacaklar ya?
2: 2018 nasıl bulacağız?
0: Ne bu ya?
1: Bu logo kimin?
0: Hangi şehir? Yani ne, hangi
2: İstanbul
0: bölge?
2: İstanbul falan mı?
1: İstanbul değil.
0: Hangi bölge? Ege, Akdeniz, Karadeniz.
1: Evet. Hayır. Akdeniz, Karadeniz değil.
2: Doğu Anadolu.
1: Güneydoğu Anadolu.
2: Güneydoğu.
1: Bir ilçe takımı.
2: Çok ama bu hakikaten
1: yani
2: zor.
1: Yani bir Güneydoğu Anadolu'da bir ilçe takımı. Nasıl söyleyebilirim size, bununla ilgili ne söyleyebilirim?
2: Güneydoğu'daki ilçeleri de çok, hani tam illeri sayılır.
1: Bölgesel amatör demiş şu an.
2: Oo.
0: Melike nereden bilelim ya? Ligi zor takip ediyoruz, alt ligler. O bu yani.
1: Ziraat Türkiye Kupası'ndan bildiğimiz bir takım.
0: Ha, o,
1: hatta
0: işte
1: güzel sonuçlara da imza atmıştı.
0: Ertuğ mu hazırlıyor bu soruları?
1: Evet. Ben alkışlatmıştım da, burada selam da göndermiştik. Adıyaman'a giden.
2: Zob yok, benden çıkmaz.
1: Kahta.
2: Ah doğru, tamam.
1: Kahta 02. Kahta 02 spor kulübüne buradan selamlar gönderiyoruz.
0: Selamlarımızı yolluyoruz.
2: Kusura bakmasınlar.
0: Kusura bakmasınlar.
1: Ama kaç, böylelikle de aklınıza yazın. Yani tamam. Lütfen.

0: 95 yılında kuruluyor. 2018 yılından logo bu yıla böyle devam ediyor. Evet. Şimdi bu logo yine şu an yine Türkiye'deyiz.
1: İç Anadolu mu?
0: Ne sana bunu verdi mesela?
1: Abi böyle kalem öyle gözler de şey yani böyle bir Osmanlı şeyi gibi mi?
0: Oradan çıkarmaz.
1: Çıkmaz mı?
0: Yine güneydeyiz. Yine güneydoğudayız.
1: Silifke.
0: Hayır, biraz daha doğuya doğru git.
1: Yani güneydoğu.
0: Evet, doğuya doğru git. Çok bizim şanlı şehirlerimizden biri. Onun bir ilçesi.
1: Şanlıurfa'da ne vardı?
0: Evet.
1: Şanlıurfa'nın ne var ilçesi?
2: Siverek mi?
0: Siverek. Siverek Belediye Spor'du.
1: Doğru. Arkadaşlarım yeni Siverek tava yediler ya meşhur.
0: Buradan Siverek'e de.
2: Azıcılı oluyor, harika oluyor.
1: Siverek tava yediler. Benim bilmem bak, gerekti bunu.
0: O nasıl oluyormuş? Nasıl
2: Siverek şey? Abi azıcılı harika.
0: Bugün de yemek
2: var
0: konuşmadık
2: ya, bir şey
0: demeyeceğim.
2: Melike, karnım da aç. Yemin ediyorum bizim Bahçeşehir'de bir yer yapıyor. İnanılmaz güzel tava tavsiye ederim. Siverek tava arkadaş.
0: Nasıl bir şeymiş?
2: Tabii Urfalılar biliyordur birçok kişi. Doğu'da Anadolu'daki insanlar da ama tavsiye ederim yani bilmeyen insanlar. Siverek tava. Bak güzel yere değin.
0: Gerçekten.
2: Biberli böyle güzel etle kavuruyor.
0: Ertuğ tek öğün bile yememiş. Niye yemedin Ertuğ ya? Aa. Aç. Yemek yemeyi unutmuş çocuk çalışmakta.
2: Valla bekar olsaydım yemeğe götürdüm. Bir yere götürdüm onu gezmeye mezmeye de ama evliyiz.
0: Hala yani. Götürebilir.
2: Yok götüren buradan abi evde ailem çoluğum çocuğum.
0: Evi ailesi
2: bekarken
0: bekliyor.
2: Denk gelseydin öyle yerlere götürdüm ki seni Ertuğ var ya sana bir şey söyleyeyim. Bir daha peşimden ayrılmazdım. Öyle yerlerde yemek yerdik.
0: Son logo gelsin. Yemiş kadar oldu.
1: Yine mi Güneydoğu?
0: Hayır. Bu defa...
2: Bursa tarafı mı?
0: Karadeniz'e gidin ama deniz kenarı değil. Bir ilçe yine.
2: Neresi olabilir?
1: Ünye.
0: Şimdi hayır. Benim ailemin nereli olduğunu biliyor musunuz? Hayır annem. Annem Trabzon'u
2: oldu. Ordu mu Giresun mu?
1: Gümüşhane.
2: Gümüşhane.
0: Gümüşhane'de bir ilçe.
1: Sıfta kaldı Gümüşhane ilçe.
0: Aa bunu biliyorsundur. Bunu biliyorsunuzdur. Aa çok ayıp. Bilmeniz lazım. Gümüşhane'de bir ilçe, en meşhur ilçesi. Çok özür diliyoruz sizden.
1: Dileyelim.
0: Kelkit. Kelkit 1954 spor kulübü.
1: Zor.
0: Buradan Kelkit'e güzel bir ilçesidir.
1: Olsun.
0: Selam olsun.
1: Logosu
0: özür
1: da
0: diliyoruz.
1: Güzel.
0: Kelkit Hürriyet Spor'muş bir de. Peki. Hadi şimdi tanı beni yapıyoruz. Fotoğraflarımız gelsin. Kolay bunlar. Teknik direktörlerden gitmişiz. Rakipte olduğu temsilcimiz bu teknik direktörle öyle ipucu vermiş olayım size.
1: Rakip olduk.
0: Evet.
2: Hangi takım oldu?
0: O kadar da söylemeyeceğim. Teknik direktör dedim ve çok tipi çok kolay bilinebilir şu an. Kim bu? Zaten böyle ünlü teknik direktörleri saymaya başlasanız hemen aklınıza gelecek.
1: Bu sene kime rakip olduk düşünüyorum şimdi. Arne Slot değil, Spalletti onlar
0: yani biraz
1: geldi.
0: Biraz daha say.
1: Ay, düşünüyorum Galatasaray'ın olduğu.
0: Şimdi kimler yükseldi?
2: Türkiye'de çalıştı mı?
0: Finalistler kimler bir Avrupa'da?
1: Unai Emery.
0: Unai Emery, bravo.
1: Ama zor, fotoğraftan çıkmıyor.
2: Evet ya, bıyıklı çıkıyor değil mi bu fotoğrafta?
0: Bence.
2: Ben bıyıklı biri bekliyorum.
0: Benim ipuçlarım kaliteliydi
1: Unai
0: bence.
1: Unai Emery, doğru.
0: Peki ikincisi gelsin. Bunu olmadık.
1: Biraz daha bulunasak, hiç anlamasak kim olduğunu.
0: Bu da milli futbolcumuzun hocalığını yaptı bir süre.
1: Xabi Alonso.
0: Evet.
2: Evet benziyor, bravo.
1: Evet Arda'nın.
0: İpuçlarımdan da bence bulunuyor.
1: Evet biraz öyle alacağız.
0: Nokta atışı ipuçları verdiğimi düşünüyorum. Peki sonuncusu gelsin. Bunu bulursunuz. Eskiye gidin biraz.
2: Dalboske mi?
0: Evet.
1: Vallahi bravo. Ben şey diyecektim. Benitez.
0: Çok Dalboske.
2: Kısa bir dönem çalıştım kendisiyle.
1: Ben Benitez
2: adamın
1: diyecektim.
2: Adamın dünya
1: bravo.
2: Şampiyonu, Avrupa şampiyonu, evet. Şampiyonlar Ligi şampiyonu, apoletleri var. Bu adama Yeniköy kasabı dediler.
0: Ama evet. Ama
2: maalesef
0: beğenilmedi.
2: Bizim o futbolu leması, gazeteciler falan var. Futbolu çok iyi biliyor, yorumluyorlar o dönemlerde. Yani bunun Yeniköy kasabı dediler. Aferin size. Bak işte ne kadar bildiklerini anlayın arkadaşlar.
1: İşi sulandırmak diye bir şey. Ben şeye bayılmıştım iş olarak. İspanya'yı Dünya Kupası şampiyonu yaptıktan sonra gidip Yeniköy kasabıyla röportaj yaptılar. Ben de yaparım şampiyon dedi. O gazetede yazım var yani. Buldular.
2: Sen mi dedin?
1: Ha, Yeniköy'de bir kasaba gitti sanırım. Gazete, yani Posta gazetesi olabilir sanırım. Röportaj verdirdiler kasaba. Ben de yaparım şampiyon dedi.
0: Okan Koç değil mi?
2: Gol değil diyorum.
0: İzleyelim.
2: Sherlock mu? Sherlock'a benziyor ha.

0: izliyorum.
1: Ben sosyal at zaten.
2: Nasıl benziyor değil mi Sherlock? Sherlock değil mi o? Ama. Vuramamış.
0: Evet Sherlock, evet, ama vuramamış. Son pozisyon gelsin. Gol mü değil mi?
2: Araya bıraktım yok. Sal araya. Müthiş.
1: Gol.
0: Okan Koç.
2: Yalnız zemine bakar mısın? Ne kadar güzel ya. Balı gibi ya. Ulan biz nerelerde oynadık? Keçi yürüse var ya.
1: Ben bu stada gittim. Güzel stat. Regal.
2: Kaleci kurtarıyor burada.
0: Değil diyor. Mehmet
1: ben gol diyorum.
0: Gol diyeyim, gol. İzliyoruz.
2: Oo, ne aşıtmış ama, tebrik ederim Mehmet.
1: Ama çarpmış.
2: Tamam da ne aşıtmış olsun.
0: Kaleci çaresiz.
2: Onu düşünmüş ama sonuçta değil mi?
0: Tebrik ediyorum.
2: Biz tebrik ederiz.
0: Teşekkür ediyorum ayrıca.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Beni bu biraz hasta halimle güzel idare ettiniz. Yok, güzel
2: demek,
0: konuştunuz.
2: Sen bizi her zaman idare ediyordun. Sonuçta
0: güzel, idare ediyorum. Ben keyif alıyorum. Bugün de çok keyif aldım. Ağzınıza sağlık. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Tabii çok soru okuyamamış olabilirim bugün. Çok konuşamadığım içindir. Olsun. Yine gece beraberiz. İnanıyorum ki daha iyi olacağım. İlaçlarımı da içip dinlenip. Gece yine 23'te son sayfada beraberiz.

Yaşasın spor. A Spor Radyo. Tekrar program.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Futbol meydanıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Zafer Tüzün, Hayri Beşer, Kartal Yiğit ve Savaş Çorlu konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hem ligde bizi bekleyen cumartesi gününü konuşacağız hem de kulüplerin genel gündemini değerlendireceğiz. Yoğun bir 2 saatlik süreç sizi bekliyor sevgili seyirciler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar olsun.
0: Herkes için iyi yayınlar olsun. Evet. Galatasaray'la bir açılış yapalım. Sarı kırmızılı takım geçtiğimiz hafta Samsun Spor deplasmanından 4-1'lik bir yenilgiyle ayrılarak şampiyonluğu kutlama fırsatını tepti. Şansını eve bıraktı Okan Buruk'un öğrencileri ve şimdi rakip ligde kalma mücadelesi veren Antalya Spor olacak. Galatasaray bu maçı kazandığı takdirde üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu elde edecek. Tabii ki takımın da Samsun Spor deplasmanında gerçekten çok kötü bir görüntü sergilediğinin de altını çizmek gerekiyor. Daha farklı bir performans izleyebilecek miyiz Galatasaray'dan? Biraz bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapalım isterim. Savaş Çorlu Samsun maçı tabii ki büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ama bir yandan da şampiyonluğu evde kutlama şansını da Galatasaray'a getirdi. Çok kötü bir neticeyle olsa da. Ne konuşuldu takımın içinde? Florya'da durum, atmosfer nasıl? Antalya maçı sürprize açık bir karşılaşma olarak muhakkak görülmüyordur ama bazen sürprizler de futbolun içinde var.
1: Tabii ki var. Ama böyle bir şey açıkçası ben de beklemiyorum. Samsun Spor maçı belki de bu sezonun en kötü maçlarından bir tanesiydi performans anlamında. Yani evinde kalmasını mı tercih ederdin? Orada şampiyonluğu mu tercih ederdin? Bir futbol sever olarak her takımın taraftarı orada işi bitirip evindeki maçta gül oynayıp maça çıkmak ister. Yani burada evine bıraktı. Bazıları böyle seviniyor burada yaşayacağız diye. Ama bazı insanların da kafasında o küçük de olsa bir tereddüt var.
0: Garantisi mi?
1: Hiçbir şeyin garantisi yok. Bir de Galatasaray. Önceki 3 senelik şampiyonluklarda da mesela baktığın zaman böyle tip zorlu deplasmanlarda yenildi oldu. Evine bıraktı oldu. Hep umut veriyordu Galatasaray. Ama bu sezon herkesin kafasında acaba var. Ben kaç tane Galatasaray arkadaşımla konuşuyorsam evet şampiyon olacağız diyenler de var. Acaba şampiyon olmayacağımız diyenler de var. 2 puan yetiyor. Galibiyete şampiyonsun. 1 puanı son maça bırakıyorsun. Yani nereden nereye diye bu nedir? Galatasaray Nisan'da şampiyonluk hesapları yaparken bugün burada. Kemerburgaz'da geç kalınmış biraz otorite sağlanmış gözüküyor. Daha önce

0: çok kez YouTuber'lar, futbolcu yakınları, ziyaretçiler fazlasıyla geliyordu. Şu anda birkaç gündür bunlar bir nevi yasaklandı. Çünkü bir sıkı yönetim ilan edildi. Hatta ve hatta Samsunspor maçı öncesi 40 bin kişiyle yapılan antrenmanın bile bu sonuçtan sonra bir eleştirisi oldu. Eğer bu sonuç olmasaydı, orada şampiyon dönseydi, bunu kimse konuşmazdı. Acaba yapılmasa daha iyi miydi sorularını getirdi. Futbolcularda baktığın zaman ister istemez bir motivasyon düşmesi olmuştur. Ama bunu sahaya yansıtacaklarını düşünmüyorum. Çünkü kolay bir şey değil. Hocam bu takımın içindesin. Samsun'a gidiyorsun, yeniliyorsun. Şampiyonluk yaşayacakken Antalya ligde kalma mücadelesi veriyor. Sara gibi, Lemina gibi iki tane oyuncudan büyük ihtimalle yoksun çıkacak Antalya maçında. İkisi de çok önemli oyuncu orta sahada olarak baktığın zaman. Osimhen'in Samsun maçındaki performansını düşünecek olursa, takımın net oyuncularından bahsediyorum. Savunma oyuncularını da Abdülkerim kez aynı şekilde. Galatasaraylılar adına şu anda en çok sevindiren ne dersen, geçen hafta Uğurcan yoktu, bu hafta Uğurcan var. Uğurcan'ın olması tıpkı Muslera'dan sonra bir güven veriyor. Ve Uğurcan'ın da Trabzonspor'da yaşadığı şampiyonluktan sonra, o maçta da Antalyaspor maçıyla şampiyonluk yaşamıştı hatırlayacak olursak, burada da yine bir Antalyaspor maçı Uğurcan adına tarih tekerrür edebilir. Böyle bir şampiyonlukta yine Antalyaspor maçına denk gelebilir. Ama ben açıkçası çok iddialı konuşamıyorum bazıları gibi. Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan etmelidir. Etmesini de bekliyorum ama futbolun içinde Antalyaspor ligde kalma mücadelesi veriyor. Bir puan bile onlara bir can evinde yetecek bir şekilde. Antalyaspor ne oynayacak? Ama Okan Hoca'nın, ben her zaman söylediğim bir şey var. Yine beraberlik falan değil, galibiyet. Tek bir şey galibiyet var burada. Antalyaspor eğer beraberle oynayıp uzun toplarla gol bulma yoluna giderse, savunma yaparsa, bunu erken kırabilirse rahatlar. Kıramadığı zaman da sıkıntı yaşıyorsun. Galatasaray uzun vadede, uzun dakikalarda gol atamadığı zaman da sıkıntı yaşar. Ama Galatasaray'ın en büyük şansı, en büyük şeyi bence bu maçta da bir Fenerbahçe derbisi gibi çok ciddi bir seyirci olacak. Hatta Fenerbahçe derbisinden çok daha ilgi duyulan bir maç var şu anda bu hafta. Biletler 3 hafta önce 4 haftalık kombineler satılmıştı. Onları da düşünürsek, yani bu maç bir Fenerbahçe derbisinden çok daha ilgi gösterilen bir maç Galatasaray'la adına.
1: Tek tek konuklarımdan görüş almak istiyorum. Zafer Hocam, şöyle dönerek geleceğim. Dikkatle dinleyelim. Kartal, Yiğit ve Ayrı Beşer neler söyleyecek? Antalya Spor'da acaba nasıl düşünceler var?
2: Kartal'ın, bakışları ismiyle özdeşleşiyor. Kartal bakışı yaptı, zaten konuşma şansım
3: ne
2: yok.
3: Ne bileyim, böyle biraz da suratım böyle asıldı. Evet, sıra değil. Bana gelmedi diye. O yüzden dedim, korktum ben de.
0: Bence dakikalarımızı güzel konuşalım. Böyle değil, fırsatı değerlendirelim abi.
1: Endişe edilecek.
3: Değerlendirelim çok her fazla.
1: Her şey kontrol altında.
3: Kontrol altında diyorsun.
1: Kartal, Yiğit, ne bekliyorsun cumartesi günden Galatasaray adına düşündüğün vakit?
3: Valla şunu söyleyeyim, ben yani Samsunspor'la Antalya'yı aynı kefeye koymak bir kere çok büyük yanlış olur. Samsunspor iyi bir takım. Antalyaspor'un ben bu sezon itibariyle kadro olarak iyi bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Zaten bulundukları yerde bunu gösteriyor. Ben Galatasaray'ın rahat bir galibiyet alarak 26. şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum taraftarı önünde. Ha şu olabilirdi, Galatasaray Samsunspor karşısında galip gelseydi ne olurdu? O stat bir şölen havasına bürünürdü. Süslemeler işte, gösteriler falan. Yani öylesine bir maça çıkılırdı. Formalite icabı. Ha, bu ne olabilirdi? Bu da Antalya'nın işine gelirdi. Yani Galatasaraylı futbolcu şampiyonu ilan etmiş. Daha relax olurlardı. Yani bu demek değildir ki kazanmazlar. Daha relax olurlardı. Antalya daha çok motive olmuş bir şekilde mücadele ederdi. Ama şu an tam tersi bir görüntü var. Galatasaray takımı oyuncuları bir an önce maç başlar başlamaz ben Antalya'yı kendi sahalarına hapsedeceğini düşünüyorum. Bir anda golü bulup işi bitirmek isteyecekler. Daha sonra kendini sıkmadan bir rolanti halinde bir maç geçireceklerini.
1: Sen ilk düdük itibariyle Galatasaray baskısını ilk yarı biterken alınmış bir netice mi hayal ediyorsun?
3: Benim düşüncem o. Yani ben şu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani ya da Antalyalı dostlarımız, Antalyasporlu oyuncular camiası yanlış anlaşılmasın. Antalyaspor var gücüyle mücadele edecek ki etmelidir küme düşme pozisyonunda. Ama kadro kalitesi, güçleri Galatasaray'a yeter mi? Bu maçta yeter mi? Şimdi düşünsenize, Galatasaray yendiği takdirde şampiyon. O yüzden kendi sahası önünde şampiyonluk turu atacak bir takıma karşı oynayacaklar. Antalyaspor'un çok fazla şansı yok. Ben bu sezon Antalyaspor'u birebir Beşiktaş maçlarında olsun, 1-2 maçta da izleme fırsatı buldum. Yani çok böyle güven veren bir takım değil. Savunmada çok büyük yanlışları var. Hatalar yapıyorlar. Tecrübeli oyuncuları çok yok. Yani savunma kurgusunda sorunlar var. Yani Sami Hoca geldi ilk başta, evet bir şeyler yapmaya çalıştı ama daha sonrası yine sıkıntılı sonuç.

0: olmuşlar. Kolay da değil de işi. Antalya'nın işi kolay değil, zor. Zor bir 90 dakikaya çıkacaklar. Galatasaray tabii ki şampiyonluğa hazır bir taraftarı önünde oynayacak. Bir futbol sürprizi olmazsa ben Galatasaray'ın bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum.
1: Hayri Beşer, Galatasaray bu tip mücadelelerde çok kayıp yapmasıyla bilinen bir takım değil. Ama Samsunspor karşılaşması belki bu hafta öncesinde bir de ders oldu Galatasaray'a. Hem psikolojik açıdan değerlendirdiğiniz zaman hem de kadro kalitelerini mukayese ettiğiniz zaman Galatasaray'ın artıları ve eksileri ne olabilir?
2: Söylediğin gibi tek bir açıdan bakmamak gerekiyor. Galatasaray bu sezon kendi geleneklerine, daha doğrusu insanların zihninde oluşturduğu genel kanaatlere aykırı işler yapabiliyor. Evet. Aykırı sonuçlar, kendisi açısından kötü sonuçlar alabiliyor. Ve şaşırtıcı olan da bu oluyor. Açıkçası Samsun'da, Trabzonspor'la Samsunspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçını canlı izlemiş birisi olarak Samsunspor'un Galatasaray'a problem çıkarma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeydim. Çünkü Samsunspor Trabzonspor karşısında uzun süre 60 dakikaya yakın 10 kişi oynadığı halde teslim olmamış, işi uzatmaya götürmüş, maçı kazanacak kadar güçlü ve organize görünmüştü. Şimdi güçlü ve organize bir takım karşısında Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali var mı? Bu sezon hep var ve oldu da. Ama bir taraftan da şu vardı hepimizin aklında galiba. Senin altını çizdiğin husus. Yani şayet mevzu finalse Galatasaray orada kaybetmez. Ama öyle olmadığını da görebildik bu sezon. Artık Galatasaray mevzu finalse kaybediyor. Ve yine bir başka tezat durum da şu. Bunun hep altını çizmeye çalışıyorum. Galatasaray 4 sezonluk seri içerisindeki bence en muazzam, hatta en mükemmel diyebileceğimiz kadroya sahip olduğu halde en fazla kayıpları verdiği, hatta şaşırtıcı, kimsenin beklemediği kayıpları verdiği bir sezonu yaşıyor. Şimdi bunu görebildiğimiz için ya herhangi bir maçla ilgili böyle %100 ifadelerle konuşmak bazen bizleri taca çıkarabiliyor. Şimdi kalkıp şuradan bakarsak Galatasaray'ın gücü, Antalya Spor'un gücü, iki takımın oyun yapısı, iki takımın oyuncu özellikleri, yakalamış oldukları trendler, ligdeki yerleri gibi böyle kağıt üzerindeki somut veriler, istatistiki veriler ve hayalimizdeki Galatasaray'la hayalimizdeki Antalya Spor, o yaşanmışlıklar ekseninde zaten analiz yapmamıza gerek kalmaz ki. Şunu söylememiz lazım. Galatasaray çıkar, çok farklı bir şekilde yener, bu işi bitirir dememiz lazım. Ha yine de bunu demeye çok yakınız. Yani burada Kartal'ın genel analizine katılıyorum. Galatasaray bence çok istekli başlayacak. En az Fenerbahçe derbisi kadar ehemmiyet veren bir yapıda başlayacak. Bir büyük maç atmosferinde başlayacak ve rakibini teslim almak isteyecek. Ve de bir başka hakikat şu, Galatasaray beraberliği oynayamaz. Galatasaray'ın böyle bir özelliği yok. O ya oturur yemeğini yer ya da sofraya oturmaz şeklinde tarif edeyim biraz kendimden. Şimdi tamam, durum bu. Galatasaray çok avantajlı. Galatasaray çok güçlü. O zaman yani başka şeyler niye altını çizmeye çalışıyoruz? Ya zaten şu ligin şu haftaya kadar çoktan bitmesi gerekmez miydi?
1: Evet.
2: Bitmesi gerekirdi. Ya Fenerbahçe Kasımpaşa maçında kaybetti. Puan kaybetti. Karagümrük'e yenildi. Antalya Spor karşısında kaybetti. Sonra işte Çaykur Rizespor maçında nasıl galibiyeti kaçırdığını filan. Ya bunları yaşamış bir rakibiniz var. Ve de golcüsü yok. Siz hala şu maça 4 puan önde giriyorsunuz ve garantileyememişsiniz. O zaman biraz durup düşünmemiz gerekiyor. İşte o noktada durup düşünmemiz gerekiyor. Ha ben şunu söylüyorum, yani tutup Antalya Spor'la Galatasaray'ı hiçbir açıdan eşleştiremem. Burada çok sağlıklı bir SWOT analiz yapamam. Ama şunu söyleyebilirim. anormal bir

0: şeyler olursa Galatasaray puan kaybedebilir.
1: O anormal bir şey nedir?
0: Bazen anormal goller kaçırırsınız.
1: Top direkten döner. Rakip kaleci muazzam kurtarışlar yapar. Hocam sen de hatırlarsın, bir Trabzon Van maçı vardır. Trabzon'un 96'da. Evet. Hiç kimse unutmaz. Ya da Fenerbahçe'nin Cansu'nun frikiyle Galatasaray'ı yendiği bir maç vardı.
2: Ali Sami yendi.
3: Fenerbahçe Denizli maçı anormal maç.
1: Denizli maçı. Böyle şeyler hatırlar. Veya Fenerbahçe Trabzonspor maçı, şampiyon olamadı 2009-2010.
3: İsa'daki maç.
1: Bursaspor'un şampiyon olduğu sezon. Hepimizin hafızasında böyle şeyler var. Ya bunlar da ihtimal dahilinde olan şeyler. Yani böyle fantaziler, ki Fenerbahçeliler böyle fantazileri akıllarına getirerek en azından umutlu olabilirler. Bunu istihza anlamında söylemiyorum. Aslında bu işin güzelliği. Evet. Bunlar olabilir. Bir hakem hatası olabilir. Kırmızı kart olabilir. Olabilir de olabilir. O yüzden her şeye rağmen bu heyecanı, benim açımdan bir futbol sever olarak bu heyecanın buraya gelmesi güzel bir şey. Galatasaray bu işi %90 hatta üzerinde bitirdi tabii ki. Ama hani futbolun doğası içerisinde, doğrusu içerisinde olan bir şey gerçekleşirse de işte futbol bu yüzden güzel der geçeriz.
2: Çok kısa bir şey Zafer abi, istirham ediyorum. İstirham.
4: Müsaade var mı?
5: Ne demek?
4: Buyurun.
2: Çok kısa. Antalya ile ilgili, o da Galatasaray ile ilgili değil. Antalya'nın bu konumda olması gerçekten çok üzücü. Bakın, dünyanın sayılı turizm başkentlerinden birisi. Oranın takımının her sene böyle küme düşme ya da çizgide olmasını ben çok üzüntü verici buluyorum. Orada inanılmaz oteller var. Yani artık bir Antalya'da iş adamlarının bir araya gelip şu takıma sahip çıkması lazım. Düşerlerse hakikaten üzülürüm. Yazık yani, gitti mi çıkmak çok kolay olmuyor. O nedenle Antalya Spor eğer kalırsa önümüzdeki sezon çok güçlü bir yapıyla, yönetim yapısı ve kadrosuyla devam etmelidir ki bugünkü gibi korku tünelinin içine girmesin. Onu da söyleyeyim.
4: Hocam, sürprize açık bir durum görüyor musunuz? Antalya Spor'un Galatasaray'a zorluk çıkaracağını düşünüyor musunuz? Diyemeden görüyorum dedi hoca. Buyurun.
5: Niye biliyor musun?
4: Neden?
5: Galatasaray'da yüksek becerilere sahip oyuncular var. Ama bunlar hiçbir zaman başarının garantisi değil, galibiyetin garantisi değil. Galatasaray adına çok kişiyle hücum anlaşılır ama hücumdayken defans bloğu güncellenmeli. Galatasaray burada zafiyet yaşıyor. Savunma geçişinde büyük alan bırakmaya başladı Galatasaray takımı. Son haftalara gelmişsin. Onun için modern futbol çok karmaşık bir hale geldi. Pahalı bir saatin çarkların çalışabilmesi için ince ayarların yapılması lazım. Burada teknik direktöre iş düşüyor. Yoksa bu maç bana göre oyuncuların ve teknik ekiplerin performansına bağlı bir maç olacak. Yani Galatasaray takımında ya bir antrenörün başlıca fonksiyonu nedir? Ümitleri canlı tutmaktır, değil mi? Sevgili Okan Hoca ne dedi? Bir sevinç gösterilerinden sonra haklıdırlar. Ezeli rekabette rakibini yenmişsin. Ama oyuncuları motive etmeye çalışıyorum dedi, değil mi? Demek ki gerekli motiveyi yapamamış. Şimdi onun için diyorum ya sen ümitleri canlı tutacaksın ama motivasyonu da kendi başlarına yaratamaz teknik direktörler. Yalnızca oyunculara kilidi açarlar. O kilidi sevgili Okan Hoca açamamış. Sen şampiyonla oynayan bir takım olarak, evet, bazı mağlubiyetler kimler için geçerlidir biliyor musunuz? Genç bir kadroya sahipsindir. Yaş ortalaman 21-22'dir. Çok iyi bir kadrosundur ama
4: ilk defa buraları oynuyorsundur mesela.
5: Evet. O zaman bu 4-1'lik mağlubiyet tamam, sineye çekilir. Ama sen şampiyonluk yolunda, Avrupa Kupası yolunda yol kat edebilmek adına kurulmuş bir kadroyla 4-1, rakibin kim olursa olsun yeniliyorsan burada sıkıntı vardır. İkincisi, Antalya Spor takımı tuzak neye kurulur? Kendinden zayıf rakiplere, kazanmak zorunda olan rakiplere karşı. Evet, Kartal'ın dediği gibi önde baskılı bir şekilde Galatasaray başlayıp ki 10-15 dakika. Ondan sonra rakibine topu bırakıp onların birinci bölgesinde boş alan yakalayıp o zafiyetlerinden faydalanmaya çalışacaktır. Mecburdur. Fakat günümüz futbolunun fizikselliğe döndüğünü düşünürsek Lemine ile Sara'nın yokluğu Galatasaray'ı etkiler. Olası direnecek rakip karşısında golün geciktiğini düşünürsek Galatasaray'da ayakta

0: Fiziksel olarak ayakta kalacak oyuncuya ihtiyaç olur. Bunların en önde geleni Lemina'dır. Lemina'nın haricinde de Sara, Torreira, Lemina, Sara oynadığında o da onlarla birlikte aynı performansı gösterebiliyor. Şimdi onun için Galatasaray öyle çok kolay alınacak bir maç değil. Taraftar ambiyansı büyük bir etken olur rakip takım için. Galatasaray baskılı başlarsa o an panik yapıp hataya zorlayıp rakibi golü buldu buldu bulamadığı her dakika Galatasaray için sıkıntı başlar. Çünkü niye? Galatasaray'ın yanlış oyun şablonu zaaflarını belli ediyor. Rakipler artık çok kişiyle hücum yapan Galatasaray'ı biliyor. Onların hücum dönüşünde geçiş savunmalarında zafiyet yaşadığını da biliyor. Şimdi akıllı bir teknik direktör ne yapar? Çabuk bir tane adamı varsa onu kullanır. Top bize geçtiği an bas deparı. Orta sahadaki bir adama da at korner bayraklarını oraya diye doğru. Ve Galatasaray bu pozisyonlarda sıkıntı yaşıyor. Geniş alanlarda ne kadar kaliteli oyuncu olursa olsun Davinson Sanchez'le Abdülkerim de ağır. Şimdi bunlar hep düşünülmeli. Antalya Spor düşmeme oynuyor bak.
1: Sanchez
0: onlar
1: ağır
0: daha
1: mı
0: acılı.
1: Sanchez ağır mı?
0: Ağır. Uzun vadede.
2: Ağır demek Sanchez'e uzun, biraz hocam, haksızlık
3: hocam,
2: olabilir hocam.
3: Hocam yani, o stoper beğendirmek zor. Skriniar'ı da beğenmediği için.
0: Beğenmem. Skriniar bizde Fenerbahçe'de stoper olmadığı için iyi gözüküyor.
2: Skriniar ağır da yani Sanchez'de Skriniar 100 metre yarışsalar.
0: Sanchez tam yakalamaya çalışırken penaltı yaptı. Sanchez hocam yakalanırken Rafa Silva çekti, bileti verdi, eline gitti.
4: Ama Rafa Silva'la Sanchez kıyaslamasında Rafa Silva her zaman galip gelir. Böyle hata, diğer stoperlere hata, de öyle.
1: Şimdi bir saniye rica ettim hocam. Evet. Hata avcılığı yapınca her futbolcuda bunları bulmak mümkün de. Mümkün de bence hocam kendisi forvet ve santfordu ya. Yani stoperlerle forvetleri biraz karıştırmış gibi geliyor. Stoperlerden
0: Galatasaray rakipler nereden vuruyor son zamanlarda?
2: Hocam Sanchez'i ben bunu yerim diye düşünüyor herhalde.
0: Ben mesela
2: birebir kalsam.
0: Buradan çok selamlar. Sevgili Alpay'a, sevgili Bülent Korkmaz'a. Santfor'un bayıldığı stoperler. Tek hamleli. Yaslandın, döndün, gittin abi. Gidersin.
2: Hocam Sanchez ağır bir oyuncu değil ama ya. O bir haksızlık.
4: Bu sezon yani. Ay şöyle oldu. Bence son dönemde
2: hataları olabiliyor. Yok,
1: özgüvenden dolayı yapıyor biraz.
0: Ha, o da başladı şimdi.
2: Hataları da olabiliyor.
0: Çizgi kenarında geçmeye çalışırken tabii top kayıplarına da başladı.
4: Burada öyle çok özgüvenli.
0: İyi de bize çocukluktan beri ne öğrettiler? Birinci bölgede risk yapma. Vur, taca vur, avuta vur, kenara vur, vur, vur oğlu vur.
1: Savunmacılara
0: abi,
1: değil mi?
0: Sanchez gibi bir adam her maçta aynı hatayı yapmaya başladı. Top kaptırıyor.
3: Son haftalarda doğru ama
4: bu sene ama çok iyi değil. Özellikle
3: kritik maçlarda.
2: Şimdi, en iyi sezonu değil.
4: Senin değil bu sene iyi değil.
0: Rakipler senin zaaflarını yakaladıktan sonra o noktadan vurmaya çalışır mı? Oradan vurmayı seçer değil mi?
2: Tabii.
0: Rakipler de onu yapmaya başladı. Çünkü baba zaafları yakalayıp da yıkmak o kadar kolaydır ki futbolda. Basite oynuyorsun abi. Tespit etmişsin. Çok kişiyle hücum yapan Galatasaray'ın koridorları boş kalıyor. Orada çabuk adamlarla veyahut bir verkaçla ekarte edebiliyorsun onu. Ya istediğin kadar kaliteli stoper ol. Şimdi kendi bölgende, birinci bölgende savunma yaparken alan bilgisi, oyun bilgisi olan stoper en kaliteli santrforu bile durdurur. Ama açık alanda yakaladığın zaman çaresizsin. Kaliteli veyahut canım, becerikli bir adam varsa sıkıntı.
4: Geçilmeyecek stoper yoktur ya.
0: Şimdi Antalya Spor Allah aşkına şey yapar mı? Biz bir Galatasaray'a önde bir 15-20 dakika önde bir basalım. Ondan sonra sürklese.
4: Yok.
0: Abi sen var ya Galatasaray'a öyle yaptığın dakika ne olursun biliyor musun? 20. dakikada 3-0 olur tabela.
4: 3'lük 4'lük olursun.
0: Yani onun için bu adam ne yapacak? Sana merkezde baskı yapmaya çalışacak. Önce. Ondan set oyununa döndürmemeye çalışacak. Hakeza ileriye attığında zaten kaliteli oyuncular olduğu için hem de koridoru kullanabilen oyuncular olduğu için bunların önlem alınması zor. Sen elinden geldiğince inançlı mücadele edeceksin. Rakibin kadar koşup onlara müsaade etmemeye çalışacaksın. Biraz da şans isteyeceksin yanında. Aman erken gol yemeyeyim de bir rakipte de bir panik başlasın. Onların o defanstaki zafiyetini kullanabilir miyim gibi gibi.
4: Bir puan alırsa,
0: normal şartlarda şu kadrosuyla Galatasaray'ın bugüne kadar çok rahat

0: şu anda ligi bitirmiş olması lazımdı. Ama buraya kadar geldiğine göre demek ki mental olarak bir sıkıntılar var.
1: Nasıl bir 11 bekliyoruz Savaş Çorlu?
2: Uğurcan.
1: Evet.
2: Salahi.
1: Evet.
2: Sanchez. Abdülkerim. Eren.
1: Eren.
2: Torreira. İlkay. Sara. Sane. Yunus. Barış. Osimhen.
1: Böyle mi diyorsun?
2: Bir çırpıda saydım.
0: Yakup 4-2-3-1.
2: Evet, Yakup
0: 4-2-3-1.
2: Yani öyle 4-1-4-1 gözüküyor.
0: 4-1-4-1 gibi. İlkay da öne doğru giderse?
2: İlkay öne, yani o zaman arka taraf biraz boş kalır. İlkay da öne giderse.
0: Abi sana bir şey söyleyeyim.
2: O zaman Lemina ve Sarasız orta saha sıkıntı.
0: Çok, çok.
2: Ben Lemina şu anda yok gibi gözüküyor. Sara'nın sakatlığı var. Bu iki tane oyuncu da önemli. Ama seni dinlerken baktım, birçok tezinde haklısın. Fakat bunların hiçbirisi bahane olamaz.
0: Olamaz.
2: Hiçbirisi bahane olamaz. Galatasaray bugün 40 bin kişinin karşısında, futbol hata oyunu mudur? Hatadır ama o hataları fazlasıyla Galatasaray yaptı. En ufak bir hataya daha teşvik yok. Hata yaparsan, beklenen 3 puan alamazsan, herkes 1 puan falan, 1 puan falan olmaz. 1 puan da alırsan bu sefer son hafta çok daha farklı olur. 3 puan almak istiyorsan çıkacaksın, oynayacaksın ama Torreira, İlkay orta sahası oynadığı maçlarda genelde sıkıntı olmuştur. Sol bekte Jakobs'un formu biraz düşünce Oka tekrardan Eren'i bekliyorum. Çünkü hoca son 5 haftada Trabzon maçından bu tarafa bakalım. Bir Eren, bir Jakobs. Bir Eren, bir Jakobs. Samsun'da da Jakobs'un formu da düşük gördü. Eren'i bekliyorum ben büyük ihtimalle. Yani dediğim gibi ben Galatasaray'da bu maçta seyirci desteği önemli. Ama pardon olmayan bir maç, oynayanlar oynamayanların yerini doldurabilecek. İlkay var.
0: Ya bakıyorsun. Büyük kalite de baba. Şimdi bu
2: oynayacak
0: maç
2: hocam,
0: biraz
2: iki maç kalmış.
0: Kalma maçı.
2: İki baba maç şimdi kalmış. Belki Torreira şampiyon ol. Git nereye gidiyorsan gidecek. Ben şimdi gideceklere falan girmeyeceğim bundan sonra. Bu şampiyon olsun, ondan sonra şu gidecek, bu gidecek, bunlara gireceğiz. Bu son maçı bir oynasın.
0: İlkay'a şunu söyleyebilirsin. Olanını olmayanını ver. 55'te mi bittin? 60'ta mı? Kaldır elini, çıkarayım
2: seni. Çok mantıklı. 55'e kadar işi gör. Evet. Ondan sonra kaldır elini ya da oyunu yavaşça böyle yavaşlat. Ya bir şey dikkatimi çekti. Perşembe günleri maçın hakem açıklanıyordu. Bugün hiç daha hakemler açıklanmadı. Çok enteresan.
0: Ya bundan sonra bu ümidi kesti.
2: Evet. Yani baktım acaba akşam mı açıklanır falan diye. Tamam. Yani ikincilik, üçüncülük oralarda maçlar var ama hani Süper Lig hakemlerin açıklanmaması, cumartesi günü maçlar var. Açıklanmadı. Yani işin özünde Galatasaray
3: 12'den sonra gelir.
2: Ya gelir, billahi gelecek 12'den sonra. Yok, 12'den sonra kalırsa yarın gelir.
0: Savaş mı?
2: Yarın da kalır.
0: Bak Kerem, bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii ki, lütfen.
0: Galatasaray takımındaki oyuncular potansiyellerini sahaya yansıtamadığı için Galatasaray bu halde. Olası gene Antalya maçında o potansiyellerini yansıtamadılar. Vallahi sıkıntı yaşarlar.
2: Hocam onu zaten hepimiz biliyoruz. Eğer yansıtamazsa bu sıkıntı yaşarsın. Antalya Spor'un
3: Antalya Spor'un ne kadar yani.
2: Bak ne diye ilk kere bitireceksin. İlk kere bitireceksin.
0: Samsun'da niye yansıtamadı?
3: Ya. Abi Samsun'dan
0: evvelki maçta.
3: Hocam Samsun Antalya maçları farklı. Diyorum, aynı kefeye koyma gözünü seveyim. Samsun iyi takım.
0: Ya.
3: Hayır.
0: Savaşım.
3: Abicim

0: Hayır. Tek galibiyet Eyüpspor'a karşı 3-0. Sonuç maçında da golü yok Antalyaspor.
1: Eyüpspor'da ondan sonra çıkışa geçiyor.
2: Abi fazla uzak. Alanyaspor'la beraber kalıyor. Kötü mü oynadı? Ben de kötü oynadı Alanyaspor maçında ama bir puan aldı. O bir puan Galatasaray Antalyaspor'a bu maça taşıdı. Ne olursa olsun güç çok dengeleri çok
0: var. Acayip sıkıcı bir maçtı. Bu arada sıkıcı maçtı. Biz stüdyoda canlı takip ettik. İçinizden biri var mıydı? Yoktu zannediyorum.
2: Ben yoktum.
0: Antalya-Alanya maçı. Alanya'nın da bir golü iptal edildi.
1: Doğru.
0: Yani anlamsız Kerem, bir karar değil.
1: Ne kadar ne oldu tam olarak hatırlamıyorum ama Antalya-Alanya maçları, Alanya'daki maçların
0: hiçbir çoğu... şey olmadı maçta bak. Sadece Alanya'nın bir tane iptal edilen golü var.
1: Hatalı
0: hiçbir
1: bir karardı.
0: Hiçbir şekilde evet, VAR'ın müdahalesine gerek yoktu. İyi misin?
3: Yok, bak görüyorsun tamam. Üstüme gelince ver, fazla
2: kaldı. İçeride benimle biraz fazla uğraştı.
3: Üstüme geldi gördün mü?
2: İçeride biraz benimle fazla uğraştı ondan.
4: Ellemeyin kartalımı.
3: Kartalım.
0: Biraz daha su içse daha mı iyi olur?
2: Daha, evet, daha iyi olur.
4: Evet, daha iyi olur. Ben
0: var mı suyun?
4: Bak ben bir aydan beri içiyorum.
0: Evet. Neticelerini görüyor musun?
3: Hayırcığım can havli nedir bilir misin? Kartalım.
0: Bir
3: can
0: su almak ister misin? Toparladın mı? Aramızdasın.
3: Dur bak sirayet etti.
4: Yok ben hastayım ciddi şekilde bir haftadır.
0: Geçmiş inanın. Olsun.
2: Ama normal abi sen sadece su içiyorsun.
3: Kartalım.
4: Onunla ilgisi yok.
3: Can havli nedir bilir misin can havli?
2: Az önce yaşadı.
3: Şimdi mesela elimi şuraya kadar uzatabiliyorum değil mi?
0: Evet.
3: Abi ölüm anında bu var ya bir 20 santim daha ileri gider. Antalya o halde şimdi. Can havliyle çıkacak oraya. Ne varsa ne yoksa var ya.
4: Artı enerji.
3: Hani mecazi anlamda ölümüne savaşacak derler ya. Şimdi zor oyunu bozar. Senin kaliteli oyuncun potansiyelini sahaya yansıtamadığı anda Antalya Spor oyunu bozar ve sıkıntı yaşatır. Ve her geçen dakika gelmeyen gol Antalya Spor'a moral olur. Bu maç Galatasaraylı oyuncuların ve teknik heyetin mental maçı abi.
2: Galatasaray oyunu bozacak ama kendi oyunu bozacak. Samsun'daki oyunu bozacak. Fabrika ayarlarına geri dönecek.
3: Doğru.
2: Doğrusu bu.
3: Doğru.
2: Antalya istediği kadar oyunu bozsun. Galatasaray o kendi kötü oyununu bozup fabrika ayarlarına dönerse Antalya Spor maçını kazanır ve şampiyonluğu yaşar.
5: Ya motivasyon anlamında Antalya'da zaten bir sıkıntı olmayacak. İnanılmaz. Belki Galatasaray kadar, Galatasaray'dan belki daha fazla motive olacaklar. Kazanma adına.
2: Maçtan sonra
5: ya da bir puan anlamında.
2: Bak Alanya maçından sonra taraftarlar çağırdı gitti. Takım kaptanı Veysel bu maçta puan alacağız dedi. Bunlar güzel şeyler. Gücünüz nezdinde güzel şeyler. Yani motive olmak konusunda taraftara gidersin söz verirsin ama gücünüz bellidir.
5: İşte onu diyorum yani gücü yetecek mi Antalya'nın?
3: Galatasaray Antalya Spor maçında mentaliteyi yöneten kazanır. Antalya Spor'da bu konuda daha zayıf. Niye? Birincisi Galatasaray'ın kadro kalitesi var. Avrupa tecrübesi var. İkincisi küme düşmeme pozisyonu öyle bir sıkıntıdır ki.
0: Evet.
3: Bildiğin her şeyi unutursun. Yaşadınız mı hiç? Bildiğin her şeyi unutursun.
5: Çok diyecek.
3: 81-82 Beşiktaş'ın yarım kalan maç var ya Eskişehir'de.
5: Eskişehir. Ha, sen o kadroda mıydın abi?
3: Küçük golü ben attım Beşiktaş'a.
5: Ha doğru.
3: Ziya Adem Dur. Abi kaledeydi. 2-1 maç. Yarıda böyle kaldı. Maç yok. Kerem.
5: Çok acayip maç. Ha.
3: Yanarken bayrağı kaldırıyor.
5: Kayalar
3: bütün
5: ya.
3: Bütün bizim takım duruyor. Ziya gidiyor. 20 metre ofsayt abi. Gol atıyor gol. Allah Allah.
4: Trabzon'un şampiyonluğu gitti.
3: Gitti.
5: Ziya abi atmıştı golleri.
3: İkisini de Ziya attı.
4: O maç bitmedi.
3: Kalede Adem abi var.
4: O maç
3: Adem
4: bitmedi. 2-1 Beşiktaş öndeydi. Dediği gibi Ziya evet. Puan attı golleri.
3: 20 dakika, 18 dakika ya. Kala maç olaylar tatil oldu abi.
0: Bitmemesi maçın normal miydi?
5: 82.
0: Normal.
5: Beşiktaş 14 yıl sonra şampiyon oldu. 14 sene sonra şampiyon oldu.
3: Tabii.
5: Kaç sene şampiyon olamıyor?
3: Ya var filan. Savaşı biliyorum. Hakemlerin.
0: O dönem için soruyorum yani normal miydi diye.
5: Ara mı?
2: Aralıksız şampiyon
3: oldu. Savaşı.
0: Bir saniye özür dilerim. Herkes şu an kendi arasında konuşuyor.
3: Ben
0: siz kendi aramızda konuşuyorsunuz. Hoca izleyiciye sesleniyor. Biz kendi aramızda evet, bir konuştuk.
2: Bir karıştı atlar.
0: Bir noktalayalım.
3: Noktalayabilir miyim?
0: Evet.
3: Hakemlerin şampiyonu belirleme gücü olduğu o maçta ispatıydı.
5: Öyle mi başladı?
3: Abi.
5: Oradan başladı?
3: İki tane offside'ı hakem devam dedi. Beşiktaş iki gol attı. Seyirci galyana geldi. Hakemin tünelden girerken kafasına bir şeyler attı. Ondan sonra ortalık karıştı. Maç iptal.
2: Hocam o döneme geliyor. Şampiyonlukların bugün var olsa hepsini yeri değişir ya.
0: Şimdi bambaşka bir tartışma konusu tabii. Açacağız. O yüzden
2: yerler değişir yani çok
0: gerek
2: yerler
0: yok.
2: Değişir.
0: Sadece Galatasaray'la ilgili son bir konuya ben değinelim istiyorum. Senin söylemek istediğin
1: ayrıca. Yok hocam işte.

0: Yine aynı şekilde motivasyon. Motivasyonsa Galatasaray'daki oyuncuların hepsinin tecrübesi daha fazla. Antalya Spor panikte. O paniği sağda ayakta tutabilecek tecrübeli oyuncular var. Birbirlerini sallayabilecek oyuncular var. Samsun Spor maçını unutmaları gerekiyor yani.
1: Savaş Çorlu, ya bizim elimizde Galatasaray'a dair bugün çok haber var. Yani ben başlıklardan bahsedeyim. Sen bir tanesine değin. Çünkü transfere dair çok bir şey konuşmak istemediğini söyledin. Yani sezonun bitmesi,
0: özellikle gidecekler konusunda. Ya iki gün sonra çok önemli bir maç var. Bazı şeyler netleşmiş. 11'de 10 oyuncular var. Bugün onları söylemek istemiyorum çünkü maç var yani. Maç bitsin onları söyleyeyim.
1: Ben sadece birkaç tane detay söyleyeyim. Tamam. Çünkü hem muhabir arkadaşlarımız hem haber masamız bugün çok iyi çalıştılar. Bahsetmeden geçmek mümkün değil. Osimhen Galatasaray'da ilgi çeken bir oyuncu ama bonservis beklentisi çok yüksek gibi görünüyor.
0: Yanlış. O kadar beklenti beklemiyorum. Çok fazla uçuyorlar.
1: Icardi için son iç saha maçı olabilir.
0: Belki de son.
1: Torreira'nın durumu acaba ne? Okan Buruk'un kalmasını istediği yönünde.
0: Şimdi ben haberciyim, senin geldiğini söyleyebilirim. Okan Hoca'nın kalmasını istediği doğru ama Torreira'da hep bu sezon yaptığımız şey gitmek istiyor. Son maçı olabilir.
1: Bir soru daha. Sara'nın son ikilik maçında oynaması beklenmiyor ve Sara için böyle bir Premier Lig ilgisinin olduğu konuşuluyor. Doğru mudur?
0: Var ama beklenti rakamlar konusunda altta kaldığını duydum. Şu ana kadar Galatasaray'ı tatmin eden en net yani teklif herhalde Salah için.
1: Salah için
0: evet,
1: teklif.
0: Salah için. Bazı böyle dedikodu şeklinde olan var. Bir de böyle dolaylı şekilde en dolaylı gelenlerden bir tanesi Salah'ı şu ana kadar teklifleri.
1: Ben takım adı sorayım mı sana?
0: Salah için mi?
1: Evet.
0: Takım adı sormadım ama sen sorabilirsen ben de en azından olabilir.
1: Liverpool'un bir ilgisi olabilir mi?
0: İngiliz takımı dediler. İngiliz takımı dediler.
1: Çünkü birkaç ay önce böyle bir söylenti çıkmıştı. Sen Salah deyince kafamda o canlı.
0: Bak orada saydığın isimlerin hepsinde Osimhen de dahil. Böyle eğer bir transfer olacaksa ilk transfer mesela Salah'ı olabilir. Yani çünkü gerçekten de bu sezon iyi bir sezon geçirdi. Gücü üzerinde bir yeteneğinin üzerine koyarak tam bir hani her teknik adamın çalışmak istediği savaşçı bir ruhu var.
2: Görev adamı.
0: Dolayısıyla o ismi geçenler arasında önümüzdeki günlerde daha net konuşuruz. Ama bazı maçta bazı oyuncuların son maçı olacaktır. Bir de arka planda olanlar da var.
1: Icardi'nin durumunu bir değinmeni rica edeceğim. Sonra Icardi ile ilgili konuklarımızın görüşlerini alacağım ve konuyu değiştireceğim. Son iç saha maçı mıdır? Bu bir veda karşılaşması mıdır Icardi için?
0: Veda karşılaşmasıdır. Eğer şampiyon olsa zaten şampiyonluk kutlamalarında Kasımpaşa maçı da var. Eğer şampiyon olursa takımın zaten %30'u falan da gider. Çünkü Dünya Kupası hazırlıkları olacak, gitmek isteyenler olacak, ayrılmak isteyenler, izne çıkmak isteyenler. Galatasaray şampiyonluğu ilan ederse Kasımpaşa maçında bambaşka bir 11'le çıkar yani. Yedek ağırlıklı, genç ağırlıklı. Icardi için de inşallah güzel bir veda olur. Çünkü çok yıprandı. Şu 2-3 ayda bayağı bir yıprandı. Galatasaray şampiyonluklar kazandırmış bu oyuncu. Hep söylüyoruz. Bir jenerasyonu, birkaç jenerasyonu Galatasaray'la yapmış en azından bir nesile. Burada güzel bir veda olur inşallah yani. Taraftarlar çünkü çok seviyor. Yönetim de ona bunu yakışanı yapar. Önümüzdeki günlerde Dünya Kupası var, şampiyonluk var. Şampiyonluk sonrası transferler. Çok konuşacağımız şeyler olur. Ama şu Antalya Spor maçındaki konsantrasyonu şu anda bu gidecek var bazı detaylar da bunları da şimdi 1-2 günlüğüne tutalım diyorum yani.
1: Ne dersin? Icardi'yi sence Galatasaray arar mı? Özler o kesin. Tabii mevcut Icardi'den bahsetmiyorum ama bıraktığı izlenimi ve duyguları mutlaka Galatasaray taraftarı anımsayacaktır. Özlenecektir. Ama kalması yönünde bir düşüncen olur muydu mesela karar verici olsa?
3: Şu anki performansıyla ben de karar verici merci olsam Icardi ile yola devam etmezdim, onu söyleyeyim. Arkada bir hoş seda bıraktı. Bırakacaktır. Yani özellikle geldiği günden sonraki ilk iki şampiyonlukta muazzam bir katkı sağladı. Bir hoş seda bırakacaktır ama son dönemi baktığımız zaman fazla uzatmanın maceraya gireceğini düşünüyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Galatasaray ne yapıp iyi bir Icardi ayarında, ona ayarında olmasa da Osimhen'i zaman zaman yedekleyecek, rahatlatacak bir santrofor alması lazım. Bunu bulabiliyorlarsa tamam. Bulamadılar. Mecbur kaldılar. Icardi'yi çekersin kenara, oturursun. Dersin ki kardeşim bizim şartlarımız bu. Mali anlamda söylüyorum. Kabul ediyor musun? Burada kendini sen artık şey yap. Eski sorunları yaşamayacaksan devam edelim. O da bir senelik bir kontrat olur. Öyle bir şey olursa, ikinci adamlığı da kabul ediyorsa tutarım. Ama onun dışında Icardi ile yola devam etmek bence
0: çok
3: macera.
0: Çok kısa bir şey mi? Osimhen'le ilgili de, Osimhen'in arkasında ikinci gol diyorsun ya, Osimhen'in de daha durumu belli.

0: değil. Belki iki golcü lazım olacak.
1: Ha, gider. Tabii
0: belki
1: canım,
0: iki golcü lazım olacak. Icardi ile ilgili gider, bir şey daha söyleyeyim. Icardi şu son 3 ayda Kaya'nın şarkısı var ya, ben nerede yanlış yaptım diye çok sevilip biraz da bu süreçte kendisini dinlemesi lazım. Galatasaray'da kalabilecek bir Icardi son 3 ayı o kadar kötü yönetti ki biraz istekli olsaydı, biraz böyle bireysel çalışmalar yapmış olsaydı, o 3-5 gün bazen 7 gün 8 gün izinler yapmamış olsaydı bugün takımda kalma olasılığı çok yüksek olurdu. Çünkü öyle bir izlenim vardı. Son 2 ayda bu süreci çok kötü yönetti Icardi.
2: Hayri Beşer, ne dersin?
3: Hangi açıdan bakalım? Yani Galatasaray'ın Icardi'yi göndermesi büyük kayıp olur mu? O açıdan mı bakalım? Yoksa Galatasaray Icardi birlikteliğinin sonrasındaki süreci değerlendirmek açısından mı bakalım? Bir defa şunu söyleyeyim. Yani Icardi Savaş'ın söylediği gibi süreci kötü yönetmiş olabilir ama Galatasaray yönetiminin de süreci iyi yönettiğini söyleyemeyiz burada. Daha doğrusu şöyle bakarsak söyleyemeyiz. Ya ortada büyük bir değer var. Bu değeri güçlü parlak tutmaksa amaç, Galatasaray yönetimi süreci kötü yönetti. Ama Galatasaray yönetiminin zaten Icardi defterini kapamak gibi bir keskin kanaati varsa aslında burada amaca ulaşılmış oluyor. Ve ben biraz da bu taraftayım. Yani Galatasaray cephesi de sanki Icardi ile devam etmekten yana değildi. Yani bu Icardi'nin tavırlarından kaynaklı olabilir. Ellerinde Osimhen gibi büyük bir golcü var. Bundan dolayı Icardi'yi lig maçlarında dahi artık ilk 11'de kullanamıyorlar. İlk 11'de kullanamamaları durumunda Icardi'nin çıkardığı sorunlar olabilir. Onun kulübedeki kekremsi duruşunun bütün o oyuncu grubunu olumsuz, ambiyansı olumsuz etkilemesi olabilir ki bütün bunlar da aslında parametredir ve değerlendirilmesi lazım. Haksızsınız diyemem. Şimdi buradan bakınca ben şunu görebiliyorum. Zaten Icardi ile devam etme konusunda gönülsüzdü Galatasaray yönetimi. Hatta Okan Hoca da belki onlarla ayrı noktaya gelmişti. O gönülsüzlük Icardi'nin tavırlarıyla bir araya gelince işi biraz daha kolaylaştırıyor. Biraz daha netleştiriyor gibi oldu. Kanaatindeyim ben. Şimdi hani gitmek Icardi'ye ne kaybettirir? Ben bir şey kaybettireceğini düşünmüyorum. Çünkü Icardi'nin burada ispat edeceği bir şey yoktu. Ve de ispat etmesi gereken bir şey yoktu. Icardi burada gelip büyüyüp serpilmedi. Icardi buraya dünyanın en büyük golcülerinden bir tanesi olarak geldi. Ve bir veteran gibi oynamadı.
2: Evet.
3: İşini çok iyi yaptı. Bir de işin hani şey tarafından bakalım. Güzel tarafından. Ya da romantik tarafından bakalım. Yani hepimizin geçmişe yönelik futbol hatıraları var. Hatta kendimize dahil de vardır mahalle arasında oynadığımız oyunlar. Ve de dünyanın çok büyük marka futbolcularıyla ilgili. Ya hangimizin hafızasında, ya şu futbolcu mesela 10 yıl, 15 yıl öncesinde şu maçta o kadar koşmuştu ki, böyle bir hatıra taşıyor muyuz? Ya muazzam koşmuştu. Yani 10 kilometre, 10-15 kilometreye çıkmıştı. Yok. Maradona'yı neyle hatırlıyoruz biz? Sanatıyla hatırlıyoruz.
2: Evet.
3: Pele'yi biraz bilenler de öyle.
4: Bu adam da gol sanatçısı. Bu da gol sanatçısı ayrı.
3: Ya o işin başka bir tarafı. O işin manipülatif tarafı mı ne diyeyim. Ama öyle hepsini, Van Basten'ı, Maradona'yı, ya bugün canlı oynayan Messi'yi vesaire. Hepsini sanatıyla hatırlıyoruz. Dolayısıyla Icardi Galatasaray'a gittikten sonra mesela Icardi'nin aktüel performansı akıllarda kalmayacak. Aktüel performans bugün için önemlidir. Teknik direktör için önemlidir. Kazanmak isteyen taraf için önemlidir. Tribünler için önemlidir. Ama aktualite geride kalıp maziye dönüştüğü anda kalıcı olan sanattır. Sizin yaptığınız tablodur.
2: Doğru.
3: Heykeldir. Yazdığınız romandır. Icardi burada bir roman yazdı. Ve sadece Galatasaray'ların değil, herkesin okuduğu bir roman. Attığı gollerle, attığı gollerdeki zekayla, ustalıkla, klasla, teknik kapasiteyle o romanı yazdı. Dolayısıyla Icardi'nin bundan sonra kaybedebileceği bir şey yok. Yani Galatasaray'a gittikten sonra sırtında büyük bir mazi, büyük bir başarı, büyük bir destan yüklenmiş olarak gidecek. Ve bence de şu haliyle de gitse, belki biraz daha iyi performans göstererek de giderse çok da bir şey fark etmeyecek. Bence Icardi Icardiliğini yaptı.

0: Ha, ondan sonra şunu söyleyeyim. Yani Osimhen meselesi mesela hani 150 milyon euro falan deniyor da ki Galatasaray'ın kapısını 100 milyon euro ve üzerine bir teklif çalarsa ve Osimhen de gitmekten yana olursa o gidiş gerçekleşir. Ama Osimhen'in buradaki kazancını hesap edince vergi şartları falan 20-21 milyon euro, 30-35 milyon euro demek Avrupa şartlarında, o da çok imkan dahilinde gözükmüyor. Sanki Osimhen kalır zaten. Ha, Osimhen'in arkasında golcü bulmak, o da çok zor olmasa Galatasaray yönetimi için onu hallederler diye düşünüyorum.
1: Şurada ama iki bırak, golcü bulacak seri gibi yani Osimhen de giderse iki golcü. Her
2: sene beklenti yükseltiyoruz bak. Osimhen konusunda bakıyorum 150 milyon eurolardan bahsediliyor.
0: Bu 150 sezon, fazla biraz.
2: 150 yani 100, 100 milyon euro 100, sana göre yeterli 150. Ama baktığın zaman bu sezonda çok başarılı bir Osimhen yok. 13 gol atmış şu
3: çok
2: anda.
3: Çok oynamadı gol, değil mi sakatlık?
2: Ya gol, şey de şu var. Anda gol krallığı sırasında kaçıncı, dördüncü mü? 13 golü var. Icardi eleştirdiğimiz daha fazla.
0: Tabii çok. Galatasaray razı
2: geçen sene Barış da aynısı oldu. Yunus da aynısı oldu. Bak Sara da aynısı oldu. Galatasaray transferde transfer dönemine girdiğimiz zaman öyle rakamlar daha şimdiden başladı konuşulmaya. Bu gerçekleşmediği zaman camiada bu sefer sıkıntı oluyor. Bu konuda çok dikkat etmek lazım. Osimhen'i 150 milyon euroya bir aydır yazılıyor. Barış için sezon başında 50 milyon euro değildi. Beklenti yine o yönde. Salah'ı var. Sara için, İngiliz kulüpler için rakamlar yüksek yazılıyor. 20 milyon euroya aldığım bir oyuncuyu Sara için belki biraz daha fazla sayabiliriz ama 50 milyon euro Barış için beklenti şu anda o rakamları veren olur mu dersen bunda da tereddütlerim var şu anda. 4 sene üst üste takım şampiyon oluyor. Sattığın oyuncu sayısı ciddi anlamda bir tane oyuncu var. Sacha Boey. Sacha Boey'u sattın. Onu da kiralık olarak geri aldım. O da gidecek. Geri kiralık opsiyon kullanmayacak. O Sacha Boey'un da o zaman Tuchel'in çok isterili olduğunu biliyorsun. Ne kadar istekli oldu o transferde. Galatasaray evet. Bunu iyi kullandı. 4 senedir sattı oyunculara baktığımız zaman normal şartlarda Avrupa'da bir takım 4 sene şampiyon olmuş olsa üst üste korkunç rakamlarda gelir olur yani.
4: Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Sarı lacivertleri bekleyen önemli bir Konyaspor maçı var ama ağırlıklı olarak seçim konusu tartışılıyor. Hakan Safi'den sonra Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar'ın çekildiğini belirtelim. Ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın futbolda yapacağı hamleler de netleşmeye başladı. Yıldırım teknik direktör olarak ilk isim Aykut Kocaman'ı düşünüyor. Haberimizi izleyelim, üstüne konuşuruz.
5: Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın futbola dair planlaması da netleşiyor. Uzun yıllar Sarı Lacivertli camiaya önderlik eden Aziz Yıldırım, birleşme çağrılarıyla birlikte futbol takımına dair planlamalarına da devam ediyor. Yıldırım önümüzdeki günlerde teknik direktör konusu ve transfer görüşmeleri için Barış Göktürk'le bir araya gelecek. Aziz Yıldırım futbol takımının başına Sarı Lacivertli kulüpte tarihi başarılara imza atan Aykut Kocaman'ı getirmek istiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer efsanesi Oğuz Çetin'in de futbol direktörü olması hedeflenirken eski futbolculardan oluşan bir komitenin de görev alması planlanıyor. Aziz Yıldırım son yüksek divan kurulu toplantısında üst takıl oluşturulması gerektiğini dile getirmişti. Fenerbahçe'de kurumsal bir yapı oluşturmak isteyen Aziz Yıldırım, camianın önde gelen isimlerinin artık aktif olarak rol almasını da istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Aziz Yıldırım, kısa süre içerisinde atacağı adımları kamuoyuyla paylaşacak.
4: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de başkanlığı aday, şu detayı da verelim. Seçim tarihiyle ilgili durum netleşti sevgili seyirciler. Planlandığı gibi 6-7 Haziran'da seçim olacak. Çünkü 13-14 Haziran'da LGS var. Bu sebeple değişiklik ihtimali gündemden kalktı. Yönetim, stadyum, Kenan Evren Lisesi ve Ülker Arena olmak üzere tüm mekan seçeneklerini değerlendirip seçim için en uygun ortamı hazırlayacak. Sarı Lacivertli camiaya seçimin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Aziz Yıldırım'la bir başlangıç yapalım. Az sonra da sıcak bir fotoğraf var. O fotoğrafı da ekrana taşıyacağımızı ifade edelim. Nasıl gördünüz Aziz Yıldırım'ın futbol planlamasını ve aslına bakarsanız Zafer Hocam seçim kararı almasını?
1: Ya tabii şimdi...
4: Seçime katılma kararı almışsın, özür dileyerek düzeltiyorum.
1: Evet, seçime yani, katılma kararı. Şimdi Fenerbahçe'de güçlü, karizmatik ve kulübü yukarı taşıyan bir lider profiline duyulan bir ihtiyaç doğdu camiada. Bu algı yoğunlaştı. Bu algı doğrultusunda değişik başkanlar.

0: Başkan adayları başkanlığa aday olduklarını açıkladılar. Yani bu görev aynı zamanda otorite, vizyon, kriz yönetimi gerektiren, ki bu kelime çok önemli, katmanlı bir rol. Yani Fenerbahçe başkanlığı çünkü seçilenlere her türlü sorunla baş edebilme gücü verir. Bu gücü layığıyla kullanan bir profil özlemi camiada oluştu. Şimdi daha evveliyatına baktığımız zaman bu söylediğim gibi sorunlarla savaşmanın en önde gelen profili Aziz Yıldırım olduğunu herkes kabul ediyor zaten. Sevgili Sayın Hakan Safi Başkan adayımız da efsane başkanım diye ifade ediyor. Bu yapılan hizmetin karşılığında duyulan bir gururdur ve ona ithaf edilen de bir sevgi dolu bir cümledir. Yani bu güzel bir şey. Ama ben şöyle demiştim. Başkan adaylarını bir odaya kapatıp ortak fikirlerle bir başkan seçilsin. Yönetimine de destek verilsin. Kendisine de destek verilsin. Fenerbahçe'nin özlem duyduğu bu güçlü vizyon, karizmatik, kulübü yukarı taşıyan lider profili ortaya çıksın. Herkes destek olsun. Fenerbahçe şu 12. seneye girilmiş şampiyonluk özlemine bir son versin. Ondan sonra tekrar rayına otursun her şey. Rakiplerle gene rekabetine devam etsin. Ama söylediğim gibi bu doğal olarak camiada bir beklenti yüksekliği var. Bu nasıl? Galatasaray'daki gibi lise aklıyla falan olmuyor. Güçlü, karizmatik, sorunlarla baş edebilen, otoriter başkan profili Fenerbahçe'de öne çıkıyor. Görünen o ki bu başkan adaylarının hepsi de heybetli başkan profili Fenerbahçe'de. Adaylar da o yönde bir yol çiziyorlar. Bundan sonra esas olayların şekilleneceğini düşünüyorum ben. Öncelikli bir yönetimlerin açıklanması faktördür. Yönetimlerdeki güçlü isimler algıyı değiştirebilir. Yönetimde gene eski yüzlerin çoğunluğunun olması camiadaki o şampiyonluk beklentisi doğrultusunda en ufak bir sıkıntıya dahi tepkisellik olarak geri dönüyor. Bu tepkiselliği en aza indirgen, yönetimini iyi seçen, ki keşke tabii ki Fenerbahçe'nin âli menfaatleri doğrultusunda bir çatı altında birleşseler, hep beraber topluca sorunlarla baş edebilme gücünü elde edip Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkarsalar diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki hafta, ya çok uzun değil, önümüzdeki hafta itibarıyla çok şeyin daha iyi, daha net şekilleneceğini düşünüyorum. Güçlü bir aday profili de Mehmet Ali Bey'di. Mehmet Ali Bey camialarda biz doğru şeyi iyi söyleyebilen bir kültürde toplum olmadığımızdan dolayı daha henüz başkanlığını açıkladıktan sonra gelen olası eleştirilerle sosyal medya tarafından çekilme ihtiyacı duydu. Bu böyle olmamalı. Ya hizmet yarışına girmek bana göre bir gurur verici bir şeydir yani. Ben Fenerbahçeliyim, bu takıma hizmet etmek istiyorum dendiği zaman buna saygı duyulması gerektiğini ben düşünüyorum. Onun için şu an itibariyle önümüzdeki hafta daha net şekillenecek başkanlık yarışında adayların hepsinin güçlü, otoriter, vizyon sahibi karakterler olduğunu düşünerek Fenerbahçe için yararlı olacağını düşünüyorum.
1: Hayri Beşer, önce bir tebrik etmem lazım. Çünkü gündemde çok fazla böyle bir şey yokken Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığından bahsediyorum. Adaylığını koyacağını düşündüğünüzü söylemiştiniz. Neden böyle bir şey söylediniz? Ve bulduğunuz karşılık ortada. Aziz Yıldırım hakikaten de aday. Ne beklemeliyiz Aziz Yıldırım'dan bu seçim sürecinde?
2: Şimdi öncelikle bir önceki seçim sürecinde de Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını, daha doğrusu Fenerbahçe'nin başkanlığını istediğini ve de çok istediğini biliyorum. Hatta yakın çevresi tarafından da frenlenmişti o süreçte. Yani frenlenmesinin sebebi de şu: kazanılamayacak bir seçime girmenin Aziz Yıldırım'a çok şey kaybettireceği. Yani özetlersem, şayet şartlar uygun olsaydı muhtemelen Aziz Yıldırım bir önceki seçimde de aday olabilirdi. Burada şartlar uygun oldu. Şartlar bir noktadan sonra Aziz Yıldırım'ı çağırır hale geldi. O da bence bu fırsatı değerlendirdi.
0: aday oldu.
2: Ve hocamın analizinde Mehmet Ali Aydınlar'a yönelik eleştirilere, tepkilere, açılan hesaplara dikkat çekti. Haklı, ama bir taraftan da ben Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesinin sebeplerinden, belki de en önemli sebebinin yine Aziz Yıldırım'ın adaylık isteği olduğu kanaatindeyim. Onu da belirtmek isterim.
0: Sana katılıyorum.
2: Aziz Yıldırım istediği için aslında Mehmet Ali Aydınlar bu işi zorlamadı. Yani kapılar Aziz Yıldırım'a açıldı. Çünkü Aziz Yıldırım ya Fenerbahçe'de tamamlanamamış işleri olduğunu düşünüyor. Ve de kendisine büyük haksızlık yapıldığını düşünüyor. Kendi penceresinden haklı olabilir. Ve Fenerbahçe'nin de şu noktadan sonra bir güce, kahraman arayışına ihtiyacı var. Camia ancak hani gelmeyen başarıların, gelmeyen şampiyonlukların önemli bir güçle, önemli bir iradeyle, otoriter bir başkan figürüyle, otoriter bir yaklaşımla elde edileceğine inanıyor. Bundan dolayı da yani Aziz Yıldırım'a kapıların sonuna kadar açık olduğunu görüyoruz. Nihayetinde adaylardan bir tanesi çekildi.
1: Evet.
2: Diğer aday da çok güçlü argümanlar ortaya koymazsa sanki Aziz Yıldırım'ın karşısında güçlü bir alternatif olacak gibi durmuyor. Başka şartlar söz konusu olsaydı artık hani yeni nesil yönetim tarzı, yeni nesil başkanlık tarzı, belki kulüplerimizin daha modern, daha yeni yüzlere, figürlere ihtiyaç duyduğu gibi gerekçelerle olabilirdi. Ama şu günün şartları Aziz Yıldırım'ı çağırdı. Şimdi hani şunu söylemek isterim. Bir defa şuradan bakılıyor. Ya işte Fenerbahçe işte bir yeniden yapılanmaya gitsin vesaire vesaire. Aslında bunlar bence hani böyle yönetim değişimleriyle, başkan değişimleriyle alınacak konular değil. Ya bunlar kurumsal meseleler. Yani başkandan bağımsız, devlette devamlılık esastır şeyi vardır ya, doğrusu, düsturu.
1: Evet.
2: O şekilde işlemesi gereken süreçler. Bizim daha aktüel olanı konuşmamız gerekiyor. Yani Aziz Yıldırım gelecek ya da kazanır, kim olur gelecekse ortaya bir akıl koyacak, bir transfer aklı koyacak her şeyden önce. Yani Fenerbahçe işte bu işin yapılamadığını gördü deniyor son yıllarda. İşte onca para harcadı, onca transfer yaptı. Şimdi her birinize sorsam, Fenerbahçe çok para harcayarak transferler yaptı. Size göre yapılan bu transferlere futbol aklı, transfer aklı olarak 10 üzerinden puan verseniz kaç verirsiniz?
0: 1,5'tan 2.
2: 4'e 5'e çıkan ya. Var mı?
3: 1,5'ta değil.
2: Tamam, kaç açı
0: çok bile söyledim yani.
1: Sezon başı mı, devre arası mı?
2: Yok, bütün bu süreçte yani şu Aziz Yıldırım sonrası 3 yılı 5 yılı veya 1 yılı 2 yılı. Çıkamayız yukarı.
3: Tabii.
2: Ya şimdi Fenerbahçe hani golcüsüz kaldı dedik. Ya golcüye çok az para harcadığı için mi golcüsüz kaldı? Hayır. Fenerbahçe yıllarca stoperini bulamadı dedik. Stoper transfer etmediği ya da çok az para verdiği için mi? Hayır. Yani Fenerbahçe'nin işte atıyorum kasası yetmez Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkarmaya gibi bir yaklaşım. Son derece yanlış. O paradigmayı Trabzonspor Kulübü, Sayın Ertuğrul Doğan ve ekibi, öncesinde de Sayın Ahmet Ağoğlu, Ahmet Ağoğlu'nun ismini her zaman zikretmemiz lazım. Çok büyük işler yaptı. Hala gönlümüzde, hala aklımızda. Yani iyi bir futbol yöneticilik örneği ortaya koyduğu için yerle bir.
3: Ama geçmişinde bir yöneticilik, spor yöneticilik profili olduğu için
2: Trabzonspor'un ta geçmişten tabii. Geliyor. İşte golf, Türkiye'nin golf'te yani geliyor, başka sporlarda geliyor.
3: Onu söylüyoruz.
2: Şimdi hani şunu söylemeye çalışıyorum. Ya siz iyi bir yöneticilik aklı, iyi modern bir yöneticilik aklı, menajerlere teslim olmayan bir anlayış, dürüst bir anlayış ortaya koyduğunuz zaman ve ekip halinde bütün işleri yaptığınız zaman bunları başarmak çok zor değil, öyle değil mi hocam?
0: Tabii.
2: Fenerbahçe'nin çeperinde, merkezinde ya o kadar büyük bir potansiyel var ki, futbol potansiyeli var. Uluslararası yani futbol endüstrisine dahil potansiyel var. Yani bu sadece Fenerbahçe değil, elbette ki Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da var ama bu potansiyel

0: Potansiyel rentable kullanılamıyor. Ya siz gidiyorsunuz en lüks restoranta, en güzel yemeğin siparişini veriyorsunuz ama önünüze öyle bir menü geliyor ki yani bir kaşık iki kaşık sallayıp kalkmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Kusura bakmayın, açlıktan dolayı böyle örnekler veriyorum. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'nin bence durumu biraz böyle oldu. Ya ben Aziz Yıldırım'ın ya da gelecek kim olursa olsun işinin zor olduğu kanaatinde değilim. Yani ortada bir takım var. Bu takıma yapılması gereken transferler var. Bu transferleri yapmak için bir dürüst yaklaşım, bir de transfer aklı gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra Fenerbahçe çok çok büyük paralar harcamadan, belki de bugüne kadar harcadıklarının çok daha azını harcayarak yine şampiyonluk yarışır. Şampiyonlukta Galatasaray'la yarışır. Ha, şampiyon olur olamaz o işin başka tarafı.
1: Bir fotoğraf var. O fotoğrafı da ekrana taşıyalım istiyorum. Savaş Çorlu ve Kartal Yiğit'ten de görüş aldıktan sonra yine Zafer Hocam'a döneceğim.
2: Önemli bir şey değineceğim.
1: Kesinlikle
2: sonra.
1: Hocam unutmayın. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve Başkan adayı Hakan Safi bir araya geldi ki Hakan Safi'nin de önceki yönetimde Ali Koç'la beraber çalıştığını da hatırlatmamız gerekiyor. Hakan Safi'nin paylaşımı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Saadettin Saran'ı ziyaret ederek kongre süreci ve kulübümüzün yarınlarına dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için kendisine teşekkür ederim diyor Hakan Safi yapmış olduğu açıklamada. Kartal Yiğit, nasıl görüyorsun Fenerbahçe'de başkan adaylarını şu an itibariyle, böyle önde gördüğün biri var mı? Bu önemli bir konu ama daha önemlisi gelecek kişi kim olursa olsun nasıl bir yol haritası çizmeli geleceğe dair?
3: Şimdi şunu söyleyeyim, yani bakıldığı zaman evet şu an itibariyle Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Hakan Safi'nin yarışacağı bir seçim Fenerbahçe camiasını bekliyor. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bir tarafta genç, Fenerbahçe için gençliğini de verdiği enerjiyle çalışan, yöneticilik yapan bir isim Hakan Bey. Öbür tarafta Fenerbahçe'nin efsane sayılacak başkanlarından biri Aziz Yıldırım. Şimdi Aziz Yıldırım doğal olarak liderlik vasfıyla öne çıkan bir karakter. Yani eğer seçildiği takdirde yalnız Fenerbahçe için değil, bence Türk futbolu için de lider olabilecek bir isimden bahsediyoruz. Yani çünkü niye böyle konuşuyorum? 6-7 Haziran'daki kongre sonrasında eğer ipi göğüsleyen Aziz Bey olursa, o andan itibaren Süper Lig'deki en tecrübeli başkan koltuğuna oturmuş olacak aynı zamanda. Başkanlık adına. Aziz Yıldırım gibi tecrübeli bir isim yok kazandığı takdirde. Yani zaman zaman geçmişte de örnekleri var. İşte Kulüpler Birliği'ndeki yayın gelirleriyle ilgili düşünceleri, belki diğer kulüplerle de bundan sonra bambaşka bir beyaz sayfa açabilir Aziz Yıldırımlı Fenerbahçe. Özellikle işte kulüplerin yayın haklarının daha da fazla olması, gelirlerinin fazla olması konusunda diğer kulüp başkanları da Aziz Yıldırım'a danışabilirler. Çünkü bakıldığı zaman hakikaten, hep söylerim ben, rahmetli Süleyman Başkan döneminden kalma bir isim. Süleyman Seba'yı da örnek almış bir isim Aziz Yıldırım. Her defasında bunu hep belirtmiştir. Onun izinden giden bir profil, görünen o. Kazandığı takdirde Fenerbahçe'ye ben bir şeyler katacağını düşünüyorum Sayın Yıldırım'ın. Ki en önemli şey tecrübesi. Yani geçmişte kendisinin bıraktığı dönemden bugüne kadarki olan süreçte fahiş inanılmaz hatalar yapıldı Fenerbahçe'de, özellikle futbol şubesinde.
1: Evet.
3: Aziz Yıldırım'ın evet hata yapabilir mi? Kendisinin de mesela son dönemi iyi geçmedi. Başkanlığı bırakmadan önceki dönemi. Ama onun öncesinde özellikle işte tesisleşmenin ilk adımını atan Aziz Yıldırım'dır. Amatör branşlara değer veren Aziz Yıldırım'dır. Bunları yapmış bir Aziz Yıldırım var karşımızda. Bunu devam ettirecektir. Devam ettirebildiği kadar. Mümkün olduğu kadar. Ve futbolda daha önce işte ilk yıldızları getiren falan.

0: Yani hep Aziz Yıldırım'dır. O dönemde çok önemli oyuncular geldi Fenerbahçe'ye. Ha, Ali Bey zamanında da geldi. Şu anki mevcut yönetim de getirdi. Ama sadece iş yıldızları getirmekle bitmediğini gördü Fenerbahçeliler. Çünkü şampiyon olamıyorlar, başarı gelmiyor. Sadece yıldızlarla olunmadığını gördüler. Bir futbol aklı ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin ki ben Aziz Yıldırım'ın o futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Bu futbol aklı yalnız
1: veya kuracağı bir komiteyle futbol aklı, evet.
0: Yani o yüzden düşünüyorum. Sadece Aziz Yıldırım değil, Aziz Bey bunu tek başına yapamaz. Çünkü Aziz Yıldırım'ın, Aziz Bey'in bıraktığı dönem ki futbol kültürüyle şimdiki dönem arasında hakikaten büyük bir fark var. Futbol gittikçe artık böyle teknolojiye de uyarak inanılmaz bir şekilde futbol ekonomisi büyüdü. Bu ekonomiyi yönetmek kolay değil. Gidip oyuncuları bulmak kolay değil. Ama Aziz Yıldırım'ın şunu yapacağını düşünüyorum. Futboldan anlayan insanları bir çatı altında toplayarak onların görüşüyle, onların görüş fikriyle, alışverişiyle transferleri yapacaktır ki olmalı olan da budur. Futbol aklı budur. Yalnız para her şeyi çözmez. Para harcayabilirsiniz, önemli değil. Harcadı işte Fenerbahçe, gitti bir oyuncuya 30-40 milyon euro verdi. İşte Beşiktaş da harcadı, ne bileyim Galatasaray'da harcadı. Ama sonuçta başarı gelmeyince iş sadece paraya mevzu değil. Ben Fenerbahçe'de zaten maddi sorunun olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe kongrelerinde aday olan insanlar yıllardan beri süre gelen bir şey var. Maddi sorunu yok zaten. Beşiktaş'taki gibi değil. Fenerbahçe'de çıkan zaten ortaya koyuyor, döküyor. Ali Bey yaptı, Aziz Bey daha öncesi de yaptı. Hakan Safi maddi olarak çok güçlü bir isim. Yani ben açıkçası Fenerbahçeli değilim ama Fenerbahçelilerin gönlünden göçen şudur. Keşke Hakan Bey de Aziz Yıldırım'ın yanına gelse. Yani bir büyük olarak yani Aziz Yıldırım'ın yanına gelse diyorum. Daha sonrası da tekrardan Hakan Bey aday olabilir. Çünkü daha yaşı genç. Önünde uzun bir süre var. Yani kaybederse belki ona da yazık olacak. O yüzden bir toplansalar şu geçici dönemde Aziz Yıldırım'ın liderliği altında bir toplanmanın birleştirici rolü olduğunu düşünerek daha iyi olacağını düşünüyorum.
2: Şöyle bir artısı olabilir Hakan Safi'nin uzun vadede aday çıkmış olmak.
0: Aday çıkmak tabii ki öyle. Şimdi demokrasilerde mecbur çıkması güzel bir şey. Seçim o yüzden var.
2: Evet.
0: Yani tek aday olsa.
2: Yani camialar bu adaylıklara teveccüh yani, ediyor
0: tabii,
2: kazanmasa bile.
0: Kesinlikle mesela Serdal Adalı.
2: Evet.
0: Beşiktaş'tan
2: i̇şte
0: örnek değil. 2-3 dönem kaybetti. En sonunda Beşiktaş başkanı oldu. Yani vazgeçmedi, oldu. Yani Hakan Bey de büyük bir ihtimalle kaybetse dahi ileride olacaktır. Çünkü yaşı da genç. Ama yıpranmaması önemli. Yani Fenerbahçe'de maddi anlamda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tek şey kesinlikle bir futbol aklı oluşturması lazım. Şu da bir var. Tabii ki artık hayat bu. İnsanlar yaşlanıyor. Aziz Bey de eski Aziz Bey değil. Yani doğal olarak yaş aldı. Yani eski enerjisi olmayabilir. Ama o koltukta oturması da diğer insanlara hiç olmazsa bir motivasyon etkisi yaratabilir. Ben kuracağı kadroyu merakla bekliyorum. Aziz Yıldırım'ın kadrosunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle mücadele edecek, çalışacak insanların, koşturacak insanların daha doğrusu olması lazım. Yani Aziz Yıldırım hepimiz yaşlanıyoruz. Yaşı daha önce bıraktığı yaşta değil. O yüzden öyle bir kadro oluşturmalıydık ki ne bileyim işte bir futbol aklı bir komite kurulacak deniliyor yanılmıyorsam. İşte Zafer abi burada devamlı orada bütün işin içinde Fenerbahçe camiasının içinde. İşte Zafer abi olur, Oğuz Çetin olur, işte ne bileyim Aykut Hoca hoca olur veya olmaz. Olması da işin içinde olması lazım. Öyle bir akil diyelim, futbol akil insanlarının oluşturacağı grupla Aziz Yıldırım Fenerbahçelilerin uzun süredir beklediği başarıyı yakalayabilir. Onu söyleyeceğim ama kongredir bu. Biz Aziz Yıldırım diyoruz, Hakan Bey de kazanabilir. Sonuçta seçim. Hakan Bey de kazansa Fenerbahçeliler kendisinin de etrafında birleşmesi lazım artık. Yani bir ayrışma değil, bir birleştirme lazım Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım'ın bu birleştirmeyi sağlama ihtimali yüksek. Onu söyleyeyim.
2: Savaş Çorlu sabırla bekledi.
3: Notlar ve aldım.
2: Bir takım notlar aldı, evet.
3: Ben de gözlemledim. Seçim olayları olduğu zaman notlar alırım. Evet. Birleştirmeden giriyorum. Başka söyleyeceğim şeyler.

0: Sonra Zafer Tüzün'e döneceğim ve Beşiktaş'a bir geçiş yapacağız.
1: Sayın Aziz Başkan'a son derece saygı duyuyorum. Başkanlığı Ali Bey'e kaybettiği dönemde aldığı oy, elini sıktığı insanlar, geriye dönüp bir de bugüne baktığım zaman birleştirme konusunda, birleştiricilik konusunda ben çok fazla katılmıyorum. Çünkü Aziz Bey'in son 8 senede Ali Koç'a seçimi kaybettiğinden beri, Sayın Ali Koç'a seçimi kaybettiğinden beri uslup olarak hiçbir zaman birleştirici dilini görmedim ben. Şimdi Galatasaray'dan bir örnek vereceğim, sonra nedenlerini söyleyeceğim. Sayın Alp Yalman Galatasaray'da 3 dönem başkanlık yaptı. Bana göre honorable bir başkandır. Efsane başkandır. 6 yıl 3 dönem başkanlık yaptı. Yönetiminden 4 tane başkan çıkaran başka isim yoktur. Galatasaray'da da diğer kulüplerde de. Kimleri çıkardı? Özcan Canay'da çıkardı. Sonra Süren'e ilk başkan olarak 4 sene kaldı. Allah rahmet eylesin. Özcan Canay'dan Duygu Yarsubat, Allah rahmet eylesin. 3 tane başkan. Hiçbir başkanla ters düşmedi.
2: Alp Yalman değil mi?
1: Tabii Alp Yalman.
2: Mehmet Cansu'nu saymıyor.
1: Mehmet Cansu'na beraber 4 başkan. Birini evet. Saymıyor. Mehmet Cansu, Özcan Canaydın, Adnan Polat. 4 tane başkan çıkardı.
2: Doğru.
1: Ve Canaydın, Süren, Uygun Yarsıbat'a karşı da seçim kaybetti. Beraber listesinde çalıştıkları insanları. Hepsiyle seçimden sonra bir araya geldi. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda bir araya geldiler. Divan'da geldi konuştu, genel kurulda geldi konuştu. Zaman zaman kapalı kapılar ardında konuştu. Olağanüstü toplantılarda bir araya geldi. Eğer kulüplerde menfaat, renklerine gönül verdiğim bir şeyse burada küslük olmaz. Bunu Sayın Adnan Polat yaptı bu saydığım isimler arasında. Galatasaray'a küsünmez. 10 sene falan ayrı kaldı. Sonra tekrardan Dursun Özbek döneminde bir araya geldi.